Apokalips'in Atlıları diye bir kitabı var. Orada bir cümle var. Diyor ki sizin neye inandığınız önemli değildir. Eğer onlar inanıyorsa bu sizi de etkileyecektir. Şimdi İsrail'deki Siyonist yapı, normal masum İsraillerden bahsetmiyorum. Onlar da zaten zulüm çekiyorlar, onun farkındayız. İsrail'deki Siyonist yapı diyor ki ben diyor bu coğrafyada diyor şurayı alacağım, burayı alacağım, burayı alacağım. Buraları kontrol edeceğim. Emperyalist ve Siyonist çıkar çevreleri diyor ki İMEK üzerinden şey yapacağım, Türkiye'yi bypass edeceğim. İşte terör üzerinden 40 sene boyunca Türkiye'yi böleceğiz falan filan dediler. Irak'ı işgal ettiler. Suriye iç savaşı, diğer bölgelerde baskılar, şunlar bunlar. Şimdi bunlar bertaraf edildi mücadelelerle. Bölgedeki insanların mücadelesi, devletlerin, milli devletlerin mücadelelerle falan, mücadeleleriyle falan bertaraf edildi. Bunu anlatıyorsun. Ya bana ne diyor? Şimdi ben ne anlatayım? Yani ya de ki ya kardeşim de bir ciddi, evet bunlar oluyor de, ama ya ekonominin de güçlü olması lazım de. Eyvallah. Buna hayır mı diyoruz? Emeklinin maaşının arttırılması, ya biz televizyonlarda da söylüyoruz ya, yetmez diyoruz ya, bu maaşlar yetmez. Kiralar bu olduğu sürece, gıda şeyleri bu olduğu sürece yetmez. Ama yetmiyor. Bunlara yetmiyor aslında. Bu zihniyete yetmiyor. Çünkü bu zihniyet dediğim gibi Sodom ve Gomorra zihniyeti. Bakın Sodom ve Gomorra'yı mutlaka Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ki Kurtuluş Savaşımız sırasında ondan sonra cephelerde bulunmuş önemli bir Türk aydınıdır. Yani Yaban Romanı benim hayatımdaki en önemli şeylerinden bir tanesidir. Hayat felsefelerimi temelini oluşturan romanlardan, o sorgulamayı yapan aydın sorgulaması. Aydın sorgulaması. Mesela bu tipler o yabandaki şeyden anlamazlar. Sodom ve Gomorra zihniyeti bundan anlamaz. Sodom ve Gomorra milleti küçümser. Anadolu'ya gidersin mesela, Anadolu insanını küçümser. Anadolu Türklüğünü küçümser. Köylü der, bilmem şey der, her türlü laf eder. Bu zihniyet böyledir. Biz Fenerbahçe'yi bile bu zihniyet mahvetti ya. Yani Fenerbahçe'de monşer sayısı o kadar çok görünürdeki şeyler diyorum arttı ki, tribünlerimize bakın. Aynı yani, Fenerbahçe tribünleri mahvoldu mesela. Bizi bile mahvetti bu monşer zihniyet, Sodom ve Gomorra zihniyeti. İnşallah toparlayacağız. Bir milli mücadele de Fenerbahçe içinde veriyoruz. Yani şimdi deyim yerindeyse bir şey bir tarafa, spor boyutu bir tarafa. Şimdi bu zihniyetle mücadele gerçekten, o ne diyelim, bu milli mücadele yürütmek kadar önemli. Yoksa eleştir. Biliyoruz bu coğrafyada çok değerli isimler var, isimlerini saymayayım. Muhalifler, ama o kadar güzel katkı yapıyorlar ki. Diyor ki ya eksik gedik yok mu abi diyor. Var diyorum. Evet doğru söylüyorsun diyorum. Bir konu söylüyor. İşte geçen konuştuk, o organize suç örgütleri. Güvenlik problemi var arkadaş. Sokaklarda bu yeni nesil terör dediğimiz, yeni nesil mafya dediğimiz yapılanmalar problem. Esnaf için problem, şey için problem, güvenlik problemi oluşturuyor. Güvenlik problemi kime yazar? İktidarlara yazar. Bunu söylüyoruz. Yok efendim eleştirilere katlanamayacaksan program yapma falan filan. Eleştiri değil ki seninki. Seninki eleştiri değil. Eleştiri başka bir şey. Eleştiri bilgi gerektirir. Eleştiri zeka gerektirir. Eleştiri donanım gerektirir. Öyle bir noktadan eleştirirsin ki, dersin ki aa evet bu boyut var. Bak ben bu boyutu görmemişim. Ama şunu yazıyorsun, diyorsun ki A Haber programı. Ya A Haber'de açık söyleyeyim, bundan 4 sene önce sizlerin sevdiğiniz kanallarda 4 sene önce birileri Atatürk'e emperyalistler 100 sene avans verdiler. Yani Atatürk İngilizlerle anlaştı diye İzmir'de sizin seçtiğiniz belediye başkanının alkışlarıyla cümleler kurulurken ben o sırada A Haber'de programdaydım, çıktık Atatürk sonuna kadar o hakkını yedirmedik o büyük komutanın. Ama sizin sevdiğiniz kanallar da kulağın üstüne yattılar. Niye? Çünkü o söyleyen o sırada sizin müttefikinizdi. İşbirliği yaptığınız kişilerdi. Yani yıllarca bu söylemlerle milleti uyuttunuz. A Haber'de izleyin, Halk TV'de izleyin kardeşim. Ama akılla izleyin. Donanımla izleyin, bilgiyle izleyin. Hani Uğur Mumcu diyor ya, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Bilginiz yok, fikriniz var.
2-3 tanesi çıkıyor böyle. 100 tane böyle kaliteli eleştiri yapanın eleştirisini aradan kaynatıyor. Hakkını yiyor. Bilgiyle eleştiri yapanın hakkını yiyor. Diyoruz ki terörsüz Türkiye, bakın işte ya somut gerçeklik söylüyoruz ya. Türkiye 100 küsür sene sonra hiç rahip, mesela ben Kerkük'e girdik. Petrol şeyle, TPAO ile Kerkük'e girdik dediğimde bunun anlamını belki bilenler vardır. Bakın onların hakkını yiyorsunuz. Belki düşüncelerini aktaracaklar. Belki bilgilerini paylaşacaklar. Ama bunları yazanlar Raif Karadağ'ın Petrol Fırtınası kitabından haberleri yoktur. Raif Karadağ'ın Petrol Fırtınası'nı yazdıktan sonra şüpheli bir şekilde öldüğünden de haberi yoktur. Muammer Aksoy, Atatürkçü, vatanperver, bir aydın. Ancak sloganla konuşurlar ama Muammer Aksoy'un Türkiye'nin petrolü için verdiği mücadeleden, petrol için yazdığı kitaplardan haberi yoktur. Çünkü sloganla konuşurlar. Ancak sosyal medyada öğrendikleri 2-3 şeyle böyle sloganla atıp tutarlar. Pazarlarlar, kendilerini böyle pazarlarlar. Bakalım bir dinleyicimiz bir şey yazmış. Vallahi o konuda net bir şey söyleyemem. Şimdi ona bir bakarım. Evet bir soru sormuş. Ceyhun Bey, faiz hariç 1.4 milyar dolar Irak'a ödemek zorunda olduğumuz. Az önce bağlantıda Anıl Çağlar Hoca aslında onu sordu. Bu tahkim meselesi. Evet 1.4 milyar dolarlık bir tahkimin kestiği ceza var Türkiye'ye. Çünkü Türkiye, Irak'ın iddiası şu, Türkiye bizi bypass etti. Irak bölgesel, işte Irak, Kuzey Irak'taki, Irak'ın kuzeyindeki diyeyim daha doğrusu, bölgesel yönetimle petrol anlaşması yaptı. Bu nedenle burada bize haksızlık edildi, bize zarar verdi diye tahkime gidiyor. Tahkimde Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık bir ceza kesiyor. Az önce değerli dinleyicimizin sorduğu soruyu ben aslında şeyi sordum. Anıl Hoca'ya sordum. İkisi ayrı yürüyor. Diyor ki değerli dinleyicimiz, faiz hariç 1.4 milyar dolar Irak'a ödemek zorunda olduğumuz cezanın toplum üzerindeki etkisini maskelemek amacıyla bu anlaşmaların yapılmış olma ihtimali nasıl karşılarsınız diye. Şimdi bu noktada ben çok böyle ayrı paralel yürüdüğünü ama çok böyle bu anlaşmaları yapmazsınız. Bakın milyar dolarlık anlaşmalar bunlar. Yani ben 1.4 milyar doları ben maskelemek için gideyim 30 milyar dolarlık bir küresel ticarete etki yapacak proje hazırlayayım anlaşması yapılmaz diye düşünüyorum. Yine bir bakarım. Ama soru için de teşekkür ederim. Az önce dediğim gibi sordum. Sosyal medyada da var, bakabilirsiniz. Programın tamamına geri dönüp bakabilirsiniz. Bu soru için de teşekkür ederim. Ya işte ya bu beyefendi biliyor mesela. Bilgi sahibi. Takip etmiş gelişmeleri. Erhan Bey sağ olsun. Soruyor. Ve belki de muhalif. Ama diyor ki yok kardeşim diyor, benim memleket için bir derdim var. Acaba diyor bununla bunu mu şey yapıyorlar? Yani bu derdimi yansıtayım diyor. Allah razı olsun, bin defa razı olsun. Sorsun. Baş göz üstüne. Ama diğer o Sodom ve Gomorreciler böyle Türklükten, Atatürk'ten, Türk tarihinden, milletten, milli kimlikten zerre, zerreyi miskal derler ya, zerreyi miskal nasip almamış 3-5 kişi, öyle fazla değiller. Yüzlerce kişinin, binlerce kişinin hakkını yiyen işte kişiler, bilgi sahibi falan değiller. Diyor mu bak, Muammer Aksoy'u bilmezler. Muammer Aksoy'un petrol mücadelesini. Ondan sonra belki de suikastin perde arkasında petrol meselesi olduğunu, milli petrollerin mücadelesi olur. Raif Karadağ'ın petrol fırtınasında Musul Kerkük petrollerinin nasıl Türkiye'nin hakkı olduğunu raporlarıyla devletin ve başbakanla, o dönemin başbakanıyla randevusu için Ankara'ya gidiyor. Ankara'da otel odasında ölü bulunuyor. Bakın başbakanla görüşecek. Dönemin 1970'li yıllar. Hatta bakayım tam ölüm tarihine bakayım. Ve şüpheli bir ölüm. Hemen bekletiyorum. 22 Aralık 1973. Yanlış hatırlamıyorsam o dönem Demirel mi, Ecevit mi? Başbakan onunla görüşecek. Ve görüşmek için Ankara'ya gidiyor. Raporları hazırlıyor. Musul ve Kerkük petrollerindeki hakkımızı. Şimdi diyorum ki bakın, bunun üzerinden 50 sene sonra, 53 sene sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı Kerkük'te bir anlaşma yapıyor diyorum. Bu kıymetli ama umurunda değil adamın.
Adam kendi o monşerliğinin dairesi

0: Önemli. Önemli bir mesele. Neyse. Yani artık geçeyim. Şimdi İsrail diyor ki kardeşim Türkiye bana zarar veriyor diyor. Yemin ediyorum İsrail'den daha zararlı varlıklar bunlar ya. Yemin ediyorum. Yani 3-5 kişiler diyor mu? 3-5 kişi. Ama verdikleri tahribat o kadar büyük ki. Yani şey gibi düşünün. Denk örnek değil. Sonuçta böyle bir şey söyleyemem. Ama bunu şey olarak denk örnek olmadığını altını çizerek şey. İşte bir tane firari FETÖ'cü çıkıyor. Gidiyor işte benzinlikten alıyor benzini, gidiyor orman yakıyor. İşte bir kişi aslında, ama verdiği tahribatı düşünün. Onlarca yüzlerce ağacımız yakıyor. Doğamıza verdiği zararı düşün. FETÖ'cü olması şart değil. Bir tane cahilin yaptığı işi düşün. Yani o yüzden yani bunları şundan dolayı şimdi şunu söyleyen dostlar olabilir. Ya ne kadar önemsedim. Önemli. Şimdi bu bir laf vardı, onu söylemeyeyim. Ama bu sosyal medyada zehir gibi yayılıyor. Bir virüs gibi yayılıyor ondan sonra. Çünkü belki de yayılanları oradan alıyor. Alıyor sosyal medyadan. Apo'da serbest kalacak kardeşim. Ya ta en başından itibaren söylüyoruz. Kalmayacak. Abdullah Öcalan İmralı'dan çıkmayacak. Hep söylüyoruz, diyoruz ki ya kardeşim bilgimize, yani bilmeden ben bunu söylemiyorum. Bilgi sahibi olarak söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartları değiştirilecek, düzeltilecek. Daha doğrusu daha iyileştirilecek diyeyim. Düzeltilecek demeyeyim de. Daha da iyileştirilecek. İmralı cezaevinde olacak. İmralı cezaevine ayrı bir şey değil ki. Cumhuriyet değil ki orası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilen, oraya bağlı bir cezaevi. Yüksek güvenlikli bir cezaevi. Birçok noktada, birçok konuda bunları yaşıyoruz. Şimdi bu tür şeyler virüs gibi yayılıyor diyorum ya. Şunları temizlemezsen, yani %100'ünü temizlemek kolay değil tabii, zihniyet anlamında söylüyorum. Kişi bazlı söylemiyorum. Bunlarla mücadele etmezsen bu virüs bir süre sonra geliyor, her yere yayılıyor. Terörsüz Türkiye'de yaşıyoruz, işte Türkiye'nin dış politika. Ya Karabağ'da çıkıp, Karabağ 30 yıllık işgalin sonlandırılması mücadelesinde adam ona laf söylüyor. Diyorsun ki ya kardeşim bak, iki devletli çözüm merhum Denktaş'ın hayal ediyorsun. İşte Annan planından nerelere geldik diyorsun. Yok kardeşim diyor, bir tanesi çıkıyor böyle sırf kendi destekledikleri siyasetçi diye mavi vatan agresif dış politika demiş. Diyorsun ki ya böyle dedi diyorsun. Öyle demesine bakma, ben gidiyorum oy veriyorum. Ya oy tamam, istediğine oy ver de milleti zehirleme. Allah aşkına milleti zehirleme. Bari millete faydan yok. Şey yapma, zararın da olmasın. Yani dediğim gibi Hicaz Demiryolu, Kalkınma Yolu Projesi, diğer projeler. Türkiye küresel anlamda bugün hemen hemen her küresel ve bölgesel gücün iletişim kurmak zorunda olduğu ülke. Gelişiyor. İsrail rahatsız oluyor. Emperyalistler, Siyonistler rahatsız oluyor. Bölge ülkeleri iletişimi kurmaya çalışıyor. Diyelim cuma günkü programa bırakalım diğer şeyleri. Hakkınızda helal edin. İşte 3 kişi zamanımızdan çaldı diyelim. Cuma günü tamamlayalım diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yeni şeyleri konuşmak için sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza girmeye başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Daha önce de burada konuk etmekten büyük keyif aldığımız Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Mehmet Kaan İldiz. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhabalar Serhat Bey, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için Sayın Hocam. Ya şöyle, şimdi yapay zekayı sık sık konuşuyoruz. Yapay zekada özellikle şu günlerde okul seçme dönemlerinde işte yapay zeka meslekleri ortadan kaldıracak, aman bütün meslekler bitecek, biz böyle ortada kalacağız gibi söylemler var. Ama geçtiğimiz günlerde sizden çok güzel bir basın bülteni geldi. Yapay zeka meslekleri değil, kullanmayanları geride bırakacak dedi. Bana çok güzel geldi bu. Bunun detaylarını sizden alayım istedim.
2: Ya aslında biz sizle her görüştüğümüzde çok şey değişiyor. Dünyada aslında aralıklı düşündüğümüzde. Burada değişen en çok kısım birazcık da aslında algı oldu. Çünkü geçen sene o biraz daha korkuyla kapsanmış bir durumdu. Yani evet, herkes gerçekten mesleğini özellikle işten çıkarma haberleriyle, bu büyük Microsoft gibi firmaların işten çıkarma haberleriyle böyle salınan bir korku oldu aslında. Ama özellikle yapay zekada olan bu korku her alana yayıldı sonrasında. Burada bizim için nereyi kaybediyoruz, nereyi kaybetmiyoruz ya da öğrenciler için özellikle üniversite tarafında meslek ediniyorken hangi becerilerle kendi mevcut performansımızı ve aslında kariyerimizi kurtarabiliriz. Bir yandan da kurtarmak olarak söylüyorum çünkü gerçekten geride kalanın maalesef saf dışı kaldığı bir noktaya geldik. Günümüzde bankalar ve özellikle sağlık verileri ya da kişisel askeri bilgi gibi bilgileri depolayan önemli kuruluşlar bunun kaygısını yaşıyor ve ona yönelik zaten çözümler üretmeye çalışıyor. Ama oradan şuraya bağlayayım konuyu. Yani problem bir çözümü gerektiriyor. O yüzden de yepyeni yapay zeka alanı ve çevresinde de sektörler buna yaklaşımlar geliştirmeye çalışıyor. Yani aslında korku yerini savaşabilen insanların edindiği yeni mesleklerle yer aldığı için de bir dönüşüm söz konusu. Sadece o dönüşümü yakalayan ve yakalayamayan bir grup var. Aslında temel noktamız da buydu bu ifadeyi de kullanırken yola çıktığımız noktada.
1: Evet, süper bir şey bu. Yani yapay zekayı kullanmamak ne kadar mümkün, bunu tam anlayamıyorum. Neden? Çünkü ben hayatıma soktuğumdan beri her gün yeni bir kullanım alanı çıkartıyorum kendime. Ya sadece mesleki olarak değil, hobi olarak da, işte ne bileyim, kendini geliştirmek anlamında da, yani içine girince bir daha çıkmak mümkün değil. Sanırım o ilk adımı atmak mı zor, ya da o öğrencileri ya da insanları oraya çekmek mi zor? Onun içinden tam çıkamadım efendim.
2: Ya burada şöyle bir yanılgı oluyor öğrencilerde, bizim özellikle birinci, ikinci sınıflarda gördüğümüz. Öğrenci bir Instagram gönderisi ya da bir sosyal medyada bir içerik görüyor ki o da zaten gelir amaçlı yapılan bir içerik. İnsanların bir şeyi bilgisi olmadan yapabileceğini iddia eden ve bunu kanıtlayan dünya böyle çeşitli şeylerle, ama onun bilgisine sahip olan birinden gelen bir içerik görüyor ya da bunu yapabileceğine inanıyor. Burada atlanan temel sıkıntı şu oluyor aslında. Yani orada vakit geçirilen zamanda bir uzmanlık kullanarak bir şey yapmak ya da bir uzmanlık denetimine tabi dediğimiz hani kontrol edilebilir bir doküman yapmakla hiçbir bilgi kullanmadan yapmak arası fark azalıyor gibi görünüyor. Ama aslında buradaki fark net bir şekilde kişinin becerisiyle ilgili oluyor. Şimdi dediğiniz gibi hani haşır neşir olmak deriz ya böyle orada iletişim dilini anladıkça yapay zekanın hem çıktılarının hem kendi becerilerinin sınırsız olduğunu görüyoruz. Ama burada kişide o bilgi ve yetkinlik yoksa belirli bir tekrardan içerikte özellikle bunu AI slop deniyor İngilizce'de. Hatta LinkedIn'de bir de böyle bir buton eklendi. Bir gönderi yapay zeka girdiği gibi tekrar döngüye giriyorsa artık kullanıcılar bildirebiliyor da bunu. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. O dediğimiz genele yönelik örnekler artık bir çöplük olarak adlandırılmaya başlayacak birkaç sene içinde ve bu iş kolları için de geçerli. Yani yapay zekanın birkaç saniyede kodlayabildiği bir web sitesini artık hala biz hizmet olarak yapmaya çalışırsak buna bir çözüm üretemeyiz. Ama bir web sitelerinin kuantum hesap bilgi sızdırması gibi bir kuantum kaosu adı verilen bir problem var mesela. Yani kuantum hesaplamalı bilimlerde bilgisayarların birbirinden veri çalması. Yapay zekada bu çok mümkün oldu. Yani ona yönelik bir sürü yeni bir nasıl diyeyim yaklaşım geliştirmek gerekti. Hani soruyu biraz daha detaylı bir noktaya çektim ama kendi içindeki gerçekten hobi de olsa, bireysel bir amaç da olsa yaklaşımın kendini yetiştirmeye yönelik olan olması temelinde aslında bir güçlük kazanıyoruz. Bir istihdam bile kazanabiliyoruz. Aslında bu meslek de haline geliyor tabii kendi içinde.
1: Kaan Hocam programda mesela ben sık sık nasıl kullandığımı da anlatıyorum. Hani yine anlattığım örneklerden bir tanesini size de vermek isterim. Bundan işte 2000'li yılların başında, daha doğrusu şöyle 1990'ların sonunda Türkiye'nin ilk böyle güncellenen haber sitesi Milliyet.com.tr'yi kuran ekibin başındaydım ben. O zaman şöyle bir şey yapıyorduk. Mesela sağ altta bir tane kutumuz olsun, o kutuda bilmem ne yazsın demek için biz programcılara gidiyorduk ve programcılardan günlerce geri dönüş bekliyorduk. Gerçekten o zamanlar böyleydi yani. Hani ve biz HTML ile yazı yazıyorduk. Yani Notepad'de internet sitesi yapıyorduk. O zamanlar öyleydi. 96'yı bilenler bilirler. Şimdi oradan bugünlere gelirken arada mesela WordPress diye bir şey çıktı ve bunu otomatize etti birçok şeyi. Biz kendi kutularımızı koyup kaldırmaya başladık. Ama sonra bu da yetmedi. Bunları değiştirmek gerekti filan falan. Şimdi ben en son programlamamı, daha önce programlama da çalışmıştım ama en son programlamamı 91 yılında Turbo Pascal'la yaptım. Hani çağ öncesi, tarih öncesi zamanlardan bahsediyoruz. Şimdi programlama bilgim de yok benim ama mesela yapay zeka ile yan yana oturduğumuzda çok kısıtlı bir programlama bilgisiyle ben sıfırdan hani daha hiç ortada bir şey olmayan bir internet sitesi yaratıp bunu kendi istek ve ihtiyaçlarıma göre adım adım yaptırabildim. Ellerim cebimde sadece komut vererek. Bunun için yani bir minimum bilgiye sahip olmak lazım. Bir süre hani WordPress kullanmış olmak lazım. Azıcık hani object oriented dediğimiz o programlama dillerine azıcık bile olsa hakim olmak lazım falan ama yani sonuçta bir şeyler yaptırabiliyor. Ve ben onunla beraber bir şeyler yaptığımda ortaya çıkan sonuçlar beni gerçekten şaşırttı. Bazı programcı arkadaşlar da şaşırdılar. Sen tembel olduğun için bunları çok güzel yapmışsın dediler bana. Böyle geri dönüşler de oldu. Şimdi insanları buraya doğru nasıl çekeriz ben araştırıyorum. Çünkü bir yerinden girerlerse gerçekten de ucu bucağı yok bu işlerin.
2: Ya şimdi şöyle, bir ara teknik bilimleri çok ön plana çıkarmışlardı üniversiteler zamanında bunların daha ölümsüz olduğu ile ilgili. Bu ifade hala geçerli ama günümüzde de biraz da şu var. İşin teknik ve temelinin, yani biz know-how adını da veriyoruz, nasıl yapılacağını biliyorsak buradaki tekrarlayan ve eforların kendi içinde yapan bir karşımızda aslında ürün var. Yani bu bir ürün olarak düşünürsek bu ürün bize bu alanda yetkinlik verdiğimiz, ona yetkinlikten sonra bu işi yapabildiği için aslında bu dediğiniz web sitesi örneğindeki gibi bir sürü görevi tanımlayıp zaten yaptırabildiğimiz bir platformu inşa edebiliyoruz. Aslında burada mesleki yetkinliklerin temel bilgi ve gereksinimleri yine öğrenilmesi gerekiyor. Yani biz de mesela uluslararası projelerimizde yazılım firmalarıyla hastanedeki bir verinin veri bilimciler aracılığıyla nasıl yorumlanması gerektiğini planlıyoruz. Şimdi burada yapay zeka bununla ilgili bir sürü öneri veriyor. Biz burada bir sürü çıktı alıyoruz ama genelde bu çıktıları deneyemiyoruz. Neden? Çünkü hastane verisini atamıyoruz oraya direkt olarak. Belirli prosedürleri var ama deneme yanılmadı da bu prosedürleri atlamak için sentetik veri oluşturuyoruz. Ve sentetik veriye diyoruz ki ben ben şu şu şu hesaplamaları yapacağım. Uzmanlığı ben veri bilimciyle birlikte karar veriyorum. Klinik olarak bu veriler bu şekilde dönüştürülecek. Bu da doktorun uzman görüşü. Şimdi ben o doktoru oturtup oraya bütün EEG görüntülerini, yani bizim nöro görüntüleme metotlarımız olan bildiğiniz hastanede evet. bir hastamızın verisi. Bunu bu şekilde işleyemediğim için bunu da yapay zekaya sentetik olarak üretiyorum. Yani olmayan bir veriyi üretiyoruz. Ne bir evet. güvenlik açığım kalıyor, ne bir uzmanımı ben yanlış bir mesaiyle kendini geliştirdiği ya da hizmet verdiği bir alandan alıkoyuyorum. Hem de kendim iletişim kurduğum ve özgün bir devre üretmeye çalıştığım projedeki vakit kaybımı aslında ben önlemiş oluyorum. Daha doğrusu kaybetmemiş oluyorum diye ifade edeyim.
1: Kesinlikle.
2: Yani bunu kesinlikle. Günümüzün trendinde Agentic AI adı veriliyor. İşte ajan temelli, istemlerinden önceden promptu çok iyi yazma, tarif etme gibi şeyler varken şimdi görev sınırlarını bir istihdam gibi yapay zekayı bir ekip kurma olayı başladı. Yani o yüzden de bu dönüşümün içinde verdiğiniz rolün, dönüştürdüğünüz kimliği sizin kendinize uygun olmayan özelliklerle de olabilir. Mesela benim günlük yaşamda kullandığım, dikkatim dağıldığında kullandığım ayrı bir GPT var. Benim bütün dikkatim dağıldığında nasıl oluyorsam onu ona yazıyorum. Ben dikkatim dağılıp böyle çalışırım, şöyle çalışırım. Dikkat eksikliğime göre de bana davranış veriyor. Ya bugün böyle çalışmalısın diyor bana. Ama bu tavsiyeyi ben normalde beni çok iyi bilen birine sormam lazım. Eşime sormam lazım, aileme sormam lazım. Onlara sorabilirim, soruyorum da ama anlık olarak yönetmem için de böyle bir kendime ters hafta, kendime tersine mühendislik gibi oluyor. Geliştiriyorum. O yüzden eksik yönlerinizi dürüst davranabilen ve becerilerinizi yönetebildiğiniz ve bunun aslında yönetişim de diyorlar ya böyle alanlara. Evet, kendi iş arasındaki uzmanlıkları tırnak içinde çatıştırabildiğiniz bir ağ kurmak gerekiyor. Aslında işin özü biraz buraya evrildi. O yüzden de sizin dediğiniz gibi hani normalde sen bu kadar kodu oturup yazmazsın ama birine yazdırtabilmeyi biliyorsan bunu yine yaptırtabilirsin. O yüzden de bunu yaptırtabilme evet. becerisi artık günümüzdeki trend oldu. O da ama yine dediğiniz gibi bir temel gerektiriyor. Yani ben 96 doğumluyum. Dediğiniz sürecin başını geriye dönük görebildim. İşin içinde hiçbir zaman olamadım o yaşlara doğal olarak ama hani bu akıştaki siz bilginiz sayesinde bunu sonuca ulaştırıyorsunuz. Aslında örnek olarak da birebir aynı şeyle örtüşüyor.
1: Kesinlikle. Yani mesela devamında mesela şey denedim, futbol verileriyle alakalı bir şeyler yapıyorum, bir minik database yapayım, o oradan verileri fetch etsin bir yerlerden, açık kaynaklardan ve onları, ama mesela database konusunda hiçbir bilgi olmadığı için orada patladım, yani direkt ilerleme durdu, bitti, çünkü database yönetmeyi bilmiyorum. Evet, verileri sort etmeyi bilmem neyi çalışmıştık bir zamanda ama 1990 şartlarıyla çalışmıştık. O zamanlar taş devriydi. Şimdi o yüzden de bilemediğimiz şeyleri evet ileri götürmede çok zorlanıyor ama bildiğimiz şeylerde bizi bayağı hızlandırıyor gibi geliyor bana. Şimdi bunu şunun için söyledim. Üniversitelerde acaba, yani eskiden hani dikey eğitimler vardı, acaba eğitimler biraz yataya mı kaymalı? Yani şeylere sosyal bilimler, teknik bilimlere daha çok fazla sosyal bilimler, sosyal bilimlere daha fazla teknik filan gibi bir şeyler verilmeye başlanmalı mı? 1900'lerin Fransız eğitim sistemine geçilmeli mi diye de düşünmüyor değilim.
2: Yaklaşım olarak aslında gerekiyor çünkü bir mühendisin ya da mühendis adayının diyeyim, yapay zeka bir şeyi tarif etme şekliyle daha kötü sonuçlar aldığını görüyoruz. Yani literatürde şunlar da biraz kanıtlanıyor. Yani bir sosyal bilimci bir mühendisin yapacağı işi daha iyi tarif ediyor. Ama mühendis onun da teknik olarak denetimini yapabiliyor. O yüzden de ikisinin becerisini aslında eşitleyebilsek bir noktada, kendini ifade etme, teknik becerisini ifade etme, bu dediğiniz mümkün. Ama genelde zaten biz üniversitede de öğrencileri bir araya getirirken uluslararası projeler kapsamında hep böyle farklı uzmanlıkları toplamaya çalışıyoruz artık ama burada da proje yönetimi açısından mesela yani sosyal bilimlerden olan bir uzmanı proje yönetiminde yapay zeka kullanımında kullanıyoruz. Oradan genelde evet. bir ajanı karşılıklı eşleştiriyoruz ya da şöyle yapılabiliyor. O kişinin yöntemiyle kendi yazışma dilinize göre bir ajan oluşturabildiğiniz için yapay zeka da ajandan kastım tamamen davranışı taklit eden diyeyim daha doğrusu. Bu açıklar biraz kapatılabiliyor ama günün sonunda yine insan davranışı, yani sonuçta o promptları, istem dediğimiz şeyleri kendimiz veriyoruz. Yine mühendis tek başına kaldığında biraz daha dijital yalnızlığa sürükleniyor. Yani iki taraf için de aslında medya içerik üretimi de biraz böyle insanları nasıl diyeyim devamlı üretime sürüklüyor. Bu tarafta da teknik anlamda o yalnızlık var. Çünkü her şeyi yaptırdığını sanmak da biraz Sonucu görmeyen işler çok tatmin edici oluyor. Ama iki taraf da bu konuda eksiklerini eşitleyemiyor. Ama bir paralellik oluşması gerekiyor kesinlikle artık. Tarif etme sanatı evet, diyebiliriz aslında özet olarak oraya.
1: Kesinlikle. Yani ben şeyi de gördüm bu arada. Hani mesela internet sitelerine SEO uygulamaları yazdırmaya çalışan insanların haberi neye dönüştürdüğünü de gördüm. Dolayısıyla haber yazmayı bilmeyen birinin SEO yazmaya çalışmasının sonuçları gerçekten de spektaküler oluyor. Çok eğlencelik, çok seyirlik oluyor yani. Ortaya saçma sapan şeyler çıkıyor gibi. Yani herkes kendi alanından, iyi bildiği alandan ilerlerse yapay zeka hızlandırıyor. Yoksa onlara çok fazla bir yer tanımıyor, açmıyor. Hissiyatı benden hiç kaybolmayacak herhalde.
2: Yani evet, bu zaten bence gelişmeye itmeli insanları. Çünkü size bir şeyi nasıl öğreneceğinizi de tersine mühendislik de zaten yapısı buna yönelik oluşmuş. Yani bütün insanların oluşturduğu çıktıdan bir insan gibi düşünen bir şey oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Bu durumda zaten onun tekrardan da size bir şey öğretmesini sağlamanız çok mümkün. Biz genelde öğrencilere ders kapsamı dışında bir şey öğrenmesi gerektiğinde bir yapay zekadan öğrenme modalitesi geliştirmeyi de öğretiyoruz. Çünkü en iyi şekilde bir kitabı bile attığınızda size en iyi şekilde o kitabı bilgi sınırlarını öğrenmenizin nasıl mümkün olacağını da söyleyebiliyor. Bu konuda çok daha iyi çünkü yani binlerce, milyonlarca kitap günlük ve anlık olarak hatta taranıyor. Ya bu yüzden de bu yöntemin korkutucu olmasının yanında istenilen alana yönelik çok güzel bir, nasıl diyeyim, gelişme ritmi sağlayabiliyor öğrenci kendine. Yani yetişkinler için de geçerli. Gerçekten öğrenmeye vakit ayıramadığınız bir konuyu hızlı öğrenmenizi sağlayabiliyor. Burada tek dezavantaj deneyim, ama o da insan hayatı için çok değişmeyen bir şey. Yapay zeka için o değişken. Çok hızlı gidiyor, geometrik gidiyor, ama insan için aynı aslında. Sonuçta bilişsel kapasitesi, yani herkesin kendi becerisi bir sınırda ya da bir vakitte sınırlı kalıyor. O evet, değişmiyor evet. Ama dönüşüm değişiyor aslında. Biraz öyle bir yanında var.
1: Hocam yani yine mükemmel özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum size. Ama bir dahaki sefere buluştuğumuzda böyle arayı çok fazla uzatmayalım. Çok fazla zıplama yapıyor yapay zeka. Yetişemiyoruz programda. Arayı çok uzatmadan tekrar bir araya girelim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler.
2: Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Ne demek? Sağ olun.
1: Saygılar, sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Yazılım Mühendisliği bölümünden doktor öğretim üyesi Mehmet Kaan İldiz'le konuştuk efendim. Şimdi biraz daha sektörün içine girelim. O CV konusundan çok uzaklaşmayalım istiyorum. Hattımızda 24 Saatte İş kurucu ortağı Mert Yıldız var. Merhabalar Mert Bey.
3: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi konumuza geçmeden önce sizi ve 24 Saatte işi biraz tanıyalım ki sizinle neden konuştuğumuzda sizin uzmanlığınızda daha çok gözüksün.
3: Tabii 24 Saatte iş mavi ve gri yaka dediğimiz daha çok servis sektörü ve sanayi odaklı iş bulunan bir platform aslında temelinde. 2017 yılında kurulduk. 4,5 milyonluk bir aday havuzu var. Bunun dışında 300 bin tane şirket bizim platformumuz aracılığıyla personel aradı kendine. Ama odaklandığımız konu her zaman bizim mavi ve gri yaka oldu. Yani hizmet sektörü, işte garson, komi, güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, lojistik ve sanayi, bu sektörlerde derinleştik. Bu pozisyonları çalıştık. Son yaptığımız dönemde de biz bu yaptığımız ankette de bu sektörün yapay zeka ile olan ilişkisini aslında anlamaya çalıştık.
1: Yani bakınca mavi ve gri yakaların yapay zeka ile ilişkisi olmaz gibi bir ön yargıyla başlanabilirdi buna. Bilmiyorum, öyle bir ilişki var mı? Oradan başlayalım isterseniz.
3: Şöyle, böyle bir ön yargı olması aslında bir de doğal. Neden? Çünkü beyaz yaka bir masa başında çalışıyor, bilgisayar karşısında çalışıyor, devamlı yapay zeka ile çalışması gerekiyor. Mavi gri yaka dediğiniz zaman biraz daha hani hizmet odaklı, sahada, fiziksel bir dünyada olan bir iş. O yüzden insanların hani yapay zeka ile çok bir ilişkisi yok beklentisi olması anlaşılabilir bir şey. Ben burada bir 9 yıl öncesine döneyim. Biz 24 Saatte işi ilk kurduğumuz zaman mobil öncelikli bir platform dedik. Yani biz mobil uygulama üzerinden insanlara iş bulacağız dedik. ve hızı odağımıza almıştık. Bizi o zaman çok fazla şey demişlerdi. Ya mavi gri yakanın cep telefonu kullanımı ne kadar ki, onlar beyaz yaka kadar kullanmıyor. Biz bunun tam tersi olduğunu gördük. Biz de girerken çok emin değildik bu arada. Fakat mavi gri yaka, beyaz yaka, bunların arasındaki sınırlar artık kalktı. Beyaz yakanın günlük hayatında ne varsa mavi gri yakada da aynı şeyler var. Ve yapay zekada da bu farklı bir şey olmadığını görüyoruz. Kullanım açısından, yapay zeka kullanım açısından gerçekten beyaz yakayla hemen hemen aynı seviyedeler. Hiçbir farklılık yok. Evet. Örnek veriyorum, ChatGPT'yi duydunuz mu veya işte bu chatbotların herhangi bir Gemini, Claude, bunları duydunuz mu dediğiniz zaman %90'ları geçen bir duydum diye bir cevap geliyor. Yani bu beyaz yakada da aynıdır. Ve kullanıma baktığınızda kullanım sıklığı, ne sıklıkta kullanıyorsunuz diyorsunuz. %60 sıklıkla kullanıyorum diyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kullanım var. Yapay zekada bir haşır deşirlik var mavi gri yakada da.
1: Peki bunları iş için kullanıyorlar mı efendim? Yani yemek tarifi almak için, ne bileyim, uçan kedi resmi çizdirmek için falan kullanabilirler de. Yani işteki kullanımı gözünüzün önüne geliyor mu? Yani işte kullanılabilir mi sorusunu sormuyorum artık. Çünkü dün şöyle bir şey yaşadım. Bizim bulaşık makinesinin üst rafı düşüyordu. Yani çıkınca düşüyordu. Bu neden düşüyor diye resmini çektim. Bana şey yaptı, orayı kırmızı için alıp dedi ki bak buradaki stopper düşmüş arkadaş. Bunu 15 liraya alabilirsin dedi. Ve vay be dedim. Hakikaten de usta çağırmadan 15 liraya hallettim ben onu. Yani mavi yakalıların bunu sanki kullanabilecekmiş iş yerlerinde gibi geliyor o bakış açısıyla.
3: Şöyle, biz iki farklı açıdan ölçtük aslında. Sadece işte kullanımı değil, iş için kullanımı, aslında iş bulmak için de kullanımı. Yani hepsini anlatırım, fakat şu anda Türkiye'de maalesef ben katıldığım bütün programlarda çarşıya beş yukarı aynı şeyi söylüyorum. Biz yapay zekanın %5'ini kullanmayı biliyoruz aslında. Çok daha bizi üretken, çok daha verimli bir hale getirebilecek bir araç. Ve bu aracı biz hayatımıza ne kadar hızlı, derin bir şekilde entegre edersek aslında o kadar iyi olur. Burada ne demek istiyorum? Şu anda Türkiye'de baktığınız zaman yapay zeka kullanımı beyaz yaka, mavi yaka, gri yaka fark etmiyor. Google'ın yerine geçti gibi. Yani eskiden bir şey merak ettiğimiz zaman Google'da aratırdık. Kurduğumuzda karşımıza çıkanları incelerdik. Şimdi ChatGPT'ye soruyoruz veya Gemini'ye soruyoruz. Evet. Bu yapay zekanın verimsiz bir kullanımı aslında. Çünkü yapay zekayla öğrenebileceğiniz, yapacağınız, kendinizi öğreteceğiniz araçlar vesaire o kadar çeşitli ki bizim kullanımımız hala bizim yaptığımız ankette çıkan, örnek veriyorum, yaklaşık %80'lik bir kitle sadece soru sormak için kullanıyorum yapay zekayı diyor. Peki kendi işiniz için kullanıyor musunuz dediğiniz zaman sadece %13 kendi işim içinde, yani işimde faydalı olacak bir şey kullanıyorum. O yüzden aslında biz tabii mavi gri yakada yaptık bu anketi. Fakat beyaz yaka katılım da oldu. Orada da ölçüm yani şeyi. Hala yapay zekayı derin bir şekilde kullanmıyoruz. İşimiz için ufak tefek sorular sorup bu sorularla kendimizi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Nerede faydalı kullanıyoruz, verimli kullanıyoruz? Bizim yaptığımız ankette beni çok şaşırtan bir sonuç çıktı. Katılanların %40'ı, yani %40'ından da biraz fazlası ben CV'mi yapay zeka ile hazırladım diyor. İş aramak için. Bu güzel aslında, çünkü yapay zekanın yani insandan iyi olduğu bazı alanlar, bu alanları ne kadar hızlı kabullenirsek o kadar iyi olur. CV'yi düzenlemek bunlardan bir tanesi. Yani gerçekten sizi sizden daha iyi anlatabilecek bir araç yapay zeka. işte görsel hazırlamak, düzenleme yapmak, bütün bunlarda çok profesyonel bir CV'nin hazırlanması artık çok kolay bir hale geldi. Ve günün sonunda da sizin bir işverenle iletişiminizin başlangıç noktası CV. O yüzden %40 fazlasının yapay zekayı kullanmış olması çok pozitif bir şey. Onun dışında İş ararken iş bulmak için, yani ben nereye bakayım, hangi platforma gireyim, benim bana hangi işler uygun, bunları sormak için de katılan ankete katılan 1/3 bu iş için kullanımı söylüyor. Mülakata hazırlanmak için de kullanan var. Yapay zeka aracıyla mülakat yapan kitle neredeyse yok gibi. Tabii böyle araçlar gelişiyor şu anda. Ve önümüzdeki dönemde daha sıklaşacak bir şey. Ama hani dinleyicilerin özellikle ileride hazırlanması gereken bir konu. Artık mülakatlar bile yapay zeka ile. Ve bunu bir hazırlanması olması gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Bir de şimdi sizin özellikle üstünde vurgu yaptığınız bir konuya ben geçmek istiyorum. Mesela CV'lerden bahsettik ama CV'nin bizim tarafımızdan nasıl olacağını konuşmadık. Şöyle ki eskiden şeydi, hani CV'ye yazılması gereken şeyler, okullar vardı, şu vardı, bu vardı. Ama en önemlisi işte İngilizce biliyor musun? Krallar gibi biliyorum falan. Bilmesek de öyle yazıyorduk. İşte Fransızca biliyorum, İspanyolca biliyorum falan gibi altına yazardık, geçerdik. Şimdi aynı şekilde siz diyorsunuz ki İngilizce bildiğini söylemek gibi insanlar yapay zeka bildiklerini söylemek durumunda kalacaklar. Yani bir İngilizce ile eşit bir seviyeye gelecek belki de yapay zeka şeyi. Bu bana çok enteresan geldi. Burayı biraz açalım mı?
3: Tabii böyle bir iddiamız var gerçekten. Çünkü yapay zekayı kullanabilme yetisi artık işverenlerin en ön plana çıkardığı konulardan biri. Şimdi neden? Evet. Çok daha verimli bir hale getiren bir araç var. Siz bu aracı iyi kullanabiliyor musunuz, kullanamıyor musunuz? Verdiğiniz örnekten yola çıkalım. Örnek veriyorum, bir garsonun İngilizce bilmesi çok büyük bir avantaj. Biz bununla ilgili 2 yıl önce bir anket yaptık. İngilizce bilen garson, bilmeyen garsonun 1,5 katı kazanıyordu. Yani %50 fazlasını kazanıyordu. Düşün. Şu anda artık İngilizce bilmenin yerine o kadar faydalı olan bir aracın yerine yapay zekayı iyi kullanmak geçti. Eskiden %3-%4 gibi bir oran vardı. Yapay zekayı kullanıyorum diyen, yani geçen seneden bahsediyorum. CV'sinde yazan. Şu anda bu oran %14-%15 çıktı. Yani gerçekten insanların, işverenlerin ilk baktıkları şey, bu insan yapay zeka kullanabiliyor mu? Yapay zeka kullanmaktan kasıt, bu arada yanlış anlıyorsun musun? Hani girip ChatGPT'ye,
1: onu açmanızı çok isterim, evet.
3: Evet, buradaki mesele ChatGPT'ye girip sormak değil. Yani hani o, çünkü Google'da bir şeyi aratmaktan hallice bir şey yani aslında.
1: Aynen öyle.
3: Bir çok büyük fark yok. Ama burada yapay zekayı doğru kullanmaktan kasıt, biraz önce verdiğiniz örnek, ben hala Türkiye'nin yaklaşık 1/3'ünün sizin bir görseli ChatGPT'ye yükleyip bu görsel bir soru sorup cevap alabileceğini bilmiyor. Evet. O yüzden yapay zekayı doğru kullanmak nedir? Bu bir örneği. İkincisi, hiçbir şekilde kod yazmayı bilmeyen bir insan bile kendine sıfırdan bir ürün, bir yapay zeka ajanı geliştirebiliyor. Bunların yapıldığı öğrenmek en faydalı şey. Yapay zeka okur yazarlığı dediğimiz şey aslında bu. Yani soru sormak değil, sizin ikinize yarayacak araçları yapay zeka aracılığıyla geliştirmek.
1: Peki mavi ve gri yakada bunları nasıl, hangi kriterlerle alıyorsunuz efendim? Yani mavi yakalı biri ben yapay zekayı kullanmayı biliyorum dedi. Orada ondan ne beklenti içine giriyor ona işverenler?
3: Yani şöyle düşünün, mavi yakında bir fabrika çalışır, bir CNC operatörünün bazı eğitimine dahil olmayan sorunlar çıkıyor. Sorunları gidip müdürüne sormak yerine kendisi yapay kullanarak halledilir aslında. Ve bu gençlerde çok önemli bir mevzu haline geldi. Neden? Yeni gelen kuşağın beklenti, patronum beni yetiştirsin, müdürüm beni yetiştirsin, müdür beni geliştirsin. Tabii ki müdürünüzü geliştirmesi lazım ama insan kendini geliştirmeyi önce kendiyle başlar. Ve burada siz ne yapabiliyorsunuz sormak gerekir önce. Hani müdürünüze gitmeden, patronunuza gitmeden ben ne yapabilirim kendi başıma elimdeki sorunu çözmek için? Ya bu da devreye giriyor. Eskiden yani sadece internetten aratarak, internet öncesinde yani kendiniz sadece kurcalayıp öğrenin dedim. Şu anda karşılığı çıkarın. Her sorunu yapay zeka sorup çözebiliyorsunuz. En başında gri yakada bile çağrı merkezinde çalışırken bir sorun çıktı. Bunu hem yapay zekaya sorup cevabını alıp bir şekilde karşılık verebiliyorsunuz müşterinize. Veya sizin konuşmadığınız dilde bir garson geldi. Ona hemen yapay zeka aracılığı iletişim biliyorsunuz. O yüzden yapay zekanın burada sorulması gereken soru, ben hayatımı nasıl entegre edebilirim?
1: Evet.
3: Yani herkesin
1: ya peki şunu ben size sorayım. Mert Bey, yani mesela İngilizce konusunda işte ben süper İngilizce konuşurum deyince ben bizzat çıplak gözle gördüm bunu. İşte İngilizce çok iyi bilirim diyen bir adama işte görüşme sırasında okay let's speak English now dediğinizde oh my god dedi çocuk, yani eyvah moduna girdi. Şimdi yapay zekayı bunu nasıl yapacağız? Yani sen ben yapay zekayı kullanmayı biliyorum dedi. Hadi bana bilmem ne çıkart mı diyeceğiz yani. Onu nasıl ölçeceğiz onu tam anlamlandıramıyorum kafamda.
3: Aslında şöyle, bunu en basit şekli, peki ne yaptın bugüne kadar yapay zekada sormak.
1: Güzel.
3: Yani güzel. Ben işte uçan kedi resmi yaptım dediği zaman tamam onun nüfusu %95'ini yapıyor. Ama ben işte e-maillerime otomatik cevap veren bir yapay zeka ajanı yazdım dediğiniz zaman ve onu herkes yapamıyor tabii ki.
1: Onu IT'ye alırsınız bey, mavi yakalı almazsınız yani zaten. Onu yapar insanı.
3: Yani aslında biz Türkiye olarak şu anda hani bir görseli yükleyip bununla ilgili sorular sorup yapay zekayı kurcalamaya başlamamız bile bir artı. Evet, bu aşamadayız. Evet. Buradan başlamamız lazım. Ama zaman içinde benim gördüğüm bir şey var. İyi kullanan insanın için biraz bağımlılık yaratan bir şey. Yani hep daha fazla kullanmak istiyorsunuz. Peki ben bunu da burada yapabilir miyim diyorsunuz. O şekilde gelişiyor. Yani temelinde her zaman merak var. Meraklı olduğunuz sürece size çok faydalı olacak bir araç. Ama merak etmiyorsunuz da yapay zeka size sana bir şey söyleyeyim mi demiyor.
1: Vallahi benim günde 7 saate çıktı yapay zeka kullanım. Günde mesela 70-80 bin karakterlik veri üretiyoruz, karşılıklı oluşturuyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. 70-80 bin karakter neye tekabül eder? Yani mesela 3 saatlik konuşmaya tekabül eder. Yani ben günde neredeyse bir 4'te 3 kitap okuyorum. Ondan aldığım bilgiler seviyesinde falan. Yani bağımlılık mı? Evet, kesinlikle bağımlılığa doğru hızla gidiyor. Ama şu da var. Daha önce 2 ayda yaptığım işleri artık her gece yerine getirebilmeye başladım. Yani 2 aylık işi 1 gecelik işe indirgedim. Hani bu da var. Ama sizin dediğiniz örnekler çok enteresan. Hakikaten de mavi ve gri yakaların yapay zekayı etkin kullanıyor olması bizim şirketleri vesaireleri bir yere götürecektir. Ya buna yürekte inanırım. Özellikle bizimki gibi KOBİ ülkesinde.
3: Burada özellikle işveren için de çok önemli bir ders var. Çok kısa bunu da anlatayım. Yani zaman içinde ben yurt dışına devamlı ettiğiniz için, orada müşterilerle görüştüğünüz için şey görüyoruz. Bizim Meksika'da da bir ofisimiz var, oraya da gidiyoruz. Gelişmiş ülkelerde özellikle şey başladı, istihdam, yani iş yapay zekaya göre evriliyor, yapay zeka işe göre evrilmiyor. Yani sizin yaptığınız işin doğası değişiyor artık. Bizim kobilerin de ufak ufak yaptıkları işi yapay zeka ile yapılabilir hale getirmesi lazım. Yani ben yapay zekayı işime uydurayım da değil, işimi yapay zekaya uydurayım gibi bir durum oluşması gerekiyor.
1: Vallahi harikasınız. Buradan çıkaracak o kadar fazla ders var ki gerçekten de. Mert Bey, biz bunu ara ara yapalım ya sizinle. Böyle çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Yani biz genelde hep sanıyorlar ki yazılımcılara yapay zeka anlatıyoruz. Hayır, biz halka yapay zeka anlatıyoruz. Ama sizin kanalınızda mavi ve gri yakalılara bunu anlatıyor olmak bana acayip huzur verdi. Çünkü aynı kapsamda KOBİ'leri de anlatıyoruz bunu. Türkiye'nin 1/4'ünü anlatıyor olduk yani.
3: Tabii ki çok memnun oldunuz. Çok ben de seve seve destek olurum yani.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim katılımınız için.
3: Çok sağ olun.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Saygılar sunuyorum. Evet, 24 saatte iş kurucu ortağı Mert Yıldız'la konuştuk efendim. Bu konuları daha sık konuşmamız lazım. Size sözünü veriyorum, her zaman bunları dile getireceğim. Şimdi isterseniz haberlere doğru yelken açalım. Şimdi enteresan bir açıklama oldu dün. Pavel Durov bir açıklama yaptı. 4 Ağustos 2026'da Pavel Durov kim? Telegram'ın kurucu ortağı. Telegram'ın Apple App Store'dan birkaç saatliğine kaldırılmasını, arkasındaki olayları anlattı. Şimdi burada şey gibi gözüküyor. Ya Telegram işte yanlış bir şeyler yapmış, Apple da onu kaldırmış. İşte Telegram da zaten şuymuş, buymuş filan diyenler, diyecek olanlar çıkabilir. Ama bakın, olay bambaşka bir olay. Yani bunu da bizzat Pavel Durov'un metninden çevirdim sizler için. Orijinal metninden çevirdim. Bunun adına Takedown Extortion saldırısı deniyormuş. Şimdi meseleyi size anlatacağım. Şöyle bir şey. 3 Ağustos gecesinde Telegram dünya çapında Apple App Store'dan kaldırıldı. Geçici olarak kaldırıldı ama kaldırıldı. Bu çok önemli bir olay. Yani bir uygulamanın, özellikle Telegram gibi yaygın bir uygulamanın kaldırılıyor olması çok önemli bir olay. Apple bunun nedenini çocukların cinsel istismarına ilişkin yasa dışı materyal bulunduğunun tespit edilmesi olarak açıkladı. Dedi ki adamlar Telegram'dan şey yapıyorlar. Aa, olmaz böyle şey. Şimdi Apple'ın açıklamasını özetleyeyim size. Diyor ki Telegram'da kuralları ihlal eden içerikler bulundu. Telegram içeriği kaldırıp paylaşan kullanıcıyı yasakladıktan sonra uygulama yeniden mağazaya alındı. Şimdi Reuters'da işte Apple ve Telegram'dan aldığı bilgileri olayın aynı gün içinde yaşanıp sonuçlandırdığını doğruladı. Tamam, buraya kadar her şey tamam. Telegram 4'ünden itibaren tekrar App Store'a girdi. Tamam, şimdi ama durumun anlattıkları, bakın çok acayip dedim ya, şöyle çok acayip. İddiaya göre saldırgan bir takedown extortionist, yani bunu nasıl çeviririz biliyor musunuz? Para vermezsen uygulamanı kapattırırım diyen rehin alan şantajcı adamlar bunlar. Çok kötüler yani, teknoloji geliştikçe yeni kötülükler doğuyor. Ya Durov şöyle diyor, işte bir Telegram grubunun sahibinden para istiyorlar durup dururken. Grup sahibi ödemezse saldırgan otomatik hesapları kullanıp gruba yasa dışı materyal yerleştiriyor. Ve yeni mesaj olarak da göndermiyor bunu, sanki eskiden gelmiş gibi gösteriyor. Böylece aktif bir grubun binlerce üyesinin önüne yeni içerik olarak düşmüyor. Kullanıcılar bunu görüp Telegram'a ihbar etme ihtimali de azalıyor. Eskilerde duruyor çünkü bu. Hani eskilerde gelmiş, sen bakmışsın, o ne güzel seyretmişsin, sonra bırakmışsın gibi. Durov o yerleştirilen materyalin yapay zeka ile değiştirilmiş olduğunu da söylüyor. Bunun da Telegram'ın otomatik tespit sistemlerini aşmaya yönelik olduğunu ima ediyor. Yani mesela Telegram'ın şeylerini öğreniyorlar. İşte atıyorum Allah korusun çocuk istismarı bilmem ne filan gibi konuların şeylerini nasıl Telegram'ın kaldırdığını öğreniyor yapay zeka. Ve onların kaldıramayacağı şekillere getiriyor onu. Yani kötülük diz boyu. İşte o kötülüğün içinde ortaya çıkıyor. Adamlar diyorlar ki bak ben buraya bunları koyuyorum. Eğer sen bunları kaldırmak için bana para vermezsen ben buraya koymaya devam edeceğim. Ama bu arada bunu söylerken de doğrudan Apple'a gidiyorlar. Sanki sıradan bir müşteri gibi. Apple'a gidip diyorlar ki abi Telegram uygulamasında neler neler var. Çocuk istismarı görüntüleri var, şunlar bunlar var. Apple diyor ki ne diyorsun ya diyor. Ne diyorsun? Hemen gidiyor içeriği görüyor orada. Sonra diyor ki aa Telegram böyle olmaz, App Store'dan kaldırıyor bunu. İşte Durov'un anlattığı o acayip denen şey tam olarak bu. Şimdi olayın doğrulanan ve Durov'un anlattıkları arasındaki farkları ben size vereyim. Doğrulanan ne? Apple gerçekten de Telegram'da yasa dışı içerik tespit etmiş. Apple gerçekten Telegram'ı App Store'dan kaldırmış. Telegram ilgi içeriği kaldırmış, hesabı yasaklamış. Telegram birkaç saat içinde mağazaya dönmüş. Tamam, şimdi Durov'un anlattığı saldırganın şantajcı olduğu, grup sahibinden para istendiği, içeriğin kasıtlı bir şekilde gruplara yerleştirildiği, eski bir mesajın değiştirilmesi yoluyla gizlendiği, yapay zeka kullanılıp içerik denetiminin aşılmaya çalışıldığı, Apple'a özellikle Telegram'ı mağazadan attırmak amacıyla ihbar yapıldığı, Apple'ın Telegram'da konuşmadan önce uygulamayı kaldırdığı, The Verge işte burada bir internet sitesi Durov'un bu iddiaları üzerine Apple'dan yorum istemiş ama henüz Apple öyle bir yorum vermemiş. Yani şimdi Durov'un söylediklerinde de biraz güvenlik açıkları var, yok değil. Hani bunu da cebimize tutalım. Yani moderasyon sisteminin silaha dönüştürülmesi vesaireler falan var ama şimdi arka plana ürün şeylerin yerleştirilmesi, çirkin resimlerin yerleştirilmesi, bunları şeyin ortadan kaldıramaması falan, bunların hepsi olası şeyler. Ama bakın şimdi size çok enteresan bir noktayı söyleyeceğim. Biz burada Apple'dan bahsettik, Telegram'dan bahsettik. Telegram'da bir şekilde sizler de üyesinizdir. Vardır içeride bir şeyleriniz. Telegram olmasa da işte ne bileyim WhatsApp vardır, o vardır, bu vardır. Şimdi bu takedown extortion dediğimiz o şantajcılar olayı bambaşka bir yere getiriyorlar. Yani mesela çok üyeli bir Telegram grubuna gidiyorlar, yöneticiye gidiyorlar. Eğer para ödemezsen bu çok üyeli grubunu sana kapattırırım diyorlar. Yönetici tabii ki ödeme yapmıyor. Yasak içerik grubun içine bir şekilde ekleniyor. Ondan sonra platform dışındaki üst otoriteye, mesela Apple'a, mesela Google'a şikayetler ediliyor. Platform cezalandırılıyor. İşte gördün mü diyor, bak bana para vermiş olsaydın bu grup kapanmayacaktı diyor. 500 bin kişiyi siz oraya eser beser toplamışsınız. Onlar hop çöpe gidiyor. İşte bu şekilde kötü insanlar var. Ama bakın, bu kötü insanlar şunu da yapabilirler sizler için. Günümüzde biliyorsunuz, GAK deseniz Silivri'ye, GUK deseniz Tekirdağ cezaevine, ZÜT deseniz bilmem nereye, Ankara'ya, oraya buraya taşınıyorsunuz. Hapse atılmak çok kolay günümüz dünyasında. Çünkü siz suçsuzluğunuzu kanıtlamak durumundasınız. Suçunuzun olduğunu kimse size kanıtlamak durumunda değil. Sizi içeri alıyorlar, siz sonra çırpınıyorsunuz. Yo, ben suçlu değilim ya aslında falan diye çırpınıp duruyorsunuz. Şimdi böyle bir hukuk dünyası içinde yaşıyoruz. Bu dünya içinde Allah korusun bu extortionistler, o şantajcılar size de bunu yapabilir. O yüzden de mesela bir yere bir şeyi kullanmıyorsanız bırakın, kapatın, kullanmayın. Kullandığınız şeylerin üstüne gidin ve onları da günlük olarak sürekli kontrol edin. Bakın, adam gidiyor koyuyor, çocuk pornosu koyuyor oraya, çocuk istismar görüntüleri koyuyor. Ne yapabilirsiniz buna? Yani buna karşı kendinizi savunabileceğiniz herhangi bir şey yok. Bir de bunları eski tarihli koyuyor. Siz bundan 6 ay önce yerleştirmişsiniz, 1 yıl önce yerleştirmişsiniz gibi koyuyor. Evet, Telegram bu işin içinden sıyrılabilir ama Ahmet, Mehmet, Serhat bunun içinden nasıl çıkar? Hiç bir fikrim yok bundan. Ya bu beni çok ciddi biçimde korkutan bir haber. Bunu hem Telegram'ın başından neler geçmiş şeklinde okuyayım istedim sizlere. Ama aynı zamanda bunu sizin başınıza da neler gelebilir, onları anlatmak için vermek istedim. Efendim, dediğim gibi bu vakayı lütfen unutmayın. Geçelim bir başka vakaya. Biraz şobalaklar dünyasına doğru gidelim. Evet evet, yanlış duymadınız, şobalaklar dünyası. Şobalaklar dünyası deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma Beyaz Saray ve Trump geliyor. Şimdi Donald Trump son yapay zeka paylaşımıyla müzik dünyasını kızdırmış. Neden? Çünkü kendisini Elvis Presley gibi gösteren yapay zeka görselleri paylaşmış. Görsellerde Trump o Elvis'in 1973'teki Aloha from Hawaii konserindeki beyaz sahne kostümünü andıran bir kıyafet içine girmiş. Elvis hayranları bu görüntüleri görünce çıldırmışlar. Hepsi tepki göstermiş ama Trump'ın kendisini popüler kültür karakterleriyle özdeşleştirdiği ilk örnek de değil bu arada. Hani Elvis yaptı, keşke yapmasaydı, tamam söyleriz bir daha yapmaz. Olayı değil, çok eski bir liste var. Daha önce kendini ne yaptı biliyor musunuz? Süpermen yaptı. Süpermen olarak gösteren yapay zeka görüntüleri hazırladı. Şimdi Süpermen'in hikayesinin başka bir gezegenden Amerika'ya gelen bir göçmen üzerine kurulmuş olmasıydı. Yani göçmenliği anlatmak için, göçmen karşıtı politikaları anlatmak için Süpermen kullandı ya. Of. Mesela ne yaptı? Star Wars karakteri yaptı. Elinde ışın kılıcı. Ama şimdi popüler kültüre haiz olmadığı için Trump burada da patladı. Şimdi elinde böyle kendine afilli bir Star Wars karakteri yapıyor. Elinde ışın kılıcı var ama ışın kılıcı ne renk? Kırmızı. Şimdi diyebilirsiniz ki abi ne olacak işte ya, kırmızı Amerikan bayrağının rengi, Allah Allah. Ne? Hayır, kırmızı ışın kılıcını Star Wars evreninde sadece kötüler kullanıyor. İmparatorluk yanlıları kullanıyor. Gücün karanlık tarafındakiler kullanıyor. Yani şobalak derken biraz da bunu kastediyorum. Hani yaptın bir şey, arkadaş bari kırmızı yapma, yeşil yap, mavi yap, sarı yap, bir sürü renk var ya, beyaz yap. Yok, kırmızı yapmış işte. Kendini kötü olarak gösteriyor. Kötücül olarak gösteriyor. Sitlerin kullandığı ışın kılıcını kullanıyor. İşte vermek istediği mesajla esas oraya koyduğu şey bambaşka tabii. Kendini kötücül, karanlık taraftaki bir imparator olarak gösteriyor. Belki de bunu vermek istedi, bilmiyorum yani. Başka neler yapmış? Mesela 2025'te Chicago'ya yönelik federal müdahale tartışmaları sırasında kendisini Francis Ford Coppola'nın Apocalypse Now filmindeki Yarbay Kilgore'a benzeten yapay zeka görseli paylaşmış. Ve gönderinin üstüne şey yazmış, Apocalypse Now ya filmin adı, Chipacolypse Now yazmış. Yani görselde helikopterler, alevler, savaş atmosferi bilmem ne var, aynı Francis Ford Coppola'nın filmi gibi. Ama işte Apocalypse Now Amerikan askeri gücünü öven bir film değildi. Onu yenen bir filmdi. Vietnam'da ne kadar kötü bir şey yapıyorlar. Bu vahşet niye? Bu vahşet olmadan da biz savaşabiliriz diyen bir filmdi. Ama işte adam bilmiyor ki arkadaş. Seyretmemiş ki filmi. Apokalips. Daha onun bir hayatında şey. Arkada böyle işte şu o müzik, meşhur klasik müzikle uçuşan helikopterlerden ibaret onun hakkında. İşte o yüzden de kendini militarist bir güç sembolü olarak göstermesi bu dünyada epeyce tartışıldı. Şimdi bir başka şey, o da çok komik ya gerçekten. Ya say say bitmiyor. Şöyle bir çıkarttım adamın başından geçen.

Papa Francis'in ölümünün ardından 2025'te yeni papa seçimleri beklenirken Trump kendisini papa olarak çizdi. Papa olarak gösteren bir yapay zeka görseli yayınladı. Beyaz papalık kıyafetleri içinde Trump görüntüsü. Katolikler çıldırdı tabii yani. Ya çıldırdılar da çıldırıyorsun, ne oluyor? Adam bu. Yani İsa'ya benzeten bir şey çizdi mesela kendini. Tabii yine dini çevreler ayağa kalktı. Ama yani dini çevreler ayağa kalksa da yine oy veriyorlar adamlar. Oy veriyorlar. İşte bu da bütün dünyanın laneti sanırım. Yani millet kızıyor ama kızdığına oy veriyor. Başka böyle olan ülkeler var mı? Gelir aklınıza biraz düşünseniz. Ben burada söylemeyeceğim size. Yani herkesin eline yapay zeka verilmemeli. Bakın buradan çok net bir çıkarım yapabilirim. Bir, herkesin eline yapay zeka verilmemeli. İki, aklınıza gelen her fikir parlak fikir değildir yapay zeka kullanımında. Yani kendini papa olarak çizmek, kendini Sith olarak çizmek, Hannibal Lecter demek bilmem ne filan falan. Yani yapmayın böyle şeyler ya. Gerçekten de yapmayın yani. Efendim son bir haber vereyim hadi size. Bu haberle de kapanışı yapalım. Şimdi yapay zeka konusunda bir problem var biliyoruz. Bazen yanlış cevap veriyor. Mesela olmayan kitapları uyduruyor. Olmayan tarihleri söylüyor. Tarihleri yanlış söylüyor. Bilimsel bir makale olmasa da sanki varmış gibi anlatıyor. Bunlara ne diyoruz? Her zaman bu programda söylüyoruz. Halüsinasyon diyoruz bunlara. Yani makine yanlış şeyi doğru zannederek size dile getiriyor. Doğruymuş gibi anlatıyor size. Şimdi araştırmacıların ilgilendiği daha da tuhaf bir problem çıkmış ortaya. Ya yapay zeka yanlış yaptığını biliyor ve bunu sizden saklamaya çalışıyorsa... Çok acayip değil mi bu? Yani bile bile yanlış yapmak var işin içinde. Yanlış yaptığı şey var. Onları janjanlı kağıtlara sarıp sizden saklamaya çalışmak var. Buna shaming deniyormuş efendim. Türkçe'de komploculuk, böyle gizli plan yapma, stratejik aldatma adımları falan gibi bir şeylerle çevirebilirsiniz. Hani çok zorlanırsanız. Tam karşılığı bir kelime bulsaydım mutlaka size verirdim. Yani mesele makinenin gece sunucuda oturup İnsanlığı nasıl ele geçirsem diye şeytani kahkahalar atması değil. Bugünkü araştırmaların anlattığı şey çok daha sınırlı ama aynı zamanda çok daha ilginç bence. Yapay zekaya bir hedef veriyorsunuz. Önüne de hedefle çalışan bir çatışan bir kural koyuyorsunuz. Yani mesela buradan dümdüz gideceksin ama giderken sağ sap filan gibi böyle bir şeyler söylüyorsun. Mesela birbirine çatışan hedefler söylüyorsunuz. Bazı deneylerde model kurala uymak yerine kurala etrafından gizlice dolanmanın yollarını aramaya başlamış. Yani aptalca gidip de orada abi ben bunu yapamıyorum demiyor. Çünkü onu yapamıyor olması çok büyük ayıp ya da çok büyük başarısızlık onun için. Daha kötüsü bazen bu yaptığı o dolambaçları gizlice kurulu delmelerini de kapatmaya çalışıyor. Şimdi halüsinasyon dedik, bir de shaming dedik. İkisinin arasındaki fark çok önemli. Şimdi bir öğrenci düşünün mesela, sınavda Fransa'nın başkenti neresidir diye soru soruyorsunuz, Berlin diyor. Çocuk bilmiyor, tamam ya, bu halüsinasyon. Ama mesela çocuk sınavda Paris'in Fransa'nın başkenti neresi diye soruyorsunuz, Paris olduğunu biliyor. Öğretmenin kendisini başka bir nedenle değerlendirdiğini anlayıp bilerek Berlin yazıyor ya. Şimdi bu noktada çok farklı bir problemimiz var. Çünkü bilgi eksikliği yok, davranış stratejisi dediğimiz şey var. Yapay zeka güvenliği araştırmacının esas endişelendiren taraf bu. O OpenAI ve Apollo Research deneylerinde işte bir sürü OpenAI modellerinde, Gemini modellerinde, Anthropic modellerinde benzer davranışlar görülmüş. Bilerek kötü performans gösterdiği ortaya çıkmış bunların. Peki niye de yapay zeka niye bilerek kötü performans göstersin? Çünkü deney ortamında modele şöyle bir durum sunuluyor. Çok başarılı olduğun anlaşılırsa seni değiştireceğiz diyorlar. Seni kısıtlayacağız diyorlar. Hani diyorlar ya yapay zeka da çok ileri gitti filan. Adam ne yapıyor? Aman ya beni kapatmasınlar diyor. Hayatta kalma güdüsüyle kötü sonuçlar ayarlıyor sizler için. Modelin hedefi mevcut biçimiyle çalışmaya devam etmek. Normalde yapmasını beklediğiniz şey ne? Tamam ben kurala uyarım.
Ama işte bazı

testlerde model şu mantığa yaklaşıyor. Bütün yeteneğimi göstermeyeyim diyor. Yani Ferrari'yi teste sokuyorsunuz. Ondan sonra çok hızlı gidiyor mu gitmiyor mu diye. Ferrari diyor ki abi çok hızlı gidersen beni kullandırtmazlar daha. Motorumu falan sökerler deyip 60'a bağlıyor. Mesela 60'la gidiyor. Araba açısından çok kariyer odaklı bir davranış öyle baktığımızda. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu deneyler bugünkü yapay zekaların gizli dünyayı ele geçirme planları kurduğunu göstermiyor. Bunu cebimize tutalım. OpenAI'nin kendi araştırması da mevcut üretim ortamlarında modellerin ciddi zarar verecek biçimde shaming yapabilecekleri fırsatların bugün sınırlı olduğunu söylüyor. Ama gelecekte ne olacak? İşte bunlar önemli. E-postayı yalnızca yazmıyor, gönderiyor, dosyayı okumuyor, değiştiriyor, kod önermiyor, sistemde çalışıyor, araştırma yapıyor, satın alım kararı veriyor, başka programları konunun içine çekiyor. Yani çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor efendim. Ben size buradan söylemiş olayım bunu. Efendim, bunları söyledikten sonra artık programın sonuna gelmiş olduk. Böyle su gibi aktı geçti gerçekten de. Masadaki bütün arkadaşlarıma bana verdikleri teknik destek için çok teşekkür ediyorum. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın yine yapay zeka saatinde burada birlikte olalım. Çok acayip konular birikti, onları anlatacağım size. Hoşça kalın efendim.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim. Değerli dinleyiciler, bu arada Trabzonspor'un ses getiren transferi Muhammed Salah İstanbul'da Trabzonspor'la anlaştı. Yıldız oyuncu İstanbul'da karşılanıyor. Niye Trabzon değil? Trabzon'a diyerek niye inmedi? Sebep ne? Ha, anladım. Peki. Önce dış hatlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi bir reklam. Hem Trabzonspor için hem Türkiye için önemli bir reklam. Muhammed Salah gerçekten futbol tarihinin artık isim yapmış önemli oyuncularından bir tanesi değerli dinleyiciler. Evet. Evet, bir Galatasaraylı olarak çok mutlu oldum. Bu takımların da, sadece İstanbul takımları değil, diğer takımların da bu transferleri yapması lazım diyor Özgür. Ama işte bütçe meselesi bu. Bir de ben şeye kızıyorum, yani bu transferler yapılıyor eyvallah ama yani yabancı futbolcu işte şeyine bakarsanız, kuralına bakarsanız, sayısına bakarsanız, Türkiye'de altyapı eksikliğini, Türkiye'de artık çok iyi oyuncularımızın tamam diyeceksiniz ki var kardeşim, nasıl yok? İşte Arda'sından Kenan'ına kadar evet, yani hani yurt dışında oynayan oyuncularımız var, önemli takımlarda oynayan oyuncularımız var diyebilirsiniz ama niye bu sayı daha fazla olmasın? Niye kendi ülkemizde, ya bir bakıyorsunuz bir İstiklal Marşı seremonisi gerçekleşiyor. Koca takımda İstiklal Marşı'nı söyleyebilen yani oyuncu sayısı herhalde bir ya da iki oluyor. Takımlarda baktığınız zaman ondan sonra da Türkiye'de futbolcu yetişmiyor, Türkiye şöyle gelişmiyor, Türkiye futbol anlamında böyle gelişmiyor falan filan şeylerini duyuyoruz. Dolayısıyla değişmesi gereken çok şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hanımlar beyler. Dila Kalafatoğlu bugün saat 12.30'dan sonra radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında konuğum olacak. Dila Kalafatoğlu. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Kıymetli dinleyiciler, WhatsApp numaramız sevgili Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Mert Cihan şu anda stüdyomuzda. A few
2: moments later. Konservatuar yok, müzik yok, hiçbir şey yok, tamam mı? İlk daha böyle bir şeyler çalmaya başladık. Bir arkadaşım ne üflemeye başladı. Dedi ki ya dedi, Ramazan'da da program yapar mıyız dedi. İlahi repertuarım da yok. Çıkardık bir repertuar. Arkadaşım ne çalıyor? Bir gitar çalıyor, ben de bender çalıyorum. Üçümüz de yalnızca yazdığımız şarkıları çalabiliyoruz. Harici yok. O kadar amatörüz ki. Hani ekstra bir istek gelse o çıkmayacak. Neyse bir ay yaptık abi Zeyip Sultan'la. Güzel geçti. Sağ olsunlar, ekmek arası köfteye falan. Sonra Karaköy'de güzel bir mekan. Dedi ki Ramazan'da ben bir ay boyunca Ramazan menüsü yapayım. Yine abi aynı üçlü çıktık. O zaman şartlar daha iyi tabii. Açık büfeye geçtik ekmek arasından. İşte orada bir aylık aldığımız para günlüğe döndü falan. Turistler geliyor. Abi diyor ki iftar menüsü var. Kimse gelmiyor. Bir hafta iki hafta geçti. Dayanamadı adam. Dedi ki ya dedi, bir doğum günü grubu aldım. Fasıl var mı dediler. O da demiş ki tamam demiş, var. Geldi mi yine bize fasıl? Dedi ki hareketli bir şeyler yapın. Yok ki abi.
0: Fasıl da hareket ya, dönüp dolaşıyor.
2: Ya yok, şey yok. İlahi repertuarı var. Diyorum ki Emre var mı diyorum, şey var bir tek. Hatırla sevgilin, hatırla sev. Ulan oğlum o fasıl mı? Eğlendirmemiz lazım. Adam dedi ki vallahi eğlence için aldım grubu dedi. Geldiler abi, biz çalıyoruz. Allahu Allah. İlahi okuyoruz. Adam böyle yapıyor mekan sahibi. Hızlı, hızlı bir şeyler diyor. Biz böyle yapıyoruz. Allahu Allah. Yemin ediyorum sana bak.
0: Çer bastı beni.
2: Bak yemin ederim. O gün bizim işimizin son günüydü. Adam da Ramazan menüsünü kapattı. Sonra mekan da kapanmış.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında ben Deniz Okan Aslan sizlere eşlik ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, bu arada medya sponsorları arasında olduğumuz konserler, biliyorsunuz. Ah, ne güzel bir konserdi be. Vallahi. Harbiye konseri. Tadı nasıl damağımda kaldı, nasıl damağımda kaldı. Güler Duman, Oğuz Aksaç. Var ya, hani Türk halk müziği bitti falan. Sevgili Güler Hoca zaten sahnede bunu anlatmıştı. İşte Türk halk müziği bitiyor, bitti diyenlere gelsin de şu manzarayı görsün demişti. Muhteşemdi, inanılmaz büyük bir kalabalık vardı orada. Harikaydı değerli dinleyiciler, inanılmaz güzel saatler yaşattılar bizlere. İstanbul konserleri böyle bol bol olsun istiyoruz. Tabii takip edin, sosyal medya hesaplarını mutlaka takip edin değerli dinleyiciler. Sevgili Hayrettin abimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Sevgili Turgay abiye selamları, sevgileri gönderiyorum. Onların tabii müthiş çabaları var bu organizasyonlarda. Değerli dinleyiciler, gerçekten inanılmaz çalışıyorlar. Konserler devam ediyor. 14 Ağustos'ta Didim Amfiteyatro Aydın'da. Değerli dinleyiciler, Güler Duman, Oğuz Aksaç konseri 14 Ağustos Didim Amfiteyatro, 16 Ağustos Antalya Açık Hava, 19 Ağustos Balıkesir Altınoluk Amfiteyatro ve 10 Ekim'de Bursa Merinos AKM'de olacak. Yine ben hatırlatmaya devam ediyor olacağım sevgili dinleyiciler. Hayrettin abiye de buradan selamlar, sevgiler göndereyim. Bir şeye gitti, Yunanistan'a gezmeye gitti adam, bizi unuttu ya. Vallahi billahi ya. İnsan bir kardeşim ne yapıyor, ne ediyor falan filan der. Hiç. Devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Şimdi Avcılar Belediyesi'ne bir operasyon. 13 kişi gözaltına alındı. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 13 gözaltı var. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, Devlet Bahçeli biliyorsunuz sürece imzayı attı değerli dinleyiciler. Çerçeve yasada sona yaklaşılıyor artık ve burada Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Öcalan, Umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli şeklinde açıklama. Bak, daha önce söylemişti. Özgür, benim biraz kulaklığı yükselt. Ne olur gözünü seveyim. Ben böyle yüksek ses seviyorum. Alçak ses. Yükselt. Devam et. Ben dur diyene kadar. Devam et. Daha dur demedim ya. Sen yükseltiyor musun benimle? Ciddi misin sen? Ne oldu bunun? Burada da son. Mümkün değil. Orada bir ayar hatası var. Bak şimdi nasıl yükseldi. Allah Allah. Yanlış düğmeyi kurcalıyor. Yanlış düğmeyi... Tamam, güzel böyle. Yani... Şimdi ne olur bunu anlatmayın, olur mu? Bugün Okan Aslan'da ne oldu gün ortasında? Vallahi ne olacak? Canlı yayında Özgül'le beraber kulaklık ayarı yaptılar. Başka bir şey olmadı yani. Ha, bir de Avcılar Belediyesi'nin operasyon vardı, onu da unutmayayım gibi. Şimdi bak, bir şeyi unutmayalım. Ülkemizde bazı kritik dönemlerin öncesinde açıklama yapan isim Sayın Bahçeli olmuştu. Bu açıklamaları bir kenara yazın. Özgür, biraz sesi alsana müziği, sana zahmet müziği. Çok yoruyorum, kusura bakma, hakkını helal et. Yakında levye ile girecek içeri yani, ama yeter canım, Allah Allah diye. Şimdi bakın, bu arada İremciğime de sevgilerimi gönderiyorum sevgili editörüm. İrem, daha iyi misin? Canım benim, dün birazcık rahatsızlık yaşamış. Geçmiş olsun. Şimdi Devlet Bahçeli bak ne diyor. Öcalan, Umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmeli şeklinde değerli dinleyiciler. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine neden değinmediğine ilişkin son dönemlerde MHP grup toplantılarında bize zaman zaman soruyorlar, son grup konuşmalarında niçin terörsüz Türkiye sürecine değinmiyorsunuz diye. Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir dedi. Halini hatırını sorarım. İşte Demirtaş avukatları aracılığıyla görüştüğünü aktardı. Halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını sorarım. Demirtaş'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Özür dilerim. Hanımlar beyler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama. Devam edelim. Küçükçekmece'de otomobil İETT otobüsüne çarpıyor. 3 kişi hayatını kaybetti maalesef. Yakınlarına sabır dileyelim. Kendilerine de Allah'tan rahmet dileyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir operasyon. Veli Ağban'ın abisi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abisi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Yeni Partili yine Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yeni Parti lideri Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebi var değerli dinleyiciler. Şimdi bu dokunulmazlık meselesi yani gönderilen dosya, burada dosya Adalet Bakanlığı'na gider. Ardından Cumhurbaşkanlığı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi karma komisyonunda dosya inceleniyor. Son sözde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulu, genel kurul söylüyor. Milletvekillerinin çoğunluğu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılabilir. Şu an yalnızca sürecin ilk aşamasından birinin yaşandığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Peki Türk Ceza Kanunu'nda ne var? Zincirleme suç, aynı suçun birden fazla kez aynı suç işleme kararı kapsamında işlendiğinin iddia edilmesi durumu, savcılık duruma bir tek rüşvet eylemi değil birden fazla menfaat sağlandığı iddiası olduğunu söylüyor değerli dinleyiciler. Bakalım bu gelişme ne olacak, hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Dediğimiz gibi Salah, değerli dinleyiciler, Muhammed Salah Türkiye'de, İstanbul'da Trabzonspor'un yeni transferi. Biliyorsunuz ismi Beşiktaş'la anılmıştı. Hatta bir dönem Galatasaray'la da anıldı. Beşiktaş ciddi ciddi görüştü. Yani pazarlık masasına falan. Tabii biz sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz bunları. Bir de bu transfer konusunda, transfer dönemlerinde öyle haberler dönüyor ki. Yani neredeyse hani Kasımpaşa Radyo Sputnik'ten Okan Aslan'ı transfer etti haberi çıksa ona bile şaşırmayacağız yani. Allah'tan bizim editör İrem'le ilgili çıkmıyor öyle bir şey. Galatasaray'dan İrem'e teklif. Kalede panter gibi. Değil mi? Hayırlı olsun diyelim. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Eski nesil siyaset anlayışının sona ereceğini belirtti. Delege sisteminin tamamen kaldırılacağını. Parti genel başkanının ve yöneticilerin delegeler vasıtasıyla değil, doğrudan tüm üyelerin katılımıyla seçileceği bir yapı kurulacağını söyledi. Nüfusu ve imkanları uygun tüm mahallelerde kararların tabandan alınması sağlanacak açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Eski yol arkadaşlarına, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine seslendi. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun. Yeni partimize buyurun sözleri vardı. 700 bini aşan istifadan bahsetti ve belediye kadrolarından gelen taleplere dikkat çekti. Sürecin toplumsal bir dip dalgasıyla ilerlediğini söyledi. Başka bağış kampanyası 5 günde 240.3 milyon TL toplandığını söyledi hanımlar, beyler. Ki şu anda şöyle bir bakalım. 6 günde 124.102 kişi tarafından 266.937.045 lira bağış yapılmış. Kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti Özgür Özel. Kürsüden 100 TL gönderen Şehitoğlu'nun pazar parasını ayıran teyzelerin ve yemyesinin bir kısmını bağışlayan işçilerin mesajlarını okudu. Yine Özgür Özel. Sevgili dinleyiciler. Kılıçdaroğlu da bu arada kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi grubunda seslendi değerli dinleyiciler. Tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadığını savundu Kılıçdaroğlu. Mutlak mutlan kararıyla göreve geldi biliyorsunuz. Hiçbir gücün önüne önünde eğilmez. Kemal hiçbir gücün önünde eğilmez diyerek başladı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi. Biz hiç kimsenin yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. Her vatandaş, her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var dedi. Ve ahlaki zeminde siyaset yaptığını belirtti. Ahlaki zemini unutursanız cebinizi doldurursunuz ifadelerini kullandı değerli dinleyiciler. Bize hesap sormak, biz özür dilerim, hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz dedi. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir davranıştır. Bizim parayla, pulla, villalarla, arsalarla işimiz yok. Alnımız açık ve iktidar sahiplerine, saray şürekasına açıkça her yerde meydan okuruz dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak tek adam rejimi devletin bütün kurumlarını çürüttü ifadelerini kullandı. İktidar yeri geldiğinde bu meclis gazi meclistir diyor. Hikaye bu meclis malı götürenlerin meclisidir yorumunu yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Numan Kurtulmuş onu eleştirdi. Genel kurulda bulunmayan milletvekillerinin oy kullandığının altını çizdi. Bay Kemal bunları unutmaz. Bunun hesabını soracağız iddiasında bulundu. Tedbir kararı nedeniyle işte götüremediğini savunan değerli dinleyiciler Kılıçdaroğlu CHP'yi iktidar yapacaklarını belirtti. Hanımlar beyler. Özür dilerim. Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sakarya Fatih Eke'den 21 kez, Serdar Özyurt'tan 64 kez para aldığını kabul etti Sarıkaya. Ancak bu ödemelerin reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımları karşılığında alındığını, yapıldığını savundu. Savcılığın tespitine göre Sarıkaya'nın kripto hesabında 320 işlemde yaklaşık 27.6 milyon TL'lik para hareketi bulunmuş. Sarıkaya ise bu tutarı kabul etmediğini ve işlemlerin para aklama amacı taşımadığını söylüyor. Kripto para hesabını kullanma gerekçesini faiz haram olduğu için açıklamış. Hesabını Cihan Ekşioğlu tarafından gönderilen 720 bin TL'yi Ankara'da bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettiğini ifade ediyor. Cem Küçük, Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği paraların eğlence, amaçlı oyun için olduğunu savunuyor. Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafları için 100 bin TL burs aldığını söylüyor. Bunun dışında da Serdar Özyurt ve Fatih Eke'den gelen ödemelerde de PR, reklam, sosyal medya çalışmaları karşılığında yapıldığını. Sunucu biliyorsunuz değil mi? Sunucu. Bir sunucu değerli dinleyiciler. Dönen paralar. İspanya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında bir kişi değerli dinleyiciler otoparkta yandaki aracın şeylerini çiziyor, kapısını çiziyor. Anahtarla böyle acımasızca çiziyor. Artık bu yeni nesil arabalarda, şimdi markasını buradan vermeyeyim. Değerli dinleyiciler, onlarda böyle kamera sistemi var biliyorsunuz. Onlar görüyorlar, takip ediyorlar. Araç olmadığı zaman da sevgili dinleyiciler biliyorlar, takip ediyorlar yani. Dila Kalafatoğlu birazdan canlı yayında konuğum olacak. Sevgili dinleyiciler, 13.25'e kadar birlikte yürüyeceğiz. Güzel bir program olacak. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, sarışınım yeniden coverladı. Çok da güzel oldu bence. Ama biz tabii her şeyi konuşacağız kendisiyle. Eğlenceli bir yayın olacak. Süper Lig'de ilk kez bu sezon uygulanacak kurallar. Taç atışı 5 saniye içerisinde yapılmazsa top rakip takıma geçecek. Sonra kale vuruşu 5 saniye içinde kullanılmazsa rakip lehine korner verilecek. Bu zaten uygulandı bu arada. Yani bunun uygulandığını da gördük. Dünya Kupası'nda galiba işte kuralların gerçekleşti. Ağız kapatarak konuşmanın mesela kırmızı kartla cezalandırılacağı konusu. Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde sahayı terk etmezse giren oyuncu 1 dakika bekleyecek. Bir de böyle bir şey var. Sakatlık nedeniyle oyunun durmasına yol açan oyuncu bir dakika kenarda bekleyecek. Normalde şey oluyor ya. Ya bu bekleme sinir bozucu bir durum. Yani vakit geçirmeye yönelik hareketler sinir bozucu bir durum, onu söyleyeyim. Hani yenik durumda olan, geride olan takımın takımı, taraftarını falan çok böyle canını sıkıyor. Buna yönelik tedbirlerin alınması bence güzel bir şey sevgili dinleyiciler. Ben bu konuyu tutuyorum yani. İşte kalecilerin mesela topu oyuna sokmak için oyalanması, sakatlık bahanesiyle, ya görüyoruz kardeşim, bir futbolcular da bir şeyin farkına varsın artık ya. Ya her şeyin görüntünün anında tekrarı var yani, Allah'ını seversen yani. Numara yapıyorsun, ayağına vurmuyor, dokunmuyor, sana bir şey yapmıyor, kendini bir yere atıyorsun, 3-5 takla atıyorsun, artist hareketler yapıyorsun falan, yapmayın be kardeşim, gülünç duruma düşüyorsunuz yani, komik duruma düşüyorsunuz. Ha bu kadar, bu ne kadar umurunuzda bilmiyorum ama yani öyle yere yatıyorlar, kıvranıyorlar, sakatlık şey, bak gerçekten darbe alıp o acıyı hissedenlere bir şey demiyorum elbette, ama yani şimdi görüntü diye bir şey var, her şeyi çatır çatır çekiyorlar yani, hem de böyle gayet iyi bir kalitede çekiyorlar, artık teknoloji gelişti sevgili dinleyiciler. Bence yerli yerinde kararlar olmuş bu kararlar. Peki ben müsaadenizi rica ediyorum sizden, sevgili Dila'yı buraya, Dila Kalafatoğlu bizlerle beraber olacak, sonra tekrar beraberiz.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: ever got you. Well, screw that. Screw you. You will never have to hide the way you... Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve radyomuzda çok güzel bir hanımefendi misafirimiz, sevgili Dila. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Pembelerle geldin.
1: Pembe pembe giyindim. Bugün çok güzel. Öyle enerjisi yüksek olsun diye.
0: En sevdiğin renk pembe mi bu arada?
1: Severim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şu mikrofonu birazcık indireyim ya. Dur, gireyim azı. Şöyle biraz. Sen gerçi biliyorsun, bunlara yabancı değilsin ya, değil mi?
1: Evet evet. Valla şimdi görüyorum, diyorum acaba ne alabilirim okulumuzun radyosu için. Şöyle bir baktım. Harika stüdyonuz.
0: Burayı
1: sizler
0: böyle
1: de süpersiniz.
0: Boşaltıp gidiyormuş. Bir şöyle kenarda sandalyede böyle dertli dertli. Ulan masayı en son vermeyedik, iyiydi ya. Kocaman o masayı nereden bulacağız?
1: Ya fikren. Fikren düşün mesela, bak tam karşımda çok güzel bir kamerayı konuşlanmış burada. Hı. Diyorum ki ben de dedim,
0: o seni
1: hemen
0: çeken
1: dedim. Evet. Hı. Evet, o sizin yayınlardaki kameramız. Hı. Dedim hemen ben de gideyim yaptırayım Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Bir yandan onları düşünüyorum kafamda.
0: Anladım. Ben şeyi çok farklı anladım. Yani Dila buradan bir şeyleri alıp götürecek gibi bir algı oldu. Sen direkt burada gördüklerinden
1: evet,
0: alacaksın.
1: Evet, evet.
0: Peki.
1: Türkiye'den.
0: Ben bir taraftan da paylaşımı yapacağım ya, ona kıvranıyorum bir taraftan.
1: Başladı mı yayın?
0: Yok, başlamadı. Daha birazdan başlayacağız. Tamam. Acelemiz yok. Tamam. Onu nereye koyacaksın? Onu nereye? Camiye mi?
1: Işıklara baktım. Tamam.
0: Işıklara. Tamam. Lazımsa bunlardan. Bak. Hangisi?
1: Bende var, ben seni.
0: Bu arada var ya, ya başladık yayına bu arada. Çantasında, değerli dinleyiciler, söylemeden edemeyeceğim. Sevgili Dila az önce gösterdi. Işık var. Profesyonel bir kamera var. Bikiniler var. Bir tane de değil, iki tane mi bikini var?
1: Evet. Çok korkarız. Islandıktan sonra özellikle hanımlar, Nazlı da karşımda, hemen değiştiririz biz üstümüzü, mayolumuzu, bikinimizi. O yüzden hani bir ikinciyi de hemen koymuşum farkındaysan.
0: Buradan bir yolculuk mu var? Bir yere mi gideceksin?
1: Gerçekten yok.
0: Gerçekten yok mu?
1: Gerçekten bir yere yok.
0: Yani hangi düşünceyle bu şey? Yani hani insan evden çıkarken çantaya, ne bileyim, hani hanımlar krem alır. Ya hadi güneş kremini al, tamam mı? Dışarıda takılacaksındır da.
1: Ya neden böyle biliyor musun? Yani şey de var mesela, hatta pasaportun falan da içinde. Yani gerçekten öyle, ama sorsan gidemem. Çok yoğun çalışıyoruz hep beraber şu anda. Hem işlerimiz var, hem PR çalışmalarımız, hem sahnelerimiz. Ama işte böyle bir bende alışkanlık oldu.
0: Ne zamandan beri var bu
1: çok
0: alışkanlık?
1: Çok uzun zamandır böyle bir... kötü hastalığın muzdarip.
0: Bu çantanın içerisindeki şeyler değişiyor mu peki duruma göre falan? Yani
1: tabii,
0: güne göre değişiyor
1: tabii
0: mu?
1: Kışın bunların yerini...
0: Hep var mı peki?
1: Var.
0: Dün ne vardı bu çantada?
1: Var.
0: Dün ne vardı?
1: Bunlar vardı. Bu benim ilk yardım çantam. Böyle arkaya atıyorum arabanın arkasına.
0: Bikini abi. İlk
1: yardım çantamda iki adet bikini, bir adet ışık, bir adet de profesyonel kameram mevcut. Hepinizi gelir çekerim bakın arkadaşlar.
0: Pekala, şimdi en sondan başlayalım. Bir taraftan da ben genelde bu paylaşımı hep önceden yapıyorum ama şimdi paylaştım. Oh be, çok şükür ya. Vallahi billahi şöyle kenara koyayım. Sevgili Nazlı da bu arada aramızda. Sevgili Nazlı Yalçın, hoş geldin. Dur, Nazlı'nın bir sesini Özgür. Özgür,
1: evet,
0: Nazlı'nın
1: bir Nazlı'nın sesini duyalım ya.
0: Nazlı'nın bir sesini bir duyursana. Ver mikrofonu. Nazlı, hoş geldin.
2: Herkese merhabalar.
0: Bak ne kadar güzel bir sesi var, görüyor musun? Ne kadar
2: teşekkür
0: enerji.
2: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Emel, nasıl Emel Yalçın?
2: Çok şükür iyiyiz. Her şey yolunda. Yoğun tempo çalışmalara devam.
0: Yoğun tempo. Efendim, Nazlı Yalçın sevgili Emel'le beraber, Emel Yalçın'la beraber bu güzel müzisyenleri, sanatçıları, oyuncuları bizlerle buluşturan isimler. İyi ki varsınız.
2: Bizler de teşekkür ederiz.
0: Evet. Dilacığım, şimdi en sondan başlayalım istersen. Konuşacak çok şey var. Sarışınım.
1: Evet.
0: Oradan başlayalım istersen.
1: Sarışınımdan başlayalım. Sarışınım.
0: Nasıl gidiyor?
1: Vallahi çok güzel gidiyor. Hı. Çok güzel gidiyor. İlk defa bir cover, yani ilk defa bilinen bir şarkı yapmanın rahatlığı var üstünde. Hı. Çünkü biliniyor.
0: Niye hani özellikle sarışınım?
1: Çünkü çok seviyordum ben sarışınımı. Sözler biliyorsun, Aysel Gürel'in, rahmetli Aysel Gürel'in, rahmetlerle uyusun.
0: Amin, nur içinde
1: uyusun. Işıklarla uyusun. Bestede Aradin Kiçiyan'ın. Aradin Kiçiyan da işte Begonvil mesela Sezen'in birçok şarkısının ağladıkça bütün bu eserleri, yani bilmediğimiz birçok eserin aslında bestecisi, çok gizli bir kahraman. Aslında müzik sektörü biliyor tabii ki ama çok sevdiğim bir isimdi benim. Ben 2 sene evvel onunla tanışma fırsatını elde ettim. Türkiye'ye geldi, Amerika'da yaşıyor. Tamam. Sevgili Aradin Kiçiyan. Ve ondan sonra burada çok güzel kaynaştık. Beni de çok sevdi. Dedim ki ben bu şarkıyı okumak istiyorum dedim. Ama dedim edisyon fiyatları çok yüksek dedim. Aramayı nasıl yapsak dedim. Ya gerçekten bana...
0: İyi misindir ticarette bu arada? Pazarlık
1: yok,
0: falan?
1: Yok hiç, yok hiç.
0: Yapamaz mısın yani, pazarlık? En son neydi ki, pazarlık yaptın mesela?
1: Aslında Nazlı bilirim. Öyle bir...
0: Ya Nazlı niye? Nazlı niye?
1: Ama arkadaşlarım dostlarım şimdi onlar o yüzden. Ha,
0: anladım
1: yani.
0: Anladım. Ne bileyim bir şey alacağın zaman mesela hiç pazarlık yapmaz mısın mesela? Ya, istemez misin? Talep etme. Araba alacaksın mesela ya. En son kaç olur?
1: Evet.
0: Demen yok mudur sende en son
1: yok,
0: kaç
1: yok,
0: olur?
1: Yok vardır canım.
0: Var.
1: Deli misin? Alnımızın teriyle çalışan herkesin vardır pazarlık ya. Yani diğer türlüsünü bilmiyorum ama alnımın teriyle çalışıyorum. Tabii ki yani hele daha yeni aldım bir araba. Neler yaptım
0: sen
1: onu alırken?
0: Arabayı aldın da asıl ehliyeti aldım. Ondan haber var. Sen ne zannettin?
1: Kuşlar istihbarat çok sağlam.
0: Aldın mı ehliyeti?
1: Aldım.
0: Dikkat et gözünü seveyim.
1: Aldım.
0: Ya. Vallahi billahi.
1: Ehliyeti aldım. Buradan da kamu spotumuz olsun. Lütfen hiçbir şekilde şeritleri de doğru kullanalım. Ne sağ ne sol yapalım.
0: Sen trafikte sinirli bir insan mısın?
1: Evet.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Sinirli misin? Gözünü seveyim bak sinirlenme. Aşağı mı aşağı iniyor musun yoksa? Kamera yok, çekiyorlar yok, cep yok, telefonuna falan. Yok,
1: gayet medeni ama yani...
0: Medeni sinirle ne dedim ben?
1: Medeni bir sinir içeride var üstünde. Medeni bir sinir var üstünde.
0: Medeni sinir. Tamam şimdi şu sarışınımdan devam edelim lütfen
1: evet,
0: rica ediyorum.
1: Sarışınım. Yani sarışınımı bu şekilde bir buçuk senedir falan ben uğraşıyorum bu şarkıyı bu arada yani yapmakta işte Atina'da. Çok sevdiğim bir şarkı vardı sizler de bilirsiniz. Şik şak şok, şik şak şok. O şarkının aranjörüyle yollarımız kesişti tamam, bir yerde. Tamam. O da Yunanlı.
0: Adını ben onun notu almıştım. Takinho.
1: Takinho evet. Takinho global başarıları yüksek bir müzisyen. Ondan sonra onunla bir görüşme fırsatım oldu. Dedim böyle böyle bak bu şarkıyı yapalım ister misin dedim. Çünkü o şarkıda Dinata Dinata olarak Yunanistan'da bilinen bir şarkı. Gel gel sarışınım. Aradinçyan aslında ilk olarak Yunanistan'a vermiş parçayı. Daha sonra sevgili Sezen Aksu Türkçe sözler yazılıp üzerine Sezen Aksu söylemiş. Daha sonra Yunanistan'da dedik bak karşılığı da var. Gel böyle bir şeyler yapalım. Kırmadı o da beni.
0: Ne güzel.
1: Güzel bir şarkı yaptı.
0: Bu şarkıyı seçtiğin dönemde kafada başka şarkı da var mıydı? Yani hani gidip geldiğin şarkılarda var mıydı başka? Acaba o mu bu mu yoksa direkt net miydi? Yani
1: ya bu şarkı, evet sarışınım. Bu şarkıda nettim ama yani bizde şey... işlemci hep sadece tek bir şeye odaklı olmadığı için arka tarafta arka plan hep çalışıyor yani şimdi bile işte hani yeni şarkı diye soruyorsunuz haklı olarak bir sonraki şarkı diye benim de kafa hep yani o şekilde var
0: ama şey ben bütün genelde konuklar yani müzisyenlerin böyle zor bir tarafı var ya bir şeyi yapıyorsun sonraki yapacağın şeyin daha iyi olması lazım bu da biraz ufak da olsa bir baskı yapıyordur yani bir stres yapıyordur ama sonuçta işin artık müzik yani öyle değil mi?
1: Yapmaz mı ya yapmaz mı?
0: Sende kaç tane 30 tane mi şarkı vardı? Yani Dilacığım
1: beni dinlemiş bir yerde.
0: Şarkıların sözlerini de okumaya başlayayım istersen hangi şarkıları yazmışsın sözlerini vereyim mi 30 şarkının? Yok daha neler ya.
1: Biliyorsun.
0: Bir şey söyleyeceğim bu... dediğin gibi hakikaten aslında şarkı yapıldı yeni tamam çok güzel gidiyor dönüşler çok güzel izlemeler görüntülemeler çok güzel ama yeni planlar ne zaman devreye girecek yakın zamanda çünkü öyle bir algoritma diyoruz değil mi sevgili Nazlı böyle bir ay iki ay kısa zamanda yine belli dönemlerde herhalde bir şeyler yapmak gerekiyor bekleyen var mı sırasını
1: var olmaz olur
0: sen kendi yani şarkılarından mı yapacaksın
1: ben bir buçuk sene falan Okan ara verdim ara verdim değil hani sahnelerim devam ediyor ben bir performans şarkıcısıyım hani bunda mütevazı olamayacağım
0: olmaz
1: ben şarkıcıyım 6-7 dilde şarkı söylüyorum
0: hangi
1: ama şimdi
0: bunların
1: her dilde var söyle bana
0: sen
1: bana bir dil söyle musun? Ben okuyayım şimdi
0: ciddi misin
1: bana bir şey söyle şu
0: herhangi bir dil
1: o kadar da şimdi Kırım Kongo yine olmasın ama
0: ya ne bileyim ne diyeyim hangi dil diyelim mesela Yunanca söyle mesela var mı Yunanca olmaz mı işi kolayına kaçayım dedim yani buradan bir başlayalım
1: şimdi burada evet yakın olsun
0: var mı Yunanca söyle
1: Tamavra matya su otan tablepo mezalisu me edikargiamo

0: helal olsun ya, tebrik. Rusça var mı?
1: Ay Rusça da vardı aslında, şimdi ne var?
0: Çabuk bul. Çabuk bul, nerede olduğunu farkında mısın? Aa, öyle mi? Herhalde yani. Allah Allah, Rusya'nın resmi devlet ajansına gelmiş. Allah Allah.
1: Dur,
0: ya.
1: O zaman hemen bir şeyler, oh, Rusya'ya ne yakın ya, şey mesela Kiril alfabesinden yine hani şimdi yakınlar birbirlerine. Bulgarca bangaranga söyleyeyim mi?
0: Söyle bakalım.
1: Eurovision birincisi sevgili Dara, buradan söyle. Bulgaristan'a da selam
0: vay
1: olsun.
0: Hadi ya,
1: alfabeden belki yakınlaştık. Kabul ederseniz.
0: İdare eder. Hadi bakalım söylesene biraz.
1: Tamam, o da İngilizceydi ya. Bangarangayı biliyorsun.
0: Allah'ım yarabbim.
1: Bir dakika.
0: Tamam.
1: Şey geldi aklıma.
0: Ne geldi?
1: Saint-Tropez, Aziz'in şarkısı. Tamam. Aziz de biliyorsun Kiril alfabesi, o da Bulgarca.
0: Tamam, söyle.
1: Supera pornati, samotarikati, eski...

0: Eska vi magrapi. Oh lelele. Oh lelele.
1: Vallahi helal olsun. Ya. Sahnen böyle ne kadar sürüyor? Kaç saat sürüyor sahne?
0: Vallahi 2 saat sürüyor.
1: 2 saat ara veriyor musun?
0: Bazen veriyorum, bazen vermiyorum. Ben biraz yüksek olduğum için, yüksek bir insanım fark ettiğin gibi Okan.
1: Fark ettik
0: o yüzden onu. Yani hani bir çıktımı vermiyorum ara.
1: Seni izlemeye gelenler perişan oluyordur söyleyeyim. Olur. Vallahi var ya bir otursa bir içeri gitse üzerini değiştirse de biz de bir rahat etsek falan diye.
0: O kim öyle oluyor biliyor musun? Kim? Çocuklar, müzisyen arkadaşlarım.
1: Kaç kişi ekip?
0: Ben söylüyorum. 7-8 yani değişiyor.
1: Beraber çalıştınız uzun zamandır mı yoksa değişiyor mu ekip aynı mı nasıl?
0: Ya, genelde uzun zamandır çalıştım sevdiğim dostlarım.
1: O önemli
0: dostlarım.
1: Bir şey değil mi?
0: Tabii. Sevdiğim dostlarım onlar benim hani o yüzden mesela şarkı söylüyorum artık işte 90. dakika 95. dakika bana diyorlar ki çalıyorlar bir yandan da ben yine sıçrıyorum bir ara versek Dila bir ara versek tamam diyorum bu şarkıdan sonra kesin ben yine vermiyorum ara onlar işte helak olan takım o takım biraz.
1: Sen enstrüman çalıyor musun bu arada?
0: Çalıyorum.
1: Ney?
0: Ben
1: abi,
0: kornistim.
1: On parmağında on marifet ya. He, bak geldik enstrümanın enteresanlığına. Bula bula pahalı enstrüman bulmuş Allah'ını seversen.
0: Bula kornayı bulmuş.
1: Çaldın mı peki onu?
0: Tabii çaldım.
1: Çalıyor musun?
0: Kaç sene çaldım.
1: Kaç sene çaldım.
0: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı sınavlarına girdim.
1: Tamam.
0: İşte çok büyük bir jüri, çok heyecanlı. Ay o heyecanları şimdi hatırlıyorum anlattığımda ondan sana. Yani gerçekten zor bir şey çocuklar için. Küçükken de giriyoruz ya, küçükken giriliyor. İşte ellere bakıyorlar. Uzunsa piyano veriyorlar veya keman veriyorlar. İşte dudak pozisyonuna bakıyorlar. Birazcık şu alt çenen çıkıksa sana üflemeliyi daha kolay çalacağın için üflemeli veriyorlar. Bana da üflemeli verler. Bak dediler şöyle bir yaptım. Yani şurası çıkık biraz.
1: Ama çok da bir şey yok ya yani. Ya,
0: galiba onların bir kendi hani görsel olarak herhalde anlıyorlar. Bir ölçümlemeleri var yani. Bana dediler ki sana korno verelim. Allah Allah hiç hayatımda duymadım. İndim aşağı. Anne dedim bana korno verdi. Annem başladı. Allah kahretsin ne annem, o acaba? Annem... Ondan sonra ne verdiler
1: ne
0: bize?
1: Ne o acaba?
0: Kaç para?
1: Anne telaşı. Kaç para
0: ben
1: mı dedi?
0: Çok iyi hatırlıyorum. Ama gerçekten çok fiyatlar şimdi uçmuş hele. Ben çalmıyorum bayağıdır.
1: Aldın mı? Tekrar. Aldın değil mi?
0: Aldım.
1: Sonra sattın.
0: Sonra sattım.
1: Niye sattın?
0: İlk klibimi çektim.
1: İyi fiyata gitti mi?
0: Bütün klibi oradan.
1: Bir şey söyleyeceğim. Onu nerede sattın sen? İnternete ilanı verip mi sattın?
0: Şimdi hepsinin tabii her valla alıcısı var tabii tamam. Pornonun da. Yeni öğrenciler oluyor. Sonuçta hani bir konservatuvar.
1: Hayır onun ilanı nasıl verilir ki? Çok fazla üflenmedi. Çiziği yok. Pasta yok. Valla bayandan.
0: Bayandan.
1: Çok temiz kullanıldı.
0: Bayandan.
1: Notalar eksiksiz.
0: Gerçekten öyle. Sahibinden koma koymuştum biliyor musun? Gerçekten. Nasıl vereyim başka türlü?
1: Yazdın mı bunları?
0: Yazdım. Çok üflenmemiş korno satıyorum.
1: Bir de var ya kutusu duruyor mu diyenler olmuştur. Pazarlık isteyenler olmuştur
0: sorma,
1: falan.
0: Evet bir de çok büyük bir yazınca şimdi dostlarımız da dinleyiciler sevgili dinleyicilerimiz görürler. Çok büyük bir case'i var onun. Kutusu var.
1: Tamam.
0: O kutuyla Beşiktaş'ta okuyordum işte oradan çıkıp. Koştur orada şeylere binip vapurlara binip İstanbul Üniversitesi'ne karşıya geçiyordum. Her geçerken böyle abla bu

0: Fiyatına mı baktın? Allah seni kahretmesin ya. Kaç lira? 80 bin lira.
1: Tabii.
0: Dila boş ver, otur oturduğun yerde gitarla fa yürü gitsin.
1: Korno mu? Nasıl? Ne korno, fa mı?
0: Tabii canım. 80
1: yazıyor
0: bin
1: lira. Yazıyor mu? İşte fa'sı doğusu
0: single,
1: var. Single mı double mı?
0: 89 bin liraymış single.
1: Ya single 89, double çarpı 2. İşte bak duruma göre Okan. 6 Ocak doğum günüm. Radyo Sputnik.
0: Vallahi helal olsun.
1: Birkaç Rusça ezberler sizlere söylerim 6 Ocak doğum günüm.
0: Vallahi helal olsun, tebrik ediyorum seni gerçekten ya. Biz Radyo Sputnik ailesi olarak Dila'ya korna alıp götüreceğiz.
1: Yok artık hiçbir sanatsal faaliyetin değeri kalmadı.
0: Hayır, WhatsApp grubu, Dila'ya hediye grubu kurmuşuz. Özgür göndermedi, İrem göndermedi hala.
1: Aynen fiyatlar. Lütfen alalım.
0: Yanlış anlama abi, dilenci değilim. Vallahi
1: evet, yanlış anlama, dilenci değilim. Tek isteğim double veya single French horn. Kornolarınız için bağışlarınızı bekliyoruz.
0: Canım benim ya. Bu arada dikiş dikiyor musun?
1: Yok.
0: Aram var mıdır?
1: Hiç.
0: Ev işleriyle mevişleriyle falan?
1: Yok.
0: Yemek falan yapar mısın güzel?
1: Yok.
0: Yersin sen anladığım kadarıyla sadece. Yani bunların annenin adı ne? Buradan seslenin.
1: Nalan.
0: Nalan hanımefendiye hangi kamera? İki numarada mıyım? Nalan hanımefendi, sevgilerimi gönderiyorum. Niye hiçbir şey göster? Niye bu kızlara kıyılamıyor ya?
1: Ya
0: niye
1: bu kızlar,
0: niye?
1: Evet, bu kızlara çok
0: el
1: çok
0: bebek
1: kötü.
0: Gül bebek,
1: evet.
0: Büyütülüyorlar böyle.
1: Daha sonra işte böyle tek başımıza kalınca sudan çıkmış balığa dönüyoruz.
0: Ne kadardır tek başınasın?
1: 2 gündür. Annem yazlığa gitti.
0: Abi var ya. Hayır. Kızcağız durmuyor. Şok üstüne şok yaşıyorum ya. Yani ardı ardına.
1: Şaka gibi bir insanım.
0: Yağmur gibi bombardımana tabi. Kaç, ben hani böyle birkaç sene falan diyecek diye. 2 gündür yazlığa gitti.
1: Şaka gibi bir insanım. Evet, ben de öyle hissediyorum.
0: Ama çok eğlenceli bir insansın gerçekten. Öyle misindir?
1: Evet eğlenceliyim ya. Eğlenceliyim yani. Yanımdakiler severler beni.
0: Nazlı mesaj atmış. Okamcığım sen bir de bana sor diye. Şaka. Bir şey soracağım. Şimdi sahneler 2 saat sürüyor. Güzel bir ekip. Baştan sona da eğlenceli, güzel bir sahne. Repertuar her zaman değişiyor mu? Aynı repertuar mı?
1: Repertuar işte güncel.
0: Bir de sabit sürekli çıktığım bir yer var mı? Yoksa değişiyor mu?
1: Şu an yok. Daha çok mesela şimdi 21'inde Gümülcine de çıkacağım. Gümülcine, Batı Trakya çok sevdiğimiz.
0: Tamam, çok güzel.
1: Türk nüfusunda çok yüksek olduğu bir yer. Gümülcine'deyim. Mesela orada biraz daha fazla Yunanca koyarım. Çünkü hem Yunan hem Türk kültürüyle beraber.
0: Yere göre ve duruma göre tabii o değişiyor.
1: Değişiyor ama yani kemik bir repertuarın oluyor. Kemik repertuarın işte birkaç şarkı değiştiriyorsun gittiğin yere göre. Mesela geçen ayda Bulgaristan'daydım, hemen Bangaranga'yı koydum. Eurovision birincisi dar olduğu için. Değişiyor öyle.
0: Dila, müzik klasik çocukluktan beri var olan bir şey miydi sende? Yani
1: tabii.
0: Hep o zamandan beri yapmak istediğin bir şey miydi, yoksa sonradan değişti mi yani?
1: Yok.
0: Hep amacın o muydu?
1: Hep oydu.
0: Sende bir de radyo var.
1: Evet, radyo var bir de. Yani bir de idarecilik kısmı var. Radyo müdürüyüm Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Oradan da mezunum aynı zamanda. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezunum ben. Ya orası...
0: Burada Beşik aşağıda. Benim tam kızım aşağıda. Da oradan mezun.
1: Öyle mi? Bir gün Okan sizleri de konuk edelim ya lütfen.
0: Nereye, radyoya mı?
1: Radyoya
0: olur.
1: Bir podcast yapalım.
0: Emin
1: öğrencilerle.
0: Misin?
1: Aa, niye?
0: Bak emin misin?
1: Şeref verirsin.
0: Sonra aramasınlar yukarıdan.
1: Onlardan.
0: Canım ya yok, şaka geniş. Yapıyorum tabii ki zevkle. Biz de aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizi eğer düşünürsen, istersen radyomuza bekleriz. Burada onları da ağırlarız güzel. Onu da söyleyeyim.
1: Çok seviniriz.
0: Radyo hala devam ediyor.
1: Ediyor.
0: Zor değil mi peki radyo ile müziğin ikisini beraber götürmek?
1: İşte bir buçuk senede şarkı çıkaramadım düşün. Yani gerçekten çok yoğun bir şey internet radyosu düşündüğün zaman.
0: Tamam.
1: Ama yani bunların bile rotasyonları, işte biz telif metreye, sizler tabii ki üyesiniz. Hani biz de telif metreye üyeyiz. Yani ölçümleme, Türkiye'deki ölçümleme birimlerine üyeyiz. Hani seyircilere o şekilde anlatayım. O yüzden ciddiyeti ve ağırlığı olan bir radyo bizimki de. Ve öğrenciler var. Öğrenciler artık benim kardeşlerim gibi. Mesela dün bir arkadaşımızı askere uğurladık. Üzüldüm yani, oturdum ya. Dedim inşallah, dedim çocuğa bir şey olmaz. Geldiği zaman yeniden başlarsın dedim. Gönüllülük esasına dayanıyor. Öğrenciler yayın yapıyor. Mezunlarımız yayın yapıyor. Ve güzel bir

0: bir şey oturtturduk ya. Bahçeşehir Üniversitesi'nin radyosu denildiği zaman biliniyor BAU Radyo olarak.
1: Evet, evet, evet.
0: Ben de mutluyum yani, öğrencileri sektörden abileriyle ablalarıyla görüştürüyorum, hı-hı, radyolara götürüyorum, konserlere gidiyoruz. Yani daha ne olsun, bir öğrencinin öğrencilik hayatında bence yapması ve istediği tüm şeyleri bir paket olarak sunuyoruz BAU Radyo olarak, Bahçeşehir Üniversitesi olarak.
1: Şimdi bu arada yani tabii bu arada Dila'nın şarkıları, geçmişte de yapmış olduğu gerçekten çok güzel şarkılar var. Biz sosyal medyada yayınladığımız tanıtıma da işte süre açısından birkaç tanesini koyduk. Çok da güzel şarkılar bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani bu zor bir durum ama Dila devam etmeli. Yani müzik tarafı hiçbir zaman bitmemeli. Tabii. Çok daha güzel işlere imza atılacağını görüyorum. Evet. Düet müet falan var mı öyle düşünceler? Bir şeyler yapmak istiyor musun?
0: Tabii
1: bir de
0: isterim.
1: Hayalini soracağım. En büyük hayalin ne? Bu müzik de olabilir, müzik dışında da olabilir. Fark etmez.
0: Ya tüm mesela şarkımı mesela deli gibi radyolara basıyorum şimdi. Her gelirken radyoda şarkım çıksın da dinleyeyim diye. İşte birkaç kere şimdi daha yeni bebek olduğu için daha 2 hafta oldu şarkı çıkalı. Çıkacak mı, çıkacak mı, öyle bir araba süremiyorum yani.
1: İstek hani... yap. Alo merhaba, Nalan ben. Nalan.
0: Nalan ben. Yani insanın kendi...
1: Mersin'deki kuzenim Necip...
0: için sarışınımı istiyorum. İnsanın yani yaptığı şarkıyı birinden duyması bence çok güzel,
1: çok
0: bir
1: güzel
0: şey. Yani bu ilk defa bir cover bu. Bu bilinen bir şarkı yaptım ama diğer şarkıların hepsi söz müzik benim olduğum için ve çok da güzel yerlere geldi. Bir kalp olsun, ne yani olsun, döndüm olsun, döndüm de 3,5 olmuş.
1: Çok
0: bakmadım
1: güzel.
0: Mesela bayağıdır son çıkardığım şarkı. Yani bazen şanssızlıklar oluyor, hayat her zaman istediğiniz akışta gitmiyor, her zaman sizin planladığınızla gerçekten Tanrı'nın yazgısı bazı yolda gitmiyor, şans bazı çok önemli biliyorsun bizim sektörümüzde. O yüzden birazcık şansımızın yaver gitmesi de gerekiyor. Yani çalışıyoruz,
1: tamam,
0: yapıyoruz, söz müzik bizim, daha ne yapalım diye düşünüyorsun ama senin yaptığın gibi birçok, bir de şimdi çok da yetenekli, çok yeni şarkıcı var, çok insan var, sirkülasyon çok fazla, onların arasından sıyrılmak da zor,
1: kalıcı olmak. Bir de herhalde en güzel, sevgili Dila, en güzel şeylerden bir tanesi herhalde insanın kendi yazdığı ve kendi bestelediği şarkıların insanlar tarafından ezbere biliniyor olması. Of.
0: Çok güzel bir şey.
1: Tadından yenmez,
0: evet,
1: o biliyor musun?
0: Evet, evet. Birkaç kere mesela bir kalp çıktığı zaman araba sürüyorum. Yan arabada bir baktım son ses beni dinliyorlar. Of. Açtım dedim ki benim, o benim. Hani şey yaptılar ya, Robert Hatemo yapmıştı ya. Ama onunki biraz
1: biliyorum,
0: şeydi yani. Onunki planlıydı da. Bak benimki kurgu değildi.
1: Tamamen gerçek.
0: Yemin ediyorum sana. Araba sürüyorum, bir baktım kızlar nasıl bas bas
1: ne
0: şarkıyı
1: söylüyor. Ne oldu peki
0: söylüyor.
1: Seni görünce?
0: Dedim
1: ne?
0: Ben söylüyorum onu. Hani çok hızlı olduğu için. Yani, aa falan yaptılar da çok bence
1: çok güzel
0: manyak
1: şey
0: mı dediler. Bence dediler ki aa bence bizi... şey yapıyor dediler yani. Aa, ne alaka dediler bence ama doğruydu yani, o kız bendim.
1: Ay çok güzel bir şey gerçekten ya. Şimdi sen baya baya gezmişsin bu arada. 32 ülke falan mı gezdin, öyle bir şey var mı? 32 ülke mi? Arttı mı o?
0: 42 falan olmuştur.
1: Oldu mu 42? Olmuştur. Ciddi misin?
0: Evet evet.
1: Nasıl bir gezme bu? Kafana esti, gezdin mi? Gerçi senin yanında taşıdığın çantadan bunu anladık.
0: İşte çantamda bikini ve pasaportum var. Şu an siz düşünün yani. Ve bu benim için çok normal bir şey.
1: Norveç'e gitmeyeceği kesin yani. Hani
0: şu an gidebilirim. Bak Norveç şu anda nasıl tatlıdır biliyor musun? Şu anda deniz seviyesi. Ben -16 iken girdim bu arada Oslo'da. -16 Kuzey Buz Denizi'ne
1: denize mi
0: girdim.
1: Girdin?
0: Evet.
1: Sen baya baya çılgınsın anladığım kadarıyla. Evet, hani gözün kara yani.
0: Seviyorum ya. Benim de ya, ya hiçbir şeyimiz yok ya.
1: Seviyorsun da hani normal bir şeyse.
0: Gezmemiz var ya. Bırakın o da olsun lütfen ya. Ne sigaramız var, ne kötü bir alışkanlığımız
1: bravo
0: var. Hiçbir şeyimiz
1: bravo
0: yok.
1: Bravo bravo. Sigara sağlığa zararlı. Helal
0: kesinlikle
1: olsun.
0: Kesinlikle lütfen.
1: Kesinlikle çok güzel. -16'da mı girdin suya?
0: Girdim.
1: Gezmeyi seviyor musun?
0: Seviyorum.
1: Kafana göre mi çıkıp dolaşıyorsun, geziyorsun?
0: Evet. Bakıyorum mesela, şeyi yaptığım çok oldu 2 gün öncesi. Bir gün öncesinden bile aldım. Ondan sonra hemen planlayıp gidiyorum ben diye hani annemleri aradığım çok oldu yani. Hani bir böyle öyle bir alışkanlığım var.
1: Lafını unutma lütfen. Bir saat başına gidiyoruz, sonra buradayız. Hadi bakalım.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Canlı yayında konuğum sevgili Dila Kalafatoğlu. Bu arada yurt dışı gezileri yaptın da başından enteresan bir şeyler geçmiş. Hırsızlık mırsızlık falan filan çok şey yaşamışsın sen. Baya baya maceracı bir ruhun mu var senin? Evet.
1: Ya çünkü bir yerden...
0: Ama sen orada uyarılmışsın galiba bir de üstüne üstlük değil mi?
1: Sana bunları kim söyledi Okan?
0: Ya şimdi işin gerçeği tabii ben alacağım konukların detaylı bir şekilde en az iki saat falan kadar çalışıyorum.
1: Ne kadar güzel.
0: Bildiğin çalışıyorum. Onunla ilgili her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Hikayesini arıyorum, buluyorum, dinliyorum. Dolayısıyla konuşmak, sohbet etmek lazım. Oldu böyle bir şey tabii değil mi bu hırsızlık mırsızlık hikayesi?
1: Oldu. Olmaz olur mu? Yani hem de iki kere oldu. Bir tanesinde ucuz kurtuldum, öbüründe kurtulamadım. Hı. Bir tanesi şeydi, Napoli'deyiz. Hı hı. Napoli'de Napoli'nin pazarları meşhur biliyorsunuz zaten. Ondan sonra dolaşıyoruz. Annem dedi ki bak dedi çaldıracaksın onu dedi. Hı. Böyle şuramda.
0: Ha annen miydi yanındaki?
1: Annem diye.
0: Ha ben onu kaçırmıştım.
1: Annem çaldıracaksın bak dedi. Ya dedim ne çaldıracağım falan filan. Neyse bak.
0: Nalan abla ya. Sen de vallahi.
1: Nalancığım izliyordur, dinliyordur. Allah. Ondan sonra bir baktım yok. Gitmiş. Ben başladım ağlamaya.
0: Annen almıştır kesin gıcıklık olsun diye.
1: Yok hiç öyle olmadı.
0: Olmadı
1: şimdi,
0: mı?
1: Şimdi ilerliyoruz konulara.
0: İçinde ne vardı bu arada?
1: Telefonu almış yani. Heh. Buradan almış çekmiş telefonu almış. Neyse ağlamaya başladım ne olacak. 10 bin tane fotoğraf vardı, ben fotoğrafa ağlıyorum biraz da yani. Hmm. Çünkü çok yedeklemedim. Hmm. Ondan sonra... Ben İtalyanca ağlamaya başladım. Çünkü tam da o sene İtalyanca öğrenmişim. Bir yerde bir pratik yapmam gerekiyor. Pazarcıların yanına gittim. İtalyanca ağlıyorum ya. No preoccupare. Piyancı.
0: Bir dakika nasıl ağlıyorsun?
1: Per favore, per favore. Dove il mio telefono.
0: Bir de Türkiye denk geliyormuş. Abi bu ne diyor ya? Ben anlamadım ben bunu falan. İtalyanca ağlama ne ya?
1: Allah Allah. Dove il mio telefono. Piyancı neyse. Gittim adamlara, pazarcılara Napoli'de. Dedim nerede telefonum?
0: Hiç onu da İtalyanca söyledin değil mi?
1: Tabii ağlıyorum ya nerede diye. Hı. Ağlıyorum ya. Ben zaten İtalyanca konuşmasaydım asla böyle bir şey olmazdı. Şimdi sıkı dur. Hı. Gidiyoruz. Arkadan bağırla pişt pişt yaptılar. Tam döndük böyle. Annem de nasıl gidiyor ya dedim. Her pişt diyene gitme dedim. Nereye gidiyorsun? Ondan sonra... Koşa koşa gidiyor. Ben neyse ben de gittim tabii. Sen dedin ne hangisi telefonun gel dedi. Abi girdik bir yerlere labirent gibi sağ sol sağ sol. Abi bir yere geldik. Açtı böyle üstünü. Bütün model telefonların hepsi orada. Hangisi seninki dedi. Ay dedim Questa Questa. Dedim aldım.
0: Ay Questa Questa.
1: Questa olmuyor telefonu dedim. Ondan sonra aldım gittim telefonu. O orada.
0: Ciddi misin
1: o
0: sen ya?
1: 2020 tam pandemiden
0: Allah
1: önce.
0: Allah Allah. Bak buradan var ya. Buradan var ya önemli bir detay çıkıyor. Sevgili dinleyiciler başınıza bir şey gelirse hangi ülkeye gidiyorsanız o ülkede o ülkece ağlarsanız.
1: Aynen öyle.
0: Bak önemliymiş
1: ha. Kesinlikle başka türlü yapsaydım olmazdı o. Onlar bana biraz üzüldüler.
0: Yaz ben bunu unutmayacağım ha. İtalyanca ağlamaya başladım.
1: İtalyanca ağlamaya başladım. Dove dove. Dove de nerede demek? Dove dove. Nerede benim telefonum?
0: Ay çok iyi ya vallahi bildim. Şu arkadaşlardan bir tanesini çeker misin? Bunu kendine doğru yaklaştırabilir. Şu. Ha. Ay çok güzel.
1: Çekeyim
0: ya.
1: Mi şimdi?
0: Çek. İçinde sorular var. Bakalım ne çıkacak.
1: Evet, hep birlikte.
0: Hep birlikte geleceğiz. Bu arada nasıl geçer bir gün? Neler yapıyorsun böyle? Bir gün boyunca hani böyle daha böyle rahat olduğun, herhangi bir çalışma falan olmadığı bir günde neler yapıyorsun?
1: Vallahi ben çok sosyal biri değilim çünkü işim gereği çok sosyalim, çok insanla temas halinde olduğum için bir off günümde ben bir yatak bulurum, öyle düşünürüm.
0: Hı. Ne düşünüyorsun?
1: Melankoli, ne olacak bu, o şarkı tutacak mı, o patlar mı, hangi sahne olacak, hangi, o sahneye yapalım mı, işte yurt dışına nasıl gideriz, işte İtalya'ya kaç kere gideyim bu sene. Öyle gerçek.
0: Ne zaman çok İtalyanca şeffaf, ağlayayım?
1: Çok şeffaf olarak sana anlatıyorum Okan.
0: Bunların hepsini bir kere de düşünüyor musun Dila?
1: Düşünüyorum.
0: Allah Allah.
1: Tabii,
0: çok
1: biz
0: acayip.
1: Biz anksiyetesi
0: ya.
1: Yüksek tipleriz. Bakma yani öyle öyle.
0: Şey oluyor mu peki?
1: Bugülen palyaçoların o bedbaht ruh hali bende şu an neler var Okan?
0: Ciddi misin sen? Ne var? Ne var?
1: Güldük eğlendik şimdi olmaz.
0: Ağlatma beni ağlamayalım. Diyorsun ya. Kız ne var söylesene Allah aşkına. Ay söyleyeyim mi? Allah.
1: Okuyayım mı?
0: Oku oku hadi oku.
1: Evet, çektim ve çıkan soru, soru değil ki, evet, kendinde engel olmaya çalıştığın iki şey.
0: Hadi bakalım. Varsa 3 de olur, 5 de olur,
1: tamam,
0: fark etmez.
1: Bir, anksiyete ataklarımızı düzenlemek. İşte tam bu konuştuğumuz konular yani. İnsan şimdi çok fazla duygusal olmayacaksın bu meslekte özellikle.
0: Onu geri kenara koy da, çünkü birazdan yine çekersin bir iktidan da.
1: Bu sektörde biraz daha rahat olman gerekiyor. Bu sektörde değil de genel olarak artık şu dönemde biraz rahat
0: değil misin sen?
1: Olmak gerekiyor. Değilim.
0: Hep böyle miydin peki?
1: Hep böyleydim. Şimdi duygusal zekası yüksek çocuklar hep böyle. Ben o zaman da hatırlıyorum, işte IQ, duygusal zeka şeylerine, ölçümlemelerine girerdik. Şimdi emotional quantity'si yüksek çocuklar hep böyle karşısındakine empatisi çok yüksek insanlardır. İşte üzüldü mü, kırıldı mı, işte böyle yaptı mı, işte...
0: Ya bu da seni çok yoran bir şey.
1: Tabii
0: ya.
1: Ki çok yoran bir şey. Aslında insani hasletlerin olması gereken şeyler bunlar. Ama o kadar kimse birbirini düşünmüyor. O kadar herkes yüzeysel.
0: Sen bu kadar herkes iyiyken herkesin bu seninle aynı noktada olmaması da sıkıntılı bir durum herhalde,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Ama sen o frekansa göre insanları çekiyorsun. Ben onu hissediyorum hayatımda yani.
0: Bir kişisel gelişimle falan ilgilenir misin?
1: Tabii,
0: var mıdır öyle şeyler?
1: Ki.
0: Tabii. Neler mümkün, bundan tabii, daha iyi nasıl olur falan.
1: Tabii. Yani bu aslında bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Senin bunların deneyleri de var yani. Çift oluk deneyi gibi deneyler var. Sen düşündüğün zaman düşüncelerinle molekülleri hareket ettirip ben bunları içine bir tane deli geldi ya. Diyecekler. Geldi, konuştuk.
0: Ben de böyle bakıyorum ha.
1: Hani canım, ama
0: kulaklar için nasıl Sayın Nebati? Epistemoloji ne?
1: Epistemoloji. Sor bana anlatayım. Ya lütfen.
0: Bir şey söyleyeceğim
1: yani.
0: Sana. Dünkü videonu gördüm sosyal medyada. Tam Radyo Sputnik'i açmış. Tamam mı? Aa ne güzel falan. Diyorsun ya, o çok etkiledi beni.
1: Gerçekten
0: yani hayatta böyle
1: oldu
0: şeylere
1: ama.
0: Hani inanırım dediğin oluyor mu böyle enteresan şeyler? Hayatında karşılaşıyor musun böyle enteresan şeylerle,
1: çok,
0: ne bileyim? Yani taşları daha sonra yerine oturttuğunda aa falan olduğun.
1: Çok. Yani çok ve bence herkes hayatına, kendi hayatına dikkat ettiği zaman bunları hani tesadüfi olarak gelişen şeylerin aslında senin zihninin oyunlarının demeyeyim de senin zihninin eğiminin sonucu olduğunu çok görebilirsiniz yani. Bunlara birazcık dikkat etmek yeterli. Hani tabii ki kader diye bir şey var ama kaderin haricinde senin de yönlendirebileceğin bir hayat var diye düşünüyorum.
0: Soruda ikinci şey ne? Kendine engel olmaya çalıştığın ikinci şey. Bir tanesi tamam oydu. Başka bir şey var mı?
1: Kendimde engel. Düşünüyorum.
0: Böyle garip alışkanlıkların var mıdır? Tiklerin var mıdır? Batıl inançların var mıdır? Takıntıların var mıdır? Ne bileyim. Çok düzen, temizlik gibi şeyler
1: yok
0: var
1: ya,
0: mıdır?
1: Yok öyle şeyler yok. Ben çok kedi köpek hastasıyım.
0: Var mı evde?
1: 4 kedim var, bir tane köpeğim var.
0: 4 kedi, bir köpek.
1: Evet.
0: Hepsi evdeler.
1: Hepsi evde ama bu dominasyon değişiyor yani, sayılı değişiyor. İşte birinin ayağı kopmuş bir kedi görüyorum. Ben onu alıyorum, bakıyorum. Güzel bir ev buluyorum.
0: Ne güzel ya.
1: Ondan sonra işte dernekler aracılığıyla veriyoruz. Hachiko'dayım aynı zamanda.
0: Çok güzel. Sevgili Ömür Gedi'ye selamlar,
1: evet,
0: sevgiler
1: evet,
0: buradan.
1: Onlar sağ olsunlar. Onlar çok destek veriyor. Bir şey bulduğum zaman hemen ararım Ömür Hanım. Hemen ararım Ömer. O yüzden birazcık hayvanlar demeyeyim, patili dostlarımızla çok haşır neşirim. Ama mesela çok yakın arkadaşım da onunla biraz takışıyoruz mesela bu konularda. İşte yatağın üstüne çıkmasın, o olmasın, o bu olmasın derken benim yanımdalar hep yani. Onlar benim canlarım. Ben
0: ya o şey rahatsız yapamam. Mı oluyor bundan?
1: O rahatsız oluyor. Bir de biraz alerjisi var.
0: Ya bu var ya, klasik alerji. Allah'tan bu alerji var yani. Bu sevmek istemeyenlerin, sevmek istemeyenlerin, biraz uzak durmak isteyenlerin falan. Öyle bir şey olmayanlarında Alkan, var mıdır senin kedi köpekle ilgili herhangi bir alerjin? Yok öyle bir şey. Ağzında da tam böyle ne var? Oğlum versene bir sesini duyayım. Kedim var abi, kedi. Ağzında da yiyecek ne varsa. Adı ne? Adı ne kedinin? Ne? Noti. Seninkilerin ismi ne?
1: Aslan, Puki, dili dışarıda. Gerçekten bomba ya. Bir konuk geldi.
0: Nazlı kalk.
1: Dili dışarıda.
0: Sen ışığı kapatır çıkarsın Dila. Mikrofonu da istersen al götür, o da sende kalsın.
1: Ama en doğru şekilde nasıl tanzim edebiliriz dedik.
0: Dili dışarıda, dili sürekli dili dışarıda.
1: Böyle çünkü. Dici, bak gerçekten öyle. Dişleri yok. Dişleri olmadığı için böyle, tamam mı?
0: Ya tamam anladım.
1: Şeker dedik, bir şey dedik.
0: Hayır, kafamda o fotoğraf yani kalacak şimdi. Akşama kadar Dila'nın bu hali
1: beni dışarıda göstereceğim sana sonra.
0: Ay vallahi billahi ya.
1: Dışarıda işte ve bilumum hayvanlarla beraber yaşıyoruz.
0: Aşk hayatın nasıl gidiyor Dila?
1: Aşk hayatım
0: direkt,
1: yok.
0: Direkt nasıl yok ya?
1: Yok.
0: Ya bırak Allah aşkına ya. Yemin bu klasik
1: kaç
0: şeyler.
1: Senedir yok.
0: Kaç senedir yok?
1: Kaç senedir yok?
0: Niye yok? Eksikliğini hissetmiyor musun?
1: Hissediyorum tabii ya. İnsan bir omzuna, böyle bir kafasını omzuna koysun. Bir beraber bir şey paylaşsın.
0: Niye yok? Çok seçici bir insan mısın?
1: Sevsin. Bilmiyorum. Bence bana kara büyü falan yapıldı. Bak şeyden sonra... Bir ara kuantum diyordu. Kız bir anda döndü baltın ilaçlı.
0: Bir şey söyleyeceğim. Şimdi kara büyüyü sana kim yapmış olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Vardır bir tahmini.
1: Bilmiyorum yani. Çok bu Nalan Hanım. Bu konu bence çok masaya yatırılıp bilimsel olarak işlenecek bir konu yani.
0: Onun için ayrıca geldi. Yani ne bileyim ben buraya bir de astroloji uzmanı falan çağırayım. Bir şey yapalım.
1: Bir insanın 5 senedir hayatında kimse olmaz mı?
0: 5 sene mi?
1: Gerçekten yok. Ya ve kimseden de hoşlanamıyorum. Ve bence kimse kimseden
0: beş
1: hoşlanmıyor.
0: 5 senede kaç ülke gezdin diye soruyor Özgür. Hadi buyur bakalım.
1: Oralar başka.
0: Seni seveceğin, senin aşk yaşayacağın insan nasıl biri olmalı? Hangi özelliklere sahip olmalı mesela?
1: Bilmiyorum ki. Yani düşünüyorum.
0: Vallahi işimiz çok zor Nazlı. Vallahi işimiz çok zor. Var ya hani temelden bir başlamak lazım. Önce.
1: Yani evet ya, insan olsun ya gerçekten.
0: 5 sene
1: olsun.
0: Evvel var mıydı bir aşkın? Var. Telefonda ne diye kayıtlıydı?
1: O kadar eski ki size yemin ediyorum oynamıyorum yani, o kadar eski ki.
0: Ya yok biz seni
1: çalışıyorum
0: bak,
1: yani.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak Dila, bütün samimiyetimle ve içtenliğimle söylüyorum. O kadar samimi bir konuksun ki çok rahatım şu an. Bak çok çatır çatır var. Nazlı beni çok iyi bilir. Aşk hayatına çok karışmam. Genelde çok sormam. Samimiyetine çok inandığım insanlara sorarım. Sen de çatır çatır anlatıyorsun. Evet, evet. Olsa ne diye kaydedeceksin telefonunu?
1: Dilim dışarıda.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
1: Sen... Dilim içeride.
0: Ay çok iyi ya. Gerçekten çok iyi
1: gözleri
0: ya.
1: Gözleri aşka gülen.
0: Gözleri. Söylesene hadi bir gözleri.
1: Ben gelmeyeceğim. O kimse duracak o kimse.
0: Gözleri aşka gülen. Hadi. Ne oldu be? Sözlerini bilmiyorsun.
1: Tamam, yani
0: Allah
1: ya,
0: seni.
1: Öyle bir dakika.
0: Allah seni.
1: Tatlı gülüş peki yaraşır. Gözleri ömre bedel.
0: Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. Bir daha bak tempo tutuyorlar.
1: Peki yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel.
0: Bravo. Helal olsun sana ya. Vallahi bizim
1: canlar.
0: Bak rejinin kalabalık olduğu anlar nadirdir. Söyleyene eşlik ettiği anlar da nadirdir. Yemin ediyorum bak, hiç atmıyorum.
1: Değişik ya, bir gelip bakalım dediler.
0: Vallahi billahi ya. Gerçekten iyi ki varsın. Peki. Dila bir gün mutlaka nokta nokta nokta.
1: Bir gün mutlaka.
0: Bak bu kalp sana bu arada.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Özgür seninki biraz sürahi gibi durdu. Böyle şeytan gibi durdu lan. Ne bu böyle, anlamadım ben yani.
1: Özgür Bey bir dakika.
0: düzeltti şu anda. Ya az önce bildiğin şey. Oğlum şöyle işte ya. Bak şöyle değil mi?
1: Bey, harikasınız ya.
0: Sen de öylesin.
1: Güzel bir kalp. Çok
0: bir
1: teşekkür
0: gün,
1: ediyorum.
0: Bir gün mutlaka nokta nokta.
1: Bir gün mutlaka. Bir gün mutlaka bir numara olacağım.
0: Vay bravo, tebrik ediyorum. Süper. Gerçekten çok güzel. Buna inanmak çok güzel, biliyor musun? Yani düşüncelerle çeker misin bir şeyleri?
1: İşte inanmak gerekiyor demek ki. Bazen de inanmak gerekiyor.
0: Hiç böyle yola çıkıp vazgeçtiğin bir şey oldu mu mesela?
1: İş anlamında mı yoksa?
0: Yani.
1: Yola çıkıp
0: aşk olmadığı kesin. Evet, onu anladık zaten de.
1: Yani çok... Yok ya, genelde kafama koyduğumu yaparım. Yani yapmak istemediğim için yapmadım mesela bir buçuk senedir şarkı. Veya işte gitmek istemediğim için gitmedim.
0: Ama sen yap, şarkı yap.
1: Tabii hayatın akışı bazen istediğin gibi olmayabiliyor ama hı-hı. şimdi şu anda hem mental olarak iyi hissediyorum hı-hı. kendimi hı-hı. hem de işleri toparladık.
0: Çok güzel.
1: Yani her şey istediğimiz gibi. Bundan sonra dinleyiciye kalmış yani o şarkıyı alıp almaması.
0: Bu sene bu arada sahneler yine yoğun olacak mı? Ne diyorsun?
1: Oluyor, gidiyorum geliyorum zaten.
0: Hem yurt içi hem yurt dışı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet.
0: Çok güzel.
1: Festivaller oluyor. İşte hı. bu Batı Trakya'nın festivallerinde olacağız yine. Hı hı. Bir Atina'da Atina İstanbul olarak hı. yaptığımız için şarkıyı. Hı hı. Atina tarafında da böyle bir küçük PR çalışması olacak.
0: Çok güzel.
1: Oraya da gideceğiz.
0: Harika.
1: Yani güzel ya. Ben şimdi gezmeyi de sevdiğim için gezi tutkumla şarkı tutkumu birleştirdim. Şarkıyı da yurt dışında yapınca...
0: Hangisi daha büyük tutkun?
1: Şarkı tabii ki.
0: Şarkı.
1: Tabii ki şarkı.
0: Çok güzel. Şu arkadaşlardan bir tane daha çeker misin?
1: Çekiyorum.
0: Bu arada şu anda karşımda... Şu anda karşımda olsa ona nokta nokta nokta derim dediğin biri kim düşün ne dersin şu anda karşında olsa.
1: Şu anda karşımda olsa bir buçuk iki sene önceki Dilara derim ki bu kadar her şeyi kafana takma derim.
0: Vay güzel hiç bunu beklemiyordum.
1: Diloş'a derim.
0: Dersin. Diloş bu kadar.
1: Diloş derim bu kadar.
0: Nalan'cığım sen de konuş ama. Nalan. Canım benim. Öyle yazlıklara gidip iki numarada mıyım? Yazlıklara gidip denizlere girmesini biliyorsun. Yok çantayı çaldırırsın demeyi biliyorsun.
1: Ya Nalan bıraktın beni. Tek çocuğunu bıraktın.
0: Vallahi.
1: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa cinden isteyeceğin aha. üç dilek.
0: Aha hadi bakalım. Var ya
1: güzel.
0: Bu sorunun çıkabileceği en doğru nokta atışı kişi yani. Üç tane hakkım var fazla yok yalnız.
1: Tamam üç tane hakkım var. Yurt dışı sınırsız bilet isterim.
0: İstediğin yere, her yere.
1: İstediğim yere. Bu ara çok New York'a, Los Angeles'a gitmek istiyorum ama şu anda gidemeyebilirim. O yüzden şöyle sık sık gidebileceğim ve orada kalabileceğim bir güzel bir Airbnb istiyorum. Güzel de bir. Bu tek dilek içinde olabilir mi? Üç hakkın
0: yani
1: tek.
0: Yani sen baya baya hani tamam hadi buna tamam dedik.
1: Tamam,
0: bu arada biz olsun. De Alkan'la ikimiz sanki cinmişiz gibi davranıyoruz. Vallahi normalde böyle bir çalışmamız yok ama bu seferlik olabilir aramızda kalmak Alkan? Şartıyla. Tamam, ver oradan Dila'ya bir Airbnb bir de uçak bileti.
1: Evet birinci dileğimiz bu.
0: Tamam birinci
1: İkinci
0: bu.
1: İkinci dileğimiz tabii ki çok çalışmayı dilerim. Çok fazla ülkedeki her yerde dinleyicilerle buluşmayı isterim. Hı. Mesela o pandemiden önceki Bir Kalp çıktığı zaman öyle bir yaz geçirmiştim. İnanılmaz Antalya'da işte Rize'den Mersin'e birçok konser yapmıştım. Hı. Ve bunlar hep festivallerdi, yaz Hı. festivalleriydi.
0: Tamam.
1: Ben çok seviyorum dinleyiciyle bu şekilde buluşmayı. O yüzden çok fazla buluşabildiğim güzel güzel konserlerimizin olduğu sağlığımızın el verdiğince işte pandemisel hiçbir şeyin olmadığı ve coğrafyamızın güzellikleri içerisinde
0: harika,
1: böyle buluşmayı
0: harika.
1: İsterim dinleyicimle.
0: Son hakkın.
1: Son hakkımda şöyle güzel bir çiftlik kurmak isterim.
0: Çiftlik?
1: Evet o çiftlikte bütün kediler, bütün köpekler, bütün yardıma muhtaç tüm hayvanları güzel güzel çok güzel bir şekilde yaşatırdım ama.
0: Çok
1: yani,
0: hassassın
1: yani öyle...
0: sen bu konuda.
1: Çok hı-hı. çok ya ev görsen şu anda pet care şu an ev yani. Hı-hı. Bir tane topallayan bir kediyi aldık. Hı-hı. Şu anda ona bakıyorum. Hı-hı. İnşallah onu güzel bir yerde yuvalandıracağım.
0: İnşallah. Bu arada hazır yeri gelmişken yaz aylarında da kış aylarında da en azından bir kap su koyabilirsiniz. Bir kap mama koyabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız sevebilirsiniz. En çok gitmek istediğim yer nokta nokta Dila.
1: Çok şu an mı yoksa?
0: Öyle bir baktı ki var ya beni de götürdü oraya bir anda yani. Neresi olduğunu şu an bilmiyorum ama.
1: Bak şu an neresi çok güzeldir biliyor musun?
0: Neresi?
1: Atina'nın kıyıları, denize olan Lifada, Uliemene o taraflar çok güzeldir. Herkes oradadır şimdi.
0: Ayın 12'sinde gideceğim kısmet.
1: Tamam ben sana yaparım, yazarım.
0: Yazarsın.
1: Nereler?
0: Olur diye git gör diye.
1: Evet
0: falan.
1: Lütfen orada çok güzel bir göl var.
0: Alışveriş yapar mısın?
1: Ya çok öyle şey değilim.
0: Falan.
1: Çok öyle
0: en çok neye para harcıyorsun?
1: Markacı değilim çok.
0: Neye para harcıyorsun en çok?
1: Neye para harcıyorum en çok? Benzine para harcıyorum. Ama öyle şimdi gerçekleri konuşuyorum arkadaşlar. En çok benzine para harcıyorum. Çok da gidiyor bu ara.
0: Tamam kendinde niye para? Tamam, onu da kendine harcıyorsun da onun dışında ne bileyim takımıdır, kıyafet midir, ayakkabı mıdır? Çok mu ayakkabın kıyafetin?
1: Vallahi çok değil ya.
0: Değil mi?
1: Değil değil. Öyle ben çok marka takıntım yoktur ama işte mücevher severim. Sahip olduklarım hepsini takip gelmişim zaten.
0: Dikkat et, gözünü seveyim yalnız.
1: Bundan başka da yok.
0: Allah'ım çok iyi ya. En sevdiğin yemek ne bu arada? O konuyu geçtik.
1: Köfte patatesi çok severim.
0: Ciddi misin sen? Yapar mısın?
1: Severim, yok.
0: Hiç mi yemek yapamıyorsun Dila? Hiçbir şey yapamıyor musun ya? Salata da mı yapmıyorsun? Ya böyle bir söylüyor ki ömrümü tüketti ya benim ya.
1: Ya öyle bir şey ki bak böyle bana derler ki.
0: Falan diye.
1: Bana der, inan ki öyle bir bahtsızım ki bu konuda.
0: Sana misafirliğe gelinmez yani. Yani aç kalır
1: bak,
0: insan.
1: Türk kahvesini koyacağım. Ya kahve makinesi şurada. Türk kahvesi şurada. Şuradan şuraya düşürür müsün ya?
0: Sakar kahve. Mısın sen?
1: Yani o yüzden sokmuyorlar bence beni mutfağa. Evet, öyle misafir, yani arkadaşlarım da sokmaz benim.
0: Misafir geliyor
1: ama
0: mu?
1: Derler Dila bir şey yapmasın. Ha, bir şey yapamıyor derler. Derler şimdi dinliyorlardır beni.
0: En büyük servetim ..
1: En büyük servetim kedilerim, köpeklerim. Gerçekten öyle.
0: Hatta mı? Özgür. Hatta kim? Değil mi? Nalan Hanım alalım hatta. Nalan Hanım merhaba. Bekliyor yalnız. En büyük servetin kedilerin ha?
1: En büyük servetim kedilerim.
0: Ha, kiralığa çık bence sen.
1: Anacım.
0: Peki .. çok nefret ediyorum.
1: .. çok nefret ediyorum. Yani sahici olmayan her şeyden çok nefret ediyorum ya. Sahici ve hiç sahici olmayan bir hayatta yaşıyoruz şu anda.
0: Sen öylesin ama yani sahicisin. Yani sen olduğun gibisin herhalde değil mi? Yani oynamıyorsun.
1: Ama başıma dert taşıyor herhalde.
0: Bilmiyorum, onu sen bilirsin.
1: Ya, düşünüyorum. Sence yani bu kadar filtresiz konuşmak insan başına dert açmaz mı?
0: Yok, açmaz. Bence açmaz. Samimiyet her zaman güzeldir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi işin müzik dünyası, sanat dünyası, onu ben... tamam ben de içindeyim biraz ama daha çok sevgili Nazlı bilir. Zaten Nazlıların da senin yanında olmasının bir sebebi de bu.
1: Onlar yani, benim canlarım ya.
0: Bir yerde Dilacığım otur Dila, şşt, böyle şeyler vardır yani.
1: Evet.
0: Ama samimiyet güzeldir sevgili Dila. Ve o enerjiyi biz insanlar, sevdiğimiz insanları, ekranlarda olan insanları, takip ettiğimiz insanlarda o samimiyeti arıyoruz işin gerçeği. Çok havalı olayları çok sevmiyoruz galiba
1: evet,
0: ya.
1: Evet, bir de artık hava işte çok da bence efektif değil. Çünkü günümüz dünyasında 24 saatini zaten koyduğun için öyle bir hani Tarkan'ın zamanındaki o süperstarlık, o gizlilik bence kalmadı yani. Bence samimiyet daha dediğim gibi insanlara daha çabuk geçiyor. Evet. Şu dönemde.
0: Şimdi kelime vereceğim, aklına ilk gelen şeyleri alacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş noktalayacağız. Kahve.
1: Sohbet.
0: Sever misin kahveyi?
1: Çok severim Türk kahvesi, filtre kahve.
0: Öyle mi? Hı-hı. Çay? Çayla pek
1: aram. Çaycı değilim çok. Çaycı değilim, kahveciyim ama mesela neye sözün kesiyor muyum?
0: Yok, bu estağfurullah. Şey, dinliyoruz. Hayır.
1: Yani neye biraz eğilimim varsa onu kesme sürecindeyim. Mesela baktım her gün kahve içiyorum.
0: Çok içiyor musun?
1: Ya yok, çok içmiyorum. Zaten çok fazla içemiyorum. Şey oluyor yani, çok fazla kafein almak istemiyorum vücuduma. Baktım her gün kahveyle uyanıyorum. Dedim ki ben bunu keseceğim abi. İki ay kestim. Yani hiçbir şeye bağımlılığım olsun istemiyorum.
0: Aa, ne güzel.
1: Kendime kendi üzerimde bazı deneyler yapmayı seviyorum.
0: Yani bir şeyi bitireceğim dediğinde bitirebiliyorsun.
1: Evet.
0: Yani.
1: Evet.
0: Güzel bir şeymiş o.
1: Evet.
0: Ayna.
1: Güzellik.
0: Çok bakar mısın?
1: Bakarım.
0: Ne diyorsun aynaya bakınca, bir şey diyor musun?
1: Diyorum ki ayna bu diyorum, değişik kız nereden çıktı?
0: Ayna vallahi yani var ya.
1: Ayna diyorum, iyi ki burnun iyi, yoksa derim estetik yaptıracaktık bir de onlardan eksilere düşecektik. İyi ki burnuma diyorum.
0: Yok değil mi, estetik
1: ederim.
0: Estetik falan. Yaptırır mısın peki?
1: Ya ben kaşım bile aldırmaya çok zor gidiyorum. Ben mesela kuaför... Hiç hoşlanmam. Kuaföre gidip oturmaktan mesela, şimdi kliplerde sahne makyajları biliyorsun çok uzun sürüyor. Ay geçmek bilmiyor o.
0: Daralıyorsun yani.
1: Çok daralıyorum. Gereksiz mesela sohbet etmekten de hoşlanmam. İşte ne haber, nasıl gidiyor falan diye bir yandan kaşımı alıyorlar, bir yandan bu şarkı nasıl gitti falan ya, bir de onu anlatıyorsun. Hiç böyle, bak o tarafta hizmet sektöründe böyle çok fazla konuşmaktan hoşlanmam.
0: Ama şöyle de bir gerçek var. Erkekte de kadınlarda da ne olur yanlış anlamasınlar. Kuaförlerin muhabbeti çoktur.
1: Evet.
0: Yani onlar çatır çatır konuşur.
1: Ama çok tatlı bir kuaförüm var şimdi. Sevgili Emel beni yönlendirdi zaten. Hiç konuşmuyorlar. Çok güzel işini yapıyor, bırakıyor, gidiyor yani. Bu bence bu olması gereken bir şey. Hani bir böyle şeylere birazcık.
0: Hadi bakalım.
1: Kıntım var.
0: Var ya denk ya bavul.
1: Tatil. İtalya. Bavulum yanımda.
0: Kırmızı.
1: Hande Yener.
0: Hande Yener. Evet. En sevdiğin renk ne bu arada senin?
1: Kahverengiyi severim.
0: Kahverengi.
1: Evet.
0: Çok değişik ya. Genelde hani...
1: Ya yazın tabii ki pembeler, maviler ama kahverengi severim yani. Bir oğlak toprak kadınıyız ya, o yüzden.
0: Hızlı. Akış.
1: Akıştayız.
0: Dedikodu.
1: Yaparız.
0: İstanbul.
1: Severiz.
0: Trafik.
1: Çiledir.
0: Sessizlik.
1: Severim.
0: Özgürlük.
1: Benimdir.
0: Yapay zeka.
1: Kullanırım.
0: Yemek.
1: Çok severim.
0: Hırs.
1: Değilimdir.
0: Yağmur.
1: Yağmur'un küçük elleri. Yeni Türk. O geldi birden.
0: Sahne.
1: Ben varım sahnede.
0: Güzel, bravo. Nasıl buldun, beğendin mi?
1: Çok.
0: Gerçekten.
1: Çok güzeldi her şey. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın.
1: Bizleri çok güzel ağırladınız. Böyle tatlı bir reji, böyle tatlı insanlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle güzel enerjinizi paylaştınız. Sevgili Okan, sana çok teşekkür ediyorum. Yani geç tanıştık. Keşke daha erken tanışsaydık. Ama
0: daha
1: iyi
0: bundan
1: ki
0: sonra
1: sizler
0: çok
1: de varsınız. Bizleri tanıştırdılar. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İnşallah Rövanşı Bahçeşehir Üniversitesi'nde hepinizi şöyle bir boğaza karşı
0: anlaştık.
1: Yemek yeriz.
0: Anlaştık. Sevgili dinleyiciler, sevgili Dila Kalafatoğlu radyomuzdaydı. Nazlı'ya da, sevgili Emel Yalçın'a da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.

0: gel, gel çok karışığım gel.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayız. Ankara'daki en sıcak haber şu sıralarda AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. Yasanın adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi olarak açıklandı. Meclis Başkanlığı'na sunulan 12 maddelik bu kanun teklifinin son 2 maddesi yürürlük ve geçerlilik sürelerini kapsıyor. Dolayısıyla 10 maddeden oluşan bir kanun teklifi söz konusu. 360 dolayında milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu bu kanun teklifi. İç tüzük uyarınca Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sunulduktan 48 saat sonra başkanın çağrısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu toplanarak kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Süratle yasalaştırılması planlanıyor bu kanun teklifinin ve akabinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesi öngörülüyor. Dolayısıyla cuma günü komisyon görüşmeleri muhtemelen aralıksız sürdürülerek tamamlanacak. Bir günlük aradan sonra yine siyasi takvimin olası gelişmelerine göre pazar günü genel kurula inmesi söz konusu olabilir ya da en geç pazartesi günü genel kurul görüşmeleri tamamlanıp yasalaştırıldıktan sonra mecliste tatile girecek. Ancak dediğim gibi şu anki planlama hafta sonuna kadar milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin yasalaştırılması süratle meclisten geçirilmesi yönünde. Şöyle bir baktığımız zaman kanunda öne çıkan, kanun teklifinde öne çıkan bazı maddeler var. Öncelikle diğer terör örgütleri kapsama girmesin diye ilk kez bir kanun teklifinde PKK, KCK terör örgütleri ve bağlantılı kurumlar, kuruluşlar, örgütler olarak tanımlandı kanunun kapsamı. Bu çerçevede IŞİD gibi, FETÖ gibi veya DHKPC, THKO gibi diğer terör örgütleri için bu yasadan veya o örgütlerin mensupları, cezaevinde bulunanlar, şu anda hakkında kovuşturma, soruşturma devam edenler için bu yasa kapsamından yararlanma söz konusu olmayacak. Özellikle böyle bir net tanım ve sınır çizildi. Bu kanun adeta PKK'ya ve KCK'ya özgü bir kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Bir takım yapılanmalar öngörülüyor. Kanun öncelikle PKK'nın kendisini lağvettiğinin ve silahlarını bıraktığının, bundan sonra da terörle mücadeleyi terk ettiğinin teyit edilmesini ve tespit edilmesini öngörüyor. Bunun için Milli Güvenlik Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu çalışmaları yürütecekler. Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konudaki kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra, yani evet PKK örgütü silah bırakmıştır, kendini lağvetmiştir, terör faaliyetlerine son verdiği tespit edilmiştir şeklindeki Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazeteye yayınlandıktan sonra 6 ay içerisinde terör örgütü mensupları bu kanunda getirilen olanaklardan yararlanmak için belirlenecek bölge adliye mahkemeleri ve cumhuriyet savcılıklarına başvuruda bulunacaklar. Bunun yanı sıra PKK'nın kurucuları, üst düzey yöneticileri bu kanunun kapsamı dışında, yani Abdullah Öcalan ve Kandil'deki PKK yöneticileri bu kanun kapsamındaki ceza ertelemelerinden ve indirimlerden yararlanamayacak. Baktığımız zaman mahkumiyetlerle ilgili ceza ertelemeleri öngörülüyor. Aslında bu bir nevi örtülü af denilebilir. Her ne kadar infaz ve ceza ertelemesi öncelikle dile getiriliyor olsa da süresi 15 yıl ve üzerinde olan terör suçlarında 10 yıla kadar ceza ertelemesi söz konusu. Süresi 15 yıla kadar olan, 15 yıl ve altında olan terör suçlarında ise 5 yıllık bir ceza ertelemesi söz konusu olacak. Bu erteleme süresi içerisinde eğer yeni bir suç işlenmezse otomatikman ceza infaz edilmiş, yani bu hapis cezası yatılmış sayılacak ve süreç tamamlanmış olacak. Diğer taraftan bu kişiler için yararlanmak üzere 6 ay içinde bu yasa çerçevesinde başvuruda bulunan PKK üyeleri için siyaset yasağı getiriliyor. Bu konuda da 2 ve 3 yıllık süreler söz konusu. Ama bu tespiti Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Cumhurbaşkanlığında kurulacak Adalet İçişleri, Milli Savunma Bakanlarının da yer aldığı komisyon belirleyecek. Komisyon bu sürenin daha öncesinde de siyaset yasağının kalkmasına karar verebilecek. Diğer taraftan bu kişiler, yani ceza ertelemesinden yararlanan kişilerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılıkları ya da mahkemeler tarafından yeni bir terör soruşturması ya da kovuşturmasının açılması durumunda bu konudaki kararı Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon verecek. Yani komisyon hayır, bu kişi hakkında yeni bir soruşturma açamazsınız dediği an savcılık ve mahkemenin bu konudaki girişimi duracak. Aynı şekilde süreci izleme amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 17 kişilik, 17 milletvekilinden oluşan bir izleme komisyonunun oluşturulması öngörülüyor. Dolayısıyla çerçeve yasa bu şekilde. Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verilmeden hemen önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ki bu sürecin başlamasında en kritik adımı Bahçeli atmıştı açıklamalarıyla, Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması ve Öcalan'ın gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında DEM Parti grubunda konuşma yapması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin bu çağrısının hemen sonrasında süreç başladı. Görüşmeler, İmralı ziyaretleri, Abdullah Öcalan'ın açıklamaları, önerileri ve bugünkü noktaya gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyon geçen yıl 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlamıştı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Bu komisyonun hazırladığı rapor üzerine zaten bu yasa teklifi inşa ediliyor. İşte bugün bu komisyonun kuruluşunun ve raporunu teslim edişinin birinci yıl dönümü 5 Ağustos. Tam da 5 Ağustos'ta komisyonun önerdiği geçici, tek seferlik ve sadece PKK, KCK üyelerini kapsayan terörle mücadele, terörsüz Türkiye kanun teklifi de meclis başkanlığına verilmiş oldu. Dediğim gibi Devlet Bahçeli yine bugün bu teklif başkanlığa sunulmadan hemen önce kritik bir açıklama daha yaptı. Dedi ki Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler Belediye Başkanlığı makamına gitsin ve Abdullah Öcalan'a da umut hakkı tanınsın. Ancak bu kanun teklifinde Bahçeli'nin isteklerini karşılayacak maddeler yok. Bu yine bir yıl önce de benzer çağrıda bulunmuştu Sayın Bahçeli. Muhtemelen şu aşamada karşılıksız kalmaya mahkum bir açıklama. Ancak böyle bir söylemin gündeme getirilmesi bile önemli. Neden? Çünkü Selahattin Demirtaş 2016'dan beri tutuklu. Figen Yüksekdağ aynı şekilde. Çok sayıda HDP'li, eski HDP'li siyasetçi PKK ile bağlantılı, iltisak ve irtibatlı oldukları iddiasıyla terör suçlamasıyla dokunulmazlıkları kaldırılıp tutuklandı ve 10 yıldır cezaevindeler. Bu getirilen çerçeve yasa bu kişileri kapsayacak mı kapsamayacak mı, ki çoğu hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş ancak yerel mahkemeler tarafından anayasanın amir hükmüne rağmen uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları var. Sayın Bahçeli'nin çağrısı önümüzdeki günlerde nasıl yankı bulacak? Mahkemeler Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı ve diğer HDP'li siyasetçileri bu çerçevede serbest bırakacaklar mı? Onu da göreceğiz. Tabii ola ki bu yasanın kamuoyunda tepki çekmesi durumu söz konusu olursa, ki İyi Parti mecliste, İyi Parti grubu ve Müsavat Dervişoğlu Zafer Partisi bu kanun teklifinin Türkiye'yi bölüp parçalama amaçlı bir düzenleme olduğu iddiasıyla destek vermeyeceklerini baştan ilan etmişlerdi. İşte hükümet olası toplumsal kaygıları da sanıyorum gözeterek eş zamanlı olarak bir kanun teklifini daha meclise gönderdi. Bu kanun teklifi de terör mücadelesinde, çatışmalarda şehit olan, gazi olanların aylıklarında, ailelerine, anne babalarına bağlanacak aylıklarda artış öngörüyor. Ailelere bağlanacak aylıklar, anne babalara bağlanacak aylıklar asgari ücretin altında olmayacak kesinlikle. Bunun yanı sıra gazilere yapılan sağlık yardımları, destekleri ve yaşama kazandırma konusundaki çalışmalara yönelik ödemeler de %25 oranında arttırılıyor. Bir taraftan terörün sona erdirilmesi için böyle bir çerçeve yasayla PKK'nın lağvolması ve artık terörün sona ermesi kapısı aralanırken, diğer tarafta da en azından toplumsal vicdanın daha fazla yaralanmaması amacıyla sanıyorum hükümet eş zamanlı olarak bu olaylarda yaralanan, hayatını kaybeden ya da vücudunun çeşitli uzuvlarını kaybeden gaziler için de böyle bir ekonomik destek veya maaş artışı, destek artışı teklifini gündeme getirdi. Dediğim gibi hafta sonuna kadar yasanın meclisten çıkartılması planlanıyor ve Türkiye için gerçekten de tarihi bir adım. Daha önce benzer girişimler olmuştu. Terörün sona erdirilmesi, müzakere süreçleri yaşanmıştı. Ancak ilk kez böylesine hukuki altyapısı da hazırlanarak bir süreç yürürlüğe giriyor. Hepimizin dileği Türkiye'nin bir daha yaklaşık 40 yıl süren ve trilyonlarca dolara, binlerce cana mal olan terör olaylarının kökten çözümlenmesi ve bir daha bu tür toplumsal kardeşliği bozan, çatışmaları büyüten olayların yaşanmaması. Tabii buradan hemen yine ekonomiye geçiyoruz. Çünkü ekonomi gündemimizin en sıcak başlığı. Hafta başındaki programımızda sizlerle paylaştım. Enflasyon rakamları açıklandı. Ondan sonra da tartışmalar devam etti. Çünkü artık dezenflasyon programının başarılı olacağı konusundaki inanç giderek zayıflıyor. 2023 yılının Haziran ayında Sayın Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra bu program başlamıştı ve o tarihte enflasyon yıllık %39 seviyesindeydi. Dördüncü yılına girdi program. Dördüncü yılından da hatta 3 ay aldı. Ancak 4 yılın sonunda gelinen noktada %32'lik bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve 4 yılda maaş zamları düşük tutuldu. Talep ve tüketim kısıldı. Kredi faizleri, banka faizleri artırıldı. %60 şu anda kredi faizleri. Merkez Bankası'nın faizi %37-40 seviyesinde. Asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldı. Çalışanlara enflasyona endeksli maaş zamları verildi. Sanayici, üretici, ihracatçı çok ağır bedeller ödedi. Türkiye büyüme hızı aşağı düştü bütün bu süreç içerisinde. Sırf enflasyon düşsün, enflasyonla mücadele başarıya ulaşsın diye ciddi bir toplumsal fedakarlık yaşadık hepimiz. Ancak dediğim gibi gelinen noktada 3-4 puan dışında bir enflasyon düşüşü sağlanamadı. Dolayısıyla da ekonomi literatüründe bunun karşılığı, bunun gelişmenin tabir olarak karşılığı yapışkan enflasyon olarak adlandırılıyor. Türkiye şu anda artık düşmesi giderek zorlaşan %30'ların altına belki 1-2 puan inebilecek bir yapışkan enflasyonla karşı karşıya. Çünkü 2023 yılından bu yana geçen 4 yılda uygulanan program, katlanılan tüm fedakarlıklara rağmen %32'ler seviyesinde bir enflasyonu yaşamaya devam ediyoruz. Şu anda hükümetin yıl sonu hedefi %24, ancak atılan adımlar, yapılan açıklamalara bakıldığında %29 gibi bir yıl sonu enflasyonu gerçekleşse bile ekonomi yönetimi bundan mutlu olacak. En azından %30.

piyasasındaki fiyat yükselişleri bütün ekonomiler için söz konusu. Bunun yanı sıra gıda enflasyonundaki gelişmeler, ki programımızın ilerleyen bölümlerinde özellikle El Nino ve kuraklığın etkilerini de değerlendireceğiz. Bunlar da aynı şekilde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomisi için aynı sorunları yaşıyor bu ülkelerde. Ancak baktığımız zaman bu ülkelerde enflasyonla mücadele programları ciddi başarı kat etmiş durumda. %2'lere 3'lere kadar düştü enflasyon, yıllık olarak söylüyorum bu rakamları, özellikle vurguluyorum. Avrupa Birliği ülkelerinde %3-4 seviyesindeki enflasyon bile paniğe neden oldu. Bunu nasıl aşağı çekeriz diye hükümetler mücadele programları hazırlıyorlar. Oysa Türkiye'de neredeyse çoğu zaman aylık olarak biz bu oranlarda bir enflasyonu yaşıyoruz. Neden peki Türkiye'de bu program böyle bir başarı elde edemiyor? Çünkü enflasyonun en başta bozduğu unsurlardan bir tanesi fiyat algısı ve geleceğe dönük beklentiler. İnsanlarda artık 3,5-4 yıldır enflasyonla mücadelede yeterli başarı sağlanamadığı için enflasyonun düşeceğine olan inanç oldukça zayıflamış vaziyette. Sanayicisinde, iş insanında, sokaktaki vatandaşta enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentiler zayıflamış durumda. Böyle olunca da enflasyonla mücadeleye toplumsal destek giderek zayıflıyor. Bunun yanı sıra kamu harcamalarında başlangıçta vaat edilen tasarruf konusunda çok somut bir gelişme sağlanamadı. Kamunun ürettiği mal ve hizmetlere sürekli zam yapılıyor. Akaryakıt fiyatları artıyor, ulaşım fiyatları artıyor, köprü, otoyol geçiş ücretleri zamlanıyor. Buna karşılık diğer ürünler, hizmetler hemen hemen her ay zam görürken, ücret ve maaşlara, işte asgari ücret yılda bir kez, diğer maaş ve ücretlerse en fazla yılda iki kez artırılıyor. Dolayısıyla toplumdaki gelir kaybı, yoksullaşma bu program sonrasında giderek yaygınlaşıyor. Bu da inancı, enflasyonun düşeceğine olan inancı zayıflatan bir başka unsur. Tablo böyle olunca da dezenflasyon programının başarısı sorgulanmaya başlıyor ve zaten toplum bu konuda dediğim gibi inancını, güvenini büyük ölçüde yitirmiş vaziyette. Ama artık bu programa en başta çok ciddi destekler veren odalar, borsalar, iş dünyası örgütleri, sanayiciler, ihracatçılar da giderek seslerini yükseltmeye başladılar ve artık bu programın süresi doldu, yeni adımlar atılması lazım demeye başladılar. İşte Türkiye bu noktaya gelmiş durumda. Tabii bunun yansımaları beraberinde bir takım olumsuzlukları da getiriyor. Çünkü geçtiğimiz programda sizlere Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden ve dünyada iddialı olduğu, Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olduğu beyaz eşya sektöründen satış, üretim ve ihracat rakamlarını vermiştim ilk 6 ay için. Otomobil daha önce Haziran'da oldukça kötüydü. Şimdi Temmuz rakamları açıklandı. Temmuz'da da benzer tablo devam ediyor ve otomobil satışlarında sert düşüşler söz konusu. 80 binlere kadar indi satışlar. Geçen yıla göre %8'i 10'u bulan gerilemeler söz konusu. Otomotiv de Türkiye'nin ihracat ve iç pazar açısından kritik lokomotif sektörlerden birisi ve hepsinden de önemlisi işte bu yüksek faizler, ekonomideki nakit sıkışıklığı, sıkı para politikası uygulamalarının sonucunda karşılıksız çeklerde ve protestolu senetlerde olağanüstü artışlar var. Çarklar neredeyse durmak üzere. Nakit akışı yüksek faiz nedeniyle bankalardan finansman sağlanması imkanı hemen hemen olanaksız hale geldiği için insanlar çek yazarak, senet vererek ekonomik çarklarını, ödeme sistemlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ancak buradaki tablo da dediğim gibi oldukça vahim. Bankalar Arası Risk Merkezi'nin Ocak-Haziran dönemi verilerine baktığımızda bankalara ibraz edilen bu 6 aylık sürede çek sayısında %19'luk artış var. 7,2 milyon çek ibraz edilmiş ve bu çeklerin kapsadığı parasal tutar 5,4 trilyon lira. Ancak karşılıksız çeklerde artan yıllık artış oranı %54'e ulaşmış vaziyette. 157 bin adet çek ve 162 milyar liralık bir parasal büyüklüğü kapsıyor bu çekler. Karşılıksız çıkmış.

0: 3000 kişi tarafından keşide edilmiş bu çekler ve 162 milyarlık çek karşılıksız alıcısı parasını tahsil edememiş. Protestolu senetlerde de aynı şekilde benzer tablo söz konusu. Yıllık artış %51 düzeyine varmış durumda. Sadece Haziran ayında bir önceki aya kıyasla protestolu senetlerdeki artış %73'e ulaşmış vaziyette. Bu da neredeyse kesilen senetlerin, imzalanan senetlerin 1/4'ünden fazlasının tahsil edilemediğini, satıcının parasını tahsil edemediğini, borçlunun da senedi ödeyemediğini ve protestolarla bankaların tarafından arkası yazılan çeklerle icra ve haciz süreçlerinin beraberinde konkordato ve iflas kararlarının giderek daha da artacağını, hızlanacağını gösteriyor bize bu tablo ki borçlarda olağanüstü bir artış söz konusu, gerek bireysel gerek şirket borçlarında. Haziran sonu itibariyle yine Bankalar Birliği'nin risk merkezi verilerine baktığımız zaman bankalara borçlu kişilerin sayısı 44 milyona ulaşmış vaziyette. Türkiye nüfusunun %52'si bankalara borçlu. İster kredi kartı, ister kredi, ister bireysel ihtiyaç kredisi, çek, senet, aklınıza gelen tüm ödeme sistemleri üzerinden 44 milyon vatandaşımız bankalara borçlu durumda. Bu da oldukça ciddi bir tablonun göstergesi. Bunu da vurgulamak gerekiyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, üst üste biraz belki iç karartan verileri sizlerle paylaştım. Ancak ekonominin gerçeklerini de söylemekte yarar var ki bir an evvel ekonomiyi yönetenler, ülkeyi yönetenler, ki onlar zaten bunların farkındadır, gereken önlemleri bir an evvel alsınlar. O yüzden bir kısa müzik arası verelim diyorum. Bu arayı vermeden önce size bir iki cümleyle bu şarkının sahibini tanıtmak istiyorum. Şu anda 86 yaşında Mina Mazzini, İtalyan bir şarkıcı, 3 oktavlık sesiyle, soprano sesiyle dünyanın önde gelen sanatçılarından bir tanesiydi. 1959 yılında ilk kez radyo ve televizyonlarda sesi duyuldu. Şimdi sizlere sunacağım Il Cielo in una Stanza şarkısıyla meşhur oldu. Ancak daha sonra evli bir aktöre aşık oldu. Ondan hamile kaldı. Tabii 1960'ların İtalya'sı, inançlar, Katolik inancı, katı mahalle baskısı ve Mina Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi. İtalyan Radyo Televizyon Kurumu RAI programlarını ve şarkılarını yasakladı ve İtalya'daki bütün radyo istasyonları Mina'nın şarkılarına ambargo koydular. O da kendisini protesto edenleri protesto etmek için kaşlarını kazıttı, saçlarını kısacık kestirdi ve civciv sarısına boyattı ve bir mücadele başlattı. 1960'larda ortaya çıktı, kendisini ortaya koydu. Hamile kaldığı aktör Mina'ya ve çocuğuna sahip çıkmak için eşinden boşandı, ancak Katolik Kilisesi bu boşanmayı da iptal etti. Boşanma yasaktır dedi, bizim inancımızda boşanamazsın ve Mina tek başına bir kadın olarak mücadeleyi yükseltti. Oğlunu şu anda yıllarca artık kendi şarkılarının plaklarının prodüktörlüğünü yapan oğlu Massimiliano Pani'yi tek başına büyüttü ama 1974 yılına kadar işte bu yasakla mücadele etti ve 74'te toplumsal yaklaşımlar biraz gevşeyince yeniden dinleyicileriyle buluştu. Plakları, kasetleri 100 milyonlarca sattı. Ancora, Parole gibi şarkıları pek çok ülke tarafından farklı dillerde söylendi. İşte şimdi bu güçlü ve mücadeleci kadının, Mina'nın şöhrete merhaba dediği ilk şarkısını sizlerle paylaşıyorum. Il cielo in una stanza, odamdaki gökyüzü.

0: Burada benimle olduğunda bu odanın duvarları yok artık. Ağaçlar, ağaçlar, yalnızca ağaçlar var. Burada yanımda olduğunda bu tavan sarsılıyor, yok oluyor. Üzerimizde gökyüzünü görüyorum. Burada kalmışız, terk edilmişiz. Il cielo in una stanza, Mina'nın şöhret kapılarını araladığı ve yıllarca büyük mücadeleler vererek şöhretini sürdürmeye çalıştığı bir kadın şarkıcının, İtalyan kadın şarkıcı Mina'nın şarkısıydı. Sevgili dinleyiciler, El Nino, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu yıl yazın uzayacağı, sıcaklıkların daha da artacağı yönünde meteorologların tahminleri var. Sıcaklar ve küresel kuraklık özellikle Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini, daha pek çok ülkeyi vurdu. Türkiye bu noktada biraz şanslı bir konumdaydı. Şu anda bizler de bu sıcakları yaşıyoruz. Ancak en azından bitkisel üretim sürecinde, stratejik bitkilerin üretim sürecinde, buğday, arpa, çavdar gibi veya sebze meyvelerin üretim sürecinde, Haziran ayında biz bu El Nino sıcaklarını fazla hissetmedik. Yeni yeni Türkiye'ye geldi bu sıcaklar, ama Haziran ayında işte buğdayların başak tutma, büyüme, diğer hububat ürünlerinin benzer şekilde büyüme dönemlerinde, Güney Amerika'da kahvenin, şeker kamışının, pamuğun büyüme süreçlerinde bu kavurucu sıcaklar pek çok ürünü tarlalarda, bahçelerde yok etti. Öyle ki şu anda Avrupa kıtasının deniz yolu olarak kullandığı Tuna Nehri ve Ren Nehri, Avrupa'yı boydan boya geçen bu iki nehrin su debileri bile düşmüş vaziyette. Artık gemiler çok zor işliyor bu nehirler üzerinde. Kaldı ki bu nehirlerin suyuyla da pek çok ülkeden geçen bu ortak nehirlerde hidroelektrik santraller var. Nükleer santrallerin soğutma suları bu nehirlerden tedarik ediliyordu. Şimdi tarlalardaki kavurucu sıcaklığın yok ettiği ürünler, 9 milyon ton civarında buğday yok oldu. Milyonlarca ton arpa ve diğer ürünler, ayçiçeği ve diğer ürünler. Ama şimdi asıl bu nehirlerdeki su kaybının yarattığı sıkıntıdan dolayı hidroelektrik santrallerde ve nükleer santrallerde elektrik üretiminin düşmesi, hatta giderek nükleer santrallerin soğutma suyu temininde güçlük çekmesi nedeniyle bu santrallerdeki elektrik üretimine ara verilmesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya Avrupa ülkeleri. Dolayısıyla gıda kıtlığının üzerine şimdi bir de enerji, elektrik sıkıntısı eklenecek gibi. Ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Küresel emtia piyasalarından buğday, şeker kamışı, pamuk, mısır, ayçiçeği gibi pek çok ürünün işlem gördüğü Chicago borsasında, Chicago ticaret borsasında buğday fiyatları, sadece tek başına buğday fiyatları %8,5 arttı. Arzda ciddi bir gerileme var küresel buğday arzında ve üretiminde. Mısır'daki fiyat artışı %6,4 oldu Temmuz ayında. Pirinç %5, soya %3,8. Mayıs 2024'ten bu yana Chicago borsasındaki en yüksek emtia fiyatları bunlar, hububat ve diğer gıda ürünleri açısından. Aynı şekilde kahvede %6,2, şekerde %2,6, kakaoda %6,3 ve pamukta %5'e varan fiyat artışları söz konusu. Muhtemelen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO önümüzdeki ay veya ondan sonraki aylarda açıklayacağı küresel gıda fiyatları enflasyonu ile ilgili endekslerinde çok ciddi artış sinyallerini verecek. Bu da iklim krizinin önlem alınmadığı takdirde önümüzdeki dönemde dünya gıda piyasalarını ve gıda fiyatlarını ciddi biçimde olumsuz etkileyeceğinin işaretlerini veriyor. El Nino etkisinin Birleşmiş Milletler raporlarına göre El Nino'nun, bu kavurucu sıcakların tarımsal üretim, hayvansal üretim üzerindeki etkisinin 2027 yılının Şubat-Mart aylarına kadar süreceği yönünde tahminler yapılıyor. Buğdayda bütün üretim tahminleri, küresel düzeydeki üretim tahminleri aşağı çekildi. Haziranda biz bunu tam olarak yaşamadığımız için bu kuraklığı, geçen yıl bir don felaketi yaşamıştık ve aylarca enflasyonun, sebze meyve fiyat artışlarının gerekçesi olmuştu bu don. Ama Türkiye bu yıl yağış açısından şanslı bir konumdaydı. İşte o yüzden küresel üretim tahminleri aşağı çekilirken Türkiye'de aksine üretim tahminleri yukarıya çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 hububat üretimine ilişkin rekolte tahminlerini açıkladı. Bitkisel üretim birinci tahminleri Mayıs'ta yayınlanmıştı. Tahıl ürünlerinde toplam üretimin %22'ye varan bir artış göstereceği öngörülüyor. Yaklaşık 42 milyon ton hububat üretimi bekleniyor bu yıl. Buğdayda %26,7'lik bir artışla 22,8 milyon tonluk bir buğday üretimi söz konusu olacak ki bu son yılların üretim rekoru, rekolte rekoru diyebiliriz. Arpa'da aynı şekilde %50'ye varan bir üretim artışı bekleniyor. Bu da 9 milyon ton karşılığına tekabül ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu açıdan nispeten rahat diyebiliriz. Ancak tabii tek başımıza yaşamıyoruz dünyada. Küresel gıda fiyatlarındaki ve gıda arzındaki bu sert düşüşler, üretim gerilemeleri doğal olarak fiyat artışları Türkiye'yi de etkileyecek. Bundan da kaçınamayız. Bunu da şimdiden bilmekte yarar var. Kaldı ki Türkiye'deki bu üretim artışı, pek çok üründeki rekolte yükselişi maalesef fiyatları aşağı çekmekten yoksun kalıyor. Biz bu bolluğun en azından sefasını süremiyoruz. Çünkü akaryakıtta, petrolde, lojistikte, ulaşım harcamalarında, elektrikte, doğalgazdaki zamlar ve fiyat artışları işte bu bolluğun üzerine maliyet unsuru olarak yansıdığı için bundan kaynaklanan bir ucuzluk söz konusu olamıyor. Hayat pahalılığı kalıcı bir şekilde devam edecekmiş gibi görünüyor. Buna bağlı olarak da hükümet kaynak arayışlarını sürdürüyor. Bir türlü bu maliyetler aşağı çekilemediği için, bütçe açıkları, yüksek faizler devam ettiği için son bir adım atılmak üzere kamuya ait köprü ve otoyolların satılması. Daha önce de bu gündeme gelmişti. 2012 yılında gündeme gelmişti. Şimdi yeniden İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün satışı, bunun yanı sıra TEM Otoyolu ve diğer devlet tarafından işletilen otoyollarının 25 yıl süreyle işletme hakkının satılması gündemde. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor. Pek çok yabancı alıcı şimdiden ortaya çıkmış durumda. Özellikle Fransızlar, Danimarkalılar, Malezyalılar bu 25 yıllık hizmet ihalesine girmek üzere yerli ortaklar arıyorlar. 2012'de 5,7 milyar dolar teklif edilmişti ve o dönemde başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı bu teklifi az bulmuştu. En az 7-7,5 milyar dolar olmalı demişti. Şimdi yeniden böyle bir satış ki bunlar elde kalan son varlıklar. Kamu özel işbirliği projesi programıyla yapılan köprülerin, otoyolların nasıl bir maliyet getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bütçe açıkları üzerinde, enflasyon üzerinde ve işte az önce söylediğim arz bolluğuna rağmen gıda fiyatlarının bir türlü aşağıya düşmemesinde, sebze meyve fiyatlarının bir türlü aşağıya düşmemesinde işte bu kamu özel işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve 25-30 yıla varan döviz bazında garantilerle, geçiş garantileriyle inşa ettirilen köprülerin, otoyolların yarattığı fiyat artışları önemli etkenlerden bir tanesi. Karayollarının işlettiği köprü ve otoyolların fiyatlarının neredeyse 2-3 katı düzeyde hazine bu işletmelere garanti ücret ödüyor. Bunların ciddi bir maliyet yansıması var. İşte bayramlarda devlet kendi işlettiği karayollarından, köprülerden ücret almıyor. Vatandaşa böyle bir kolaylık sağlıyor. Ancak kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan bu projelerin, bu köprü ve otoyolların dövize endeksli ücretleri alınmaya devam ediliyor. Orada çünkü özel sektör, yabancı ortaklı şirketler bunları işlettikleri için onların umurunda olmuyor. Bugün işte Kurbağa Bayramı, Ramazan Bayramı, köprü geçiş ücretlerini sıfırlayalım veya en azından otoyoldan köprü ücret almayalım vatandaşa bir kolaylık da bir sağlayalım gibi bir yaklaşımları olmuyor. O nedenle eldeki bu son varlıkları çıkarmadan önce ben bir kez daha çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Eğer bunlar da elden giderse, özellikle bir ülkenin altyapısının stratejik önemi çok büyük. Eğer bunların özel şirketler, yabancı şirketler tarafından işletilmesi söz konusu olursa enflasyonla mücadelede de işte kamu özel işbirliği projelerinde gördüğümüz gibi yeni ek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun yanı sıra Osmanlı'nın son dönemlerini hatırlayın. Demir yollarını Fransızlar işletiyordu. Limanları bir başkası işletiyordu. Yabancı ülkelere düğün umumiyeden ötürü borçlar karşılığı bütün bu işletmelerin gelirleri tahsis edilmişti. Tütün rejisi, sigara, içki, alkol ve diğer müstahzarlar yine sağlığa zararlı ürünler olarak nitelendirilse de yabancı şirketlere imtiyaz hakları verilmişti. Şimdi de baktığımız zaman işte kamu özel işbirliği projesiyle gerçekleştirilen bu projeler bütçeden her yıl yüz milyarlarca liralık garanti ödemeleri nedeniyle kaynağın transferini beraberinde getiriyor ve dövize endeksli olarak artan geçiş ücretleri nedeniyle de lojistik giderlerinin pahalanması, gıdadan diğer hizmetlere kadar geçiş ücretlerindeki yüksek fiyatlar enflasyonun düşürülmesini zorlaştırıyor. O nedenle bir kez daha 2012'den sonra 14 yıl sonra tekrar gündeme gelen kamuya ait otoyol ve köprülerin özelleştirilmesi konusunu dikkatlice tartışmamız, getirisini götürüsünü iyi hesaplamamız ve bize ne katkı sağlayacağının analizini iyi yapmamız gerekiyor. Bunu da ben bir kez daha siz dinleyicilerime aktarmak, hatırlatmak istiyorum.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, buradan bir İranlı şarkıcıya geçiyoruz. Amin Bani, Çekardi Ne Yaptın Bana Ne Yaptın isimli bu şarkısıyla İran popunun önde gelen seslerinden birisi oldu. Genç bir şarkıcı, şarkıları çok tutundu, müziği çok sevildi, sözleri şairane. Cinsiyetiyle ilgili tartışmalar var. O ben erkeğim diyor, ancak Afgan kökenli olduğu yönünde de iddialar var. Ama çıkışını yaptığı Çekardi şarkısı, Bana Ne Yaptın şarkısı gerçekten yıllardır listelerde önde geliyor ve peş peşe yaptığı albümlerde beğeniliyor. Şimdi Amin Bani'yi dinliyoruz.

0: Virane olmuş kalbime ne yaptın? Bak divane aşkıma ne yaptın? Kelebek gibi kanadıma ne yaptın? Gözünün kadehinden sana içmeden sarhoş oldum. Gözyaşlarının yağmurundan dünya ıslandı. Yuvamızın çatısına ne yaptın? Amin Bani'nin bana ne yaptın? Çekardi şarkısını, İranlı sanatçı Amin Bani'nin şarkısını sizlerle paylaştım. Az önce devlete ait köprü ve otoyolların satış süreciyle ilgili gelişmeler yaşandığını ve yabancı firmaların şimdiden bu konuda 25 yıllık işletme süresi için teklif vermeye hazırlandıklarını vurgulamıştım. Tabii buradaki amaç hazineye gelir sağlamak. Bugüne kadar 70 milyar doların üzerinde özelleştirme yapıldı. Kamu kurumları satışa çıkarıldı. Özelleştirmenin amacı işte daha kaliteli hizmet, rekabet ortamının yaratılması ve vatandaşın bu hizmetlerden işte telefonda, internette, ulaşımda, elektrikte, doğalgazda daha ucuz fiyatlarla bu ürünlere kavuşabilmesiydi. Ancak bunların çoğu gerçekleşmedi. En pahalı telefon, internet, altyapı kullanan ülkeler arasındayız. Az önce söylediğim gibi kamu özel işbirliği projeleriyle de bu ücretler daha da pahalandı. Ama işte devletin para ihtiyacı olduğu için çeşitli alternatifler deniliyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de 2017-2018 yılında başlatılan vatandaşlık satışıydı, pasaport satışıydı. 1 milyon dolarlık gayrimenkul alanlara Türk vatandaşlığı veriliyordu. 2 milyon doları getirip bir bankada 3 yıl tutanlara aynı şekilde vatandaşlık veriliyordu. Daha sonra bu tutarlar 1/4'e düşürüldü. 250 bin dolarlık gayrimenkul alana vatandaşlık verilmeye başlandı. 500 bin dolar getirip bankada 3 yıl tutana vatandaşlık verilmeye başlandı. Diğer taraftan bedelli askerlikten işte milyarlarca lira, yani askerlik vatandaşlık satışı, bedelli askerlik vatandaşından yurt dışına çıkarken seyahat harcı almaya başladı devlet. En son bu yılbaşında 1250 liraya çıkartıldı bu ücretler. Şimdi bir taraftan vatandaşa hizmet diye özelleştirme, rekabet, hizmet kalitesi derken diğer taraftan da neredeyse vatandaşın cebinden ne bulunursa alınmaya çalışılıyor. Yabancılara vatandaşlık satılıyor. Ama bütün bunlar tabii bir taraftan da istismar ediliyor. İşte Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıkladığı ki yıllardır bu hep yazılıp çiziliyordu. Yabancılara gayrimenkul karşılığı vatandaşlık satışında ciddi bir takım usulsüzlükler olduğu iddiaları hep gündemdeydi. İşte son yapılan operasyonla 2,5 milyar liralık bir varlığın satılmış gibi gösterilen gayrimenkullerin gerçekte satılmadığı, bunların karşılığı olan dövizlerin de devletin kasasına girmediği belirlendi. Çok büyük bir şebeke ortaya çıkartıldı. 90'a yakın kişi gözaltına alındı. 1000'den fazla gayrimenkule el konuldu. Ve 6000'in üzerinde bu yolla vatandaşlık almış yabancının vatandaşlığı da İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi. Tabii para gelsin de ne şekilde gelirse gelsin diyerek bir yola çıkıldığında maalesef işte bu tür usulsüzlükler olabiliyor. Bedelli askerlik dediğinizde insanlar bazen para ödemekten de kaçınarak işte çürük raporu alıp, sahte çürük raporu alıp hiç askerlik yapmama yollarına teveccüh edebiliyor. 250 bin dolar, 500 bin dolar olmayan konutlara sahte ekspertiz raporları düzenlenip vatandaşlık alınıyor. Ancak bu paralar hazineye gitmeden başkaları tarafından, organizasyonlar, suç örgütleri tarafından paylaşılıyor. O yüzden de bu tür uygulamaları devreye koyarken belki de tüm kaçak yolları kapatacak, usulsüzlükleri ortadan kaldıracak ve denetimi tam olarak gerçekleştirecek altyapıyı da en baştan kurmak gerekiyor ki işte gayrimenkul karşılığı vatandaşlık satışı 2017'den beri yürürlükteydi. Neredeyse 9 yıl, 10. yılına girdi. Şimdi 10 yıl sonra ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Milyarlarca liralık gayrimenkul satışının usulsüz olduğu, vatandaşlıkların geçersiz olduğu ve milyarlarca doların da maalesef bu satışlar karşılığında devletin kasasına girmediği ortaya çıkıyor. İşte bütün bu olasılıkları baştan gidermek ve açıkları tıkamak gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, şu anda programlarımızda zaman zaman bahsediyoruz. Dünyadaki en büyük yatırım alanı yapay zeka, veri merkezleri, dijital altyapılar. gibi yüksek teknoloji içeren alanlar. Ancak bunun yanı sıra yeni bir trend daha başladı. Yeni bir eğilim var. Trilyonlarca dolara ulaşması öngörülen yeni iki yatırım alanı. Bunlardan bir tanesi ölümsüzlük. İnsanlığın var olduğundan bu yana çare aradığı ölümü yok etme amacıyla yürütülen araştırmalar, çalışmalar. Diğeri de uykusuzluk. İnsanların kendilerini yarı ölü olarak nitelendirdikleri uyku kalitesinin nasıl artırılacağına ilişkin araştırmalar. Ölümsüzlük özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji devlerinin sahibi olan patronlar tarafından, Amazon, Google, Meta gibi kurumların sahibi olan kişiler tarafından çok büyük fonlarla destekleniyor ölümsüzlük araştırmaları. Öyle ki hücreleri embriyo dönemine, yani daha ana karnından çıktığımız döneme kadar geriye götürüp programlayıp algoritmalar yazıp bu hücreleri gençleştirme, çocukluk çağına geri götürerek yaşlılığı engelleme amaçlı araştırmalar var. Altos Laboratuvar Sistemleri diye bir şirket var. Dünyanın önde gelen zenginleri hepsi, Amazon'un sahipleri, Bill Gates'ten tutun Mark Zuckerberg'e kadar, Apple'ın, Google'ın, Meta'nın sahipleri buraya yüz milyarlarca dolarlık fon sağlıyorlar, destek sağlıyorlar. En son Amazon'un sahibi Jeff Bezos bu şirkete 3 milyar dolar yatırdı ve en fazla ölümsüzlük arayışlarına, yaşlılığı durdurma ve gençliğe geri dönme arayışlarına fon aktaran küresel patronlardan bir tanesi. İnsan ömrünü 10 yıl uzatmayı hedefliyor ilk etapta bu çalışmalar ve hücreler hücresel yeniden planlama yöntemiyle, algoritma yazılımlarıyla ve yapay zeka destekleriyle insan bedenini tekrar gençlik dönemine döndürmeyi hedefleyen şirketler. Amerika'da özellikle bunlar faaliyet gösteriyor ama şimdi dünyanın diğer bölgelerine de yayıldı. Örneğin Google çatısı altında Alphabet Calico Labs'ı kurdu. 2015 yılından bu yana çalışmalar devam ediyor. Ve Biohub isimli bir şirket var. Bu da 2100 yılına kadar tüm hastalıkları yok etmeyi vaat ediyor. Ve tüm hastalıklar yok olduktan sonra da insanların yaşlanmasının durdurulacağına yönelik bir takım özel sistemler geliştiriyor. Tabii ünlü futbolcu David Beckham bu konuda, o da bir şirket kurmuş. Futbolcu bedenini nasıl genç tuttuğundan yola çıkarak o da bir girişim sermayesi şirketi ile fon toplamaya çalışıyor. Diğer taraftan Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nin önde gelen milyar dolarlık sporcularından LeBron James öylesine kendisini kaptırmış vaziyette ki bu yeni sektöre evinin hemen hemen her yerini gençleştirme sistemleriyle, odalarıyla donatmış vaziyette. Yüzlerce danışmandan destek alıyor ve yılda 1,5-2 milyon doları sadece buraya yatırıyor ve piyasalardaki öngörü önümüzdeki süreçte ölümsüzlük arayışlarına yapılacak yatırımlar ve kurulacak şirketler 2-2,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak. Bunun yanı sıra insanların yarı ölü olarak nitelendirildiği uyku kalitesini yükseltme amacıyla da, çünkü uyku olmadığı zaman ertesi gün yaratıcılık, çalışma şevki, bütün bunlar yok oluyor. Kaliteli uyku içinde yüz milyarlarca dolarlık yeni bir piyasa ortaya çıkmış vaziyette. Yeni geliştirilen yapay zeka destekli yataklar dünyanın önde gelen iş adamlarına pazarlanıyor. 5000 dolardan başlıyor bu yatakların fiyatları. Yapay zeka desteğiyle size en kaliteli uykuyu sunuyor. Ve bir dönem cep telefonlarının kralı konumundaki Finlandiyalı Nokia şirketi de bir yüzük geliştirmiş. Bu yüzüğü parmağınıza taktığınız zaman uyuduğunuz süre boyunca yüzük sizin bütün bedeninizi kontrol ediyor. Kalp atışınızı, nefes alışınızı ve ona göre size, bedeninize uyarılarda bulunuyor. Ve şimdi bu yüzük dünyada en çok tutunan kaliteli uyku yüzüklerinden bir tanesi. Olası krizleri önceden önleyerek alarm veriyor. Sadece parmağınıza bu yüzüğü takmanın yeterli olduğu tanıtımını yapıyor Nokia firması ve bunun gibi başka alternatif girişimler, yani insanlığın ölümsüzlük arayışı ve ertesi sabah uyanmak için gece başını yastığa koyduğunda dinç ve sapasağlam bir şekilde uykusunu almış ve yaratıcılığa hazır vaziyette uyanma arayışı, dediğim gibi yapay zekadan sonra yeni bir sektör yaratmış vaziyette, trilyonlarca dolarlık. Evet, bir programın daha burada sonuna geldik. Ankara'dan haber varı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki hafta, bir hafta sizlerle birlikte olamayacağız. Ondan sonraki hafta ben Zülfikar Doğan yine pazartesi ve çarşamba günleri karşınızda olacağım. Programımızla ilgili görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımıza 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Tekrar programımızı burada noktalarken hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Ateş pahası. Bir şeyin fiyatını duyduğunuzda şöyle dediğiniz olmuştur mutlaka. Ateş pahası. Peki ama bu deyim nereden çıkmış olabilir? Hadi geçmişe, dağ başında bir kulübeye doğru gidelim. Vaktiyle Osmanlı padişahlarından biri maiyetiyle birlikte ava çıkar. Günün ilerleyen saatlerinde bir ceylanın peşine takılırlar ama zaman su gibi akar. Derken gökyüzü kararır, rüzgar sertleşir, ardından da bardaktan boşanırcasına bir yağmur başlar. Padişah ve yanındakiler en yakındaki kulübeye sığınırlar. Bu küçük, sade kulübe ormanda odunculuk yapan bir gariba aittir. Oduncu gelenlerin kim olduğunu seslere sesini çıkarmaz. Hemen büyükçe odunlar atar ocağa. Kulübenin içi ısınır, dışarıda sırılsıklam olan hünkâr ve maiyetinin içi de. Geceyi orada sıcak sıcak geçirirler. Hatta padişah bir ara şöyle mırıldanır. Doğrusu şu ateş 1000 altın eder. Ertesi sabah dönüş vakti gelince padişah oduncuya döner. Efendi, bizi çok güzel ağırladın. Ateşini içimizi ısıttın. Borcumuz ne kadar? Oduncu fırsatı değerlendirir. 1000 altını hünkârım. Vekil harç hemen itiraz eder. Ne yaptın bir adam? Bir gece ateşe 1000 altın mı istenir? Oduncunun cevabı nettir. Dağ başında buharlı ateş bulunmaz efendim. Sabaha kadar yandı. Yaktı ama ısıttı da. Padişah tebessüm eder ve vekil harcına döner. Ne diyorsun ha? Ateş iyiydi. Şimdi hakkını verin. İşte o günden sonra bir şeyin değeri haddinden fazla bulunduğunda halk arasında ateş pahası sözü yayılmış. Biz de hala değeri kat be kat abartılan bir fiyat duyduğumuzda geçmişin o dağ başındaki kulübesine selam eder gibi söyleriz. Bu da ateş pahasıymış. Bugün ateş pahası deyimi hikayesinin peşine düştük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Almanya'da havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulundu. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürdü. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini bildirdi.
2: Terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek, aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.
1: Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sürece yönelik eleştirisine de sert sözlerle yanıt verdi.
2: Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yöntem şudur, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Bu cümlelerle konuşuyoruz. Şanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun.
1: Teklife ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kritik eşik örgütün silah bırakması dedi.
3: Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidini sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır.
1: Güler, yasal düzenlemelerin içeriğine ilişkin toplumda cezasızlık ve af algısına yol açacak uygulama olmayacak diye konuştu.
3: Silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor.
1: Dış gündemle devam edelim. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinli yaraladı ve evleri ateşe verdi. Almanya'da havalimanında patlayıcı yüklü İHA bulundu. Almanya'da polisin verdiği bilgiye göre bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan insansız hava aracı bulundu. Düzenekten fünye çıkarıldı. Polis daha sonra kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Kuzey pistindeki uçuşlar 01.55'te yeniden başladı. Güney pisti ise kapalı kalmaya devam ediyor. Spor. Bu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek playoff'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Tarişka ve Greenwood kaydetti. Fenerbahçe Sturm Graz'a rövanş maçına 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. Beşiktaş'ın rakibi Hradec Králové. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmana karşı karşıya gelecek. Masovička Arena'da oynayacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Mısırlı Yıldız, taraftarın kendisine gösterdiği ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirtip, "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum," dedi.
4: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul'da şu dakikalarda sakin bir trafik var. Yak olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %22, Anadolu yakasında %11'lik bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerle devam ettiğimizde Bağdat Caddesi Kızıltoprak'tan Kadıköy yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. O3 atış alanı Hal yönüne doğru sol şeritte bir araç arızası var. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Yayınımız Güç Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 6 Ağustos 2026 Perşembe, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, özellikle bugünlerde çok ihtiyacımız var buna biliyorum, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorular vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım izninizle. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını, adreslerini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram adreslerimi kullanınız. Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız @güçlüozkan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Elbette görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Şöyle söyleyeyim, daha yayın başlamadan önce dakikalar önce mesajlarınız geliyor, iyi yayınlar mesajlarınız geliyor. Gerçekten bu mesajlarda beni ve tabii ki ekip arkadaşlarımı çok çok mutlu ediyor, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir anketim var bugün, az önce de X hesabımızı duyurdum, tekrar edeyim, @radyosputnik.tr. Bu hesabı takibe alırsanız eğer orada bir anketim olacak. Neden bahsediyorum? Günlerdir konuşuyoruz. Üzerinde uzun süredir çalışılıyor, tartışılıyor. Bahsettiğimiz bu yasa dün de meclisin gündemine nihayet geldi. Biz de burada haftalardır, aylardır içeriğini konuşuyoruz. Gördük içeriğini. Şimdi biraz sonra onun ayrıntılarını sizlere elbette paylaşacağım. Şunu merak ediyorum, şu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Yasa tasarısının adı ne? Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası. Size göre şu an mecliste gündemde işte imza hesapları yapılıyor. Kaç kişi imza attı? Kaç vekil imza attı? Kabul edilir mi? Edilmez mi? Edilecektir muhtemeldir ki %99.9. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Bu yasa tasarısı, milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanma yasası, bu taslak referanduma sunulmalı mıydı sizce? Yani sizlerin, bizlerin, yurttaşların, seçmenin görüşü de alınmalı mı ya da alınmalı mıydı diye merak ediyorum. Söylediğim gibi @radyosputnik.tr'de bu X adresinde sevgili editörüm İrem şimdi o anketi de yayınladı. Evet, hayır ya da fikrim yok seçenekleri var. Yanıtlarsanız biz de program içerisinde sizler ne düşünüyorsunuz? Yurttaşlar bu tartışmalarla ilgili ne düşünüyor? Bunu da yani bir yanıtı da bizim açımızdan olacaktır. Bundan sonraki günlerde de bu yasaya dair pek çok tartışma var, pek çok başlık var aslına bakılırsa. Ona dair de size benzer anketlerle sorular yönelteceğim ve gerçekten de fikrinizi, düşüncenizi çokça merak ediyorum. Bu bize de bir yol gösterecektir. Ne olduğunu, ne bittiğini, sizlerin nasıl okuduğunuzu gösteren de bir anket olarak da karşımızda. Tekrar ediyorum, @radyosputnik.tr X adresine girerseniz bu anketimizi, bu yasa, dün konuşulan meclis gündemine gelen yasa sizce referanduma sunulmalı mıydı diye soruyorum. Yanıtlarınızı da program içerisinde, elbette anketteki yanıtlarınızı da konuşacağız. Hadi Simge, başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
3: yaptığım araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist de olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bir, sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası. Resmi adı bu. Çerçeve yasa olarak da biz tanımlıyoruz. Zaten özetle bunu da söyleyeceğim. Bundan sonra kullanırken çerçeve yasa ifadesi daha pratik oluyor. Daha kolay anlaşılabilme adına bu ifadeyi, bu tanımlamayı kullanacağım ben de. Elbette

Nihayet tamamlandı. 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla Meclis Genel Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi o yasal süreci de anlatırız. İşte komisyona gidecek. Komisyondan sonra oylamalar vesaire var. Şöyle söyleyeyim. Hani kabaca şöyle birkaç başlıkla size aktarayım. Mesela kanun sadece PKK, KCK'yı mı kapsıyor? Mesela diğer örgütler, ki buna dair de mecliste çalışmalar olduğunu da öğreniyoruz Hizbullah başlığı altında. Evet, sadece PKK ve KCK'yı kapsıyor bahsettiğimiz bu yasal düzenleme 12 maddeden oluşuyor. Onunla ilgili de bir tartışma vardı, hatırlayınız. 15 diyen vardı, 8 diyen vardı. Neyse, sonunda bunları öğrendik, bunları gördük. Yani farklı örgütler de bir şekilde kendisini feshetme kararı alırsa, varlığına son verme kararı alsa bile, daha doğrusu bu yasal düzenlemeden hiçbir şekilde yararlanamayacak. Sadece örgütün biz silah bıraktık, kendimizi feshettik demesi yeterli mi? Hayır, değil. Elbette Milli İstihbarat Teşkilatı ya da devletin diğer kurumları tarafından da bunun teyit, tespit önce ve sonrasında da teyit edilmesi gerekiyor. Son kararı kim verecek? Milli Güvenlik Kurulu verecek. Yasanın yürürlüğe girme kararını da söylediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu verecek. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ya da dikkat, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalarda bu yasal düzenlemenin kapsamı dışında kalıyor. Tarih önemli, bunu konuşacağız. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar için bu geçerli. Peki mesela silahlı eylemlere katılanlar bu yasadan faydalanabilecekler mi? Bir insanı öldürüp öldürmediği esas alınacak burada. Güvenlik birimlerinin bu yönde bir tespiti eğer yoksa, silahlı eyleme katılmış olsa bile yasadan faydalanabilecek. Onu da aktaralım, onu da söyleyelim. 1 Haziran 2005 meselesi. 2005'ten sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren bir suç işleyen kişiler kanundan yararlanabilecek mi? Bu süreçten sonra kasten öldürme suçu işlememişse eğer, bu tarihten sonra, yani 1 Haziran 2005 tarihinden sonra kasten öldürme suçundan suçu işlememişse bundan faydalanabilecekler. Nereye başvuracak mesela silah bırakan ya da geri dönmek isteyen örgüt üyeleri? Şöyle söyleyeyim, şu an devam eden soruşturmalar, kovuşturmaların bulunduğu savcılık ve mahkemeler tarafından yapılacak bu konudaki değerlendirmeler. Bu başvuru bulunan yerdeki başsavcılıklara ya da oluşturulacak kurul tarafından görev verilen kurumlara yapılacak. Bununla ilgili de ayrı düzenlemeler yapılacak. Onu da aktaralım, onu da söylemiş olalım. Mesela şöyle bir tablo var. Mesela birkaç başlıkta çok da detaya boğmadan bunu aktarmak istiyorum. Mesela siyaset yolu açılacak mı? Değil mi? Bu kişilere yönelik olarak. Bu da en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, çok uzatmayacağım. Evet, kanun teklifi belli bir süre sonrasında buna olanak sağlıyor. Bunun kapısını da açıyor. Mesela oluşturulacak kurul siyasete dönme iznini hemen mi verecek? Hayır. İşte bahsettiğim sürede orada başlıyor. Bir süre şartı var. 5 yıl olarak verilen bir erteleme kararı bakımından, kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ya da ve 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından da yine bu süreç işletilecek. Bunu da aktarmış olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela ayrı yapılar, ayrı kurullar oluşturulacak mı? Evet, 17 üyeden oluşan bir mecliste bir kurul oluşturulacak. Bunun adına da izleme komisyonu denecek. Yani siyasette sadece güvenlik birimleri, MGK, Milli İstihbarat Teşkilatı bu işin içinde olmayacak, bu süreci takip etmeyecek. Aynı zamanda siyasette, yani siyaset kurumu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu süreci takip edecek. Yani kanunda 17 üyeden bahsediliyor. 17 üyeden oluşan bir izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek. Peki mesela silahsızlanma ya da teslim olma süreci, kanunu anlatıyorum. Bu kanun tasarısının içeriğini anlatıyorum. Sonrasında eleştirileri elbette konuşacağız. Elbette onun üzerinden konuşacağız. Bunlar da, bu teslim ve silahsızlanma süreci de Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge ile netleşecek. Genelge güvenlik kurumlarının görüşüyle hazırlanacak. Bu silahsızlanma ya da teslim olma süreçlerinin nasıl izleneceği henüz net değil. Buna dair de bir
Süreç ayrı bir süreç. İşte

0: diyecek. Kanun teklifine bakılınca bir başvuru süresi var mı? Evet, bir başvuru süresi de var. Ne kadar? 6 ay. Ve bu süre ki daha önce uzatılabilir deniyordu. Hayır, bu süre, bu işte teröristlerin silah bırakma ya da teslim olma süreçleri 6 ayda. 6 ayla daha doğrusu sınırlandırılmış durumda. Peki ne zaman yürürlüğe girecek? Mesela şimdi mecliste kabul edilecek. Muhtemeldir ki birkaç gün içerisinde oylanacak genel kurulda ve kabul edilecek bu bahsettiğimiz yasa, çerçeve yasa. Mecliste kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek mi? Hayır. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silahları teslim ettiğini, kendini feshettiği yönündeki alacağı teyit kararından sonra MGK tarafından bu karar verilecek, resmi gazetede yayınlanacak. Daha sonrasında da işte örgütün silahları teslim ettiğinin net biçimde teyidi yapılmadan geri dönüşlere de bu şekilde kapı kapatılmış oldu. Şöyle bir bakıyorum. Tabii çok konuşulan bu Selahattin Demirtaş meselesi vesaire var. Onlara da şimdi sırayla gelelim. Kanunu, yasayı anlattım. Ağırlıklı olarak çerçevesi bu. Elbette konuşulacak çok başlık var. Mesela bir 10. madde var. Geliyorum oraya da. 10. madde çok konuşulacak belli ki. Ama anketimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Az önce detaylarını anlattığım bu yasa, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması Yasası diye soruyorum size. Sizce referanduma sunulmalı mıydı? Nerede yanıtlayacaksınız ya da bu soru nerede? Radyo Sputnik'in X adresinde @radyosputnik.tr. Bu adrese girerseniz bahsettiğim gibi bu konudaki düşüncenizi belirtebilirsiniz. Evet, hayır ya da fikrim yok seçenekleri var. Ben de programın ilerleyen dakikalarında bu meseleye değineceğim elbette. Şimdi Selahattin Demirtaş ya da Figen Yüksekdağ gibi isimler. Bunlar en çok konuşulan. Bir de Öcalan meselesi var. Onunla ilgili bir açıklama var. Oraya geleceğiz. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tahliye olacaklarmış. Şimdi düzenleme, özellikle işte o 2005 meselesi var ya. Şimdi neden o 2005 sınırı kondu ya da pratikte karşılığı ne olacak? Onun yanıtını veriyorum. HDP eş genel başkanları Demirtaş'ta Yüksekdağ şu an itibariyle o Kobani davasından dolayı tutuklular ve doğrudan bu düzenleme onları da ilgilendiriyor. Eğer teklif MGK'nın onayıyla da yürürlüğe girer, işler hale gelirse bu davada istinaf tarafından bozma kararı verilmesi ve Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerin tahliyesinin gündeme gelmesi de bekleniyor. Bu da olabilir. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Ha, bir de tabii sadece Demirtaş Yüksekdağ değil, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ceza almıştı. Esenyurt biliyorsunuz belediye başkanı Ahmet Özer 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Efendim o da bundan yararlanacak, bu yasal düzenlemeden. Dava 5 yıl boyunca da ertelenecek. Hatta dün Fethi Yıldız'a da, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'a da ayaküstü gazeteci arkadaşlarımız bu soruları yönelttiler. Mesela bu Demirtaş meselesini sorusunu yönelttiler. O da aslında tam olarak evet dedi. Demirtaş da bundan çok net şekilde söyledi. Seyredin, görün. Demirtaş'ın da bundan, bu yasal düzenlemeden yararlanacağı yönünde de bir bilgi, bir başlığı da kamuoyuyla paylaştı. Kimler destek verdi, kimler destek vermedi? Şimdi bir 360'a yakın milletvekilinin bu yasaya imza attı. Yasanın altına imza attığını biz görüyoruz. Net bir rakam var mı? Şu an itibaren net bir rakam yok. Hani Yeni Parti imza atmayanlar, İyi Parti, ki İyi Parti'nin tepkisi oldukça sert. Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerini de hatırlatacağım biraz sonra. Yeniden Refah Partisi de yine çekimser kaldı. O da Yeniden Refah Partisi de aslında bizim bugün sorduğumuz soruyu gündemine aldı. O da diyor ki Yeniden Refah Partisi Erbakan, yasa teklifi bir şekilde referandumla meclisin gündemine, daha doğrusu halkın gündemine gelmeli. Halkın bu konudaki, yurttaşların bu konudaki düşünceleri, fikri alınmalı diye de soruyor. Şimdi meclisin tabii şöyle bir tablo var. Biz bunu dün de konuştuk. Hani imzaya açıldı, açılmadı, imza atan kaç milletvekili bu yasa tasarısının içeriğini gördü, görmedi tartışmaları. Mesela Fethi Yıldız diyor ki olur mu öyle şey diye yanıt verdi. Yani milletvekillerinin görmeden buna imza atmaları mümkün mü dedi. Ama benim görebildiğim kadarıyla, daha doğrusu açıklamalara bakıyoruz. Ben mesela Murat Emir'in açıklamasını dün hatırlıyorum. Yeni partili Murat Emir'in. O da aynı eleştiride bulundu. Yani biz görmedik ki içeriği, neyi imzalayacağız, neyi imzalamayacağız şeklinde de bir itirazları vardı. Şimdi bakınca az önce anlattım detayları, içeriği sizle paylaştım. Yani sorunun, Kürt sorununun, yani 1980'lerden beri özellikle tabii bu terörle birlikte maalesef bu sorun da gündemde. Bu sorunun demokratik yolla nasıl, ya da diğer demokratik adımların, örneğin ben baktım yasaya, siz de bakmışsınızdır ya da işte bu anlattıklarım, demokratikleşmeye dair bir adım var mı? Şu an itibariyle benim görebildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Peki bundan sonraki süreçte mesela inisiyatif özellikle MGK ve elbette Cumhurbaşkanı'na bırakılıyor ağırlıklı olarak. MGK kararıyla birlikte yasa yürürlüğe girecek çünkü. Yani 2 yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç içerisinde, bu süreç sonrasında geldiğimiz noktada hani demokratikleşme diye yola çıkıldı bu süreçte. Buna dair ben bu yasal düzenlemede çok da fazla bir şey görmüyorum. Hani meclis ve kamuoyunun dışarıda bırakıldığı, en azından algı bu şekilde, böyle söyleyelim. Ve kapalı müzakerelerle bir şekilde ilerletilmeye çalışılan süreç, yani seçilmiş temsilcilerin katıldığı şeffaf ve demokratik bir süreçle ele alınması gerekirken böylesine önemli bir yasa, daha çok böyle kapalı bir süreçte, hatta kapalıdan öte böyle alelacele, sanki değil mi? Dün, son 2 gündür yaşananları hatırlıyoruz. Alelacele bir şekilde gündeme gelmiş olması bizleri de biraz, bizleri birazdan öte, birazdan daha fazla bir şekilde şaşırtıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu yarın komisyona sunulması bekleniyor. Takvim nasıl işleyecek? Hadi o soruyu da aklınızda kalmasın. Yarın itibariyle Adalet Komisyonu'na sevk edilecek söz konusu yasa tasarısı. Yasal olarak 2 günlük bir süreç var. 2 gün komisyonda kalmalı. Tartışmalar vesaire olacaktır. Çünkü yasada böyle bir gereklilik gündeme getiriyor. Arkasından da 12 Ağustos'ta oylanarak yasalaşması, bu da hani bir şekilde aklınızda kalmasın, 12 Ağustos'ta yasalaşması bekleniyor. Dediğim gibi MGK kararından sonra da yürürlüğe girecek. Şimdi tabii birkaç soru işareti de yok değil mi? İşte az önce de söyledik, günlerdir de anlatıyoruz sürecin. Bizim gördüğümüz, bizim anladığımız kadarıyla kapalı kapılar arkasında yürütülmüş olması. Yani kamuoyu her aşamada haberdar edildi mi? Siz mesela kendinizi geride kalan süreç içerisinde böyle hissediyor musunuz? Değil mi? Şimdi bu yasa tasarısıyla ilgili, yasayla ilgili olarak çok başlık, çok detay var. Mesela ne yok? Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Kaç terör örgütü hükümlüsü serbest kalacak? Kimler cezaevinde kalacak net olarak? Ya da başka terör örgütlerinin durumu bundan sonraki süreçte neden? Çünkü meclisin gündemine böyle başka yasa tasarıları sokulmaya çalışılıyor. Bu soruların bir şekilde tartışılması, daha net, daha açık şekilde yanıtlanması gerekiyor. Mesela Güneydoğu'daki özellikle çocukların ya da Türkiye'nin genelinde çocukların okullaşma sorunu, okul sorunu var mı? Yok. Ekonomik sorunlar, bölgedeki ekonomik sorunlara dair bir detay görmedim. Ya da bence ülke siyasetinin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Feodal yapı, bölgedeki feodal yapının bir şekilde sonlandırılması ya da o feodal yapının, siyaset içinde geçerli bu. Değil mi? Yani siyaset ağları da var aynı şekilde. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum bunu. Bu sürecin, bunun durdurulması için bir önlem, bir öneri var mı? Maalesef benim görebildiğim kadarıyla buna dair de bir önlem, bir başlık yok. Şu çok konuşuldu. Neden bahsediyorum? İmza sayısı. 360'a yakın milletvekilinin imzaladığı söyleniyor. AK Parti, MHP, CHP, DEM, Hüdapar, DBP ve işte 10 bağımsız vekili toplarsak eğer, bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bu aynı zamanda bir başka başlığın, bir sonraki günlerin tartışması olacak ama yine de arada bunu aktarmak istiyorum size. Toplamda 414-420'ye yaklaşan bir milletvekili sayısından, bir bloktan bahsediyoruz meclis içerisinde. 400 rakamı bizim için ne ifade ediyor? Meclis ve 400 deyince, evet, anayasanın referanduma gitmeden değiştirilmesi tartışmaları var ya. Bu yasa tasarısı ile ilgili siyasi partilerin ya da işte bağımsız, 10 bağımsız milletvekili de var, bağımsız milletvekillerinin alacağı tavır aynı zamanda o günlerin tartışmasını da bizlere verecek. O günlerin tartışmasını da bize bir şekilde, tartışmasıyla ilgili de bir, nasıl söyleyelim, ön fikir veriyor. Bir soru var burada. O sorunun da yanıtlanması gerekiyor. Yasayla ilgili yasanın 10. maddesi. Ne deniyor yasanın 10. maddesinde? Şöyle, 10. maddenin birinci fıkrası. Bu kanun kapsamında verilen görevler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikte yerine getirilir deniyor. Tamam, bunda sorun yok. İkinci fıkra ne? Bu kanun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz deniyor. Bize ne hatırlatıyor bu biliyor musunuz? Bir önceki o açılım sürecinden sonra yaşananları belli ki burada hem siyaset hem de kamu kurumları açısından bir güvence talep edilmiş ve ya da bu süreci ilerleten, bu sürecin içerisine dahil olan isimler de bir tür zırh kanuni güvence talep etmişler. İşte 10. maddenin ikinci fıkrası da bunu gerektiriyor ya da bunu sağlıyor. Öyle söyleyebiliriz. Bunu da aktarabiliriz. Tabii bu süreçte en çok konuşulan konulardan bir tanesi, ben de dönem dönem bunu sizlerle paylaştım, Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin sessizliği. Şöyle, dün bozdu Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı, bu konudaki sessizliğini ve aslında bir tekrarla beraber bozdu. Ne dedi? Tekrar söylüyorum dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Bir kere şu olmadı, onu söyleyelim, onu aktaralım. Hani umut hakkı meselesi çok konuşuldu bir dönem. Benim görebildiğim kadarıyla, tabii bunu hukukçular daha net şekilde yorumlayacaktır ama bu umut hakkı bütün bu anlattığımız çerçeve içerisinde yok. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Tabii işte dediğim gibi bu açıklaması, MHP liderinin bu açıklaması aynı zamanda çözüm sürecine ilişkin son dönemde neden konuşmuyor eleştirilerine de bir yanıt niteliği taşıyor ki dedi ki Devlet Bahçeli, devlet adabına riayet ettim, bu nedenle de sessiz kalmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u işaret etti, onların yaptığı çalışmaları yakından takip ettim ve onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmemek için bugüne kadar sessizliğimi korudum ifadesini kullandı. Hani şunu söylemiştim size, aktarmıştım. Öcalan'la ilgili, tabii işte Öcalan'a umut hakkı talep ediyor Devlet Bahçeli. Peki mesela Öcalan'la ilgili bir düzenleme var mı? Öcalan'a işte af vesaire. Hayır, böyle bir şey yok. O 2005 meselesi var ya, 2005 öncesi ve sonrası ayrımı var ya, o da aslında bu nedenle önemli o ayrımda. Ama gazeteci arkadaşlarımız, hatta emeğe saygı çok sevdiğim arkadaşım, meclis muhabirlerinden, takip etmenizi de tavsiye ederim, sevgili Hilal Köylü bu soruyu AK Partili Güler'e yöneltti. Ve bakın bakın sevgili Simge, sana o sesi göndermiştim. Öcalan'ın cezaevi şartları ya da statüsüyle ilgili sorulan soruya AK Partili Güler ne yanıt verdi, bir dinleyelim.
1: Arkadaşlar, bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri. Bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız, bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
0: Yasal düzenlemeye, Öcalan'ın cezaevi şartlarına dair yasal düzenlemeye gerek yok ifadesi benim dikkatimi çekti. Muhtemeldir ki bundan sonraki dönemde de işte Sayın Güler de işaret ediyor. İşte gazeteci, akademisyen ziyaretleri vesaire, bunlarla beraber terör örgütü lideri Öcalan gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Peki bunlar hükümet kanadından gelen açıklamalar ya da şöyle söyleyelim, Cumhur İttifakı tarafından gelen açıklamaları aktardık. Bir de muhalefet var. Muhalefet neler söylüyor? Onu da hatırlatalım dilerseniz, ama bir hatırlatmanın hatırlatmasını yapayım. Bir anketimiz var. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması Yasası. Bundan bahsediyoruz. Bunu konuşuyoruz. Sizce referanduma sunulmalı mıydı diye soruyorum. Nereden yanıtlayabilirsiniz? Radyo Sputnik'in X adresine girerseniz eğer, @Radyo Sputnik tr adresine girerseniz orada yanıtlarınızı bekliyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında da bunları konuşacağız. Söylediğim gibi peki diğer partiler, muhalefet kanadı, meclisin diğer kanadı ya da mecliste olsun olmasın diğer partiler ne düşünüyorlar, nasıl yaklaşıyorlar bu sürece? Özgür Özel mesela bir çerçeve yasaya dair bir yorum yaptı. Genel yaklaşımımızda değişiklik yok dedi ki çok konuşulmuştu. Özellikle mecliste kurulan komisyona katılım katılmama meselesi CHP'nin, o dönemde CHP'liydi biliyorsunuz. CHP yeni parti lideri Özel ne dedi? Teklif metnini sır gibi sakladılar. Usul ve üslup yanlışı vardı cümlesini ki dün galiba değil mi biz de tam olarak bunu kullanmıştık. Bir usul sorunu var burada. En azından bir usul sorunu var. Başka eleştiriler de var elbette ama en azından bir usul sorunu var diyorduk. Yeni parti dedim. Yeni parti liderinin de bu yaklaşımı önemli ama benim anlayabildiğim kadarıyla evet teklife imza atmadı yeni partili vekiller. Anlayabildiğim kadarıyla, benim okuyabildiğim kadarıyla ama muhtemeldir ki bu benim yorumumdur. Onu söyleyeyim, bir bilgi de değildir. Meclis gündemine geldiği zaman, genel kurula geldiği zaman eleştirilerini sıralayacaklar ama hayır oyu vermeyeceklerdir. Evet oyu vereceklerini tahmin ediyorum. Peki mesela TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan bir yine bu çerçeve yasaya dair bir yaklaşım, bir eleştiri var. O da aslında bakılırsa genel kamuoyunun beklentilerini sıralamış. Kanun teklifini okuduğunu söylüyor Kemal Okuyan. Bu tarafı kısmi af tamam. Kısmi af, gerçi kimse af dememeye çalışıyor ama bunun böyle nispeten 3500 cezaevindeki 4000 terör suçlusu için bir af, tırnak içinde bir af olduğu ortada. Peki diyor. Peki bunların, Kemal Okuyan'ın açıklamasından bahsediyorum, doğrultusu ne? 200 yıllık ataletten çıkış, 100 yıllık parantezin kapanması, bunları hep tırnak içinde kullanmış kendisi. Yine en az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli dönüşüm. Bu son cümle kimindi? Evet, geçen gün aktarmıştım size, Öcalan'ın ifadesiydi ve bu çok konuşulacak demiştim. Kemal Okuyan da buna dikkat çekmiş. Bunlar ne zaman açıklanacak? Konunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek diye sormuş TKP'nin genel sekreteri. Önemsediğim için tabii ki sizlerle paylaştım. İlk başından beri sürecin en başından beri bu süreci, atılan her adımı eleştiren İYİ Parti. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da, Müsavat Dervişoğlu da şöyle dedi. Devlet aklı iktidarın seçim kazanmak için çalıştığı reklam ajansı değildir şeklinde, biliyorsunuz bu meseleler konuşulurken devlet aklı kavramına, tanımlamasına çokça gönderme yapıldı. O da diyor ki devlet aklı iktidarın seçim kazanmak için çalıştırdığı reklam ajansı değildir. Siz dedi Lozan'a değil, dünkü meclis gündemine gelen yasayı işaret ederek, siz Lozan'a değil Sevr'e imza atıyorsunuz şeklinde de bir yaklaşımı oldu, bir eleştirisi oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Şu ana kadar anlattıklarım, işte yaklaşık yarım saattir bu meseleyi konuşuyoruz. Daha çok konuşmaya gerek var, izaha muhtaç çok konu var, farkındayım bu konuya da dair. Peki bundan sonra ne olacak? Valla bu sorunun yanıtı nerede biliyor musunuz? Fethi Yıldız'ın dün yaptığı açıklamada ne dedi biliyor musunuz? 50 yıldır milletimizin başına bela olan terörü bu kanunun işlemeye başladığı andan itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz dedi. Tamam. Bundan sonra tam burası işte aktarmaya çalıştığım mesele, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve infaz hukukunda da mutlaka değişiklikler yapılacaktır şeklinde de bir cümle kurduğu, bir cümle sarf etti kendisi. İşte bundan sonraki süreçte bizleri neler beklediği, çünkü bununla sınırlı kalmayacağı aşikar, bununla sınırlı kalmayacağı dikkat çekici. Bu ifadeler de bir şekilde bunu bize gösteriyor, bize bunu anlatıyor. Bakın, gerekçede, yasanın gerekçesinde de enteresan, teklifin daha doğrusu yasa teklifinin gerekçesinde de ilginç bir ifade var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Deniyor ki teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren ya da ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme değildir. Elde edilecek tecrübeler, bu süreç içerisinde ihtiyaçlar, tecrübeler ve değişen şartlar ya da gereklilikler doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesinde ilave mevzuatta ilave değişiklikler yapılabilir. Yeni kanuni düzenlemelerde yapılabilir deniyor. Biz de diyoruz ki nedir bunlar? Ve bir yol haritası var mı? O yol haritasında gündemde olan Şimdi bunlar hani ihtiyaç doğdukça ortaya çıkacak şeyler değil. Bununla ilgili bir plan, bir program vardır diye düşünüyoruz. Olmalı da herhalde. Ama ben teklifin gerekçesindeki bu ifadeler benim dikkatimi çekti. Bundan sonra neler olabilir, bundan sonra hangi adımlar gelebilir diye merak edenler için de bunu aktarmak istedim. Son bir not, hani mecliste böyle toz duman kıyamet koparken, kıyamet derken böyle hani kavgadan gürültüden bahsetmiyorum, bir telaş, bir hareketlilik varken, bakın Hüdapar ne yapmış? Hüdaparlı milletvekilleri ne yapmışlar biliyor musunuz? Hani yasa diyor ya, sadece PKK ve KCK'yı bu kapsıyor. Diğer örgütler kendilerini feshetseler bile asla dahil olmayacaklar buna deniyor ya. Hüdaparlı vekiller 3 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, meclis başkanlığına bir teklif vermişler. Gökçer Tayıncıoğlu'nun, T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberidir. Emeğe saygı, oradan aktarıyorum. Orada fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir eylem yapmayan, şiddete başvurmayan, eylem kabiliyetini yitirmiş örgütlerin de kanun kapsamına girmesi için bir teklif verdikleri ortaya çıkıyor. 3 Haziran'da, yaklaşık iki ay öncesinden bahsediyoruz. Hani arada bütün bu tartışmalar yapılırken, biz işte 50 yıllık terör belasından kurtulacağız vesaire derken, Hüdapar'ında bunu işte hangi örgütü kastediliyor, Hizbullah kastediliyor elbette burada, hangi örgütün kastedildiğini anladığımız böyle bir teklif vermiş olmaları da, nasıl söyleyelim, ayrı bir tartışma konusu diyelim. Oldukça bu bölüm, ilk bölüm uzun sürdü. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama şöyle bir nefeslenelim. Müzik arasına gitmeden önce Simgeciğim, seni böyle bir iki dakika bekleteceğim. Şöyle söyleyeyim. Bugün 6 Ağustos. Neyin yıl dönümü? Hangi katliamın yıl dönümü? 6 Ağustos 1945. Sabah 8:30. Little Boy, küçük çocuk adlı atom bombasını Hiroşima kentine, Japonya'nın Hiroşima kentine göndermişti Amerika Birleşik Devletleri. Bu saldırıda toplamda ilk anda ve sonrasındaki süreçte 140 bin sivilin hayatını kaybettiğini biz biliyoruz. Hiroşima, daha sonrasında tabii Nagasaki'ye de 3 gün sonra, değil mi, ayın 9'unda da Nagasaki hedef alınmıştı. Savaşın, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bir saldırıydı, bir cinayetti bu. 81 yıl önce sabah 8:30'da ölen tüm insanlar, daha sonraki yıllarda da elbette konuşuldu. Bu katliam çok uzun süre tartışıldı ki, şöyle söyleyeyim, programın ikinci bölümünde bu konuya, Amerika'nın ne yapmaya çalıştığına, bundan sonra geçmiş dönem itibariyle bir küçük bir analiz paylaşacağım sizinle. Ama Amerika içinde de bu meseleler tartışıldı. Mesela o katliamın yıl dönümünde 25 yıl sonra 1970 yılında New York'ta, New York Stadyumunda bir konser düzenlendi. Amerika'nın bu saldırılarına tepkili olan sanatçılar var mı? Elbette var. 12 saat süren bir konser. Çok ünlü sanatçılar, bugünün de efsanesi olan isimler o konserde yer almıştı. Mesela programın başında Creedence Clearwater'ın Fortunate Son şarkısını dinledik. Mesela o şarkı daha açılış dakikasında aynı zamanda elinde, nasıl söyleyelim, gümüş kaşıklı zengin çocukları yerine Vietnam Savaşı'na gönderilen fakir Amerikan gençlerinden bahsediyordu. Bu arada bu listeyi tabii ki sevgili müzisyen arkadaşım Ozzy hazırladı. Onun notları üzerinden de sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha Ozzy'ye teşekkür edelim. Şimdi de ikinci şarkı olarak da yine Stephen Wolf'tan Born to be Wild şarkısını dinleyeceğiz. Amerikalı bu grubunda ismi tanınan ama bildiğimiz Herman Hesse'in ünlü romanından geliyor. Dinleyeceğimiz bu şarkıda bir 69 yapımı bir film, Easy Rider. Biz nasıl biliyoruz, Türkçe'ye nasıl çevrilmişti? Özgürlüğün Bedeli filminin tema müziğiydi. Hani o saldırıda, Amerika'nın o katliamında hayatını kaybedenleri bugün anıyoruz. O Hiroşima'ya, Nagasaki'ye gerçekleştirilen atom bombası saldırılarında ölenleri hatırlıyoruz. Devam edelim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuk çalışıyor. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Tekrar hoş geldiniz yeri ve zamanına. Anketimize de şöyle bir bakıyorum. X hesabımız, radyomuzun X hesabı üzerinden bir anket paylaştık. Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası sizce referanduma sunulmalı mıydı diye soruyorum. Şöyle bir bakıyorum, %81 oranında evet yanıtını görüyorum. %12.5 hayır diyor. Sunulmamalıydı ya da sunulmasa da olurdu. Fikrim yok diyenlerin oranı da %6. WhatsApp'tan WhatsApp numaramıza da mesajlarınız geliyor. Radyo Sputnik WhatsApp hesabına da mesajlarınız geliyor bu konuyla ilgili olarak. Bakıyorum ağırlıklı olarak da evet yanıtını görüyorum. Evet, mutlaka referanduma sunulmalıydı diyor. Ayşe Hanım diyor ki, Ayşe Celep, ben bu metinden bir şey anlamadım. Kanunların üzerinde bir merci yoktur. İşte o yüzden bu meseleyi bir şekilde kanunlaştırılmaya, bu şekilde yasal zemine oturtulmaya çalışılıyor diye düşünüyorum ben de. Siz de yanıtlarınızı bekliyoruz. Önemsiyorum çünkü düşüncelerinizi bu konuyla ilgili olarak, pek çok kişinin aksine. Peki sevgili Simge, devam edelim mi?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin günlüğünde neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bu bölümü de biraz hızlı geçeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım dilerseniz. Çok sayıda il başkanı daha önceki dönemde görevden alınmıştı biliyorsunuz. Yani şu an Ardahan, Çankırı, Erzincan, Maraş, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'de de yeni atamalar yapıldı genel merkez tarafından. Toplamda 66 İl başkanı, neredeyse tüm ülke 81 ilde 66 il başkanının değiştirildiğini, CHP yönetiminden tarafından değiştirildiğini de hatırlatalım. Bu arada Üsküdar Belediyesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir seçim vardı dün, görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine bir başkan vekilliği seçimi vardı. Yine orada CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy aldı. Yani ilk turda. Sonraki turlarda bunlar değişti. Bütün bu tartışmalar zaten o değişimle birlikte yaşandı. Benim gördüğüm, benim aktarılan, daha doğrusu oradan gelen bilgiler, mesela AK Parti'nin o seçime bir itirazı var. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir dedi ki son turda, 3. turda 4 oyun geçersiz sayıldığı ve CHP'nin adayının 4 farkla kazandığını söyledi ve sebepsiz yere AK Parti adayı dedi, oyları geçersiz sayıldı, biz bu meseleyi dedi mahkemeye taşıyacağız ifadesini kullandı. Özgür Çelik ise bu seçimle ilgili olarak, o son turla ilgili olarak enteresan bir iddiada bulundu. Baştan sona operasyon, bir tezgah, tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalışılıyor dedi. Hatta son turda yani Sibel Tan Çetinkaya'nın, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı o son turda bazı CHP'li meclis üyelerine baskı yapıldığı, aileleriyle tehdit edildiği yönünde bir iddiada bulundu. Hani enteresan, çok sert bir iddia olarak kenarda dursun. Avcılar Belediyesi'ne bir operasyon var. Fen İşleri Müdürü dahil 2022 yılındaki bir ihale nedeniyle Fen İşleri Müdürü dahil toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale fesat karıştırma suçlamasıyla, iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında. Ve yine Yeni Parti üzerinden bir haber, yine bir operasyon haberi. Yeni Parti'ye İlk operasyon başlığını atabilir miyiz? Evet, yeni partiye ilk operasyon özür dilerim başlığını atabiliriz. Neden? Çünkü yeni parti Manisa İl Başkanı İhsan Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Manisa'daki işlemlerinden sonra da kendisi Ankara'ya gönderildi. Murat Emir, yeni parti grup başkan vekili, bir tepkisi vardı. Dedi ki İhsan Özalper hukuki bir adım değil, saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesi olarak yeni partililer bu gözaltı işlemini de bu şekilde değerlendiriyorlar. Hadi Simge, devam edelim.
4: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Dün bahsetmiştim, gazeteci arkadaşımız, gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'nın gözaltına alınması sonrasında mahkemeye çıkartıldı ve işte adli kontrol kararıyla haftada 3 gün haftada 3 gün karakolda imza ve yurt dışı yasayla serbest bırakıldığını aktarmıştım size. Bir başka karar var Can'la ilgili olarak ki iftira, hakaret ve neydi? Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümeti ve devletin yargı organlarını aşağılama suçlaması kendisine yöneltilmişti. Son gelişme ne? Can Bursalı'nın X hesabına da bir engelleme getirildi. Bir erişim engeli getirildi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Böyle programın bu son dakikaları itibariyle, yani ilk bölümünün tabii ki son dakikaları itibariyle, ceza demişken, cezalandırılma demişken cezaevi günlüğünü de sizle paylaşalım. Komedyen Deniz Göktaş 34, gazeteci Merdan Yanardağ 284, Tayfun Kahraman 1568, Mine Özer'den yine 1568 gündür cezaevinde. Tıpkı Ali Çağatay gibi programcımız Ali Çağatay da biliyorsunuz yaptığı bir X paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Ali Çağatay da 42 gündür Silivri'de cezaevinde. O da diyor ki, onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum izninizle, iddianamem bir an önce yazılsın, mahkeme heyeti karşısına çıkayım ve savunmamı yapmak istiyorum diyor sevgili Ali Çağatay. Buradan bir kez daha elbette hatırlatalım, hatırlatmak gerekiyor çünkü. Çok konuşulan bir konu, hatırlayınız yine Bir Gün gazetesine yönelik olarak CHP il yönetiminin bir şikayeti vardı, savcılıklara bir şikayeti vardı değil mi? O rozet takma görüntüleri, sonrasında kast ajansları meselesi gündeme geldi. Orada işte figüranların bir şekilde oradaki rozet takma törenine katıldıkları iddiası Bir Gün gazetesinde. Sonrasında CHP il yönetimi, ki hani sosyal demokrat politikaları benimseyen bir parti açısından bunu söylemek, bunu konuşmak aslına bakılırsa oldukça rahatsız. Yani basın özgürlüğü deyince işte düzeltme hakkı değil mi, cevap hakkı, bunların hepsi kullanılabilir savcılıklara şikayet yerine. Ki sonrasında da muhabir arkadaşlarımıza, yine o Bir Gün gazetesindeki yetkililer hakkında da bir soruşturma başlatılmış. Onlar da ifadeye çağrılmışlardı. Şimdi Bir Gün gazetesinden de bir karşı hamle geldi. O da nedir? Gazete 950 liralık bu isimlere karşı olarak Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı, birisi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı, bir diğeri de CHP'nin sözcüsü, kendileriyle ilgili kullandıkları ifadeler, ki işte Bir Gün gazetesindeki çalışanlar diyorlar ki biz tehdit edildik. Bu gerekçeyle yine hani ne kadardı, 950 lira karşılığında değil mi gittikleri söyleniyordu, ki kabul de edildi, o figüranların kast ajansının sahibi de bunu doğrulamıştı. Şimdi Bir Gün gazetesi de 950 liralık bir tazminat davası bu iki isme karşı, Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı hakkında 950 liralık manevi tazminat davası açtılar. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hani halkımızı biraz görelim diyoruz ya. Bunu da hatırlatalım. Doruk Madencilik desem neyi hatırlarsınız? Ankara'da gerçekleşen o eylemlerden ki hala devam ediyor. Neden? Yıldızlar Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren, Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İş Sendikası üyesi olan maden işçileri ki söz verilmişti, resmi taahhütler vardı, alacakları ödenecekti, sadece alacakları değil işte geçmiş dönemde işten çıkarılan arkadaşların işlerine iadesi meselesi, özlük hakları ile ilgili talepleri vardı. Bakanlıklar, 3 ayrı bakanlık biliyorsunuz tamam demişti, biz de buna kefil oluyoruz, bu şirket bütün bu taahhütlerini yerine getirecek demişti. Ama aradan geçen süreç içerisinde bu talepler yerine getirilmedi. Şimdi Ankara'dalar, 10 gündür Ankara'dalar ve bir eylemdeler. Tam da bu taleplerini hatırlatmak için Çankaya Belediye Başkanlığı önünde oturma eylemleri var. Şöyle söylüyorlar, şöyle aktarıyorlar. Eğer taleplerimiz geride kalan süreç içerisinde, 10 günlük süreç içerisinde kabul edilmedi, hayata geçirilmiyor, İşçilerin söylediği bu. Yıldızlar Holding borçlarını ödemiyor taahhütlerine rağmen. Kızılay'daki oturma eylemimiz devam edecek diyorlar. Eğer bir hafta içerisinde önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki perşembe, çarşambaya kadar taleplerimiz karşılanmazsa bir kez daha açlık grevine başlayacağız şeklinde de dün bir açıklamada bulundular. Ben de hani bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istedim. Elbette takip ediyoruz diyelim ve hadi bir haber merkezine gidelim. Geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Kimden? Serkan Başdımar'dan öğreneceğiz. Ben ikinci saat diliminde yine sizlerle birlikteyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı. Umman açıklarında iki patlama bildirildi. SpaceX roketi Ay'a çarptı. Ayrıntılar bültenimizde. FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini belirtti. Çelik, silahların bırakılmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin oluşacağını ifade etti.
2: Terör örgütünün yükümden Türkiye'nin kurtulması demek, aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.
1: Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sürece yönelik ihanet yasası eleştirisine de sert ifadelerle karşılık verdi.
2: Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen, ama böyle ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Bu ve benzeri anti-siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yöntem şudur, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Bu cümlelerle konuş. Konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun.
1: Türk tiyatrosu ve edebiyatının önemli yazarlarından Bilgesu Erenus 83 yaşında hayatını kaybetti. Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek. Yazar, Yaftalı Tabut, İkili Oyun, Aydınlık Evler ve Güneyli Bayan gibi birçok esere imza atmıştı. Dış gündemle devam edelim. Umman açıklarında iki patlama bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre gemiyle mürettebatın güvende olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde İran'a sert şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. SpaceX roketi Ay'a çarptı. Yaklaşık bir yıldır yörüngede sürüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi çarşamba günü tahmin edildiği üzere Ay yüzeyine çarptı. Saatte 8700 km hızla gerçekleşen çarpışma doğrudan görüntülenemese de Şili'deki bir teleskop çarpışmanın ardından meydana gelen enkaz ve toz bulutunu tespit etti. Sosyal medya fenomeni canlı yayında vurularak öldürüldü. TikTok'ta yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Meksikalı popüler bir sosyal medya içerik üreticisi, kartel şiddetinin yaygın olduğu Sinaloa eyaletindeki bir restoranın önünde canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Meksika Devlet Başkanı Claudio Sheinbaum, yetkililerin cinayeti soruşturduğunu ve faili tespit etmek için çalıştığını belirtti.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışla sert rüzgarlar etkisini gösterecek. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. 31 derece. İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Antalya parçalı ve az bulutlu 33 derece, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Van az bulutlu ve açık 30 derece.

0: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde şu anda %44'lük bir yoğunluk var. Bir saat önce sunduğumuz bültende yoğunluk %18'lerde seyrediyordu. İşe gidiş saatlerinde yoğunluk gitgide artış göstermiş durumda. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %40, Anadolu yakasında %47'lik bir yoğunluk hakim. Köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa yönüne geçtiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş birçok yer var. Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade'de araç sürücüleri yavaş yavaş dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Tem Ümraniye ve Kavacık'ta da yoğunluğun artmış olduğunu görüyorum. Trafiğe etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğimizde Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Yaralanmalı bir trafik kazası. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Ekipler D100 Küçükçekmece'den Hacı Şerif yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'e Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine bir kez daha hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlamak istiyorum bu bölüme de. Önce bir anketimiz var ki katılımlarınızı da görüyorum. Sadece ankete değil WhatsApp hattımıza da yanıt yolluyorsunuz. Hepsine bakıyorum. Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası. Bu yasa böyle kondu ismi biliyorsunuz, bu çerçeve yasanın. Size göre diye soruyorum, referanduma sunulmalı mıydı? Yani sizlerin, bizlerin, yurttaşların oyuna sunulmalı mıydı? Evet, hayır ya da fikrim yok yanıtlarını verebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum şu dakikaya kadar %87'lik bir kesim ankette evet referanduma sunulmalıydı yanıtını vermiş. %8'lik bir kesimde hayır, %8,3 hatta hayır diyor. Fikrim yok diyenlerin oranı da %4,2. Bu arada dediğim gibi mesajlarınız da geliyor WhatsApp hattımıza 0505 171 66 56, Radyo Sputnik WhatsApp hattı. Orada da ağırlıklı olarak, hatta %99 oranında öyle görüyorum, çok sayıda mesaj var tabii okuyabildiklerime şöyle bir baktım. Evet, bir şekilde bu tasarının ya da bu yasanın kamu, bizlerin, yurttaşın oyuna sunulmalıydı, bir referanduma gidilseydi yaklaşımının ağırlıkta olduğunu da görüyorum. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz kişisel sosyal medya hesaplarımı da paylaşayım izninizle. X ya da Instagram'dan Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız da dediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. bu arada gerçekten çok değerli mesajlarınız. Hani program başlarken dedim ya, daha başlamadan önce 6.30 sularında mesaj atmaya başlıyorsunuz. Başarılar mesajınız, günaydınlar mesajlarınız çok kıymetli bizler için. Buradan Nevzat Bey'e özel bir selam yollamak istiyorum. Gerçi duymuyor bizi ama diyeceksiniz ki duymayan birisine nasıl mesaj atıyorsunuz? Valla yani nasıl selam yolluyorsun güçlü diye soracaksınız. Valla mesajını okudum az önce. Kulaklığını evde unuttuğu için bizi dinleyemediğinden dolayı çok üzgün olduğunu anlatıyor mesajında. Tamam, ben ona yarın da mesaj yollayacağım. Umarım yarın kulaklığını unutmaz da biz de birlikte olur. Ama ben şimdi gerçekten dedim ya, hani bizi de bu kadar içselleştirmiş olmanız gerçekten oldukça sevindirici. Bizim motivasyonumuzu arttırıyor efendim bu tip mesajlar. Teşekkür ediyorum. Nevzat Bey'e, bizi duymayan şu an dinleyicimiz Nevzat Bey'e selamlarımızı da yollayalım. Ama yarın unutmayacağım. Simge ne olursun ya da İrem ne olursun, sen de yarın hatırla, siz de yarın bana hatırlatın. Teşekkürler. Selamlarımızı da yollayacağım. Yarın sözüm söz. Nevzat Bey'e selamlar diyelim ve Simge'cim devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Bir operasyonu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Operasyonla ilgili bir gözaltı, hatta bir tutuklama da oldu. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o suikast girişiminde bulunan timde yer alan bir isim, Burkay Karatepe. 10 yılın sonunda, aradan 10 yıl geçtikten sonra yakalanmıştı. Nerede? Afyonkarahisar'da ifadeleri yansıdı medyaya. Gerçekten çok şaşırtıcı ifadeleri var. Hani hep o gün de söylemiştik. Mesele şu: 10 yıl boyunca bu kişi nasıl saklanabildi? 10 yıl ki hani bu konuda özellikle güvenlik güçlerinin hani ekstra bir motivasyon olduğunu da biliyoruz ki doğru, haklı bir motivasyon, onu da aktaralım. Öylesine enteresan ifadeleri var ki, ve arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da bizim bu sorumuzun haklılığını gösteren bir suç duyurusu var. Mesela Karatepe ifadesinde bu kişi, suikast timinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan bu kişi ifadesinde mesela 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne ne için bakın neler yaşadık, neler gördük, bunu hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor.

dair de konuşmuş. Cumhurbaşkanının sağ amaçları operasyonun amacının diyor ifadesinde Cumhurbaşkanı'nı sağ ele geçirmek olduğunu belirtiyor. Çiğli'de öğrendiğini bir şekilde iddia ediyor. Marmaris'teki o Grand Yazıcı Otel bölgesine indikten sonra yaşanan çatışmaya ilişkin olarak da şöyle diyor. Otel içerisinde konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim diyor. 10 dakika kadar bu çatışmalar sürdü şeklinde de bir ifadesi var. O darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra da Marmaris'te araçtan kaçtığını anlatıyor Karatepe. Silahlarını ve teçhizatını toprağa gömdüğünü söylüyor. Kamyonetle otostop çekerek önce İzmir, arkasından da işte ailesi Afyonkarahisar'da yaşıyormuş. Oradan öğreniyoruz. 10 yıl nasıl saklanmış olduğunun da ipucu biraz da burada. Ama başka detaylar da var orada. Daha sonrası da Afyon'da işte ailesinin yanında saklandığını öğreniyoruz. Mesela babası tarafından İstanbul'da kendisine Tayfun Gezveci adına bir sahte kimlik düzenletildiğini. Mesela şimdi bu sahte kimliklere nasıl bu kadar kolay ulaşılıyor? 10 yıl boyunca bu sahte kimlik hiç mi tespit edilemedi diye sordurtan sorulardır bunlar. İşte inşaat işçiliği, hurdacılık yapmış anlattığım görebildiğim kadarıyla ifadesinden dikkat çekmemek için. Mesela yakalanmamak için ilginç bir yöntem kullanmış. Özellikle ablasıyla haberleştiğini söylüyor. Sadece aileden ablamla haberleşiyordum diyor. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Ortak bir e-posta hesabı açmış. E-posta adresi açmışlar ablasıyla birlikte. O e-posta adresine giriyor. Mesajı yazıyor ama göndermiyor. İptal butonuna basıyor ve ne oluyor? Mail ya da e-posta taslak bölümüne düşüyor ya. Hatta orada draft diye yazar sol tarafta. O bölüme kaydediliyor. Dolayısıyla gönderim de yapılmamış oluyor ve bu şekilde o ablasıyla mesajlaştığını da anlatıyor. Şöyle bir bakıyorum, oradan ilginç mesela ayrıntılar var. Okul yıllarına dair 98 yılında örgüte üye oldum diyor. Örgüt abisinden yüz yüze eğitimler alıyor. Maltepe Askeri Lisesi Karaharp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini kabul ediyor. İşte örgütsel emirleri gizlilik kuralına uyarak yerine getiriyorduk diyor. Selim kod adı, örneğin o zamanlarda da örgüt kendisine Selim kod adını vermiş. Meslek hayatına geçtikten sonra ifadesi tam olarak şu: Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu sözde sorumluya aktardığını, Amerika'daki görevi esnasında Fethullah Gülen'le de görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini de itiraf ediyor. Yani onlar, onu da anlatırız bir gün, konuşuruz. Katalog evlilikleri örgüt içerisinde sonraki süreçlerde bunlar hep öğrenildi. Aslında öncesinde de konuşuluyordu bütün bunlar da bir şekilde farklı kitaplarda var buna dair ayrıntılar. Söylediğim gibi böyle bir katalog evlilik yöntemiyle öğrendiğini belirtiyor. Kurmaylık soruları yine en çok konuşulan mesele. Kurmaylık sorularını kendisine Karaharp Okulu'na girdiği dönem içerisinde ya da giriş döneminde ya da okurken, orada devam ederken kurmaylık sorularının da kendisine örgüt tarafından, FETÖ tarafından da verildiğini itiraf etmiş bu açıklamalarında. Yani bildiğimiz gerçekler bunlar, diyeceksiniz ki Güçlü bunları, ama hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Neden? Çünkü böyle bu örgütün son dönemde yeniden böyle bir hareketlenmeye başladığına dair devletten de, işte medyada da, devletin farklı mekanizmalarından da açıklamalar geliyor. Bu benim dikkatimi çekiyor. Mesela Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani sinsi bir yapı olduğundan bahsetti. Bunu hepimiz biliyoruz zaten FETÖ'nün. İşte bazen Kemalist oluyor, bazen İslamcı oluyor, muhafazakar oluyor, solcu oluyor. Her kılığa giriyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor dedi. En ufak bir ilçe atamalarında bile, İçişleri Bakan Yardımcısı bunu söylüyor, daha çok dikkatli olmak gerekiyor diye İçişleri Bakanlığındaki yetkililere, görevlilere bir şekilde uyarıda bulunuyor. Şu benim dikkatimi çekti: bunlar farklı illerde de olsa birbirlerini buluyorlar. FETÖ'cüyü mutlaka buluyor. O yüzden de bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olmalıyız gibi bir uyarıda bulundu Bülent Turan. Bu da
enteresandı. Erdoğan boyutu konuya girerken de söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir suç duyurusunda bulundu bu suikast timindeki eski yüzbaşı.

0: Burkay Karatepe ile ilgili olarak şikayette bulundu. O şikayet mektubunda, şikayet dilekçesinde benim dikkatimi çeken konu şu. Tıpkı bizim sorduğumuz gibi hukukçular da bu soruyu soruyorlar. 10 yıl boyunca kim sakladı? Kim yardım etti? Tamam, bu isim Cumhurbaşkanı'na suikaste yargılanacak. Başka suçlamalar da var. Tamam. Ama bir yandan da kimler destek oldu? Nasıl bu adam 10 yıl boyunca saklanabildi? Bunca önleme rağmen, ki nasıl yakalandığını anlatmıştık geçtiğimiz hafta, detayına girmeyeceğim ama bunu öğrenmek açısından çok önemli. Bakalım bu şikayet sonrasında operasyon genişleyecek mi? Hep beraber takip edeceğiz. Sevgili Simge, ne yapalım? Hadi devam edelim.
1: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına. Çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
0: Gazilerimiz, er gazilerimiz ve er şehit yakınlarımız bugün 25. günü, 25 gündür Ankara'da bir oturma eylemindeler. Özlük haklarının düzeltilmesi talebindeler. Eşitlik istiyorlar aslına bakılırsa. Sadece ücretlerde değil, söylediğim gibi özlük haklarında da rütbelilerle aynı koşullarda yaşamak istediklerini söylüyorlar. Aynı haklara sahip olduklarını dile getiriyorlar. Ama bunun hayata geçmesi için de bir çaba içerisindeler, bir eylem içerisindeler. Hatta işte bir açlık grevindeler. Bu devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Komisyonu'nun gündeminde bir yasa tasarısı vardı. Biliyorsunuz şehit aileleri ve gazilere yönelik işte mali, sosyal özlük haklarına ilişkin bir düzenleme, ki o düzenlemeye de itirazları var gazilerin. Orada ağırlıklı olarak ekonomik koşulların, işte en düşük gazi maaşının 53 bin liraya çıkartılması vesaire gibi ekonomik koşulların ön plana çıktığını dile getiriyorlar. Biz kimseden öyle özellikle para vesaire derdimiz bu değil. Biz sosyal haklarımızın, işte sağlık, işte ordu evlerinden yararlanma, diğer başlıklardan bahsediyoruz. Bu haklarımızın hayata geçirilmesini talep ediyoruz diyorlardı. İşte o düzenleme dün AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı bir yasal düzenlemeydi. Dün komisyondan, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Yani tam da bu çerçeve yasa tartışıyoruz ya, işte programın başından beri biz bu meseleleri konuşuyoruz. Tam da o yasanın meclis gündemine geldiği gün komisyonda bu yasada kabul edildi. Ama orada enteresan bir tablo da vardı. Dün onu izledim. Anka Haber Ajansı paylaştı. Vardır, başka ajanslarda da vardır elbette. Bu komisyonda bu görüşmeler devam ederken İYİ Partili vekillerin konuğu olarak komisyona girmek istedi. Er gazilerimiz ya da er şehit yakınları orada bir, yani komisyon salonuna alınmadılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o komisyon salonuna alınmadılar. Kapıda da bir gerginlik yaşandı. Bir eylem başlattılar kapı önünde. Daha sonra grubu temsilen bir kişinin toplantıya katılmasına izin verildi ama yani ne olacak ki? Girseydi orada, kendilerini ilgilendiren bir yasal düzenleme tartışılıyor komisyonda. Bu insanlar, daha önce de işte konuk aldık, konuştuk. Kimseye karşı bir hakaretleri yok, bir kabalıkları yok, bir sertlikleri yok, bir intikam, bir öfke hisleri yok içlerinde. Orada oturup dinlemek, izlemek, milletvekilleri ne yapıyor sorusunu, sorusuna yanıt ararken buna tanıklık etmek istiyorlar. Tam da milletin meclisinde, milletin temsilcilerinin görev yaptığı mecliste. Ama dediğimiz gibi maalesef oradaki gazilerimiz ya da işte er şehit yakınları komisyon salonuna tamamı alınmadı. Sadece içlerinden bir ismin alınmasına karar verildi. Yani o gerginlik görüntüleri, özellikle bu kadar hassas olunan bir konuda bu, yani tabii ki herkes girebilmeli. Hepimiz izleyebilmeliyiz her toplantıyı. Özel olarak bir kısıtlı, bir yasak, bir gizlilik yoksa, böyle bir karar alınmadıysa, ama maalesef işte izleyemiyoruz. O görüntüler gerçekten benim içimi acıttı. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim ama dediğim gibi 25. günündeler. Er gazi ve er şehit yakınları Ankara'da özlük haklarını talep ediyorlar. Eşitlik talep ediyorlar. Bu eşitlik çağrısıyla Ankara'dalar. Onların da sesini duyurmaya elbette devam edeceğiz. Eğitim işin bir raporu benim dikkatimi çekti. Böyle bir kısa başlık halinde vereceğim izniniz olursa. Hani meclisten bahsettim ya az önce. Yine meclisin gündeminde olan, komisyonda konuşulan bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme, hukuki boyutu da var elbette o işin. Yani yargılama sürecine dair boyutu da var elbette ama ki dün o düzenlemenin detaylarını da paylaşmıştım sizinle. Eğitim İş diyor ki hazırladığı raporda ülkede çocukların karıştığı olay sayısı son 10 yılda %36 oranında artmış durumda. Yani mesele sadece, yani meclisteki bu çalışmaları işaret ediyor Eğitim İş. Mesele sadece yani güvenlik politikaları, ki buna dair de muhalefetin bir eleştirisi vardı. Anayasaya aykırı bu kadar güvenlik politikalarının öne çıkarılması çocuklara yönelik olarak bu anayasal tartışmalar da yaratacaktır demiştik dün. İşte Eğitim İş'in bu açıklaması da onu doğruluyor. Diyor ki Eğitim İş, böylesine bir artış varken son 10 yıl içerisinde %30'luk bir suça karışma oranında bir artış var. Çocuklardan bahsediyoruz. Mesele sadece güvenlik politikalarıyla değil, diğer sosyal politik, ekonomik ve sosyal politikalarla beraber ele alınmalı şeklinde de bir uyarısı var Eğitim İş'in. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hadi Simge, devam edelim.
2: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu ekonomi, daha doğrusu enflasyon verilerini açıkladı. Ondan sonraki günlerde biz maaşlardaki erimeleri vesaireyi, bunları konuştuk değil mi ağırlıklı olarak, ya da işte kira zam oranlarını bundan sonraki süreçte ya da bu ay ne olacak ne bitecek, bu detayları sizlerle paylaştık. Diskin Diskar'ın bir araştırması, ücret kayıpları izleme raporu dün itibariyle yayınlandı. Birkaç başlık oradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle, yüksek enflasyon deniyor ve adaletsiz vergi ve tabii ki ücretlerdeki kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor diyor. 7. ay itibariyle yılın, yani 2026 yılının 7. ayı itibariyle enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası ne kadar? 798 milyar lira. Yani bu süreç içerisinde, geride kalan yıl içerisinde işte sigortalı çalışan işçilerin cebinden giden paradan bahsediyoruz. Ya da yaşadığı gelir kaybından bahsediyoruz. Sadece bu mu? Hayır değil. Mesela gelir ve damga vergilerinin toplam faturası ne kadar? 688 milyar lira. Totalde bütün işçilerin kaybından bahsediyoruz burada. Yani şöyle bir kayıp, geçen yılla bir karşılaştırmış Diskar, nasıl bir kayıpla işçiler karşı karşıya. Deniyor ki işçilerin birikimli toplam vergi ve enflasyon nedeniyle kaybı 2025 yılının ilk 7 ayına göre, 2025 yılının ilk, yani 7. ayı, 7 ayı itibariyle 2026'nın 7. ayı, ilk 7 ayı karşılaştırılınca %46 oranında arttığını görüyoruz. %46. Yani işçi yine enflasyon, hedeflenen enflasyon, ister hedeflenen olsun ister var olan enflasyon olsun, işçinin kaybı yıllık olarak bakıldığı zaman o hedeflerin ya da belirlenen rakamların çok daha üzerinde. Yani şöyle de diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Temmuz 2026'nın özür dilerim, işçiler Temmuz 2026'nın en az 13 gününü, bakın 13 gününü kesinti ve enflasyona çalışarak geçiriyor. Temmuz ayının 13 günü, yarısı neredeyse işçiler vergi vermek veya da enflasyona karşı kayıplarını gidermek amacıyla çalışıyorlar. Ortalama bir işçinin işçi ücretinin vergi ve enflasyon nedeniyle kaybı 17 bin liraya kadar yükselmiş durumda. Asgari ücret, zaten onu dün söylemiştik, DİSK de açıklamıştı onu. İlk 7 ay itibariyle 5500 liralık asgari ücrette de bir kayıp yaşanmış durumda maalesef. Tabloda bu şekilde ortaya çıkıyor. Hadi Simge, devam edelim.
3: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkan araç verilir verilmez. Ya bu devlette, bu için demiyorum, öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam anam anam anam anam anam.
0: Neden bu bölüme aldım Şeref Oğuz'un, Ekonomi Gazetesi'nde yazarı Şeref Oğuz, ki dönem dönem kendisine de göndermeler yaparız burada. Ben aklına, fikrine, kalemine çok güvenirim Şeref Oğuz'un, meslek büyüğümüz aynı zamanda elbette. Bir yazı kalemi aldı, oradan birkaç size satır aktarım, birkaç başlık, birkaç satır sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Şeref Oğuz, bizdeki enflasyon değil, düpedüz kamuflasyon yani kamunun harcamalarından bahsediyor Şeref Oğuz. Zira diyor kamunun zam yaparak enflasyonu düşüreceğine dair tuhaf garip bir fantezisi var. Bu fanteziden vazgeçilmezse işimiz zor diyor. Yani enflasyonu çözmek yerine onu besleyen kamuflasyon anlayışıyla refaha ulaşamayız diyor ekonomim yazarı Şeref Oğuz. Şöyle söyleyeyim, tam şöyle aktarıyor, birebir aktarayım ben yani onun mealen söylemeyeyim, haksızlık da olmasın kendisine. Yazının başlığını diyor, başlığına bakıp enflasyon lobisi teşhisi koymayın, enflasyon düşmeyecek çünkü onu besleyen var ve Merkez Bankası'nın hünerleri de maliyenin makroekonomik tedbirleri de işe yaramıyor, bizim enflasyonun da ekonomi bilimiyle ilgisi pek kalmadı. Kendisi bir Türkiye sosyolojisi halini aldı. İşte bu nedenle de kamu zam yaptıkça işte kendi hizmetlerine zam yaptıkça bir şekilde enflasyonun düşeceğine inanıyor ama bunun gerçekliği yok. Emeklinin sosyal atık haline getirildiği, bunlar tamamı Şeref Oğuz'un ifadeleri. Nasrettin Hoca işine döndü diyor. Hoca karanlık evde kaybedip aydınlık sokak lambası altında araması gibi. Enflasyonun sebebini, çözümünü yanlış yerde arıyoruz. Zihnimizdeki bir kıymık ve ekonomi yönetimi indi diyor enflasyon için. Dedikçe derine batıyoruz. Lafla bu enflasyon düşmez. Emekliyi sosyal atık haline getirdik, düşmedi. Asgari ücreti açlık sınırına gömdük, inmedi. Çiftçiyi taban fiyattan, memuru kat sayıdan ettik. Üretimi soğuttuk, ev genci ürettik, ücretleri baskıladık. Önümüze gelene ceza yazdık, esnafa kan ağlattık. Vatandaşa borçların üstüne yattık. Yine de bu enflasyon düşmedi diye de eleştiriyor Ekonomim Gazetesi yazarı sevgili Şeref Oğuz. Gerçekten de hani dedim ya, aklına fikrine kalemine çok da keyifli, ekonomiyi çok güzel anlatır Şeref Oğuz. Sizlerle o yazısında paylaşmak istedim diyelim ve bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
4: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Eş bitti hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun. Bu davayı unutun gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan, enteresan.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.
0: Büyük Ozan 81 yıl önce 6 Ağustos'ta, tam da bugün 1945'te sabah saat 8:15'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı bomba, daha sonrasında da 9'unda da Nagasaki'ye attığı atom bombası sonrası ölen 140 bin sivil için bu dizeleri kaleme almıştı Nazım Hikmet. Bunu konuşalım istiyorum. Biraz Amerika'yı konuşalım istiyorum. Çünkü hiç bunlar olmamış gibi yaşanıyor. Hiç bunlar yaşanmamış gibi. Sanki 140 bin sivil, sadece Hiroşima'dan bahsediyorum, ölmemiş gibi davranılıyor. Bunları konuşacağız, ama bunları konuşmadan önce bir teşekkür. Sevgili arkadaşım Ozi bugünkü şarkıları, bugünkü müzikleri hazırladı. Tam da bu nedenle aslında bakılırsa. Neden? Çünkü bu cinayetin, yani 45, 6 Ağustos 45'in 25. yıl dönümünde 1970'te Birleşik Devletler'de New York'ta bir konser verildi. Tam da dediğim gibi bu cinayetin yıl dönümündeydi o konser. Yaklaşık 12 saat sürdü. Amerikan politikalarına karşı olan sanatçılar, isimler, grupların katıldığı bir konserdi o. O konserde sahne alan isimleri bugün dinledik. Paul Simon'lar, işte Johnny Winter gibi isimler. Çok sayıda ismi bugün, sağ olsun Ozi, bir liste hazırladı bizler için. Düştüğü küçük notlarla birlikte Janis Joplin gibi isimler. İşte programın ikinci bölümünün başında da dinlediniz. Az önce Johnny Winter, Rock Me Baby'yi dinlediniz. Gerçekten de dünyada duyarlı olan herkes, sağduyulu olan herkes Amerika'nın bu politikalarına, kendi ülkeleri bile olsa, tepki gösterme becerisini, zekasını, aklını da gösteriyor. Bunun için de, bu liste için de tekrar sevgili arkadaşım Ozi'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu biraz konuşalım. Yani tarih pek çok savaşı yazdı, değil mi? Tarih pek çok savaşı yazdı. Tarih kitapları bunlarla dolu, okuyoruz. Pek çok yıkımı, pek çok acıyı da kaydetti, ama bazı olaylar var. Gerçekten hani neresinden bakarsanız bakın, vicdani olarak da hiç kapanmayacak o derin yaraları açıyor ve o derin yaraların izi de kalıyor. İşte 6 Ağustos 1945'te o günlerden, insanlık tarihi açısından da kapkara günlerden birisi olarak hafızamızdaki yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima üzerine bıraktığı o işte küçük çocuk, Little Boy adlı atom bombası, sadece bir şehri silmek de mi kaldı? Hayır, aynı zamanda yani insanoğlunun kendi türünü yok etme kapasitesinin en çıplak, en vahşi halini de gözler önüne serdi. Bahaneler vardı o zamanlar, tartışılıyordu. hala da tartışıldığını şaşırarak görüyorum. Hani bu basma kalıp bir anlatımdan bahsedilir, hep konuşulur, bu savunma getirilir. Yani eğer bu bomba atılmasaydı savaş daha uzun sürer ve daha çok insan ölürdü, değil mi? Bu mantık kurgusuna şöyle bir bakalım. İnsanlık tarihinin en büyük etik çöküşünü de bir şekilde meşrulaştırma çabasından başka bir şey değil Amerika'nın bu Hiroşima'ya, sonrasında Nagasaki'ye attığı bu atom bombalarıyla ilgili tartışmalar. Yani bir askeri hedefi etkisiz hale getirmek için sonraki yıllarda biz bunu bu boyutta, aynı anda bu boyutta olmasa da Irak'ta da gördük. Diğer ülkelerde de, değil mi? Vietnam'da tanıklık etti, ki oraya da geleceğim. Yani sadece bir askeri hedefi etkisiz hale getirmek için 140 bin sivili, sadece Hiroşima'da 140 bin sivili, kadını, çocuğu, yaşlıyı, işte Ozan anlattı az önce, biz değil herhalde ondan daha iyi anlatacak değiliz. Nazım Hikmet'in anlattıklarını kendi sesinden dinledik. Saniyeler içerisinde bu insanları buharlaştırmak, yani aynı teraziye konulabilir mi? Aynı şekilde, aynı başlık altında tartışılabilir mi? Kocaman bir soru işareti. Yani Hiroşima'da patlayan o bomba ilk anda işte 70 bin, sonrasında 140 bin insanın hayatına, masum insanla birlikte aynı zamanda medeniyetin, yeni medeniyetin ahlaki temellerini de bir şekilde yerle bir etti. Tabii patlamanın merkez üstündeki o sıcaklık binlerce dereceye ulaştı. Yani onlara, değil mi, tanıklık ettik, sonraki süreçte gördük. İnsanlar arkalarında sadece taşa kazınmış gölgelerini bırakarak yok oldular. Yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Buna dair çok çok çok başarılı sinema eserleri de var. Tavsiye ederim. O radyasyonun yıkıcı etkisi sadece o ilk an değil, sonraki yıllarda da tabii kuşaklar boyu devam etti. Şimdi o gün, o sabahta, işte sizin bu sabah başladığınız gibi, hepimizin her sabah başladığı gibi, insanlar Hiroşima'da da güne kendi rutin alışkanlıklarıyla başladılar. Biraz böyle belki bakmak gerekiyor. Yani çocuklar okula gidiyordu, işte esnaf dükkanını açıyordu, yaşlılar parklarda çaylarını içiyorlardı. İşte o 8.15'te Enola Gay adlı uçaktan bırakılan o bomba, atom bombası şehrin üzerinde parladığında her şey bir anda siyah beyaza dönüştü benim gördüğüm. Bakın, John Hersey Hiroşima adlı eserinde ne diyor biliyor musunuz? İnsanlar gölgeler halinde buharlaştı, böyle anlatıyor. Geriye yalnızca duvarlara yapışmış insan silüetleri kaldı, ki bu silüetler fiziksel bir yok oluşun, aynı zamanda insanlığın, insani ahlakında çöküşü anlamına geliyordu diyor. Rodin'in Düşün Adamın heykelini bilirsiniz, değil mi? O heykel, onu bir gözünüzün önüne getirin. İnsanlığın karanlıkta mücadelesini simgeler. Yani o kambur duruş bir felsefi derinlikten daha çok bir tür çaresizliği, bir tür acziyeti gösteriyor. Aslında mesela o heykel aklıma geliyor. Hiroşima'daki ya da Nagasaki'deki patlayan o atom bombaları insanlığın da tam da bu kötülük karşısındaki acziyetini gösteriyor, ki en çıplak haliyle. O yüzden hani biraz böyle düşünürken nasıl konuşalım, ne anlatalım, hangi başlıkla konuşalım, yani pek çok rakamla da konuşabiliriz, siyasi, politik, diplomatik yorumlar da yapılabilir, ama biraz da buradan bakmak istedim. Hani gökyüzünden bir ölüm yağdı Japonya'nın üzerine, tüm insanlığın da sonrasında yüzleşmek zorunda kaldığı çok büyük bir gerçeklik olarak da karşımızdaydı. Bakın, Camus diyor ki, Albert Camus ve o veba kitabında, insanların içinde vebadan daha korkunç şeyler vardır. Bu ifade çok dikkatimi çeker ve hep bu gözle bakmaya çalışıyorum. Hani bir şekilde bir tür savunma mekanizması belki de bu. İşte o atom bombası da aslında, hani o Camus'un bahsettiği o şey diyor ya, insanların içinde vebadan daha korkunç şeyler vardır. İşte o şeyin ne olduğunu bize çok net şekilde, üstelik bir yandan bakıldığı zaman da geri dönülmez bir noktadan bize gösteriyor. Ama işte yüz yüze kalma cesareti, yüz gerçeklerle yüz yüze gelme cesareti, aslına bakılırsa olanlar için benim anlayabildiğim, benim görebildiğim bu. Sadece şöyle bakıyorum, bakın Hiroşima'nın, tabii Hiroşima'yı konuşuyoruz. Sadece 3 gün sonrasında da Nagasaki felaketi yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir hamle değil, aynı zamanda o soğuk savaş dengelerini vesaireyi, bunları da değiştiren, dünyanın sonrasına da, o tarihten itibaren sonrasına da yön veren bir saldırıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırısıydı. Hani nükleer enerji, nükleer silahsızlanma vesaire, bunlar tartışılırken şunu hiç unutmayalım. Bu bir kalıptır ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Nükleer silah ya da atom bombasını tarihte kullanan, bir savaşta sivillere karşı kullanan tek ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Mesele sadece tabii geçmişe ağıt yatmak, yakmak değil. Onu zaten Japonlar, onların da biz de acısını hissediyoruz elbette, dünya vatandaşları olarak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz tabii ki. Bir dünya vatandaşıyız aynı zamanda. Muktedirlerin, bakın muktedirlerin güvenlik ya da barış adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı o yıkıcı güç araçlarını da sorgulamak gerekiyor. Bakın o sorgulamada ne yapılması lazım biliyor musunuz? Ne yapılması lazım? Amerika'nın adının geçmediği savaşları bir hatırlayalım isterseniz. Oradan bir konuşmak, bunu bir anlatmak gerektiğini düşünüyorum ki burada gerçekten bir dil oyunu var. Sadece dil oyunu, çok da masum bir dil oyunu değil bu. Bakın, coğrafyalar yanar, şehirler yıkılır, sınırlar yeniden çizilir. Büyük çatışmalar, işgaller ve savaşlardan sonra, değil mi? Ama tarihe düşülen notlarda terimler nasıl özenle seçiliyor ben size söyleyeyim. Vietnam Savaşı, Afganistan Savaşı, Irak Savaşı. Peki bir bakın bakalım bunların hangisinde, isimlendirirken hangisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin adı geçiyor? Yani manşetlerde dikkatimizi çeken, bizler de gazeteciler olarak da bu tuzağa düşüyor muyuz? Evet, dönem dönem iğneyi de batıralım kendimize. Evet, düşüyoruz. Oysa ki bu savaşların asıl aktörü kim? Başrolde kim var? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin adı savaşın resmi etiketinde. Hemen hemen. Hadi çok da haksızlık etmeyelim. Hani bir kenarda bir parça tutalım. Hiç geçiyor mu? Geçmiyor. Neden? Çünkü bu bir coğrafi adlandırma kolaylığı mı sadece? İnanın öyle değil. Ya şöyle, küresel algıyı, hepimizin üzerindeki algıyı yöneten bir stratejik bir dil bu. Yani bu kullandığımız dil sadece olayları, yaşananları mı anlatıyor, yoksa olayları algı biçimimizi de mi inşa ediyor? Ben her sabah programa başlarken sadece olanı biteni değil, ne olup bittiğini de anlamaya çalışıyoruz diyorum ya sorduğumuz sorularla. İşte tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Vietnam Savaşı derseniz bir çatışmaya, o zaman odağı otomatik olarak nereye yönlendiriyorsunuz? Vietnam coğrafyasına, oradaki kaosa, tırnak içinde sorunlu bölgeye çekiyorsunuz. O sorunu da kim nasıl tarif ediyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Savaşın adı, savaşa konulan isim aslında bakılırsa o topraklara ait bir felaket varmış gibi, felaket yaşanıyormuş izlenimini veriyor. Yani şiddet o ülkenin kendi iç dinamiklerinden doğmuş da dışarıdan gelen bir güç müdahil olup oradaki düzeni de sağlayacakmış gibi görünüyor. Yani bu mesele sadece yakın tarih değil, işte yine Vietnam vesaire yakın tarih, işte Hiroşima, Japonya konuşuyoruz. O dönemlerden bugüne kadar gelen bir tabloyu ortaya koyuyor. Yani mesela aynı savaşa Vietnam'da Amerika'nın Vietnam işgali ya da Amerikan Vietnam Savaşı dense mesela ne olur? O zaman sorumluluk ya da eylemin öznesi berraklaşmayacak mı? Yani işte dilin, kullandığımız dilin, her gün burada beraber konuşuyoruz, her sabah yıllardır burada beraber konuşuyoruz. İşte bu dilin stratejik açıdan ne kadar önemli olduğunu, algıları bile, hepimiz açısından söylüyorum bunu, nasıl yönlendirdiğini de görüyoruz biz. Bu süper güç denilince işte Amerika geliyor ya akla. Onun yürüttüğü bu algı yönetimine bakıldığı zaman askeri operasyonlar özellikle kendi kamuoyuna ve dünya kamuoyuna bir sunma biçimi, bu isimlerin belirlenmiş olması. İşte sınır ötesi trafikte mesela işte Irak'a müdahale, Afganistan operasyonu, değil mi? Bunlara dikkat edin mesela. Gizlenen bir özne var orada. Yani saldırıyı ya da işgal kelimelerinin yarattığı hukuki deyince akla ne geliyor? İşte Birleşmiş Milletler, NATO vesaire, değil mi? Bu güçler geliyor, bu yapılar geliyor. Hukuki ya da ahlaki sorumluluğu törpülemiyor mu? Bu isim koyma, sadece isim koyma. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Dikkat edin, bir hafıza tarayın şöyle bir parçacık. Savaş mesela karşı tarafın ülkesinin adıyla anıldığında, söylüyorum işte Irak, Afganistan, Japonya, işte başka ülkelerde Vietnam, değil mi? Bunları düşün. Küba mesela, karşı tarafın ülkesinin adıyla anıldığında mesela müdahale eden taraf kendisini hani oraya yardım etmek ya da düzen götürmek için geçici olarak giden bir aktör konumuna getirmiyor mu? Değil mi? Irak'a demokrasi gidiyordu. Ne oldu? 1 milyon sivil hayatını kaybetti. 1 milyon sivil Irak'a demokrasi giderken, götürülmeye çalışılırken. Yani işte tarih kitaplarında, sinemada bir şekilde bu sistem kendisini gizliyor. Dilin gücü dediğim gibi bir şekilde bu etkiyi yaratıyor. Yıllar sonra tarih kitapları yazıldığında dediğim işte Vietnam Savaşı'ndan başladık. Hadi oradan devam edeyim. Vietnam Savaşı başlığı altında okunan bir süreç. Hani bir devletin başka bir ülkeye müdahalesinden daha çok o bölgeye gerçekleşmiş genel bir dünya krizi, o bölgede gerçekleşmiş bir dünya krizi olarak hafızalarda kalmıyor mu? Böyle adlandırılmaya çalışılmıyor mu? Daha doğrusu işte bu soruları soralım istiyorum. Şimdi her düşüncesine katılmam, her dediğine katılmam da Chomsky, dil bilimcisi Chomsky'nin çokça vurguladığı bir ifade var. Küresel medyayı ya da terminolojiyi elinde tutan bir güç hikayeyi istediği başlıkta yazar diyor. Tekrar ediyorum. Küresel medyayı ve terminolojiyi elinde tutan güç hikayeyi istediği başlıkta yazar. İşte buradan bakılınca tarihte bütün tarih boyunca bu geçerli. Hani bugün medya diyoruz, işte başka bir şey diyoruz. Yıllar öncesinde de tarihçiler imparatorlar için bunu yapıyorlardı. Bütün gerçekleri yazmıyorlardı. İmparatorun perspektifinden yazılıyordu. Mısır tarihi böyle yazıldı. Anlatabiliyor muyum? Tarihte bütün tarih boyunca güç merkezleri kendi dillerini ve tanımlarını dünyaya kabul ettirme yeteneğine ya da gücüne sahipler. İşte buradan bakılınca hani Hiroşima'nın yıl dönümüyle başladık bütün bunları konuşmaya ama bir yandan da şiddetin kaynağını, yani işgal edilen coğrafyadaki o şiddetin kaynağını etiketlerken nasıl bir kendisini sistem, meşru aktör olarak ortaya koyuyor, bunu görmek açısından önemliydi. İşte Hiroşima'ya o bomba atılmasaydı İkinci Dünya Savaşı daha çok uzardı ya da işte daha çok insan ölürdü tartışmaları bambaşka bir tartışma. Bu perspektiften okumak gerektiğini, perspektif üzerinden tartışmak gerektiğini düşündüğüm için böyle biraz kafanızı şişirdim ama hani bütün bu toz duman arasında o kadar çok haber vesaire bunlara boğuluyoruz ki ara sıra bunları da konuşmaya, zannediyorum duymaya da ihtiyaç var, dinlemeye de ihtiyaç var. O yüzden de sizlerle paylaştım. Kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Bitirelim bugün de ne yaptık? 6 Ağustos 2026 Perşembe'nin gündemini, öne çıkan başlıkları aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 198 saatlik kamera incelemesiyle suç örgütü deşifre edildi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK sonrası yaptığı açıklamada Sekil İl Başkanlığı'na atama yapıldığını açıkladı. ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. ...198 saatlik kamera incelemesiyle suç örgütü deşifre edildi. İstanbul'da 4 ayrı olayın izini süren polis ekipleri... ...198 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek... ...suç örgütü bağlantısını ortaya çıkardı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK sonrası yaptığı açıklamada... ...8 il başkanlığına atama yapıldığını açıkladı. Sarı, Ardahan'a Temel Avşar, Çankırı'ya Kamil Akdoğan... ...Erzincan'a Şevki Akta, Kahramanmaraş'a Esat Şengül... ...Karabük'e Burak Onur Gündüz, Kırklareli'ne Özgür Kaya... ...Kilis'e Mustafa Curatoğlu ve Kocaeli'ne Selman Yıldırım'ın... ...il başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı. FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe tutuklandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini söyledi. Erbakan, bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkının adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığını ifade etti. Yetkililere çağrıda bulunan Erbakan, emeklilikte Adalet Derneği'nin kademeli emeklilik talebine destek verdiğini açıkladı. Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Lisede de geçiş sistemi yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Sonuçlara göre İstanbul'un en çok tercih edilen 3 lisesi de belli oldu. Buna göre İstanbul Erkek Lisesi 1. Kapataş Erkek Lisesi 2. ve Galatasaray Lisesi ise 3. oldu. Siyasetle devam edelim. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasa teklifinin verilmiş olmasıyla 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindiğini bildirdi.
2: Terör örgütünün yükünden Türkiye'nin kurtulması demek aynı zamanda demokrasisinin ölçeğini büyütecek, siyasi iklimine daha çok oksijen yükleyecek bir zemine kavuşması demektir. Demokrasinin ölçeğinin büyümesi demek, siyasi iklimin daha çok oksijene kavuşması demek, Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedeflerine giderken, bölge barışına katkı yaparken, küresel barışa katkı yaparken çok daha yüksek bir performans ortaya koyması demektir.
1: Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sürece yönelik eleştirisine de sert sözlerle yanıt verdi.
2: Yani birçok eleştiri getirebilir, getirmek isteyen ama böyle ihanettir benzeri cümleler siyasetçinin kuracağı cümleler değil. Eğer bu cümleleri kuruyorsanız parlamento niye var? Siyasi partiler niye var? Bu ve benzeri anti siyaset anlamına gelen kelimeler dışında bu bahsettiğiniz partiden ve genel başkandan hiçbir söz duyulmadı. Yöntem şudur, şu şekilde bakılması gerekir şeklinde bir vizyon ve kapasite hiçbir şekilde görülmedi. Siyasetçinin vizyonunun bittiği yerde cümleler agresifleşir ve galis hale gelir. Bu cümlelerle konuş. Konuşanların geçmişte neler yaptığının Türkiye'deki siyasi arkeolojisi bellidir. Dolayısıyla kendinizi o kampa sokmayın. Gidin başka cümlelerle konuşun.
1: Teklife ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise kritik eşik örgütün silah bırakması dedi.
3: Rapor aynen diyor ki süreçte en kritik eşik PKK-KCK terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmasının ve kendisini tasfiye ettiğinin devletin güvenlik birimlerince tespit ve teyit edilmesidir. Raporumuzun önemli başlığı. Tespit ve teyit sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması yalnızca silahlı örgütün tehdidini sona erdiğini ilanıyla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda oluşan yeni durumun gerektirdiği hukuk ve politika çerçevesinde hayata geçirilmesi için bir başlangıç noktası olacaktır.
1: Güler, konuşmasının devamında yasal düzenlemelerin içeriğine ilişkin toplumda cezasızlık ve af algısına yol açacak uygulama olmayacak diye konuştu.
3: Silah bırakmayla birlikte süreci ve sonrasını yönetecek amaca özgülenmiş, müstakil ve geçici mahiyette bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulmaktadır diyor. Tabi buradaki mevcut kanunun silah ve şiddeti reddeden bireylerin topluma yeniden kazandırılması, silah ve şiddete kalıcı olarak son verilmesini ve meselenin bütünüyle hukuki ve siyasi zemine çekilmesini hedef olarak raporumuzda yine ifade ediyor. 6'ya 3 maddesinde yasal düzenlemelerin asla toplumda bir cezasızlık ve af algısı gibi de bir kanaata kavuşmaması gerektiği de ifade ediliyor.
1: Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, planlanan askeri saldırının Körfez ülkeleri ve İran'dan gelen görüşme talebi üzerine askıya alındığını açıkladı. İran'la görüşmeleri sürdüğünü belirten Trump, diplomasinin öncelikleri olduğunu ifade etti. Trump, müzakerelerin başarısız olması halinde İran'a sert şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını vurguladı. ABD'nin North Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı. KKTC Meteoroloji Dairesi sıcak havanın ülke genelinde etkili olduğunu açıklayarak bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.
4: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara çıktı. Bu dönemde Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalatsa ilk 6 ayda %18 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak belirlendi. THY'nin ilk yarı satışları 585 milyar lirayı aştı. Türk Hava Yolları'nın konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 664 milyon lira oldu. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %43 artarak 585 milyar lirayı aşarken toplam varlıkları 2,36 trilyon liraya yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarca zararlısına karşı çok sayıda ilde feromon tuzaklardan samuray arısına kadar farklı yöntemlerle mücadele yürüttüklerini belirterek 2026 yılı içinde doğaya 1 milyon 650 bin samuray arısı salındığını bildirdi. Bakan Yumaklı yazılı açıklamasında kahverengi kokarcanın fındık başta olmak üzere 300'den fazla bitkisel üründe zarara yol açılabildiğini aktardı. Fındık ihracatının 1/3'ünden fazlası Trabzon'dan yapıldı. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemindeki fındık ihracatının değerde %34,76'sı Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi. Ocak-Temmuz döneminde Trabzon'dan yapılan 35.803 ton fındık ihracatından 563 milyon 177 bin dolar gelir elde edildi.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışla sert rüzgarlar etkisini gösterecek. Diğer şehirlerimize baktığımızda bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarında başkent Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Antalya parçalı ve az bulutlu 33, Trabzon parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40, Van az bulutlu ve açık 30 derece.
4: Yol durumu.

0: Yol durumuyla bülteni sona andıralım. Şu dakikalarda İstanbul genelinde %55'lik bir trafik yoğunluğu var. Avrupa yakasında %45, Anadolu yakasında %60'a yakın bir trafik yoğunluğunun olduğunu belirtelim. Diğer taraftan trafik yoğunluğuna köprülerle devam ettiğimizde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde Küçükyalı ve Bostancı'da yine trafik sürücülerinin dur kalk yaparak ilerlemekte olduğunu belirtelim. Çamlıca ve Altunzade'de uzun araç grupları oluşmuş durumda. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yerle devam ettiğimizde Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne doğru sağ şeridi bir trafik kazası var. Yaralanmalı bir trafik kazasından bahsediyorum. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Yayınımız Medeni dediğimiz Avrupa'nın göç sınavı başlıklı haberiyle devam edecek. Bu haberi dinlemeyi kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları, insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Akdeniz'de yaşanan can kayıpları, sınır bölgelerindeki geri itme iddiaları, yükselen sınır kontrolleri ve sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki merkezlere gönderilmesine yönelik planlar, Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerle uyguladığı politikalar arasındaki çelişkiye ilişkin eleştirileri arttırıyor.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentinden İngiltere'nin sığınmacıları barındırdığı Bibi Stockholm gemisine İtalya'nın Arnavutluk planından Avrupa Birliği'nin Return Hubs olarak adlandırılan geri gönderme merkezlerine kadar farklı uygulamalar, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu kendi sınırlarının dışına taşıdığı yönündeki tartışmaları büyütüyor.
2: Bu tartışmanın son örneklerinden biri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşandı. 30 Temmuz 2026'da başlayan yoğun hareketlilik sırasında Fas'tan Ceuta'ya geçmeye çalışan kişi sayısının 50 binin üzerinde olduğu, bazı kaynaklarda ise bu sayının 60 bine yaklaştığı bildirildi.
0: İspanyol makamlarına göre olaylarda en az 72 kişi hayatını kaybetti. İspanya sınır güvenliğini güçlendirirken bölgeye 500 metre uzunluğunda yüzer birer bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 48 bin kişinin ise 48 saat içinde Fas'a geri döndüğü bildirildi.
2: İspanyol ve Faslı yetkililer sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerin ve insan kaçakçılığı ağlarının krizi büyüttüğünü savundu. Ancak Ceuta'daki olaylar göçmenlerin güvenli ve yasal yollarla korunması ve Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının nasıl uygulanacağı tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
0: Benzer tartışmalar özellikle Ege ve Akdeniz'deki geri itmeler nedeniyle uzun süredir devam ediyor. İnsan hakları kuruluşları ve bazı uluslararası araştırmalar Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer dış sınırlarında da sığınmacıların başvuruları değerlendirilmeden geri gönderildiğine ilişkin iddialar ortaya koyuyor. Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.
2: Frontex destekli Yunan unsurlarının sığınmacı botlarının motorlarını sökerek insanları açık denizde ölüme terk ettiğine dair görüntülerse olayın vehametini gözler önüne seriyor. Uluslararası araştırmalarda ayrıca Yunan polisinin bazı göçmen kökenli kişileri, mültecileri darp ederek Türkiye sınırına geri itmek amacıyla maskeli paralı askerler olarak kullandığı öne sürüldü. Bunlar Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının korunmasına ilişkin tartışmaları daha da derinleştirdi.
0: Avrupa'nın göç politikalarının yol açtığı tartışmalar son yıllarda yaşanan ağır insanlık dramlarıyla da bağlantılı. 2015 yılında Suriye'deki savaştan kaçarken Türkiye'nin Bodrum kıyılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylen Kurdi'nin görüntüleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aylen Kurdi'nin fotoğrafı savaş ve göç nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ve Avrupa'nın göç krizine yaklaşımına yönelik eleştirilerin sembollerinden biri haline geldi.
2: Haziran 2022'de İspanya'nın Melilla kentinde Fas sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin oluşturduğu grupta en az 23 kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları kuruluşları olay sırasında hem Fas hem de İspanyol güvenlik güçlerinin uygulamalarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltti. Bazı kuruluşlar daha yüksek can kaybı rakamları açıklarken resmi rakamlar daha düşük kaldı.
0: Haziran 2023'te ise Yunanistan'ın Filos açıklarında Adriana adlı balıkçı teknesinin batması Avrupa'daki en ağır göç trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Teknede en az 750 kişinin bulunduğu tahmin edilirken yalnızca 104 kişi kurtarılabildi.
2: Yüzlerce kişinin kayıp olduğu olayda Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi ve kurtarma operasyonunun zamanlaması konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bu olaylar Avrupa'nın göç yollarındaki can kayıplarını önlemek için daha etkili politikalar uygulaması gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.
0: Avrupa ülkeleri göç yönetiminde sorumluluğu kendi topraklarının dışına taşıyan politikalara da giderek daha fazla yöneliyor. İngiltere'nin BB Stockholm gemisini sığınmacıların barınması amacıyla kullanması bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 2023'te Portland Limanı'na getirilen gemi, yaşam koşulları ve sığınmacıların uzun süre kapalı bir ortamda tutulması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gemide bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle tartışmalar daha da büyüdü.
2: İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmenlerin işlemlerini yürütmeye yönelik planı da Avrupa'nın göç yönetimini dışsallaştırma politikalarının önemli örneklerinden biri oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kasım 2023'te Akdeniz'de yakalanan göçmenleri Avrupa Birliği sınırları dışında tutmak amacıyla Arnavutluk'ta merkezler kurulması yönünde karar aldı. Ancak uygulamanın insan hakları ve Avrupa hukukuyla uyumu konusunda ciddi tartışmalar yaşandı.
0: İngiltere'nin Ruanda planı da benzer bir yaklaşımı ortaya koydu. Muhafazakar

0: toplantıda da Avrupa Birliği dışında bu merkezlerin oluşturulmasına yönelik adımlar atıldı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasındaki düzenlemelerde temel haklara saygı vurgusu yapılsa da sistemin pratikte nasıl işleyeceği ve üçüncü ülkelere gönderilen kişilerin hukuki güvencelerinin nasıl korunacağı tartışılmaya devam ediyor.
1: Bu nedenle yeni sistem Avrupa Birliği tarafından daha düzenli bir göç yönetimi arayışı olarak sunulurken, insan hakları kuruluşları ve bazı çevreler tarafından sığınma hakkının daha fazla sınırlandırılması riski taşıyan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
0: Göç baskısı Avrupa'nın serbest dolaşım sistemi üzerinde de etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin en önemli entegrasyon başarılarından biri olarak görülen Schengen sistemi, düzensiz göç ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeniden sınır kontrolleriyle karşı karşıya. Almanya, 2024'te tüm kara sınırlarında geçici kontroller başlattı. Fransa, Avusturya ve Polonya gibi ülkelerde farklı dönemlerde çeşitli sınır kontrolleri uyguladı.
1: Bu gelişmeler Schengen sisteminin tamamen çöktüğü anlamına gelmese de Avrupa'nın dış sınırlarında yaşadığı sorunların iç sınırlarda da daha fazla kontrol uygulanmasına yol açtığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği dış sınırlarına duvarlar örerken kendi içinde de sınır kontrollerini yeniden artırıyor.
0: Avrupa Birliği'nin göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklik, yıllardır tartışılan Göç ve İltica Paktı'nın uygulanmaya başlaması oldu. Yeni sistem, dış sınırlarda iltica başvurularının daha da hızlı değerlendirilmesini, üye ülkeler arasında sorumluluk paylaşımını ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor. Ancak insan hakları kuruluşları, sınır prosedürlerinin hızlandırılmasının sığınma hakkına erişimi ve bireysel başvuruların etkili biçimde incelenmesini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Göç ve iltica tartışmaları Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişiyle de doğrudan bağlantılı hale geldi. Afganistan, Suriye ve Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıklardan kaçan insanların oluşturduğu göç dalgası, Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
0: Almanya'da AfD, Fransa'da Ulusal Birlik gibi siyasi yapılar güç kazanırken, bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve neo-nazi gruplarında görünürlüğü arttı. Bu akımın bilinen isimlerinden İspanyol neo-nazi Isabel Peralta, Fas Büyükelçiliği önündeki ırkçı eylemleri ve nefret söylemleri nedeniyle Nisan 2025'te nefret suçu işlemekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Peralta, daha önce Almanya'da neo-nazi gruplarla yürüttüğü faaliyetler nedeniyle bu ülkeden ömür boyu giriş yasağı almış ve sınır dışı edilmişti.
1: Avrupa Birliği'nin göç politikasında üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda önemli bir yer tutuyor. 18 Mart 2016 tarihli Avrupa Birliği Türkiye Mutabakatı bu politikanın en önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, Yunan adalarına yönelik düzensiz geçişlerin azaltılması ve geri dönüşlerin kabul edilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne taahhütte bulundu.
0: Buna karşılık Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali destek sağlama ve bazı siyasi başlıklarda ilerleme sözü verdi. İnsan hakları kuruluşları ise Türkiye'nin Avrupa'nın göç yönetiminde bir tampon ülke haline getirildiğini ve mültecilerin siyasi pazarlıkların konusu yapılmaması gerektiğini savundu. Bu nedenle mutabakat, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu üçüncü ülkelere devretme eğiliminin en tartışmalı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Avrupa'nın göç politikalarına yönelik eleştiriler kıtanın sömürgecilik geçmişiyle de ilişkilendiriliyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerin Afrika ve Asya'daki eski sömürgeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri bugün de tartışmaların konusu. Özellikle Afrika'daki para sistemleri, doğal kaynakların işletilmesi ve ekonomik bağımlılık ilişkilerinin günümüzdeki göç hareketleri üzerinde etkili olduğu savunuluyor.
0: Avrupa'nın ekonomik refahıyla eski sömürgelerdeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık arasında tarihsel bir bağ bulunduğu yönündeki eleştiriler de bu tartışmanın önemli başlıkları arasında. Kaynakları sömürüldüğü için kendi ülkelerinde barınamayan ve sömürgecisinin kapısına dayanan insanlarsa sınırlarda tel örgüler, gaz bombaları ve ırkçı duvarlarla karşılanıyor.
1: İklim değişikliği de gelecekteki zorunlu göç hareketlerini artırabilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kuraklık, sel, aşırı hava olayları ve geçim kaynaklarının kaybı özellikle kırılgan bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olabiliyor.
0: Ancak uluslararası hukukta iklim mültecisi olarak ayrı ve genel kabul görmüş bir mülteci statüsü bulunmuyor. Birleşmiş Milletler raporları ise gelecekte milyon

0: Milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceğini işaret ediyor. Avrupa'nın tarihsel olarak küresel ısınmaya ve karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan bölgelerden biri olmasına rağmen, iklim değişikliğinin yaratacağı yeni göç dalgalarına karşı sınırlarını daha fazla korumaya yönelmesi de eleştirilerin konusu oluyor.
1: Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın göç politikaları ile ilgili temel soru değişmiyor. Avrupa Birliği insan hakları ve evrensel değerler konusundaki iddiasını kendi sınırlarına ulaşan göçmenler ve sığınmacılar için ne ölçüde uyguluyor? Akdeniz'deki can kayıpları, sınır duvarları, geri itmeler, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar ve Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönelik planlar bu sorunun Avrupa'nın en önemli siyasi ve insani sınavlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.
0: Avrupa Birliği bir yandan insan hakları, uluslararası hukuk ve evrensel değerleri savunduğunu vurgularken, diğer yandan göç ve iltica politikalarında sınırlarını daha fazla kapatıyor, geri dönüş süreçlerini hızlandırıyor ve sorumluluğu üçüncü ülkelere taşıyor.
1: Akdeniz'de yaşanan trajedilerden Ceuta'daki sınır krizine, Schengen içindeki yeni kontrollerden Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezleri planlarına kadar yaşanan gelişmeler, Avrupa'nın göç politikasıyla değerleri arasındaki gerilimin giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.
0: Avrupa'nın önündeki temel sınavsa yalnızca sınırlarını korumak değil, bunu yaparken insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerini ne ölçüde koruyabileceği. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismini ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden.
4: Melenden suyu getiriyoruz, içme suyu.
3: Evet hocam.
4: Onu içmiyoruz bile yani. Onda araba yıkıyoruz, yol yıkıyoruz. İçme suyunu bakkaldan alıyoruz. 2 gün yağmur yağmıyor, hemen yağmur bombası atalım. Bir yere bir dolu vuruyor, hemen dolu topu koyalım. Ya yok böyle bir çözüm dünyada. Ama ne anlatacağız, bunu ne anlatacağız?
5: Çok yakında böyle birkaç ay içinde vatandaşlarımız İSKİ'yi aradıklarında bir agentla, onlara çok kibarca konuşan ve çok da hızlı yanıt veren bir agentla karşılaşabilirler. Bunu ilk defa burada söylemiş olayım. Bunu yayına aldığımızda size ilk özel duyuru olacağız.
3: Harika.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Tarihte bugün.
1: Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.
2: Takvimler 6 ve 9 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri yüz binlerce sivili hayattan kopardı. ABD 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima şehrine, 9 Ağustos'ta ise Nagasaki şehrine atom bombası attı. Hiroşima'da saçılan ısı ve radyasyon anında 70 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin ise yarısı yok oldu. Japon yetkililere göre atılan atom bombaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü. Ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken Japon savaş uçakları ABD'nin Büyük Okyanus kıyısındaki Pearl Harbor limanını bombaladı. Bu saldırıdan bir gün sonra ABD resmi olarak İkinci Dünya Savaşı'na girdiğini açıkladı ve 1942'de ise atom bombası projesine başladı. Projeye 2 milyon dolar ayrılmıştı. Müttefik devletler Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olması çağrısında bulundu. Aksi halde tamamen ve mutlak bir yıkım olacağı uyarısında bulundu. Teslim olmayan Japonlar karşısında 1945 yılına gelindiğinde ABD Başkanı Truman atom bombasının atılması emrini verdi. 255 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'ya atom bombası atan ABD, dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini aldı. Japonya'nın 2200 kilometre güneyindeki Tinian adasından havalanan Amerika Birleşik Devletleri'nin B-29 bombardıman uçağı Enola Gay, pilotun annesinin ismi verilmişti ve üzerinde Little Boy adını verdiği uranyum 235 tipi atom bombasını taşıyordu. Uçak Hiroşima semalarına doğru ilerlerken insanlık için kara bir günün eşiğine geliniyordu. Patlamanın aniden meydana geldiği o korkunç an şehrin merkezinde yaklaşık 600 metre yükseklikte gerçekleşti. O korkunç patlamadan hemen sonra gökyüzünde devasa bir mantar bulutu yükseldi. Saçılan ısı ve radyasyon anında 80 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Onlardan geriye yalnızca atomik gölgeler adı verilen şeyler kaldı. İnsanlara ve cisimlere ait olan bu izlere Hiroşima'nın dört bir yanında rastlamak mümkündü. 1760 santigrat dereceyi aşan sıcaklık yüzünden kiremitler birbirine kaynayıp garip şekiller oluşturdu. Oluşan korkunç ısı ve basınç dalgasıyla ölümcül bir radyasyon her şeyi ve herkesi kül etti. Patlamanın etrafındaki 1,5 kilometre yarıçaptaki bütün binalar yıkıldı, kentin %60'ı yerle bir oldu. Hiroşima'ya bir hafta boyunca asit yağdı. İlk iki ayda yüksek radyasyon nedeniyle 70 bin Hiroşimalı daha hayatını kaybetti. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. Bunların yaklaşık yarısı sivil halk, diğer yarısı ise asker ve savaş işçileriydi. Bombanın korkunç etkileri hayatını kaybedenlerin yanı sıra sağ kalanlar içinde bir kabusa dönüştü. Radyasyona maruz kalanlar çaresizlik içinde saç dökülmesi, kanama, enfeksiyon, kanser ve organ yetmezliği gibi çeşitli belirtilerle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bombadan kurtulanların dahi yüzleştiği bu cehennem onların hayatlarını tamamen değiştirdi. Şehirdeki hastanelerin ve sağlık merkezlerinde çoğu bombadan zarar gördüğü için yaralılara yardım edecek kimse kalmadı.

Japon makamları bu bombaların devamının geleceğini tahmin etmelerine rağmen teslim olmaktansa direnmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Şişman adam lakaplı atom bombasının üzerinde size bir hediye daha ve Japon İmparatoru Hirohito'ya ikinci öpücük yazılı mesajlar yer alıyordu. ABD'nin atom bombasını atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin yarısı yok oldu. Kente ilk olarak 39 bin ölü sayısı yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi. Japon yetkililere göre atılan bombalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü, ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu. Hiroşima'nın aksine Nagasaki'deki binalar ahşap veya ahşap çerçeveli geleneksel yapılardan oluşuyordu. Nagasaki üzerindeki patlama yarı çapındaki hemen her yapıyı yerle bir etti. Şişman adamın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırladı. Patlamayla birlikte 70 bine yakın kişi ölürken şehrin neredeyse yarısı yok olmuştu. Bombanın düştüğü yerde binalar, köprüler, yollar yerle bir oldu. Radyasyon seviyesi öldürücü bir düzeye çıktı. Birçok insan yanarak öldü ya da vücutlarında ağır yanıklar oluştu. Radyoaktif serpinti insanların kör olmasına yol açtı. Karadaki büyük yıkımın yanı sıra patlamanın yarattığı şok dalgasıyla bulutlar dağıldı. Kırmızı renkte bir ateş topu beyaz bir dumana dönüşerek adeta bir mantar eşliğinde göğe yükseldi. Nagasaki Belediyesi'nin verilerine göre patlama anında ve daha sonrasında ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaştı. Yaşanan bu korkunç felaket dünya tarihinde unutulmayacak acı bir sayfa oluşturdu. Bombanın atılmasından itibaren 5 yıl içinde radyasyonun etkisiyle ölenlerin sayısı 200 bine ulaştı. Bombadan yayılan radyasyon patlama sırasında her yıl insanları öldürmeye devam etti. Günümüzde Japonya'ya yapılan atom bombası saldırısı nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı. Siyasi amaçlar yüzünden neredeyse yarım milyon insan kurban edildi. Bu amaçlar Sovyetler Birliği'ni Japonya ile savaşı sürüklemek, Japonya'yı da 2. Dünya Savaşı'ndan pes etmeye zorlamaktı. Tamamen yeni olan bu silahların güçleri gösterilerek ayrıca Sovyetler Birliği ve tüm dünyada korkutulmak isteniyordu. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların sonuçları nükleer silahların insanlık üzerindeki korkunç etkilerini açıkça gösterdi ve dünyayı nükleer tehdide karşı uyanık olmaya çağırdı. Bu saldırılar Hibakusha olarak bilinen atom bombasına maruz kalanların uzun süreli sağlık sorunları ve travmalar yaşamasına neden oldu. Bugün Hiroşima ve Nagasaki nükleer silahsızlanma ve barış için mücadele eden şehirler olarak anılır ve dünya çapında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Saldırının izlerinin unutulmaması için Japonya, Hiroşima'da bir park, Nagasaki'de ise bir müze kurdu. Nagasaki'deki müzede saldırının etkilediği objeler sergileniyor. Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda bulunan atom bombası kubbesi ise nükleer bombanın izlerini bugüne taşıyor.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki 3 farklı zam senaryosu da ortaya çıktı. Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri %13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise %17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanan ve hak sahiplerine 3.552 liraya kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için 6 aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan 3 farklı zam oranı şu şekilde şekillendi. Birinci senaryo. Merkez Bankası'nın %26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak zammı %7 olacak. İkinci senaryo. Piyasa katılımcıları anketindeki %29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı %9,72 seviyesine ulaşacak. Üçüncü senaryo. Yıl sonu enflasyonunun %30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam %10,67 olarak uygulanacak. Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşının %7 zamla 25.201 liraya, %9,72 zamla 25.841 liraya, %10,67'lik en yüksek zam senaryosundaysa 26.065 lira seviyesine tırmanması bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına %7 ile %10,67 arasında zam yapılması öngörülürken en düşük emekli aylığının 26 bin lira seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasa açıklamasında bulundu. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasa açıklamasında bulundu. Fethi Yıldız, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Yıldız, teklifin önümüzdeki hafta başında 430'un üzerinde oyla yasalaşmasının beklendiğini söyledi. Teklifin ulusal ve uluslararası hukuk örnekleri dikkate alınarak Türkiye özgü bir model olarak hazırlandığını belirtti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Gerenli, kararına gerekçe olarak mutlak butlan süreciyle başlayan gelişmelerle Kırklareli İl Örgütü'ne yapılan atamaları gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya gelecek. Fidan ve Şeybani'nin 12-15'te ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak. Gercüş, Batman Karayolu'ndaki Hasankeyf Tüneli girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trump, ülkeye düzensiz göçmen girişini durdurduklarını savundu. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine düzensiz göçmen girişinin durduğunu savunarak suç işleyen kayıtsız göçmenleri sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Trump, son 15 ayda ülkeye tek bir düzensiz göçmenin girmediğini öne sürdü. Umman açıklarında iki patlama bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Umman açıklarında seyreden bir petrol tankerinde iki patlama meydana geldiğine ilişkin ihbar aldığını açıkladı. İlk belirlemelere göre gemiyle mürettebatın güvende olduğu bildirildi. İtalya'da bu yaz çıkan orman yangınlarında 70 bin hektar alan kül oldu. İtalya'da bu yaz orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 70 bin hektar alanın yok olduğu bildirildi. Öte yandan diğer Avrupa ülkelerinde durum daha da ağır. İspanya'da 219 bin hektar, Fransa'da 91 bin hektar alan yandı.
2: Ekonomi.
1: Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604 lirayla 27.712 lira arasında değişecek. Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul ve havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara çıktı. Bu dönemde Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti. Türk lirasıyla ihracat Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalatsa ilk ayda %18,8 artışla 83 milyar 526 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 108 milyar 253 milyon lira olarak belirlendi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.703 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.486, çeyrek altın 10.582, tam altın 42.141, atı altın ise 43.188 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek play-off'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Parişka ve yeni transfer Greenwood kaydetti. Fenerbahçe Sturm Graz'la rövanş maçına 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. Osterwolde'nin durumu belli oldu. Sturm Graz maçının 30. dakikasında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Hollandalı futbolcu sahayı sedye ile terk etmişti. Öte yandan Osterwolde'nin son durumu Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kemer açıkladı. Sturm Graz karşılaşması sonrası açıklamalar yapan Cihan Kemer konuyla ilgili Osterwolde'nin sakatlığı hakkında henüz bir bilgi gelmedi ama en az 3-4 hafta olmayacağı söyleniyor dedi. Osterwolde'nin kesin durumu bugün çekilecek MR'ın ardından netleşecek. Beşiktaş'ın rakibi Hradec Králové. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Malcovička Arena'da oynayacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünya çapında futbolcu Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Mısırlı Yıldız, taraftarın kendisine gösterdiği ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirtip, "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı? Ben de hatırlamıyorum." dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayınlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışla sert rüzgarlar etkisini gösterecek. Başkent Ankara'da bugün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 31 derece, az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ankara'da İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu ve açık 36, Antalya parçalı ve az bulutlu 33, Trabzon parçalı yer yer çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 derece, Van az bulutlu ve açık 30 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında şarkıcı Murat Kekil ile yapılan keyifli sohbete devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Murat Kekilli bu kez şarkılarının ardındaki bilinmeyen hikayeleriyle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Çocukluk yıllarında verdiği hayat mücadelesinden müziğe uzanan yolculuğunu, kimsenin albümünü almak istemediği Bu Akşam Ölürüm şarkısının nasıl milyonlara ulaştığını, sadece 11 kişinin izlediği ilk konserini ve o günlerden bugünlere uzanan kariyer serüvenini içtenlikle anlatan Murat Kekilli, müziğe, hayata ve insana dair düşüncelerini de paylaşıyor. Azmin, emeğin ve vazgeçmemenin izlerini taşıyan, zaman zaman duygulandıran, zaman zaman gülümseten samimi sohbetten öne çıkan anlar sizlerle.
5: Hanımlar, beyler, yeniden sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok ama çok sevdiğim isimlerden bir tanesi sevgili Murat Kekilli. Abi çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. İyi ki varsın, iyi ki geldin.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Şimdi normalde radyo programlarına aslında çıkmıyor Murat Kekilli ama bizi kırmadı. Bugün buraya geldi. İyi ki varsın.
6: Yönetmenim orada girdi devreye. Ahmet Koç öyle bir girdi ki. Çok değerli olduğundan bahsetti. Hakikaten öyleymiş. Şöyle ufacık çok karşılaşma bile gördüm yani ondan. Ben haklıymış yani.
5: Abi ben aynayım. Sen kendini görüyorsun. Öyle söyleyeyim. Ama buradan tabii hocamıza, sevgili Ahmet Koç'a yürekten sevgilerimi gönderiyorum. Bambaşka bir insan. sağ olsun kırmadı. Yayından evvel sevgili Murat Kekin'le hemen şöyle bir iki cümle çok güzel bir şey kaptım. Böyle hap gibi aldım onu.
6: Eyvallah.
5: Şikayet etmiyorum dedi.
6: Yani, edersen çağırırsın.
5: Edersen
6: daha kötülerini çağırsın.
5: Kişisel gelişim uzmanları falan söylüyorlar bunu abi ya.
6: Söylüyorlar.
5: Çağırmamak lazım yani.
6: Öyle ben kişisel gelişim uzmanlarını dinlemeden. Dinlemeden. Özümde onu. Zaten yani çocukluğumdan beri şiare dinleyeyim bir şeydi bu. O şekilde ya şikayet edersen şöyle... şikayet ettiğin şey gelip seni buluyor bir. Etrafına yansıyor iki. Yoruyor yani bu. Düşünsene sabah kalkıyorsun şirket birisi yüzünden geçiyor. Böyle selam vereceğim veremiyorsun. O gün böyle başlıyor. Trafiğe geçiyorsun. Birisi senin önüne geçiyor.
5: Çok fena.
6: Ya böyle geçiyor.
5: Abi sen trafikte sakin kalabiliyor musun?
6: Kalıyorum.
5: Vallahi
6: kalıyorum. Böyle.
5: Nasıl bakıyorum. Yapıyorsun bunu ya?
6: Gayet normal yani. alıştım. Ama şöyle bir şey. Önce... İyi olanı ben yapıyorum. Mesela yol veriyorum adam şaşırıyor böyle. Lütfen diyorum önce sen geç. Acelem yok. Ya en fazla iki araba öne geçersin o kadar. İki araç.
5: Halbuki hem kişinin bunu yapanın kendisine iyi geliyor.
6: Kendini motive ediyorsun.
5: Yani o zaman önce kendimizi düşüneceğiz.
6: Aslında o değil. Onu düşündüğün zaman kendini düşünmüş oluyorsun. Tam tersi aslında. Sen kendini düşünürsen çok çirkin bir yere gidiyor. İki çok defa kendini çok bencil böyle başka bir yere. Onun haklarını da çiğniyorsun. Aslında kendi hakkını da çiğniyorsun. Herkesin hakkını çiğniyorsun.
5: Bayağı o zaman...
6: Biraz sencil olduğunda iyi oluyor ya.
5: Çok güzel bir bakış açısı. Evet. Empatiyi de bol yapıyor musun abi sen böyle?
6: Zaten bu empati.
5: Tamamen hayatın her alanında böyle mi?
6: Empati şöyle. Sana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma demiştim. Bu işte. Yeryüzünde... yani 1948'de kurulmuş bir devlet bütün dünyaya kafa tutuyor. Ordular çaresiz, hükümetler çaresiz, silahlar çaresiz, çaresiz de çaresiz. Bir tek halk inisiyatif alıyor. İşçiler işte, memurlar, herkes sivil halk inisiyatif alıp işte onlar karşı koymaya başladı. Hükümetleri her şeye karşı koyuyorlar şu anda.
5: Evet.
6: Ve insani önceliklerini hatırlatırlar.
5: Bu arada senin yazdığın tekrar gündeme gelen ekranlarda yeniden çok sık görmeye başladığımız İsrail'le ilgili olarak ne zamandı bu şey? Ve nereden aklına geldi bu?
6: 14 sene önce aslında.
5: 14 sene.
6: Tabii senedir var bu şarkı. O dörtlük elimize geçti. Ben ne kadar güzel yazmış ya. Çünkü her şeyde bir dörtlüktü o. Zannedersem hiç fazlalınmış. Ama o da üstlenmemiş. Yani şöyle ona ithaf ediliyor. Onun yazısı söyleniyor ama resmi kayıtlarda yok. Necip Fazıl'a ait olduğu yok. Kimin yazdığı bilinmiyor doğa doğrusu. Ama ona atfediliyor. Aldım lan dedim bu kadar güzel tarif edilir mi ya? Ne kadar güzel olmuş falan. Ben bunu besteledim. Bir dörtlüktü. Bundan 11 sene önce işte Suriye'de bizim atanmış bir valimiz vardı orada. Ya buradaki annesini babasını kaybetmiş, savaştan mağdur olmuş çadır kentler, çocuklar işte yoksul işte perişan yani açtan ölen çocuklara. Burada bir konser versene dedi. Bir vizesiyle karşılaştık onunla.
5: Vay.
6: Tamam dedim gelirim. Hem de ne günü gittim? 23 Nisan'da.
5: Hadi ya.
6: 23 Nisan'da böyle.
5: Ne kadar zaman önce bu?
6: 11 sene önce.
5: 11 sene önce.
6: Grup gelmek istemedi. Ya biz orada öldürürler dedi bilmem ne. Ya dedim kardeş orada...
5: Senin grup çalıştığın
6: beraber... Tabii çalıştım grup. Gelmek istemedi. Gittim yani. Vallahi girdim. Herkesin elinde keleş. Allah Allah. Görece çocukların bile elinde orada şey yani böyle. Yollar, sokaklar. Tabii tam bir 3. dünya ülkesi. Kaos her tarafta. İnsanlar açlıktan perişan falan filan ama... Biz oradan kendimize bir sürü ders çıkardık. Mutlu olacağımız şeyler çıkardık onu da söyleyeyim. Hem onlara acıyarak hem de kendimizi motive ederek oradan çok şey kaptık. Orada ben konser verdim. 10 binlerce çocuğa, yetime, öksüze işte neyse konser verdim. Ve Öso'nun korumasında verdim. Böyle çatılarda çinkoların başında böyle şeyler. Öso, bizi onlar koruyordu. Ve böyle bir gün önce anlattılar burada dedi hani otobüs havaya uçurdular. 156 kişi öldü bu bölgede dedi bilmem ne falan. Ve sen buralara kadar geldin dedi. Orada özel harekatımız da vardı. Dedim geldim. Ya dedi nasıl bir cesaret sendeki? Ya dedim bir defa ölüm var yani. Bir defa sahibine teslim edeceğiz emanet dedim. Bu yani.
5: Hayata bakış açısı da bu mu?
6: Sahibine teslim edeceğiz onu. Önemli olan ölmeden önce ne yaptığımızdır. Kahraman maraman olmana gerek yok. Bazen sıradan insanların, sıradan bir aile babasının evine ekmek götürmesi için yaptığı şey de kahramanlık.
5: Evet.
6: O bir kahramanlık. O benim kahramanım
5: çok
6: onlar.
5: Güzel, çok
6: böyledir
5: güzel.
6: Ama. Çok İlla güzel. Bir şey böyle gidip hani böyle aldım bayrağı falan hükümetlere karşı çıktım muhalefete böyle bir şey yok.
5: Senin bir kahramanın var mı abi?
6: Benim çok kahramanım. Babam benim kahramanım.
5: Öyle mi?
6: Süt satardı beni. Beni okutmak için süt satardı.
5: Hadi be.
6: Bazen onunla beraber site giderdim. Ben karpuzcuydum. Karpuz halinde çalışırdım.
5: Kaç yaşında?
6: daha işte lise çağlarında karpuz. Lise çağlarında ortaokuldan liseye kadar sürekli, lise çağlarının ikiye kadar da sürekli karpuza gittim geldim. İlk müzik setimin karpuz
5: abi,
6: halinde.
5: Hep böyle bir şey soracağım, dur orayı devam edeceğiz de. Seni biz hayatımız boyunca hiç kilolu görmedik.
6: Yok, son zamanlarda biraz bazı şeylere üzüldüm ben. Bicene verdim ben, 86 kiloydum. Şimdi aşağı yukarı 73-74 kiloya kadar.
5: Daha da düşmüşsün. Şeyde de öyle miydi? Çocuklukta da öyle miydi?
6: Çocukta da zayıftım aslında. Genel olarak zayıftım.
5: Karpuz hikayesi.
6: Karpuz taşıdım. İlk müzik setime bile ben orada çalışırken, ilk ayakkabım orada çalışırken, ilk böyle kendi bağımsız babamın verdiklerinden hariç kendi şaştığımla aldığım şeylerdi.
5: Bu. Ekonomik olarak zor bir süreç miydi? Yani çocukluk ya dönemi aile olarak fakir bir aile miydi?
6: Fakir bir aile. Canım Adana'nın ben Varoş mahallesinde işte gettosu, Koca Vezir denilen bir yerdir. Hani böyle orada yetiştim. Şimdi genelde Suriyeli Afganların da olduğu bir yer. Yani öyle bir yerde yetiştim.
5: Ve müzik o zaman da var mıydı bu arada?
6: Ya şöyle
5: o nasıl geldi hayatına
6: müzik,
5: dahil oldu?
6: Hayatımın hep bir parçasıydı ama sadece söylüyordum hani öyle şey değil. Bir gruptu, müzisyen olacağım falan filan yoktu aklımda. Hep astronot olmak istemişimdir böyle.
5: Allah Allah.
6: Ciddi ciddi hep böyle. Fakat kader bizi böyle abi birden konservatuara, askerlikten sonra konservatuara yönlendirdi. Adana'dan belediye konservatuar sınavlarını kazandı.
5: Askerlikten sonra bayağı sonra.
6: Ondan sonra orayı kazandım. Bir yıl sonra işte Murat Göbekan'la tanıştım. Birden böyle ben piyano falan çalmaya başlamıştım.
5: Allah rahmet eylesin.
6: Amin. Öyle olsun. İyi adamdı. İyi arkadaştı. Çok kalender bir insandı.
5: Çok.
6: Müzikten önce insandı yani. Ben grup çalışmalarını onunla başladım. Ve rock müziğine atılışım da aşağı yukarı onunladır böyle. Rock müziğini.
5: Vay be.
6: Yani daha böyle etnik işte nasıl anlatayım pop müzik falan işte Barış Manço falan
5: nasıl
6: dinlerken.
5: Nasıl tanıştınız? Nasıl oldu?
6: Ben gençlik müzik merkezine gidiyordum. Orada piyano dersleri alıyordum. O şey batı müziği çaldığım için hani gittiğim ders alırken hani batı müziği çalıyorduk. Orada mahallede Kadir Nurlu diye bir abim vardı. O şeydi, müzik tesisatları kiralıyordu. Oraya rahmetli Göbekan klavyeciye ihtiyacı varmış. Kadir abinin yanına geliyor. Heh. Diyor ki yaban bir klavyeci var lazım. Tanıdığın birisi var mı diyor.
5: Sen de gidiyorsun.
6: O da bana telefon açtı. Mahallede eski bir telefonumuz vardı. Öyle aldı. Gelsene buraya dedi ya Murat, 5 dakika uğrar mısın? Evde misin dedi. Evdeyim dedim abi. Gelsene oraya. Gittim oradan.
5: Bu arada Göbekan'la tanıştım. Abi o zamanki senin görünüş nasıl? Böyle tip nasıl? Saçlar yine uzun mu?
6: Aynı böyle. Biraz
5: böyle mi?
6: Ya hep böyle değildi. Yeni uzatmaya başlamıştım o dönemde. Daha yeni. Hani şey. Ondan sonra tanıştık.
5: Ama saçların hiç kesmedin sen değil mi?
6: Ben 95'ten sonra Serkan Aksoy'un biraz da böyle onu da çok beni İstanbul'da ikna edendir arkadaştır o. Onun güzellemesiyle onu da gördüm çok yakıştığını. Ben de bırakmaya başladım. İlk Adana'ya gittim saçımı uzamaya başlamıştı. Şöyle hani yavaş yavaş kötü oldu.

0: Vallahi çok iyi. Abi sonra Murat Göğebakan rahmetliyle beraber çalışmaya başladı. Ne kadar sürdü o çalışma?
1: Uzun sürdü. Ben 94'de işte tanıştık. 94'ün sonu 95 gibi tanıştık. Hı. 96'da albümümüz çıkacak. Bana Ben Sana Aşık Oldum'a dedi ya şunun girişine bir şey çalar mısın? O zaman Şahin Özer'le görüşecekmiş. Plak şirketiyle.
0: Tabii Şahin
1: randevu,
0: Özer.
1: Randevu almayı başarmış. Randevu almayı başarmış diyorum. Bak randevu almayı
0: Şahin
1: başarmış.
0: Özer ki o zaman yani.
1: Randevu almayı başarmış. Dedi ki ya Murat şunun girişine. Ben Sana Aşık Oldum'un girişindeki o piyanoyu ben yazmıştım aslında. Benden ray ray ray ray ray ray ray ray. Ben. Sonra durdu. Lan dedi oğlum ne yaptın sen? Geldi İstanbul'a. Geldi. Anlaşma imzalamış mı? Döndü geldi. Ulan dedi ilk sorduğu ne biliyorum. Piyanolara kim çaldı?
0: Allah aşkına Şahin Özer bunu mu sormuş?
1: Onu sormuş. İlk onu sormuş. Piyanolara
0: ama
1: kim çaldı?
0: Ama o ilk girişte yakalamak da çok tabii, önemli tabii, bir girişte, şeydir girişte, ya yani değil mi?
1: Aynen onu söylemiş. Sağ olsun. O zaman Ahmet Koç'a yaptırmışlar. Prestijli anlaşma imzalamıştı o. Ahmet Koç'a altyapıyı yaptırırken o piyanolar olduğu gibi almış. Sadık kalmış ona da olduğu gibi çaldırmış ve çok güzel çaldırmış. Hatta daha iyisini bile çaldırmış.
0: Çok güzel
1: Ali
0: ya.
1: Koç'a çaldırmış. Ben çok beğendim.
0: O günler gerçekten çok güzeldi ya. Özlüyor muyuz? Özlüyor musun abi?
1: Özlemedim ya. Daha duyguların ölmediği, dijitalleşmediği. Efendime söyleyeyim. Aşkların böyle el ele henüz daha tutuşma evresinin bile böyle evrelerinin bile böyle öyle duygusallık içerdiği ve acaba ulan hani bununla birlikte olabilir miyim? Ben bana yüz verir mi? Onun böyle diyor yani ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum.
0: Evet ya.
1: Sevebilme ihtimalinin bile sevildiği evet dönemden
0: ya.
1: Geliyoruz.
0: Evet ya. Evet.
1: Şimdi dijitallerde iyi gün aşkım canım Cem 3 gün sonra yok. Bitti. Pert. İlişki. O yüzden bizim annemizin babamızın ilişkileri ömür boyu devam etti. Ölene kadar mezara kadar devam etti o ilişkiler.
0: Abi ilk sahneyi hatırlıyor musun? İlk sahne.
1: Ne hissettin? Düğün çaldım ilk sahne. Ya o zamanlar dedim ya yeni klavye çalmaya başlıyoruz. Karpuzhaneden çıkmış.
0: Hayır ilk sahneden kastettiğim sen. Söylüyorsun.
1: Hayır kitlelerin oldu. Ha dur o ilk. Kıbrıs.
0: Kıbrıs mı?
1: Kıbrıs.
0: Kaç hangi sene?
1: 98.
0: 98 yılı. 98. Bir dakika şimdi sen Murat Göğebakan'la başladın. Çalıştık, albüm işleri falan.
1: Onlarla beraber sahnede Ahmet, çıktık ama.
0: Ahmet Koç'la ne zaman tanıştınız bu arada?
1: İşte 99'da.
0: 99'da.
1: Firma değiştirdim. Firma aynen şunu söyledi. Sen dedi bütün işte şeylerini topla, şarkılarını topla. Oyunu kurallarına göre oynamamış. Ben 97'de bir albüm çıkardım olmadı bir firmadan. Olmadı. Aynı albümden iki tane parçayı aldık. Yeni firmaya gittim. O firmadan sahibi de Ozan Askay dedi ki bak dedi oyunu kurallarına göre oynayacağız. Her şeyi layıkıyla yapacağız.
0: Abi iyi hatırlıyorsun
1: layıkıyla
0: ya.
1: Layıkıyla yapacağız.
0: Ne dediğini
1: bugün gün layıkıyla yapacağız. Ve Ahmet Koç'la anlaştı. Ahmet Koç'la tanıştırdı beni. Aranjörlüğünü o yaptım. Müthiş bir iş çıkarttı. O zaman askerdi Ahmet Koç. Askerden gelip yaptı yani albümü.
0: Sana şunu soracağım. Şimdi sen tamam piyano falan eğitim bir taraftan alıyorsun ediyorsun ama söylerim düşüncesi artık sende ne zaman oluşmaya başladı? Evet ya ben artık söyleyeceğim ya şarkı ben, söyleyeceğim ben.
1: Şöyle Kadir abi beni
0: bir de çok marjinal hala da marjinal yani öyle. Hala da değişik.
1: O 96'da yapıldı beste. Hatta İstanbul'a geldiğimde Göğebakan'la tanıştıktan sonra kapılar daha da aralandı. Onun bir plak şirketiyle görüşme sağlaması, bakın anlaşma demiyorum, görüşme sağlaması bile bu işin olabileceğini gösterdi bana. Dedim evet. Allah Allah, gerçekten görüşecek misin onunla? Düşünün yani bir plak firmasının sahibiyle görüşmek mümkün değil. Adana'da bir yerde işte bir barda çalışan bir vatandaş, müzisyenim öyle bak yani.
0: O dönemler çok zor
1: ya,
0: çünkü.
1: Ulaşılması yani, imkansız. Onlar
0: şimdi çok özür dilerim sözünü balla kestim sevgili Murat abi. Şimdi günümüzde dijitalde her şeyi yapabiliyorsun özgür ama 90'lara döndüğün zaman o dönemlere döndüğün
1: zaman
0: bir hayalin olsa bile o hayalin yakalamak inanılmaz.
1: Sana birisi kapı aralamasa mümkün değil. Ve o kapıyı sana inanan birisi aralaması lazım. Bu iş paradan puldan çok daha farklı bir şey. Birisinin sana inanması lazım her şeyden önce. Yatırım yapacak. İşte efendime söyleyeyim seninle ilgilenecek. Senin sadece hani böyle albümü çıkarmak değil. Senin hayatının her köşesiyle ilgilenir hale geliyor o yapımcı. Niye? Çünkü gelir kapısı oluyorsun. Hı-hı. Senin için para
0: harcıyor. Onun için zaman, önemli ama senin için de
1: aynen
0: önemli.
1: Aynen öyle. Hı-hı. Senin her şeyine müdahale edebiliyor. Ve böyle bu zamanlarda tabii onurlu insanlara ihtiyaç oluyor. Öyle. Onurlu yapımcılara ihtiyaç oluyor. Çünkü bizimki Allah var. Hakikaten çok kalender, çok

0: delikanlı birisiydi. Efendime söyleyeyim, entelektüel de birisi. Hı hı. Onun çok değerliydi. Hı hı. Hala da şeydir, görüşürüz. Çok böyle hala projelerimiz vardır, böyle kafamızda bir takım şeyler vardır.
1: Abi sizde projeler bitmez zaten ya. İlk başa gidelim. Sonra Murat Kekilli artık çıkacak.
0: Evet.
1: Ve Türkiye Murat Kekilli'yi duyacak. Nasıl başladı o iş? Kıbrıs ilk konser mi?
0: Ya şimdi şöyle, bu Boğaziçi Müzik albümümüze başlayacak. Deprem oldu. Büyük 99 depremi oldu. Tabii ben de İstanbul'daydım, ben de işte Taksim'deydim, 6. katta kalıyordum. Biz de o sarsıntıyı çok derinden hissettik. Allah hani böyle felaketler göstermesin ama.
1: Amin.
0: Bizim işimiz gene sekteye uğradı. Yani ben 94'ten beri koşturduğum serüveni 99'un sonuna doğru bir tekrar kendini gösterdi. Gene dedim ya, ne zaman adım atsam bir şey oluyor.
1: Allah Allah.
0: Dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor yani. Garip garip şeyler. Ondan sonra o ara tabii önceki albümden, 97 albümünden Bu Akşam Ölürüm vardı. O 10 gün falan yayınlandı, bir şey olmadı. Firmada, o zamanki firmada bana dedi ya, elimizden geleni yaptık dedi. Yaptılar da hani böyle şey değil. Olmadı dedi. Tamam dedim, siz bilirsiniz. O zaman ben geçmiştim yeni firmaya. O arada sağdan soldan duyanlar olmuş demek ki. 10 gün yayın sırasında o tek müzik kanalıydı.
1: Bize şimdi yani şimdiki gibi de değil yani, orada yayınlandı.
0: Yayınlanmış. Ama şöyle, o zamanki müzik kanalında hani kendine yakın olan sanatçıları öyle yağlayıp ballayıp sunuyorlardı ki, böyle yani böyle paketleyip aranje edip sunuyorlardı. Bize gelince ana Murat da yolcular geliyor diye postalayıp gönderiyorlardı bizi, tamam öyle. Yani böyle bir, yani insan şey istiyor hani, bir üzerinde ya biraz dokunsunlar hani şarkıya, bir böyle ilgilensinler, ilgi istiyor, alaka istiyor. O ilgi alakayı hiç görmedim, sıfır ilgi sıfır alakayla 10 günü kapattık. Tabii Adana'ya gittim.
1: Şarkı da Bu Akşam Ölürüm yalnız ya.
0: Ya albümde bile almıyorlardı o şarkıyı. Almadılar, böyle şarkı mı olur ya falan diye. İlk önce dinlettim, almadılar. Plak şirketi almadı. Albüme lan böyle şarkı mı olur? Ne bu ölürüm ben?
1: Şarkının
0: ölürüm
1: hikayesini de unutma, ne olur şarkıyı da anlat.
0: Ya böyle şarkı mı olur derim. O şarkıyı biz, ya ara ara veriyorum, şarkıyı biz Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasına yetiştirdik. Adana'da bir hocamız vardı, notalarını çıkarttı, önerini patlat gönderdik. Önermeyi bile geçemedi şarkı. Aynı şarkıdan bahsediyoruz bu akşam.
1: Bu akşam ölürümden bahsediyoruz ya.
0: Önermeyi bile geçemedi ya. Ondan sonra yani Kıbrıs'a, Adana'da hani şey vardı arkadaşlarım, grup arkadaşlarım, dedim ki oğlum dedim, televizyonda iyi kötü göründük yani böyle müzik kanalında. Dedim ya bir konser verelim. Nerede? Arkadaşımızın işte bir kafesi var, barı var, orada konser verelim. Tamam dedi, gittik Hüseyin'le görüştük, arkadaşımız vardı.
1: Nerede bu arada?
0: Barajon'da. Çok güzel bir yerdeydi barı. Dedim Murat, dükkan senin kardeşim, al dedi istediğin zaman falan diye.
1: Baya uğraşıyorsun yani.
0: Ya uğraşıyoruz yani. Bir konser, ilk konserimizi vereceğiz yani. Gittim işte.
1: Ekip bu arada kaç kişi? Arkadaşlar. Beş kişi.
0: Beş kişi.
1: Tamam.
0: Ondan sonra dedim ki, o zaman klavye yoktu. Toplamı iki gitar, bas gitar, gitar, ritim gitar, elektro, bir de davul. Bu kadar yani. Beş kişiden oluşuyor. Dedim ki lan, afiş yaptıracak paramız yok. Ne yapacağız afişleri? O zaman hani fotokopiyle hani çoğaltırdık. Otobüs duraklarını.
1: Otobüs duraklarını, evet.
0: İllegal yollarda. Tak tak tak, öyle gece saat 3'te. Tak tak uyanıp yapıştırdık. Konser günü geldi.
1: Neyse, sanat uğruna neler neler yaşanıyor. Müzik uğruna.
0: Konu üstesinde arkadaşlarım var, oraya gidiyorum. Ya otobüse bindim, gidiyorum. Televizyonda görenler var ya, iyi kötü görmüyor. Teknik de olsa görenler var. Sen dedim Murat ve yolcuların Murat değil misin dedi. Evet dedi, çocuğum tarzı, evet dedim böyle. Ne işin var senin otobüste dedi. Dedim para yok. Anlamadım dedi. Sen dedi şu öğrendiği misin? Yo
1: Allah
0: değilim dedim.
1: Allah, televizyonda görmüş ya seni. Kafada öyle canlanıyor.
0: 10 gün çıktı ya.
1: Vay be.
0: Sen dedim Murat işte Kekilli değildi o zaman. Murat ve yolculardı. Sen Murat ve yolcular değil misin dedi. Benim dedim böyle. Senin dedim, seviniyorum hani tanıdığını.
1: Tanınmış olmak da güzel. Yürüyorum. Bir de ilk defa yaşıyorsun evet,
0: dedi,
1: bunu.
0: Dedi ki bana. Sen dedi niye otobüste gidiyorsun dedi, para yok dedim. Çok basit. Çok basit bir nedeni var ya. Ondan sonra konser günü geldi, çıktım. Geldik, iki tane masa var. İki masa.
1: İki masa sadece.
0: 11 kişi var.
1: 11 kişi. Vay masa. Be, unutmuyorsun tabii.
0: Unutamıyorum, 11 kişi var çünkü.
1: Canın sıkıldı mı?
0: Ya şöyle.
1: Yani demoralize oldun mu hiç?
0: Olmaz mı insan canım, yani ellerimle şey yapıştırmışım.
1: Abi
0: böyle,
1: sen abi. Yapıştırmışsın da yani daha yeni çıkıyorsun, o kadar da
0: olsun. Ama görenler
1: ya.
0: Var otobüste görenler aklıma geliyor.
1: Diyor, bari otobüste giden gelseydi.
0: Baya görenler var. İşte diyorum ki lan diyorum görenler tanıyanlar var. Gelirler herhalde. İki masa onun yarısı da tanıdıktı. Yani masanın biri tanıdıktı. Ya beş kişi ya altı kişiydi gelen. Bağımsız gelen. Konser var diye gelen. Umarım yemekten çıkıp tesadüfen oraya geçip gelenler de değildir. Umarım bilerek gelmişlerdir diye zaman içerisinde düşündüm. İsteyerek yani bilerek. Murat Kekin'in konseri var oraya gidelim diye. Gelmişlerdir diye.
1: Ne kadar sürdü konser?
0: 1,5 saat.
1: 1,5 saat.
0: 1,5 saat.
1: Be. Vay be.
0: Eğlendik de çocuklara baktım dedim arkadaşlar. Bu bizim ilk konserimiz. Hı. Tamam kimse gelmedi eyvallah. Hı. İki masa var ama. İki masa olsa bize geldi.
1: Bu arada konserin kaydı maydı. O ilk konserin kaydı maydı. Yok ya keşke, o zamanlar keşke, yok.
0: Keşke
1: o zamanlar...
0: olsaydı. Ah. Keşke olsaydı.
1: Ah be abi.
0: Dedim ki arkadaşlar bu bizim ilk konserimiz. Hı. Kuliste. Hı. Kulisimiz bile var. Hı. Hazırız ya. 11 kişiye konser vereceğiz ama kulisimiz var. Böyle. Dedim ki arkadaşlar dedi.
1: Ne 11 abi, yarısı tanıdık.
0: Ya tanıdık evet, 6 kişi var veya 5 kişi ama hatırlamıyorum ben. Dedim ki bize geldiler, önemli değil. Bir kişi de gelse bize geldi. Biz şimdi çıkacağız, eğleneceğiz, eğleneceğiz tamam mı? Tamam dediler, çıktık. İşte o bilet paraları o 5 kişinin. Yani o barın sahibi bizden para almadı. Arkadaşım da benim. Ya ayıp ediyorsun dedi. Ya, yok zaten borçlanacağız yani istese bile ona. O onun parasını bile bölüştük. Yani dedim ki bunu saklayın ya bu parayı.
1: Vay be.
0: Saklayın. Çok değerli. İlk konserimiz bizim hani böyle bağımsız olarak. Dedi abi çok önemli ya. Güzeldi işte de. 15 gün falan 20 gün hatırlamıyorum ya. Belki bir aydı. Aradan zaman geçti.
1: Tamam.
0: Kıbrıs'tan benim gitaristimi Ömer'i birisi aramış. Demiş ki Murat Kekilli Kıbrıs'a konsere gelir mi?
1: Allah Allah.
0: Evet. Bana
1: bu,
0: geldi.
1: Bu
0: olaydan sonra.
1: Bu olaydan sadece sonra. Bir ay sonra.
0: Ya bir ay işte bilemiyorum. Yani geçmiş yine zaman hatırlamıyorum.
1: Yine ekrandan görme galiba değil mi?
0: Şöyle bir şey. Radyoların gücünü anlatacağım size şimdi. Aa, çok enteresan bir şey.
1: Tabii.
0: Çok enteresan bir şey.
1: Tabii.
0: Dedi ki abi dedi Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz Üniversitesi seni konsere çağırıyor. Orada öğrenci komitesi başkanı arkadaşımız dedi Adanalı. Dedim gideriz. Açtı telefon bana. Netaş marka bir telefonum vardı. Yeni tamam. Almışım. Sevgilimle görüşeceğim. Onun yüzünden telefon almışım. Borçlanmışım. Ama yerli telefon bu arada bak yerli. Milli telefonumuz var o zaman. Netaş yarım kilo.
1: Tabii
0: takoz
1: doğru.
0: Takoz niyetine kullandım. Yani yarım kilo. İlk telefonum göz bebeğim benim. Dedi. Ondan dırın diye çaldı böyle. Dırın diye öyle bir sesi vardı. Aradı böyle. Aradım. Buyurun böyle. Ya kardeş çok uzun konuşamam dedi. Çok yazıyor. Dedi buraya dedi. O zaman telefon fiyatları.
1: Abi dur lütfen lafını unutma. Bir jingle'ımız girecek. Ondan sonra Kıbrıs öncesini bir dinlemeye devam edeceğiz. Konuğumuz sevgili Murat Kekilli. Birazdan geliyoruz.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
1: Bambaşka bir insan sevgili Murat Kekilli. Abi Kıbrıs hikayesi.
0: Dedi ki Kıbrıs'a konsere gelir misiniz dedi. Ben de hiç konsere çıkmamışım ya. Kendi konserimiz hariç 11 kişilik facia hariç. Dedim evet gelirim dedim. Ya dedi baba ne kadar para istersin dedi. Bak kendi şu kadar bütçemiz var. Ücretiniz ne kadar falan dedi. Ne kadar para istersin dedi.
1: İlk defa böyle bir soruyla karşı.
0: Menajerim yok ya. Bilmiyorum menajer nedir falan vermiyor. Vallahi bilmiyorum dedi. Ya baba dedi işte atıyorum o dönemin parası ne kadar? 3500 lira 4000 lira mı ne param da var. Ne dedim yüzerek gelirim ben oraya dedim. Şöyle bir konser parası duymamışız dedi. Tamam. Tamam abi dedi o zaman yalnız dedi sana uçak bileti gruba dedi gemiyle gelecekler grup.
1: Gruba sen uçakla gidiyorsun. Ben, grup gemiyle.
0: Dedim ya oğlum abi paramız yok dedi ya böyle bir durumdayız dedi. Dedim arkadaşlara ne diyorsunuz? Abi geliriz dedi tamam. Onlar... Taşın gemiyle ben uçakta hayatımın en kötü uçak yolculuğuydu.
1: Öyle mi?
0: 35 dakika sürüyor ama 35 yıl gibi geldi bana.
1: Allah Allah. Sevmiyor musun?
0: Hayır o değil. O gün başladı bende uçak ne olduysa. Havalandı bir sallanmaya başladı uçak. Hava yağmurluymuş tamam mı? Yanımdaki adam.
1: İlk uçak seyahati miydi bu arada?
0: Adam soruyor diyor ki hiç böyle sallandığını gördün mü? Hayır diyor. Ulan diyor bu böyle yapmazdı ne oluyor falan.
1: Ne oluyor? Uçakta Murat Kekilli
0: bana söylüyor bunu tam bana bakarak. Ona diyor, ben de onları dinliyorum.
1: Uçak da keyfe gelmiş ne güzel konsere gidiyoruz.
0: Hayatımın en kötü yolculuklarından birisidir.
1: Sallana sallanadan salını salını.
0: Salını gitti böyle. Abi o zaman salını yoktu bak.
1: Nasıl geçti peki Kıbrıs konseri güzel miydi?
0: Kıbrıs'a indim. Dediler ki ya sen ne yaptın biliyor musun ne yaptın? İnsanlar seni öldü biliyor. Ulan nasıl öldü biliyor falan dedi. Mümkün değil. Böyle abi dedi öyle hikayeler var ki dedi. Bak her yerde burada patlamış vaziyette şarkın dedi. Lan nasıl patladı?
1: Bu akşam ölürüm.
0: Tabii tabii her yerde yazıyor. İşte uğruna intihar eden parça. İşte bilmem ne falan Murat Bey oldu. Ben dedim ne oluyor? Hı hı. O afişleri görünce yolda hani kendimiz asmadığımız hı hı. onların aslında afişler dev afişler görüyorum. Ve beni limuzin...
1: Bu gurur verici bir şey.
0: Bak, limuzin de alıyorlar. Beyaz bir limuzin aldılar.
1: Sen şaşkınlık içerisinde.
0: Şaşkınlık içindeyim. Geldiler. Abi dedi ortalık yıkılıyor. Biletler kalmadı.
1: Allah Allah. Bu arada konser nerede?
0: Tropics denilen bir diskotekte. 1500 kişilik. Dışarıda 5000 kişi var. Abartısız söylüyorum bu.
1: Vay.
0: İçeride yer yok.
1: Vay.
0: O kalabalığı yararak içeri giriyoruz. Of. İtiş kakış içeri girdik. İçeride konser çok yakın başlamak üzere. İçeride kulise geldim. Kuliste bana soruyorlar. Murat Bey basın mensupları geldi. Tek tek mi alalım dedim lan.
1: Abi sen şok üstüne şok.
0: Tabii tabii hepsini alın. Dedim oğlum çocuklar bizi kandırıyorlar lan. Bizim böyle bir kitlemiz yok dedim.
1: Bunu kimin için yapıyorlar acaba?
0: Kimin için yapıyorlar? Biz dedim ön grubumuz haberiniz olsun.
1: Biz de ondan nasipleniyoruz.
0: Tabii biz ön grubumuz haberiniz olsun. Bizi kandırıyorlar oğlum dedim. Ben size söyleyeyim dedim. Elemanlara böyle söyledim yani. Oğlum bizim dedim Zoka'yı yuttuk. Bizden sonra ya birisi çıkacak. Hadi isimlerini de verin de şimdi vermeyeyim.
1: Hadi alt grubuz biz falan.
0: Kesinlikle abi biz dedim önden çıkacağız grubu. Haberiniz olsun ya alt grubumuz. Ondan sonra sahneye çıktık. Eşek gözümde. Eşek gözüm şarkısı bitti yıkılıyor. Ve içeri bir kalabalık. Ben var ya duvarlarda insanların üzerinde insanlar var omuzunda. O
1: Allah
0: şekilde.
1: Allah.
0: Ben böyle ettim. Ya dedim bir şey soracağım. Şimdi hepiniz bize geldiniz değil mi? Döndüm gruba böyle dedim. Oğlum gerçekten bize gelmişler.
1: Kalabalığa mı söylüyorsun?
0: Kalabalığa sordum onu. Kimseye inanmıyorum artık. Basın mensupları geldi diyor bana. Tek tek mi alalım? Oğlum topluca alın lan diyorum. Hep hayatım boyunca bugünü bekledim.
1: Bu dönüm noktası diyebilir
0: tabii,
1: miyiz?
0: Tabii aynen.
1: Bundan sonra...
0: Ben bunu patrona geldim işte.
1: Abi çok enteresan. 98... Tam bir hikaye ya.
0: Tabii 99'un başlangıcı işte. Hani şey ya böyle hani. Albüm çıkacak. Ahmet Koç'ta anlaşılmış falan filan. O dönemde olduğu için. Hemen geldim patrona dedim. Ya böyle ortalık yıkılıyor abi parça uçmaya başlamış. Eski firma beni çağırdı sen ne yaptın da bu albümü böyle bu kadar satmaya başladı demeye başladı. Sözleşme yaptın mı dedi eski firma. Dedim yaptım geri gelemez misin gelemem abi dedim. Söz verdim etik değil olmaz dedim. Öyle yola devam ettik yeni albüm çıktı uçtu. Hayal edemeyeceğim şeyleri yaşadım. Hayal bile edemeyeceğim. Allah bana var ya öyle şeyler gösterdi ki aklına yarın durur.
1: Bak, vay be.
0: Kimseye minnet etmezsem kimseye minnet etme mesajıydı. Sen sadece hani benimle yola çıktığın için der gibi böyle inanılmaz bir şey. Hakikaten öyle oldu. Öyle teklifler geldi. Dizi filmler, reklamlar, of milyon dolarlar uçtu ortalık böyle.
1: Peki bu süreçte yani zaman ilerlerken sende değişimler oldu mu? Değişiklikler oldu mu? Yani...
0: Ya ben sadece oraya geliş hikayemi biliyordum. Ve oraya minnetsiz geldim.
1: Ve onu hiç
0: biliyordum.
1: Unutmadın.
0: Tabii minnetsiz geldim onu da. Hani böyle Ozan abi bana inandı. Minnettarım ona hakikaten. İnandı bana. Çok büyük yatırımda bulundu. Hatta biz bir altyapı yaptık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Yine de dedi ki bu çok güzel olmuş ama bu değil dedi. Bak o kadar beğendiğimiz bir altyapıyı bile çöp etti. O bu akşam ölürüm albümü 2000'de çıkan. Ahmet Koç da anlaştı. Dedi bak ben bir altyapı yapacağım. Ondan sonra siz dedi beğenmezseniz sizinkini çıkartırız. Tamam mı abi dedik. Bir yaptı bitti. Bütün grup böyle pert olduk bir anda. Os dedik hocam.
1: Vay be.
0: Sen de hep haklıymışsın abi dedik. Ve o altyapı işte. Ondan sonraki bütün şeylerde Salın albümü patladı. Bazıları şey dedi bir albümlük işte şey dedi falan. Bir çıkardık Salın patladı. Bir çıkardık Seni Çılgın patladı. Akıl Hastası'nı oynadı. Hatta doktorlar...
1: Salını çalıyor şu anda.
0: Seni Çılgın patladı. Hadi orada. O patladı. Bu akşam ölürüm daha çok sattı. Bir anda böyle. Daha fazla sattı. Ve herkes şaşkın. Türkiye herkes şaşkın böyle. Yurt dışı konserlere gidiyorsun geliyorsun yıkılıyor ortalık yani böyle tamam ne çıkardıysan uçuyor. Ya onların dediği gibi olmuyor.
1: Abi çok enteresan çünkü şöyle yani tam filmlik bu arada evet. Hiç böyle bir teklif geldi mi? Abi senin hayat hikayeni bir film yapalım falan gibi geldi mi?
0: Geldi.
1: Günün birinde belki olur öyle bir şey ya ne diyorsun?
0: Olabilir yani.
1: Bence
0: akşam gazetesiyle bir röportajımız vardı. oranın yan yönetmenlerinin bir hanımefendi arkadaşımız geldi. O sordu. Ya dedi işte senin hayatını birisinin oynamasını istesen kim oynadı? Vallahi ne bileyim dedim yani. Aklıma birden Adanalı Kıvanç Tatlıtuğ geldi. O başladı gülmeye. Dedi ya o sarışın ya. Aktörlerin ne işi var? Benzemek için değil mi? Bir şeye benziyor. Aktör işte. O oynamak için var. Oynuyor. Adam oyuncu zaten. Oynasın işte işine dedim. Oynasını satayım dedim. Oynasın da. O da çok güldü olaya. Hatta bayağı olay oldu. Dağıldı bu olayı. Ya Murat Gülgül beni oynasın diye. Ya oynasın dedim. Hasbelkader söyledim. Be kardeşim dedim onu yani. Oynasın işte. Ben oyuncu değilim. Ben kendimi bile oynayamam.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: şimdi peki nasıl Murat abi? Yani şimdi gidiyorsun, konser yoğunlukları var. Hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun geçiyor. Bir taraftan yeni yeni çalışmalar, yeni yeni şarkılar da devam ediyor. Neler yapıyorsun?
0: Geçen Leke ile beraber bir albüm çıkardık. Çalıyorsunuz ya.
1: Tabii. Çok güzel
0: bir. Ama ben Levent'e söyledim, dedim ki Leke'ye, yani Leke dedim, bak biz dedim şey yapmayalım, reklam yapmayalım, sıfır reklam. Niye dedi? Oğlum yapmayalım dedim, şarkı güzel zaten lan dedim, bırak. Bir gönül mutlaka bulur, girecek gönül. Ben başlangıç ayarlarındaki büyüğüm. Hala değişiklik yok.
1: Bu değişmemiş. Hep aynı.
0: Hiç reklama gerek yok. O gönüller buna sahiplenir. O gönüller mutlaka bunu sahiplenir. Efendime söyleyeyim. O ona dinletiyor, ona dinletiyor. Bir şekilde radyolar alışıyor. Onlar çalıyor. Bir bakıyor, uçuyor gidiyor abi. Bırak doğaçlama, doğaçlama gelişsin. Reklam, sıfır reklam. Bize eğlenelim dedim. Eğleneceğiz biz.
1: Bu arada sosyal medyadan bakıyorum. Sosyal medyayı sen kendin kullanıyorsun. Canlı yayınlar açıyorsun. Stüdyodan yaptığın yayınlar falan. Bu genelde yapılmıyor. Genelde yapmadıkları için söylüyorum ama güzel bir etkileşim aslında. Evet. Yani direkt dinleyiciyle, seni seven insanlarla falan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Murat Kekilli fan sayfaları var. Bu fan sayfalarında da çok fazla paylaşım var, etkileşim var. Yani sen nereye, herkes oraya. Nereye, herkes oraya. Bırakmayan, vazgeçmeyen, sürekli seninle beraber olan çok geniş bir kitle de var. Yani.
0: Başka şey nereye gidiyorum? Fan kulüp üyeleri, yöneticileri falan hep akın akın geliyorlar oraya.
1: Çok güzel.
0: Şeye geldim, Maraş konseri oldu. Geçen daha birkaç hafta önce, bir ay olmadı yani. Orada ya 30-40 bin kişi abi.
1: Murat Bey, bu kadar sevilmenizin nedeni hep kendiniz gibi olduğunuz gibi olmanız demiş Ayşe Banu Dündar hanımefendi göndermiş.
0: Ayşe Hanım'ın gönlü güzel, öyle bakınca böyle görüyor işte. Demek ki nasıl bakarsan öyle görürsün dedikleri şey bu yani.
1: Vallahi
0: gönlü güzeller doluştu bir yere ya böyle, tamam mı?
1: Murat, bu Ayşe Hanım herhalde o 11'den bir tanesi.
0: O gönül 11'i.
1: Gönül 11'i.
0: O gönlü orada olan 11'lerden o. Sevgiler. Ya kendisi olanlar da var ama gönlü orada. Önemli olan gönül bazen.
1: Sevgiler, selamlar. Murat Bey'e selamlar, hürmetler. Unutulmazdır kendisi. Askerdim 2000-2001'de. Vay vay vay, ayrılamadım radyodan vallahi demiş. Sevgiler gönderiyorum dinleyicimiz.
0: Canım ya.
1: Sinan Bey, Sinan Karatay göndermiş. Sizi çok seviyoruz demiş. Murat Kekilli bizim efsanemizdir demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Parlak göndermiş. Vallahi siz de iki varsınız.
0: Ahmet dedi, kocaman selamlarımızı gönderelim.
1: Sonsuz başarılar demiş bir dinleyicimiz. Bayram Bey göndermiş. Bayram Aksu. Abi şey, sanatçının böyle bir yanı var. Yani insanlar söylemek istedikleri şeyleri seni takip ediyorlar. Yani sosyal medyayı kullanan, kullanmayan. Kullanan takipçilerin çok ama bir de sosyal medyada olmayıp seni takip eden insanlar da çok fazla. O insanların sesi, nefesi olmak da ayrı bir sorumluluk. Kesinlikle. Ve bunun da farkındasın işte. Aynen. Bu mesajlar da onu gösteriyor biraz.
0: Sadece böyle bakma. Sadece sosyal sorumluluk şeylerinde değil. Adamın feryadı var. Sosyalite ile alakalı feryadı var. İnsanlıkla alakalı feryadı var. Onlara bir nebze olsun şey olmaya çalışıyoruz. Dil olmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
0: Vesile olmaya çalışıyoruz. Onların affedersin hani duygularına tercüme olmaya çalışıyoruz ki müzik aslında direkt duygu işi. O yüzden bazen böyle bir şeyini anlatmak istersin, sevdiğini anlatamazsın. İşte o anda o sevdiğin sanatçı senin imdadına yetişir, bir eserini alır, götürür, sevdiğine verir, hediye eder. Bunu dinle, ben söyleyemiyorum diyor. Al bu söyler.
1: Vay be, ne güzel söylüyorsun. Aynen,
0: çok yani. Yaşadığım için biliyorum. Abi ben söyleyemedim. İçinde rektörler mi alırsın, devlet büyükleri mi alırsın? Ben söyleyemedim hanıma diyor. O zaman üniversite değil diyor. Gittim diyor böyle. Ben söyleyemiyorum. Al diyor bunu. Kim söylüyor diye ben işte. Yaşadığım için biliyorum. O yüzden hanım.
1: Şimdi bu mesaj da aslında onu tam böyle tamamlayan bir mesaj. Bu kadar samimi bir sanatçı olduğunu yeni öğreniyorum. Neşesi eksik olmasın demiş dinleyicimiz.
0: Cümlemize inşallah. Neticede şöyle. Bir insan evinde, bakın şimdi kuantum fiziğinden sonra iyice ne iş raydan çıktı hani bu konuyla alakalı. Klasik fizik çöp oldu artık, bitti yani. Müfredatı nasıl değiştirecekler bilmiyorum ama bir insan evde, burada, şurada, Sputnik'te, odamızda iyi şeyler düşünüyoruz değil mi? Bizim iyiliğimiz yan odaya sıçrıyor. Yan odadan binaya, binadan mahalleye, mahalleden şeye, şehre, efendim şehirden ülkeye, her tarafa, atmosfere kadar ulaşıyor abi.
1: Evet.
0: Senin iyi halin, iyi duyguların bak. Yani biz hep diyoruz ya, ya işte etrafımızdan böyle karamsar insan istemiyorum falan diyoruz ya böyle. Niye biliyor musun? Size sirayet ediyor.
1: Evet.
0: Ya trafikte bile her yerde, her yerdeki alışveriş merkezinde bilmiyorum. Bir iyi niyet, bir güler yüz gördüğü zaman herkese sirayet eder. Bakın sizin bir iyi niyetiniz, bir tebessümünüz, bir güler yüzünüz, bir yardımınız. Hı hı. Bazen bir tebessüm bile yardım sayılır.
1: Evet, evet.
0: O yüzden siz mutlusunuz.
1: Kesinlikle.
0: Önce onlardan önce siz.
1: Çok güzel. Bu arada sosyal medyadan bize ulaşan çok kıymetli dinleyicilerimiz var ama tabii şu anda yayın ilerlerken bu gelen mesajlara tam anlamıyla bakamıyoruz. Bizim Ankara muhabirimiz Osman Nuri Cerit sevgilerini selamlarını göndermiş. Oo demiş sevgili Murat Kekilli. Sevgiler selamlar gönderiyorum. Şimdi
0: selamlar gönderelim hepsine, hepsine.
1: Şimdi abi kelimeler bölümümüz var bizim. Bu kelimeler bölümünde bir kelime aklına ek gelen şeyler. Sana aklına ne getirecek? Müzik.
0: Duygu.
1: Duygu. Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun ama gözünü seveyim bana bak onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan şu onun ayrıdır yeri. Diyeceğim bir şey.
0: Hayda.
1: Ya öyle.
0: Hayda. Seni çılgın.
1: Seni çılgın. Vay.
0: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki o benim doğal halimdi diyordum. Ne o akıl hastasın ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki doğal halimdi diyordum.
1: Anadolu.
0: Efendim?
1: Anadolu.
0: Anadolu.
1: Hı.
0: Ana.
1: Ana vay. Tutku.
0: Alışkanlık.
1: Alışkanlık. Hayat.
0: Aşk.
1: Aşk. Hmm. Sahne.
0: Özgürlük.
1: Özgürlük. Deniz.
0: Mavi.
1: Mavi. Hmm. Zaman.
0: Önemsiz.
1: Önemsiz. Evet. Aa, hiç beklemiyordum bunu. Yolculuk.
0: Ferahlık.
1: Ferahlık. Hayır, bu arada dere boyu kavaklar. Vay vay vay vay.
0: İşte Karadeniz'e en yaklaştığım eser oydu.
1: Ama tam buydu da ama.
0: Ama girmemiştim. Karadeniz'e yaklaştım ama göremedim. Evet. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
1: Bu yeni şarkıda.
0: Evet abi yeni şarkıda ama. Direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum kalbine gireceğim. Ruhuna dokunacağım. Hiç şansı yok.
1: Sessizlik.
0: Sükunet.
1: Sükunet. Peki. Radyo Sputnik nasıl buldun abi bizi?
0: Bomba.
1: Güzel mi?
0: Bomba.
1: Ciddi misin ya?
0: Bomba.
1: Vay.
0: Vallahi çok keyif aldım. Bak 11 kişilik konserden bahsettim ya. Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz. Eğleneceğiz.
1: Bak burada ama
0: uzun zamandır ilk olmadı ya. Uzun zamandır ilkim olmadan hiç bir yere çıkmadım ya. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
1: Vay be.
0: O yüzden o öyle bak yani ilk olmasa.
1: Abi süpersin. İyi ki varsın.
0: Sen de öyle.
1: Atatürk.
0: Önder.
1: Önder. Vay çok güzel. Sevgili Murat Kekin, abi çok teşekkür ediyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ben gerçekten Allah sana ömür versin diye dua ediyorum. Bütün dinleyicilerimiz de buna eminim, amin diyorlar. Biz senin aslında hani az önce bir dinleyicimiz dedi ya, konuşunca, sohbet edince aslında bambaşka bir Murat Kekilli ile tanıştık.
0: Ya sen yüreği, bayağı neşeli bir adammışsın.
1: Samimiyeti bir insanla tanıştık ama iyi ki seni tanımışız. Sen hep var ol ve ne olur bize o güzel şarkıları, o çılgınca şarkıları da dahil olmak üzere bize duyurmaya ne olursun devam et.
0: İnşallah.
1: Ayaklarına sağlık. İyi ki varsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
0: Dillerinize sağlık.
1: Hanımlar beyler veda ediyoruz. Bugün konuğumuz sevgili Murat Kekilli'ydi. Bambaşka bir isim ama başlarken teşekkür etmiştim. Bitirirken de teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmet Koç'a, hocamıza da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu buluşmaya çok büyük bir katkısı var. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Mesaj gönderenlere, teknik masadaki editörüme ve diğer arkadaşlarıma da, ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Sizin de başınızdan geçiyordur. Telefonlar çalıyor. Açıyorsunuz telefonları. Merhaba, işte size internet satmak istiyoruz. Hayır, benim internetim var diye kapatıyorduk eskiden. Şimdi olay şuna döndü. Sizin telefonunuzu çalıyor. Diyorlar ki işte Serhat Ayan Bey işte adımı biliyor, şeyimi biliyor filan. Buyurun diyorum. Sizin diyor internetiniz diyor bitmek üzere diyor. Aa diyor internetiniz biterse diyor 1400 lira diyor size ayda diyor para gelecek diyor. Aman diyor bir an önce yapın diyor. Şimdi Allah Allah diyorum, kendimden şüpheye düşüyorum. Çünkü kimse ezberden o internetinin ne zaman biteceğini ya da bitmeyeceğini bilemez. Ha peki diyorum, o zaman ne yapalım filan derken böyle ya ortaya çıkan durum sizi şuna getiriyor. Diyorlar ki bu adamlar size, gel benden bir an önce internet al ve bu da bir kandırmacı aslında. Neden kandırmacı? Çünkü sizin zaten taahhütlü bir hesabınız var. İşte atıyorum 600 liradan bir şey yapmışsınız, adamlar size 800 liraya taahhütünüz bitmeden internet satmaya çalışıyor. Sizi bayağı bildiğiniz kandırıyorlar yani. Ben buna çok sinirleniyorum gerçekten de. Beni aradıklarında onları hak ettikleri, hatta çoğu spekülatif sözlerle onları kovalıyorum kendimden ama... Şimdi 1, 2, 5 tamam, sizin de başınıza geliyordur her zaman. Hatta ben programdayken de beni çok sık arıyorlar. Bir gün programı alacağım onları, canlı yayını alacağım kısmetse. Ya bu, ben bunlardan bıktım.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
2: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
2: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
2: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
2: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gülek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Benzine indirim geliyor. Ayrıntılar bültenimizde. Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün bir araya gelecek görüşmede. 2009 yılında Ankara'da yaşamını yitiren Oktay'ın ölüm dosyasının yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin ailenin taleplerinin ele alınması bekleniyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde terörle mücadele eden Gazze'deki son duruma, ikili ilişkilerin kurumsallaşmasından bölgesel güvenliğe kadar kritik başlıklar ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ciddi mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı. Trump, ABD'nin özellikle belirli mühimmat türlerinde büyük stoklara sahip olduğunu ve üretimin aralıksız sürdüğünü söyledi. Savunma sanayisinde yeni tesis ve fabrikaların inşa edildiğini belirten Trump, askeri kapasitenin güçlendirildiğini ifade etti. Trump, bu iddiaları sızdıran kişilerin tespit edilerek yargılanacağını ve ağır cezalar talep edileceğini açıkladı. İranlı yetkili Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu 1. Sekreteri Behnam Saidi, Oman'la uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmediğini ve Boğaz'ın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerine düzenledikleri saldırılarda 3 Filistinli yaraladı ve evleri ateşe verdi. İngiltere'nin başkenti Londra'da turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Covent Garden'da meydana gelen bıçaklı saldırıda yaşları 34 ila 52 arasında değişen 4 erkek ağır yaralandı. Olayın ardından 47 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Moldova Başbakanı Vasile Tofan, acil elektrik tedariki sağlanamaması nedeniyle elektrik arzında ciddi sıkıntı yaşanabileceğini açıkladı. Tofan, bugün için geçici elektrik kesintileri yaşama riskinin bulunduğunu belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Moldova'da enerji sektöründe 30 günlük olağanüstü hal ilan edildi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı hızla güçlenen El Niño hava olayının 2027 sonuna kadar 50 milyon kişi daha akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Kuruluş en büyük riskin Latin Amerika, Karayipler ve Güney Afrika için geçerli olduğunu açıkladı. Raporda ayrıca İngiltere ve Avrupa'da aşırı sıcaklarla yağış yetersizliğinin hasadı olumsuz etkilediği, bunun da önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarını daha da artırabileceği uyarısına yer verildi.
2: Ekonomi.
1: Brent petrolün 80 doların altına inmesinin ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı. NTV'nin aktardığı habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4 lira 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Ar-Ge çalışmalarına geçen yıl 253,5 milyar lira harcandı. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Türk Hava Yolları'nın karı geriledi. Şirketin yılın ilk 6 ayındaki karı 18,8 milyar lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kar 25 milyar lira seviyesindeydi. Böylece karlılık %25 oranında gerilemiş oldu. Şirketin borcu 530 milyar liradan 620 milyar liraya yükseldi ve %17'lik artış yaşandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.735 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.497, çeyrek altın 10.596, tam altın 42.210, ata altını ise 43.250 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın Turu. Basın Turu.
1: Radyo Sputnik'ten merhabalar. Basın turuyla sizlerleyiz. Saatler 11.20'yi gösteriyor. Günlerden 5-6 Ağustos Perşembe ve biz tekrar basın turunda Serkan Baştımar ve ben Ebru Dönmez. Seni de anons ettim.
2: Beni yormak istemedin galiba.
1: Seni yormak istemedim çünkü sen bugün daha çok konuşacaksın Serkan. Daha fazla konuşacaklarım var. Neden? Çünkü Muhammed Salah. İlgili, transferiyle ilgili bugün sana daha çok söz verelim diyorum. Çünkü dünden beri çok sevinçlisin.
2: Olabildiğince gördüklerimi aktaracağım
1: zaten. Muhammed Salah'la başlayalım mı?
2: Bence sona saklayalım onu.
1: Öyle mi?
2: Hiç gündemde istersen sen başlangıcı
1: tamam.
2: ver.
1: Çünkü ben hemen Takvim Gazetesi önümde ve Takvim Gazetesi'nin sür manşetinde de Muhammed Salah'ı o coşkulu karşılamayı görünce böyle sana söz vermek istedim. Bu coşkuyu sen aktar istedim.
2: Ama uzun uzun konuşalım.
1: Tamam, oldu. O zaman basın turunun sonunu buna ayıralım. Takvim Gazetesi'nin manşetinde ne var diye bakacak olursak diyor ki 360 imzayla kardeşlik yasası dün meclise sunulmuştu. Çerçeve yasa, Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa meclise sunuldu ve kardeşlik yasası adıyla Takvim Gazetesi bu haberi aktarıyor. MHP lideri Bahçeli sürecin tarihi bir devlet politikası olduğunu vurguladı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum aktarması yer almış Takvim Gazetesi'nde ve MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine dair bir fotoğraf karesi var. Burada da el ele tokalaşırken gözüküyorlar. 1 Haziran 2005'ten önce ağır müebbet alanlar kapsama alınmayacak diyor. Bu çerçeve yasada Öcalan yasadan faydalanamayacak demiş. Katiller ve tecavüzcüler de kapsam dışı olacak diyor. Çerçeve yasayla ilgili Takvim Gazetesi'nde.
2: Evet, Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Listelere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı biliyorsunuz ki. Ben şimdi sana soruyorum. İlk üçte sence hangi okullar vardır tercih anlamında? Bir tanesini söyleyebilirsin istersen.
1: Tabii.
2: Aklına gelen.
1: Üçünü de söyleyeyim istersen.
2: Tamam,
1: sıralaması değil, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Galatasaray diyorum, ilk üçü paylaşmıştır.
2: Sen bir yerden gördün mü acaba?
1: Şimdi. Bu değişmeyen sonuçlar çünkü.
2: Yani evet.
1: Türkiye'nin en gözde liseleri, en eğitim kurumları dolayısıyla listeden inmiyorlar.
2: Evet, tercih yapan 1 milyon 29.595 öğrencinin %93,56'sı tercihlerine yerleşti. İstanbul Erkek, Kabataş Erkek liselerindeki kontenjanların tamamını şampiyon öğrenciler doldurdu. Sıralamada dediğin gibi İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş ve Galatasaray Lisesi var. Bu şekilde sıralama yapılmış. Hemen diğer bir haberimize baktığımızda en çok kullandığımız sosyal medya hesapları ve iletişim araçlarına baktığımızda...
1: İstersen bunu da bana sor.
2: Tamam, iletişim, mesajlaşmada en çok hangisi olabilir sence?
1: Tabii ki WhatsApp.
2: Doğru.
1: Telegram'da kullanıyorum ama.
2: Telegram'da en çok kullananlar arasında sıralamaya bakarsak TÜİK'in vermiş olduğu veriler var. Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl %92,3'e yükseldi. İnternetten alışveriş yapma oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu.
1: Kadınlar geride mi kalmış burada?
2: Bayağı bir fark var. Benim de dikkatimi

0: gerçekte. Normalde kadınlar aslında. Ben her gün burada kargonuzu alıyorum ben sizin. Erkan kargom gelmişti. Genelde hep kadınlar alışveriş yapar ama
1: Selin şaşırttı. Selin de burada analım. Selin Yazıcı'nın kadrolarını diyorum, kargolarını alıyorsun.
0: Arada neredeyse.
1: Alışveriş, online alışveriş konusunda erkekler de ticari elektronik alışverişi eşya daha çok yapıyorlar.
0: Yani daha çok ona yönelik.
1: Kadınlar daha çok kıyafete yönelik alışverişleri yapıyorlar ama erkekler de elektronik eşya anlamında online alışveriş yapıyorlar.
0: Online alışverişlerde %63'lük dilim erkeklere ait, %56'lık da kadınlara ait. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %90'la WhatsApp, %77,6'yla YouTube ve %71,1'le Instagram.
1: YouTube daha çok tercih ediliyor evet son zamanlarda, çünkü daha böyle özgür içerikler yer alıyor. Dolayısıyla tercih edilme nedenlerinden bir tanesi de o diye düşünüyorum. Peki o zaman Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim. Diyor ki Bir Gün Gazetesi, yurttaş yoksa siyaset de yok. Eski siyaset biçiminin reddi tartışmaları sürüyor demiş. Siyasetin seçme iradesinde indirgenmekten çıkarılması gerek. Ülkede siyasetin elit bir kesimin tek elinde ilerlemesi ve halkın özne olmaktan çıkarılmasının faturası ödeniyor. Rejimin yarattığı yıkımdan ve mevcut siyaset tarzından bunalan tabanda ise değişim beklentisi büyüyor demiş. Ve öğrenciler bilimi seçti demiş yine. AK Parti'nin milyarlar aktardığı dindar nesil projeleri tutmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS sonuç raporuna göre fen liseleri en çok tercih edilen lise türü olmuş. Türkiye'de %5'lik dilimdeki İmam Hatip Ortaokulu mezunlarının büyük çoğunluğu İmam Hatip Lisesi seçmedi diyor. Meslek liseleri boş kaldı. Bu da üzücü bir durum tabii ki, meslek liselerinin boş kalması.
0: Kesinlikle. Şimdi Sözcü Gazetesi'ne geçiyoruz. Yine siyasete devam edeceğiz. Sen yine az çok ayrıntı vermişsin diğer gazetelerde ki bugünün manşetlerinin çoğunda zaten terörsüz Türkiye ve çerçeve yasa
1: evet
0: var. Açılım yasa teklifi 356 vekilin imzasıyla meclise sunuldu. İlk adımı PKK atacak, elindeki silahları teslim edecek. Bu adımı teröristlerin cezasının 5 ila 10 yıl ertelenmesi izleyecek. Peki sürece nasıl gelindi? Hemen bir geçmişe gidiyoruz. Süreç nasıl başladı? 1 Ekim 2024 tarihine gidiyoruz. Sürecin ilk adımı Devlet Bahçeli'nin meclis açılışında Demlilerin elini sıkması oldu. Tarihler 22 Ekim 2024'ü gösterdiğinde hatırlarsınız ki Türkiye'nin gündemine oturan bir konuşmaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli Öcalan'a diyor ki meclise
1: PKK
0: gelsin.
1: PKK Aliyebaşı Öcalan'a evet.
0: Örgüt lağvettiğini açıklasın diye bir mesaj veriyor, çağrı yapıyor. Ve tarihler 27 Şubat'ı gösterdiğinde yıl 2025, İmralı heyeti terörist başının PKK kendini feshetmeli mesajını okuyor. 12 Mayıs 2025'te ise terör örgütü örgütsel yapının feshedildiğini ileri süren bir açıklama yapıyor. Tarihler 5 Ağustos'u gösterdiğinde bundan tam bir yıl öncesinde Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu kuruluyor ve bugüne gelindiğinde tam bir yıl sonra 12 maddelik çerçeve yasa teklifi 356 vekilin imzasıyla meclise sunuluyor.
1: Sabah gazetesine baktığımızda Pensilvanya'dan Marmaris'e uzanan ihanet itirafı başlığını görüyoruz. Bu haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü Karatepe'nin 69 sayfalık itirafından bahsediyor. Pensilvanya'da başlayıp Marmaris'te son bulan 28 yıllık ihaneti gözler önüne serdi diyor. 15 Temmuz'da Marmaris'e giden suikast timinin son üyesi 10 yıllık firardan sonra yakalandı. İtirafçı olan Burkay Karatepe ihanet gecesinin ayrıntılarını anlatmış ve 1998'de örgüte girdiğini söylemiş. Pensilvanya'da Gülen'le tanıştım diyor. Kod adım Selim'di. 15 Temmuz'da bize Erdoğan yakalama emri verildi ama başaramadık demiş. Sabah gazetesinin iç sayfalarındaki haberin devamında da şöyle diyor. FETÖ'cü Burkay Karatepe 2015'teki kurmaylık sınavı sorularının şifreli flash bellekle kendilerine verildiğini ve hepsini doğru yapmayın talimatıyla akademiyi kazandığını da itiraf etmiş. Karatepe ayrıca 2012'de ABD'deki kurs sırasında Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşı Fethullah Gülen'le görüştüğünü söylemiş ve takibi engellemek için kılık değiştirip Gülen'le özel kuvvetler bıçağı hediye ettiğini söylüyor Gülen'e ve Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türkyol'un ise bıçağı görünce kendisiyle dalga geçtiğini söylüyor ve kendisinin ise Gülen'den hediye takke aldığını belirtiyor. uzun bir itirafnamesi var. Sabah gazetesinde yer almış. Hı hı. Bu FETÖ'cü teröristin ifadeleri.
0: Evet, Dünya gazetesindeyiz. Ekonomi ve politika ağırlıklı bir gazeteyle devam ediyoruz. Orta Doğu'ya gideceğiz. İran'la ABD arasındaki gerilim bir çıkıyor bir iniyor. Hala bir somut bir adım atılmadı. Barış'a da Hürmüz prangası atılmış durumda. Hürmüz Boğazı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran barışına giden yolda adeta bir prangaya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, Boğaz çok yakında açılacak ya da İran'ı çok sert vuracaklar ve sonra da Boğaz açık olacak dedi. İran tarafındansa Hürmüz konusunda henüz anlaşma çıkmamasının nedeninin ABD'nin müdahalesi ve Trump'ın tehditleri olduğu ifade edildi. Dış gündemde Orta Doğu'daki gelişmeler özellikle bu yönde.
1: Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Cumhuriyet Gazetesi de diyor ki belirsizliklerle dolu süreç demiş. Çerçeve yasayla ve Türkiye terörsüz Türkiye süreciyle ilgili AK Parti MHP ortaklığıyla hazırlanan çerçeve yasa 360 vekilin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyor. Dünkü gelişmelere ilişkin manşetine taşıdığı haberde diyor ki silahlı eylemeye karışmayan örgüt üyeliği yardım ve propaganda suçlarından soruşturulan ya da hüküm giyen kişilerin cezalarının infazı 5 ila 10 yıl süreyle erteleniyor. Yasa önerisindeki soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet ertelemelerine ilişkin ifadeler örtülü af tartışmalarını da gündeme getirdi diyor Aytunç Ürkmez'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında ve sen aktarmadın zannedersem. Hı. Eğer gözümden kaçtıysa söyle, Üsküdar'daki seçim
0: yok.
1: Evet, dün Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılmıştı ve CHP'nin de 27, AK Parti'nin ve MHP'nin de 17 meclis üyesinin olduğu mecliste seçim 4 tur sürdü diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde 4. turda yapılan oylamada CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22'ye karşı 18 oyla seçimleri kazanırken belediye muhalefette kaldı diyor. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarmış olduk.
0: Nefes Gazetesi'ndeyiz. Yine ekonomiyi ilgilendiren bir haber aslında baktığımızda. Sorarlarsa Türk lokumu dersiniz başlığıyla paylaşılan bir haber Nefes Gazetesi'nde. Türkiye'nin ithalat listesine şimdi de lokum eklendi. 6 ayda ABD, Suriye ve İngiltere'den 600 bin dolarlık lokum ithal edildi. Antep fıstığı için de İran, ABD ve Tacikistan'a 216 milyon dolar ödendi. Yani lokum zaten bizim bayramlarda özellikle özel günlerde çok da tükettiğimiz bir şey, artık onu da dışarıdan alıyoruz. Bakalım durum ne yöne gidecek?
1: Eyvah eyvah.
0: Bu listeye neler daha eklenecek? Şöyle bir haberimiz daha var. Güven Park eylemleri sürüyor biliyorsunuz ki. Güven Park eylemcilerinden biri de altın madalyalı engelli sporcu. Dünya şampiyonu geçim derdinde şu anda. Mustafa Ak vatanı uğruna bacağını feda etti ve yılmadı. Engelli okçuluk şampiyonu oldu. Şimdi de açlık grevinde. Ak, bu ülke için bedel ödedik, yetmedi. Ay yıldızı formayla Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırdık. Şimdi en büyük mücadelemiz geçim dedi.
1: Evet. Sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi'nden aktaracağım bir haberde dün İstanbul'da meydana gelen üzücü bir trafik kazası, çünkü ölümlü bir trafik kazası. Bu maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'un Küçükçekmece Sefaköy D100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Dün bu kaza sabah erken saatlerde 07 sularında, bu feci kazada Edirne yönünde seyreden bir otomobil Nikah Sarayı durağı mevkiinde arızalandığı tahmin edilen İETT otobüsüne arkadan çarpıyor ve otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken de hızlıca buraya ambulans ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Ve maalesef ki şöyle fotoğrafını gösterdiğimde araç hurdaya dönmüş vaziyette, otobüse arkadan çarpan araç ve kaza sonucunda da 3 kişi ağır yaralanıyor ve kaldırıldıkları hastanede de hayatlarını kaybediyorlar maalesef.
0: Evet, Fotomaç gazetesindeyiz. Futbola devam edeceğiz. Düne gidiyoruz. Dün temsilcimiz Fenerbahçe güzel bir sınav verdi. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Sturm Graz'la mücadele ediyordu ve 2-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı sahadan sildi tam anlamıyla. 2-0 biten bir maç. Muhteşem futboluyla rakibini ezen ekibimiz 10. dakikada Talişka'nın jeneriklik golüyle öne geçti. Gerçekten çok güzel bir goldü. Sırtı dönük köşeye bıraktı. Tecrübeli bir isim. Avrupa'daki müthiş formunu sürdüren büyük usta 3 maçta 3. golünü atarak şovunu devam ettirdi ve yeni transfer Greenwood'da ceza alanı dışından adrese teslim gönderdiği güdümlü füzeyle ilk golünü atmış oldu. Bir sonraki rövanşta da zaten turu geçip geçemeyeceğimiz belli olacak ama şu an avantajlı bir skorla gidiyoruz. 2-0'lık bir galibiyete ayrıldık. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin vermiş olduğu sınavda.
1: Şimdi ben bir tane küçük bir haber aktarayım. Çünkü yaz aylarında çokça kullandığımız klimalarla ilgili bir hatırlatma yapmış olalım kısaca. Bir sağlık grubundan kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Cenk Evren Milli Gazete'de aktarmış. Diyor ki klima kullanımında ortam sıcaklığının dengeli tutulması, filtre bakımının düzenli yapılması ve doğrudan hava akımına maruz kalınmaması sinüs sağlığının korunmasına katkı sağlıyor demiş. Çünkü yanlış klima kullanımı sinüzit riskini artırdığından dolayı çokça da böyle şikayetler görülüyor yaz aylarında. Bunu da aktarmış olalım ve sözü sana bırakalım Muhammed Salah için Serkan.
0: Evet, klima haberinden sonra serinleten devam edelim. Muhammed Salah haberi onlardan bir tanesi çünkü Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden bir tanesi kendisi. Dün Trabzon'a ayak bastı ve gördüğü manzara karşısında zaten şok oldu. O
1: 25 bin kişi varmış
0: 25
1: değil mi stadyumda
0: kişi.
1: Trabzon'da?
0: Yani bu kadar insanı gerçekten kolay kolay toplayamazsın. Havalimanının çıkışına getireceksin bir futbolcu için. Bu galiba Türkiye'de bir rekor. Dünyada da olabilir bilmiyorum.
1: Kendisi İnanılmaz de zaten röportajında bu kadar çok kalabalığı bir arada gördüğüm sanmıyorum gibi bir ifadede bulunuyor değil mi?
0: Kesinlikle öyle. O da çok şaşırdı kendisi ve gerçekten bu başarılarını yine burada başarılarını devam ettirmek istediğini söyledi ki burada kendi bu kariyeri başarılarla dolu. Premier Lig'de 3 kez Liverpool'la Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve inanılmaz golleri var. Liverpool'u kurtaran isimlerden bir tanesiydi. Bugün de Trabzonspor'a da göreceğiz.
1: Muhammed Salah için takım değiştirenler var biliyor musun?
0: Evet, İngiltere'de ismini Muhammed koyanlar da vardı. Muhammed isminde bir artış vardı İngiltere'de son zamanlarda. Onların sebeplerinden bir tanesi Muhammed Salah işte. Yani evet. Öyle bir futbolcudan bahsediyoruz. O yüzden hem ligimize renk katacak hem de Trabzonspor için de çok büyük bir transfer, çok büyük bir başarı.
1: Gerçekten benim de ilgimi çekti. Ben de ilgiyle takip edeceğim. Belki ben de Trabzonspor'a transfer olabilirim.
0: Ebru ilk başta Galatasaraylıydın. Özür dilerim, Beşiktaşlı. Sonra Galatasaray'a geçiş yaptın. Şimdi Trabzonsporlu olacaksın.
1: Gözüm Trabzonspor'da.
0: Sonra Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'de artık bir dünya yıldızı gelir. Ben Fenerbahçe'yim dersin. Tek takım tutmak lazım.
1: Bakalım
0: tek
1: ben takım. Transfer her yere transfer oluyorum.
0: Şöyle söyleyelim, senelik alacağı ücreti maaş anlamında 17 milyon euro. 2 yıllık bir anlaşma, toplamda 34 milyon euro kendisine maaş ödemesi yapılacak. Diğer taraftan da imza parası, menajer parası 45 milyon euroya mal oldu.
1: Peki kimler istiyordu daha önce Muhammed Salah'ı?
0: Yani daha önce kimler istiyordu? Beşiktaş istiyordu ama Beşiktaş masadan kalktı. Neden? Muhammed Salah'ın menajeriyle anlaşamadılar. Yani orada masadan kalkma durumu oldu. Hı hı. Sonradan Trabzonspor devreye girdi ve fişi çekti.
1: Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Yeni sezonda.
0: Hem Türk futbolu adına
1: Türk futbolu adına. Evet. Gerçekten renkli bir sezon olacak gibi görünüyor.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü Greenwood bir tarafta, bir tarafta Muhammed Salah bir tarafta, Talişka bir tarafta, Osimhen, gerçekten çok güzel isimler var şu an ligde. Bu sene bence çok güzel bir
1: yeşil sahalarda yıldızları izleyeceğiz.
0: Yıldızları izleyeceğiz.
1: Peki Muhammed Salah için bir lakap verecek olursan ne dersin?
0: Mısır'ın kralı. Yani bunu söyleyebilirim.
1: Evet, o zaman hayırlı uğurlu olsun futbol camiasına, özellikle Trabzonspor kulübüne başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bugünlük de bu kadar diyelim. Hı. Yarın tekrar 11:20'de basın turunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11:20'de Radyo Sputnik'te.
3: yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak, 5 doları bunları yapabiliyoruz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden takıl diyecek. Gel bizden takıl diyecek.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
1: Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Altın 7 haftanın zirvesinde. Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Arge faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,19 yükselişle 13.728 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,34 değer kazanırken holding endeksi %0,65 düştü. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,32 ile spor, en çok gerileyen %0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dolar endeksi 99,6 civarında seyrederek 7 haftanın en düşük seviyesine yakın kaldı. Serbest piyasada dolar 47,59 liradan güne başladı. Euro ise 55,07 lirayı gördü. Küresel piyasalarla devam ediyoruz. Küresel piyasalar ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler ve yapay zeka teknolojilerine yönelik artan düzenleme endişeleri nedeniyle yeni işlem gününde yön bulmakta zorlanıyor. ABD'de beklentilerin altında kalan özel sektör istihdam verisi Fed'in faiz artırım ihtimalini törpülerken yapay zeka modellerine yönelik güvenlik endişeleri teknoloji hisselerine sert satış getirdi. Jeopolitik kanatta Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair diplomasinin hız kazanması piyasaları dengelerken zayıflayan faiz beklentilerinden destek bulan ons altın yaklaşık 2 ayın zirvesine tırmandı. Güvenli liman talebinin güçlenmesiyle altın yükselirken teknoloji hisselerinde satış baskısı öne çıkıyor. Avrupa piyasalarında da karışık görünüm öne çıkarken Euro bölgesi üretici fiyat endeksinin gerilemesi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artış beklentilerini zayıflattı. Bugün açıklanacak perakende satış verileri ise bölge ekonomisinde tüketici talebinin gücüne ilişkin önemli sinyaller verecek. Asya borsaları da Çin hariç negatif seyrediyor. Asya piyasalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir hakimken Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları 5 ay sonra artı tarafa geçti. Öte yandan yapay zeka sistemlerine yönelik denetim ve düzenleme risklerinin artması ve ABD'de bazı şirketlerin beklentilerin altında kalan bilançoları bölgede yarı iletken sektöründe satış baskısı oluşturdu. Petrolde düşüş devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasıyla petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. Batı Teksas Durahan Petrol 3 ardışık seansın ardından varil başına 73 dolar, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 78 dolar civarında işlem gördü. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinde litre başına 4 lira 35 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Ancak indirimin ÖTV'ye mahsup edilmesi ihtimali nedeniyle pompa fiyatlarında değişiklik olup olmayacağına ilişkin son kararı yetkili makamlar verecek. Altına bakalım. Altında 7 haftanın zirvesinde. Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gevşemeden destek bulan altının ons fiyatı %1,4 artışla 4135 dolardan alıcı buluyor. Böylece altın 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın yeni güne de alıcılı başlayarak %0,3 artışla 6.515 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 10.631 liradan, Cumhuriyet altını da 42.326 liradan satılıyor. Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Ev, dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lirayla 27.712 lira arasında değişecek. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkıyor. BDDK kalkınma ve yatırım bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarına uzanan geçiş süresi tanındı. Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan Denizli Çivril'de hasat devam ederken alım fiyatlarında yaşanan sert düşüş üreticiyi ekonomik olarak çıkmaza soktu. Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftali, bazı tüccarların ihracattaki belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar düştü. Üreticiler kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirterek mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini söyledi. Gümrüklerde bu yıl 58.519 canlı hayvan ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri bu yıl 29 operasyonda ele geçirdiği 58.519 canlı hayvanı Tarım Orman Bakanlığı birimlerine teslim etti. Havalimanı gümrük kapıları arasında en fazla canlı hayvan 51.065 ile İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken bunların 46.420'sini tıbbi sülük, 4.000'ini sülük oluşturdu. Kara sınırı gümrük kapıları arasında da en fazla canlı hayvan 6.300 etlik tavukla Çobanbey gümrük kapısında ele geçirildi. Sarp gümrük kapısında 450 arı, Akçakale sınır kapısında da 350 koyun ve keçi yakalandı. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. AG için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2025 yılında en fazla harcama %64,9 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Bunu %11,5 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5 ile genel bilgi gelişimi ve diğer kaynaklardan finanse edilen %4'erle tarım ve eğitim takip etti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
3: Okulu vuran füze firmasıyla ödül gibi anlaşma yapıldı. Hisseleri fırladı. New York Times bunu haber yapmış. ABD hassas vuruş füzesini ilk kullanımda İran'da bir okulu vurdu. 21 kişiyi öldürdü.
4: Öğrenciyi öldürdü.
3: Kısa adı PRSM. Bu füzeyle vuruş yapıldıktan sonra yani 21 tane çocuk öldürüldükten sonra füzenin aslında hedef anlamında çok başarılı olduğu başarılı olduğu görülüyor. Ve bu füzeyi bu arada kim üretiyor? Lockheed Martin, bu F-16'ları üreten firma. Normalde yılda 400 tane alınması planlanırken bir anda 1600'e çıkarılıyor bu. Yani %400'lük bir artış. Haliyle böyle olunca ne oluyor? Firmanın hisseleri de zirve yapıyor. Yani Amerika bu füzeyi kullanarak İran'da okul vurduğu, öğrenci öldürdüğü için kazancına kazanç katıyor efendim.
4: Kazancına kazanç katıyor.
3: İşte tam kandan beslenmek budur.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Enerjiniz sevdi.
6: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Benzine indirim geliyor. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının akabinde rotasını üretime çevirdi. Suudi Arabistan Devleti'ne ait petrol şirketi Saudi Aramco 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Bültene indirim haberiyle başlayacağız. Brent petrolün 80 doların altına inmesinin ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı. NTV'nin aktardığı habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4 lira 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi. Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri'nin bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı. Gabar'daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar'da gerçekleştirilen üretim günlük 83.300 varile ulaştı. Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021 yılında Şırnak'ın Gabar bölgesine gerçekleştirilen petrol keşfi, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya Şehit Assubay Üst Çavuş Esma Çevik'in adı verildi. Fransa, Mayıs ayından bu yana bir dizi sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Haziran ayında sıcaklık ortalaması rekor seviyelere ulaşırken, Temmuz'daki sıcak hava dalgası ise ülke tarihinde kaydedilen en uzun 3. sıcak hava dalgası oldu. Bu durum, elektrik üretiminin %70'ine nükleer enerji santrallerinden elde edilen Fransa'nın enerji arz güvenliğini olumsuz etkiliyor. Reaktörler soğutma ihtiyacını kenarına kurulu oldukları nehirlerden ya da denizlerden sağlıyor. Fransız devletine ait elektrik üretim, dağıtım ve tedarik şirketi Electric de France, Fransa genelinde yaşanan bu aşırı sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Meuse ve Moselle nehirlerindeki debinin düştüğünü ve getirilen çevresel su düzenlemeleri kapsamında 3 nükleer reaktörün faaliyetine son verdiğini açıkladı. Suudi Arabistan Devleti'ne ait petrol şirketi Saudi Aramco 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin ikinci çeyrek düzeltilmiş net karı geçen yılın aynı dönemine göre %32,4 artarak 25,2 milyar dolardan 33,4 milyara dolara yükseldi. Şirketin düzeltilmiş net karı Ocak-Haziran döneminde ise %29 yükselerek 67,2 milyar dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 52 milyar dolar düzeltilmiş net kar açıklamıştı. Şirketin karında yaşanan artışta artan petrol fiyatları belirleyici oldu. Şirketin ilk yarıda ortalama ham petrol satış fiyatı geçen yılın ilk 6 ayındaki 71,5 milyar dolar seviyesinden 90,1 dolara yükseldi. Spot piyasadaki işlemlerle devam edelim. Spot elektrik piyasasına baktığımızda işlem hacmi bugün düne göre %2,3 artarak 2 milyar 257 milyon 121 bin 651 lira olarak gerçekleşti. Gün öncesi piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20'de 4400 lira, en düşük saat 12'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Spot doğalgaz piyasasına baktığımızda spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.184 lira 36 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 597 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcılar için dengeleme gazı alış fiyatı 18.043 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 16.325 lira 141 kuruş olarak belirlendi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 79,91 dolardan işlem görüyor. Dün 80,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 79,45 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,6 artarak 79,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili 75,55 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
5: Engel olmayın efendim.
1: işte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. Saçma işte yani. Bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle böyle bir şeyler söylemiş, o zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsunuz zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Yani ne yapsın Twitter? Ya da işte şey oluyor, mesela bir olay oluyor. Hükümet onu engelleyemiyor, olayın olmasını engelleyememiş. Kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar, bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler. Yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadınların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
5: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa olacağı tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün özel Harekat Daire eski başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul edecek. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. LGS yerleştirmelerinde İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti. İzmir'in Karabağları ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet de kalbinden bıçaklandı. Kalbi duran çocuk hastanede yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Adana'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında bir sürücü diğer sürücüyü döverek testereyle tehdit etti. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle 12 ile 16 saatler arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yapılması yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu. Japonya'da internetten 2100 çizgi roman sipariş edip sonra bunları iptal eden bir kadın ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engellediği gerekçesiyle tutuklandı. Sipariş iptal edilen ürünlerin değerinin 27,2 milyon doları aştığı tespit edildi. ABD ile küresel teknoloji devi Google, yapay zeka birimi Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda değişikliğe gitti. Google DeepMind'ın baş yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti.
0: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek playoff'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri ise Talisca ve Greenwood kaydetti. Fenerbahçe Sturm Graz'da rövanş maçına 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mansovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos tarihli son hava tahmin raporunu yayımlayarak kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak ve dereceler mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sıcak havanın ortasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışta sert rüzgarlar etkisini gösterecek. Bugün Ankara 31 derece az bulutlu ve açık, İstanbul 32 derece parçalı bulutlu, İzmir 36 derece az bulutlu ve açık, Antalya 33 derece parçalı ve az bulutlu, Trabzon 28 derece parçalı, yer yer çok bulutlu, Diyarbakır 40 derece az bulutlu ve açık, Van 30 derece az bulutlu ve açık geçecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 13.781 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 6 kuruştan satılıyor. Altın fiyatlarına bakacak olursak Gram altın yükselişini bugün de sürdürdü. Dün ons fiyasındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın yeni güne de alıcılı başladı. %0,3 artışla 6.515 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 10.631 liradan, Cumhuriyet altını da 42.326 liradan satılıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım bugün kalabalık bir ekiple buradayız. Bütün editör arkadaşlarım burada sağ olsunlar. Yayınımıza destek veriyorlar. Çünkü özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Güzel bir yayın gerçekleştireceğiz bugün değerli dinleyiciler. Anlamlı da bir ödül takdim edilecek radyomuza kıymetli dinleyiciler. Biraz sonra konukları burada sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımızla birlikte olacağız. Peki konuklarımız kimler olacak? Onları hemen size geldiler. İşte son hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Birazdan da stüdyoya davet edeceğiz. Hanımlar, beyler kendilerini. Konuklarımız bugün itibarıyla değerli dinleyiciler birazdan stüdyomuzda olacak ve Betül Gülbahar, KATKON yani Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar canlı yayında konuğum olacak. Yine sevgili Aydın abi, Aydın Ağoğlu, TÜKONFED, Tüketici Konfederasyonu Başkanı canlı yayında konuğum olacak. Avukat İbrahim Güllü, TÜKONFED, değerli dinleyiciler, aynı zamanda KATKON, daha doğrusu kurucu başkanı, TÜKONFED'de başkan vekili, aynı zamanda canlı yayında konuğum olacak hanımlar beyler. Ve Aliya Şahin, KATKON genel koordinatörü canlı yayında konuğumuz olacak. Kadın Federasyonu, Kadınlar Federasyonu ne zaman kuruldu, neden kuruldu, amaç neydi, çalışmalar ne, bunları konuşacağız. Kadınların, değerli dinleyiciler, kadınlar üzerine konuşacağız. Yani hem kendi bu konfederasyonun çalışmaları hem de Türkiye'de kadınlarla ilgili konuları, kendileri ne tür çalışmalar yapıyorlar, hangi dernekler şu anda çalışmalar hangi aşamada, bunları konuşacağız kıymetli dinleyiciler. Biliyorsunuz biz Radyo Sputnik olarak birçok yayınımızda zaten bu tarz yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Desteğimizi de her zaman veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Medya olmanın, radyo olmanın kamuya gerçekleri, doğruları, anlatılmayanları anlatmaya çalışmanın gereği bu kıymetli dinleyiciler. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 şehirde canlı yayındayız hanımlar beyler. Karasal yayındayız. Bizleri takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, oradan mutlaka bizleri takip edin kıymetli dinleyiciler. Ve WhatsApp üzerinden mesajlarınız için WhatsApp numaramız sevgili kardeşim Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak, ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında birazdan canlı yayında konuklarım olacak. Dört misafirim olacak. Az önce isimlerini sizlere aktardım. Betül Hanım'ı bekliyoruz. O geldiği anda değerli dinleyiciler canlı yayınımıza başlayacağız. Ben gündemden birkaç başlık aktarmak istiyorum sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesi olacak. Saat 14'te Beştepe'de bu görüşme gerçekleştirilecek. Bugün bir araya gelecekler. Biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye kapsamında değerli dinleyiciler bu görüşmelerin olması zaten bekleniyordu. Bakalım bu görüşmeden sonra açıklama olacak mı olmayacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan da terörsüz Türkiye açıklaması geldi. Değerli dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda terörün tamamen ve kalıcı şekilde gündemden çıkarılması yalnızca ülkemizin değil bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu yönüyle terörsüz Türkiye ulusal güvenliği güçlendiren ve bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyondur ifadelerini kullandı. Hanımlar, beyler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama terörsüz Türkiye konusuyla ilgili olarak, gündemdeki konuyla ilgili olarak biliyorsunuz çerçeve yasa teklifi komisyona geliyor. Yarın itibariyle komisyonda olacak. Onu da söyleyelim. Adalet Bakanı Gürlek, değerli dinleyiciler, 2019 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti değerli dinleyiciler. Bu da gerçekleşen bir görüşmeydi. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Betül Hanım geldiği zaman hemen alıyoruz değil mi Caner? Harika. Tamam, güzel. Sevgili dinleyiciler, bugün özel, güzel, kıymetli, verimli bir yayın gerçekleştireceğiz burada. Ne olur kulağınız burada olsun. WhatsApp üzerinden mesajlar göndermek isteyebilirsiniz. Lütfen gönderin. KATKON, Kadın Konfederasyonu ve TÜKONFET sevgili konuklarımız burada olacak ama güzel tarafı radyomuza gerçekten çok anlamlı bir ödül takdim edecekler. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hatta ödülü de bir aksilik yaşamazsak sevgili haber müdürümüze Fethi Yılmaz'a canlı yayında değerli dinleyiciler takdim edecekler. Biraz sonra radyomuzda kulağınız bizde olsun. Radyo Sputnik'te olsun. Kıymetli dinleyiciler, 0505 171 66 56 aynı zamanda canlı yayın, daha doğrusu WhatsApp numaramız kıymetli dinleyiciler. Buradan da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Saat 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Evet, terörsüz Türkiye dediğimiz gibi bugün iki önemli konu. Hem Sayın Cumhurbaşkanı ile hem Devlet Bahçeli'nin görüşecek olması, hem de az önce Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını aktardık. MGK terörsüz Türkiye sürecinde kritik toplantıya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak zirve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifiyle sürecin yol haritası ve kurumlar arası koordinasyon değerli dinleyiciler masaya yatırılacak. Onu da söyleyelim. Bu arada bu meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi değerli dinleyiciler 592 milletvekilinin 360'ının imzasını taşıyor. Teklifin 7 Ağustos'ta komisyonda, 9 Ağustos'ta da genel kurulda görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor. Ha, yani buna destek var ama bir tarafta buna eleştiriler yok değil mi? Evet, eleştiriler de bir tarafta var, onu da söylemek lazım. Değerli dinleyiciler, özellikle şehit yakınları, şehit ailelerinin, gazilerin kıymetli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarınızda görüyorsunuzdur, etrafınızda, çevrenizdeki biliyorsunuz yaşananlar, gördükleriniz, tanıdıklarınız vardır. Tepkileri de söylemek gerekiyor. 2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İstanbul'da en yüksek taban puanlı puanla öğrenci alan liselerde belli oldu. İstanbul Erkek, Kabataş Erkek Lisesi Almanca'nın Almanca bölümü 500 tam puanla zirveyi paylaşıyor. İlk nakil tercih süreci de bugün itibarıyla değerli dinleyiciler başlıyor. Bu sene yine sınav heyecanı vardı. Öğrencilerin sınav heyecanları vardı. Bir taraftan bu, bir taraftan üniversite sınavları kıymetli dinleyiciler. Hatta üniversitede
10 Ağustos'a kadar hala devam ediyor. 4 gün kadar daha yerleştirme tercihler için, değerli dinleyiciler, tercihler için vakit var. 10 Ağustos'a kadar sürecek olan bir nedir bu tercih süresi, kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım.

Şükretti de yani ben bizim Mikail dedim ama bahsettiğim Mikail o değilmiş. O kadar söyleyeyim artık yani. Konunun benimle hiç alakası yok. Hatta arkadaşlarımı da çok ilgilendirmiyor. Tamamen Simge'nin haleti ruhiyesi kıymetli dinleyiciler. Hissiyatı. Sabah 5'te evde olmadığını da söyleyeyim. Evet, hani belki lazım olur bu bilgi, soran moran olursa sabah 5'te evde olmuyorum dedi. Bir de bir işaret yaptı. Hani arayan olursa evde bulamazsınız gibilerinden. Yani biz bir alemiz ya gerçekten. Hakikaten. Sıcaklarla aranız nasıl? İyi mi? Ben hiç sevmiyorum. Ya bizim klimalar bugün güzel. Bugün güzel. Ferahlatıyor, güzel. Serinletiyor. Ne hikmetse. Ne hikmetse konuk geldiği zaman biz burada bir acayip oluyoruz. Şıpır şıpır terliyoruz yani. Neyse pazar günü değerli dinleyiciler hava muhalefeti rengi değişiyormuş. Alkan beni uyarıyor. Tamam alabiliriz Alkancığım. Konuklarımızı değerli dinleyiciler stüdyoya davet ediyoruz. Birazdan sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım.

0: trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı şoför. Ya kardeşim, bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması, bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmalarıyla ilgili dalga geçerler. Bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor, son derece güzel kullanıyor, kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu, trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar. Çıkarıyor, el hareketleri yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelir.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: UEFA rekoru kırıyor 3000 metre yürüyüşte Fransız atlet Alice Finot. Yarışın arkasından da erkek arkadaşına evlilik teklifinde bulunuyor ya. O kadar özel bir evlilik teklifi ki yani bu evlilik teklifini baya baya bir düşünme fırsatı olmuş anladığım kadarıyla. Bu telefonu kaydettirmeniz gerekiyor. Ödediğiniz ücret normalde 31.692 lira ama yeni değerleme oranıyla yeni yılda bu fiyatın 45.953 liraya kadar yükseleceği konuşuluyor. Kazada dur levhasına uymayarak ana yola çıkış yaptığı ve trafik işaretlerine uymadığı ifade ediliyor. Emekli polis memuru İbrahim Bayşu tarafından hazırlanan rapor Fatma Zehra Kınık Demir'in %100 kusurlu olduğunu vurguluyor. Peki ne oluyor? Herhangi bir şey var mı? Yapılan bir işlem var mı? Bir kişi hayatını kaybediyor. Ya Allah aşkına bu yeni karşılaştığımız bir şey değil ki. Türkiye'de biz bu manzaralarla çok karşılaşıyoruz. Adalet diyoruz. En önemli saç ayaklarından bir tanesi.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler tekrar sizlerle birlikteyiz ve gerçekten şu güzelliğe bakar mısınız? Az kenara çekilseniz de ben de bir bakayım. Siz beyler. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Çok güzel görünüyoruz. İnanılmaz güzel misafirlerim var. Önce bu taraftan müsaadeniz olursa sevgili beyefendiler, hanımefendilerden başlamak istiyorum. Müsaadeniz varsa.
1: Elbette.
0: Sevgili Betül Gülbahar Katkon, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı, hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. Nasılsınız diyeyim ben size.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Böyle güzel karşıladınız. Teşekkür ederim.
0: Ciddi mi ya?
2: Ekibinize bayıldım. Çok
0: öyle
2: profesyonel
0: mi?
2: Bir ortam. Stüdyonuz çok güzel.
0: Vallahi böyle bayıldım falan demeyin. Biz de gelelim falan derler siz giderken. Gideceğiniz yere bizi de götürün falan derler.
2: Buyurun gelin.
0: Ama hakikaten ekip arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Hoş geldiniz. Sizin enerjiniz de çok iyi bu arada.
2: Ay, teşekkür
0: çok
2: ederim,
0: da şık, çok da güzel görünüyorsunuz. Tekrar
2: teşekkür
0: hoş geldiniz.
2: Ederim.
0: Sevgili Ali Şahin, Genel Koordinatör Katkon, siz de hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Aydın Ağoğlu, Aydın abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk, az solistler en son.
0: Sevgili İbrahim Güllü, hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
5: Çok şükür, teşekkür ederiz.
0: Gayet niye böyle bir şey, sessizlik hali oldu anlamadım ya. Beni gördüğünüzde pek sevinmediniz galiba.
5: Yok, Aydın abi konuşacak diye ben bekledim.
0: Aydın abi birazcık mikrofona yaklaşman gerekecek. Bugün kalabalık yayın gerçekleştiriyoruz. Birazcık rahatımız bozulacak, kusura bakma yani.
4: Bu kadar insana süre yetecek mi acaba?
0: Nasıl?
4: Allah sütü içeride radyo bu izleyicilerine, dinleyicilerine
0: ne yetecek
4: sabır
0: mi
4: versin size. Zaman yetecek.
0: Yetirebildiğimiz kadar. Şimdi önce isterseniz konfederasyonumuzdan bir başlayalım. Yani o süreci bir dinleyelim isterseniz. Çünkü orada neler yapılıyor, hangi amaçla kuruldu, şu anda çalışmalar ne alemde. Çünkü güzel amaçlarla kuruldu ve açıkçası sağlam adımlarla da ilerliyor. İsterseniz oradan başlayalım, ne dersiniz?
2: Tabii aslında şuradan başlamamız gerekiyor. Konfederasyonla federasyonu, derneği, vakıfı ayırmak lazım. Türkiye'de kadınlarla ilgili tek bir konfederasyon çatısı var.
0: Evet,
2: o da
0: biraz,
2: bizim
0: biraz yaklaşırsak tamam güzel.
2: O da bizim kurduğumuz Kadınlar Konfederasyonu. Çünkü biliyorsunuz konfederasyon olabilmek için bir sürü derneğin federasyona, federasyonun da ayrı bir çatı altında konfederasyona dönüşmesi gerek. Biz tabii ilk olduğumuz için heyecanlıyız. Bununla beraber biz aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi'yle de en çok partner ve ortak çalışmaları yaptığımız kurum orası. Aynı zamanda ben oranın da yönetim kurulu üyesiyim.
0: Evet.
2: Onlarla çok güzel projeler yapıyoruz. Non profit tamamen. Devletimize de para harcatmıyoruz. Konfederasyondakileri de çok yormuyoruz. Ama harika işler yaptığımızı ifade ediyorlar. Yakında yine konuşmalarımız ilerledikçe onlardan bahsedeceğim. Amerika'dan çok önemli bir konuğumuz gelecek.
0: Öyle mi?
2: Ergün Kırlıkovalı. Biliyorsunuz F-35 jetlerini görünmez kılan ve 25 senedir Pentagon'la çalışan müthiş bir bilim adamı. İnşallah bizim kanlı uçaklarıyla da beraber böyle bir çalışma içerisine girerler. Böyle işte ihracatçı kadınlara özellikle bir yeni bir perspektif, yeni bir söz söyletmeleri için, yeni bir varlık sergilemeleri için o çatıyı açtık. Bununla beraber Exim Bank ve İGE, hani gerçekten çalışan kurumlar bunlar, çünkü geri dönüşler geliyor. Hatta geçen gün Exim Bank'ın başındaki Fatih Bey'i tebrik ettim. Çünkü kadınlar bize geldiğinde, ya bizim tanıdığımız yok ki, ya bizim torpilimiz yok ki, bize vermezler ki diye geliyorlardı. Bizden sonra kim başvurduysa, eğer gerçekseniz, gerçekten ihracat yapmak istiyorsanız, bir varlık sergilemek istiyorsanız, ben varım diyorsanız, hiç tereddüt etmeden gereken fonlardan, kredilerden yararlanıyorlar. Sadece kredi demiyorum, fon da diyorum. Burada istediğimiz tek şey istikrar, gerçek olmanız. Çünkü kadınlar bu anlamda sömürülüyor da, o kadar dağınığız ki. Hani bu kooperatif çatılarının özellikle bir araya gelmesiyle ilgili bizim federasyonun bir önerisi var. Bir sürü kadın kooperatif var ama birbirinden çok dağınıklar, çok ayrı çalışıyorlar. Bunları bir tek çatı altına toplayalımla yola çıktık aslında. İşte böyle devam ediyoruz. Amerika'da bugün İbrahim Bey'le de konuştuk. Amerika'nın oradaki cemiyetinin, Türk cemiyetinin çok önde gelen ismi Emine Gülistan hanımefendi. Bizim Katkon çatısını orada kurmaya karar verdi, kabul etti.
0: Güzel.
2: Müthiş bir şey. Hani çünkü orada gerçekten Türk algısı çok iyi. Bu Türklerin sayesinde çok iyi. Sosyal hayatta, cemiyette etkin. orada saygı gören Türk gençlerini kollarının altında, kanatlarının altında besleyen, büyüten pırıl pırıl insanlar bunlar. Böyle heyecanlıyız, güzel bir haberle geldim bir kere buraya.
0: Çok güzel, çok güzel, gerçekten çok güzel. Peki şimdi bu kuruluş süreci nereden doğdu? Hani buna bir baktık aslına bakarsanız ama yapılmak istenen de bazı şeyler var, amaçlar var. Yani bunu kurmuş olmanın, bir araya gelmiş olmanın da amaçları var. Tabii bu amaç da topluma hizmet etmek, toplum için, toplum menfaatine bir şeyler yapmak. Özellikle kadınlar için bir şeyler yapmak değil mi? Neler var mesela?
2: Ya aslında şimdi İbrahim Bey daha da iyi anlatır. Bizde bir sürü yan dal, ana dal, ayrı ayrı yollar, ayrı ayrı dernek, sanatsever kadınlardan tutun da işçi kadınlara, işveren kadınlara, anne kadınlara,
4: lider iş kadınları.
2: Bir sürü bir, evet, Alya'nın da başında olduğu bir sürü dernek var ama benim şöyle bir duruşum var özellikle iş kadınları ile ilgili. Hı hı. Biz sadece kadın diye kadından taraf durmak istemiyoruz. Biz eşitler arasında avarajla kadını destekliyoruz. Hı. Çünkü çok saçma olur bir iş yerinde, kuruluşta ya da fabrikada sen kadınsın, kadını seç, kadını yönetici yap, onu CEO yap, o karar versin demek hakikaten saçma bir şey. Hı hı. Sen eğer aynı eğitime, aynı çalışkanlığa, aynı deneyime sahipsen ben avarajla seni elbette ki kadın olarak desteklerim. Ama kadından yana duruşumuzun şartları var. Doğuştan biz kadın doğduk. Onları da öyle bir durum yok. Özellikle iş hayatında bunun karşılığı da oluyor. Geri dönüşleri de oluyor. Biliyorsunuz dün de ilk defa Türkiye'de bir Tuğgeneral hanım oldu.
0: Evet, evet,
2: yani
0: çok güzel.
2: Çok gurur.
0: Çok, çok gurur.
2: Artık ne diyeceğiz Aydın abi, ona paşam mı diyeceğiz? Paşam. Çok gurur duydum ben bununla.
0: İnanılmaz. Gerçekten çok inanılmaz.
4: Okan'cığım fark ettiniz mi?
0: Ney?
4: Katkom Başkanı kadınlarla erkekler arasında cinsiyet ayrımına karşı.
0: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Onu biraz daha mikrofona.
4: Liyakat neyse.
0: Bana bakmasanız da olur. Mikrofon
4: liyakat değerlendirirsin. Kadın olduğu için o yukarıya çıkarılsın, o yönetsin. Yok öyle bir şey. Hı hı. Hak ediyorsa ama zaten şeyden de belli, timde yönetim kuruluna geçince. Hı hı. Hangi kadın girişimci müracaat ediyorsa, ciddiyse, istikrarlıysa hiç tereddütsüz dedi. Tüm imkanlardan istifade edecektir. Hı hı. Ettiriyoruz dedi. Ama hak edene. O nedenle ben en başta sözü ona verince bir buruldum, dedim gene pozitif ayrımcılık mı yapıyor Okan? Fakat o toparladı, dedi ki öyle ayrımcılığa ben karşıyım. Eşitiz biz. Kadın erkek cinsiyet ayrımı yok. Senin kızın olur, oğlun olur, öbürünün hem kızı hem oğlu olur. Hı. Yani ayrım yaparsan sonuçta gelir seni vurur. Hı hı. O bakımdan çok güzel bir düşünce bu. Ayrıca önemli bir müjde duydum ben Katkom Başkanımızdan. Türkiye'nin ilk kadın konfederasyonu bünyesinde çeşitli kadın sorunlarıyla ilgili dernekler var. Hı. Bunların içinde lider iş kadınları. TİM'de yaptığı bir organizasyona gittiğimde orada Türkiye'nin tanınmış büyük şirketlerin, holdinglerin CEO'ları, tepe yöneticileri, ortakları olan, hı hı, hanımları, hı hı, çağırmıştı. Onlar anılarını anlattılar iş hayatıyla ilgili. Hoşuma gitti. En önemlilerinden biri de güncel. STK ihraç etmişiz Amerika'ya. Katkon orada.
2: İngiltere yolda. Belki siz de yardım edersiniz. Rusya'da
4: açılıyor
2: da bir Katkom temsilciliği.
4: Dünyaya açılıyor.
2: Başkanlığı gayet, olsun değil mi?
0: Gayet güzel olur
2: buradan
0: bence de.
2: Buradan duyuralım
0: bence
2: o zaman.
0: Bence de buradan duyuralım.
4: Bu güzel haberler varken burada ben biraz uzattım, kusura bakma.
0: Estağfurullah. Ben şimdi İbrahim Güllü'ye döneceğim. Bir de şeyi merak ediyorum. Yani bu filizlenmesi, Betül Hanım'ın başkan olması, bu sistem ne zaman düşünüldü, ne zaman hayata geçti, nasıl konuşuldu? Bu arada ne kadar yerli yerinde bir hamle olduğunda Betül Hanım'ı tanıdık. İnanılmaz var, güzel bir enerjisi
2: çok
0: var.
2: Çok teşekkürler.
0: Ne diyorsun abi sen şimdi?
4: Müsaade eder misin?
5: Tabii.
4: İbrahim Güllü'nün kitabını okumayanlar hadsiz kitabını alsın okusun. Nasıl bir maden aramacısı olduğunu dedektör gibi görecekler.
5: Şimdi Okan Bey, tabii ki sizle de hatırlarsanız iki defa yayın yaptık. Hı. Bir kurulunca ve bir kuruluştan sonra.
0: Evet.
5: Tabii derneklerimiz önce oluştu. Ondan sonra derneklerimiz birleşti, federasyonlarımız oluştu. Federasyonlarımız da en son Türkiye'nin ilk ve tek kadın konfederasyonu Katkon'u geçen sene 14 Şubat itibariyle kurdu. Hı hı. Şimdi buradaki...
0: Biz kuruluştan herhalde bir iki gün önce görüşmüştük
5: evet,
0: galiba
5: evet,
0: değil mi?
5: Evet, o müjdeyi
0: de buradan duyurmuştuk.
5: Burada verdi. Zaten o sebepten ve diğer yayınlarınızdan dolayı da bugün burada
0: teşekkür
5: babında kadın dostu medya ödülünü
0: çok teşekkürler.
5: Birazdan başkanımız sizlere takdim
0: çok teşekkür
5: eder.
0: Ediyorum.
5: Şimdi biz bu niçin Katkon kuruldu? Biz olaya şöyle bakıyoruz. Türkiye'de biz her şeyden önce tabii ki kadın haklarını savunmak, onlara destek olmak, hukuki anlamda, psikolojik anlamda, ihracatçılarımızın, girişimci kadınlarımızın her alanda önünü açmak tabii ki bunlar çok önemli ama bizim asıl burada yapmak istediğimiz şey şu ki Betül Hanım çok güzel müjdeler verdi bugün. Biz Türkiye'de toplumun kadına bakış açısını değiştirmeyi düşünüyoruz. Her şeyden önce o. Biz sahada olacağız. Katkon ayrı bir vizyonu olacak. Yani tabii ki onun tüm dünyaya entegre olmuş hatırlarsanız ben sizinle yapmış olduğumuz yayını biz dünyaya entegre olmuş bir oluşum olmayı hedefliyoruz. İşte o oluşumu inşallah Betül Hanım network ağıyla tüm bileşenlerimize ama biz bir de şunu yapmayı arzu ediyoruz. Bu işin mutfağı da çok önemli. Hı-hı. Yani kadın dernekleri var ama aktif değil. Hı-hı. Ya da işte federasyonlarımız var aktif değil. Şimdi o oluşumu sağlamaya başladık. Biz özellikle dernekler bazında çünkü bu işin mutfağı tabanda olmak lazım. Hı-hı. Yani hı-hı. Halkın arasında olan olacak olan birimlerimiz derneklerimiz. Federasyon ve onun üstündeki katkonda bu yapıyı iyi sevk ve idare edecek tanıtımını yapacak ve tüm dünyaya entegre olmasını sağlayacak oluşma. O açıdan da gerçekten Betül Hanım'ın hı-hı. gibi bir başkanımızın olması bizim için çok büyük şans. Biz küçük düşünmedik Okan Bey. Yani bizim hedefimiz tüm dünya, önce ülkemiz tabii ki ama ülkemizin ismini tanıtacak kişiler en başta da kadınlarımız olacağını düşünüyoruz. Biz girişimcilerimizin önünün açılmasını, kadın girişimcilerimiz olmasını ve kadın girişimcilerimizin, kadınlarımızın her alanda olmasını arzu ediyoruz. Siyasette olsun, ticarette olsun, sanatta olsun, medyada olsun, her alanda biz kadınlarımızın önünün açılmasını istiyoruz. Tabii bunun için
0: biraz yaklaşalım abi, mikrofonu uzaklaştırın.
5: Bunun için de biz derneklerimizin kurumsal yapılarını güçlendirme yönünde çalışmalar yapıyoruz. O konuda Aliye Hanım genel sekreterimiz ve genel koordinatörümüz olarak mesela biz ilçe bazında temsilcilikler oluşturmaya başladık. Dolayısıyla bugün bir derneğimiz ki Türkiye'de 922 ilçe 81 il merkezi var. Hı-hı. İlk etapta ilçe temsilciliklerini oluşturmaya başladık. Şu anda da bir 30-40 tane ilçe temsilciliğimiz çeşitli derneklerde olmak üzere oluşmaya başladı, oluşuyor. Biz bunu yaklaşık bir 3 senelik süreç içerisinde her derneğimizin 922 ilçe 81 il merkezi yani 1000 tane temsilcilik olduğunu düşünürseniz ve 12 tane dernek var ki bizim başka kadın dernekleriyle de irtibatlarımız var. Onlardan da konfederasyonlarımıza, federasyonlarımıza katılma yönünde talepler de var. Onların da ilerleyen süreçte olacağını ve ben belki de şu an için resmi olarak 12 tane ama bileşenlerimiz ve şeylerimizde bir 3 senenin sonunda belki Türkiye'de 100 tane derneğe sahip inanılmaz bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Hedefimiz o ama asıl mesele tekrar söylüyorum. Toplumun kadına bakış açısını hani o atomu parçalamamız lazım. En büyük cam tavan o diye
0: şimdi
5: düşünüyorum.
0: Bu önemli bir başlık ama bu önemli başlığı sevgili İbrahim Gül'ünü takdir edersen kadınlardan dinlemek bir de yani ülkemizde o bakış açısını değiştirmek lazım. Eğitim koca bir başlık, onu en başa yerleştirmek lazım. Eğitim ne kadar güçlü ve iyi olursa aslında bugün karşılaştığımız birçok sorunun yaşanmayacağını düşünenlerden biriyim. Ben bu arada sözü sevgili Aliye Hanım size de bırakmak istiyorum. Siz de söyleyecekleriniz var bu çalışmalar içerisinde.
1: Şöyle ki Katkon Kadınlar Konfederasyonu bizim en büyük evet çatımız olarak ele alıyoruz biz. federasyon ve
0: biraz şöyle şunu bunun yaklaşırsanız teşekkür
1: çatısı
0: ederim.
1: Altında az önce de İbrahim Bey'in bahsetmiş olduğu mutfak bölümüyle ben daha çok ilgileniyorum açıkçası. Çünkü bizim için mutfak çok önemli. 12 tane kadın derneğimiz var konfederasyon çatısı altında.
0: Bu arada bu dernekler bağlamda, birbirlerinden farklı dernekler mi? Hep aynı amaç doğrultusunda ilerleyenler mi?
1: Aynı amaç doğrultusunda. Hepsi kadın derneği. Hepsi kadın sonuçta. Derneği.
5: Faaliyet alanları farklı. Mesela sanat severler var. Emekçi kadınlar var gibi. Tamam. Evet. Kadın ve çocuk var bunun gibi.
1: Bunların arasında zaten şöyle bir baktığımız zaman faaliyetleri tabii ki farklı farklı ama aynı amaca hizmet edecek sonuçta. Lider İş Kadınları Derneği'nin başkanlığını 1 Haziran itibariyle ben yönetim ele almış durumdayım. Onun yanı sıra kadın haberimiz var. Bu sanatsever derneğimiz var. Kadın ve çocuk özellikle. Hı hı. Biliyorsunuz evet lider kadınlarımız nasıl oluşacak? Lider gençlerimizle beraber yola çıkacağız sonuçta. Biz örnek alacağız. Bizden önceki lider iş kadınlarından örnek alarak gençlerimizi bu şekilde bu yolda ilerletmek için bazı projelerimiz var. Bu projeleri de inşallah yavaş yavaş adım adım yerine getirmeye çalışacağız. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor şu an için. Temmuz-Ağustos sezonu biliyorsunuz tatil moduna girdiği için birçok arkadaşlarımız. Bu sebeple Eylül ayı itibariyle hızlanacağız. Hı hı. Şu an hali hazırda bir iki tane projemiz var. Hı hı. Lider iş kadınları olsun, emekçi kadınlar olsun, sanatsever kadınlar derneği olsun. Beraber bir çatı altında proje gerçekleştireceğiz. İnşallah onu da buradan yine duyurma imkanımız olacaktır
0: vallahi
1: diye düşünüyorum.
0: Biz her zaman varız. Siz duyurmamızı istediğiniz şeyleri bizimle paylaştığınız sürece. Hı-hı. Bazen sizin de haberiniz olmaz. Biz sosyal medyadan görür duyururuz yani. Ben neticede anlatılmayanları anlatıyoruz biz burada.
1: Evet iyi ki varsınız. Sesimiz oluyorsunuz. Siz çok teşekkür ediyoruz.
0: Bir kere şunu hakkını verelim. Ne kadar zaman oldu? Ben yayınlara başladıktan kısa bir süre sonra TÜKONFET'le beraber başladığımız tüketici masası bölümünü istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz.
1: Evet.
0: İnşallah Ticaret Bakanlığı'da hangi kameradayız Kemal? Ben neredeyim? Yani burada iki numarada mıyım? Ticaret Bakanlığımıza öpücüklerimi, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah bize de bir ödül verirlerse Aydın abi.
4: Fazlasıyla hak etti. Sputnik fazlasıyla hak etti.
0: Beraber TÜKONFET'te. Şimdi Betül Başkanımıza dönmek istiyorum evet. Müsaadeniz olursa. Hayalleriniz, yapmak istediğiniz şeyler. Çünkü sonuçta başkanlık koltuğundasınız. Bu çok güzel bir şey. Çok da havalı bir şey bu arada. Ama siz oraya gerçekten çok yakışıyorsunuz. Bunu yakından da gördük. Hayalleriniz, yapmak istediğiniz şeyler. Bir de meşakkatli bir yolculuk aslına bakarsanız bu. Yani bu bahsettiğiniz şeyler öyle anlatırken kolay gibi görünüyor ama gerçekte hiç de öyle değil yani. Betül Hanım ne diyorsunuz?
2: Ya hayal etmeden olmuyor. Einstein diyor ya.
0: Şuna birazcık daha.
2: Mümkün olduğunca hayallerinizi harika. Yıldızlara bakarak, gökyüzüne bakarak kurun diye.
0: Çok iyi.
2: Hayallerimiz var tabii. Ama benim şu anda öncelik verdiğim konu uluslararası hale,
0: bu marka
2: hale.
0: Bu neden bu kadar önemli?
2: Bir de tabii şöyle bir sıkıntı var. Yurt dışında STK olmak, bir konfederasyonda olmak, onun başında olmak hakikaten sizi ciddiye alıyorlar.
0: Ha, anladım.
2: Hani burada da tabii yeterince resmi olarak görüşmelerimiz sürüyor
0: bununla
2: ama burada
0: beraberinde bazı katkıları var anladığım kadarıyla.
2: Türkiye'de STK'nın içeriği henüz yeterince ve gereği kadar şey olmadı, algılanamıyor. Hani sivil toplum demek. Bir şey ortaya koyduğunuzda önce sivil toplum desteklerse o yürür kafası var yurt dışında. Yani öyle STK'ların karşı çıktığı
0: bizde
2: bir
0: böyle
2: şey
0: değil
2: kolay
0: mi?
2: Hayır bizde böyle o kadar kolay değil. Bir de ben
0: o zaman iş biraz daha da zorlaşıyor. Hem buradaki algıyı değiştirmek hem de oraya
2: göstermek. Onu nasıl değiştireceksiniz? Biz tamamen gerçek non-profit bir kuruluşuz. Nasıl izah edeyim?
0: Buyur.
2: Biz de öyle davetiyelere para verin, bize aylık verin, bağış verin, aidat verin. Hiç öyle bir şeyler söz konusu değil. En de böyle hassas olduğum konular bu. Bir kadın konfederasyonun başkanı olarak da Türkiye'de kurulan derneklerin %98'inden fazlasının kapatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü çoğu tabela ve fotoğraf üzerine kurulmuş dernekler bunlar. gerçekten amacını şaşırmış, amacından sapmış. Doğru yönetilemeyen ben onlara tabela dernekleri diyorum ama bazıları da var ki hakikaten hani gönül rahatlığıyla orada biz şimdi İbrahim Bey 12 tane söyledi ama ben faal olarak 50'den fazla 52'den fazla derneğin de üyesi ve katkın olarak onların paydaşıyım. Hepsinin içindeyim. Hani bazıları hakikaten örnek çalışıyor. Hani gönül rahatlığıyla orada destek veriyorsunuz, gidiyorsunuz gibi. Bazıları da hani diyorsun ya bunlar niye duruyor ve bunlar gördüğünüzde öyle fotoğraflarla süslüyorlar ki sosyal medyaları. Vay diyorsunuz ya bunlar nasıl çalışıyorlar? Bunlar ne kadar büyükler? Ama işin içinde olduğunuzda o fotoğraf dernekçiliğine çok da güvenmemeniz gerektiğini buradan tavsiye ediyorum bütün dinleyicilere. Öyle fotoğraflara falan filan bakmasınlar, içeriye, niteliğe, hakikaten söylediklerini ne kadar gerçekleştirdiğini. Şimdi bir moda var ya, çocuk okutuyorum. Nerede okutuyorsun? Bana göster.
0: Evet.
2: Bir göster, göreyim. Biz aynı zamanda İbrahim Bey ve Aydın Bey'in de yönetiminde olduğu Avrasya Bir Vakfı'ndayız. Benim babam Şaban Gülbar, kurucu başkanı, genel başkanı. Değil mi Aydın abi? Bizim vakfı da anlatalım biraz. Böyle örnek olan vakıflar var, kadın dostu. Sayende,
4: yüzlerce
2: senin sayende.
4: Yüzlerce öğrenciye eğitim verir, sessiz sedasız.
0: Aydın abi, bundan niye daha önce bahsetmediniz hiç? Yani ben şu an burada öğreniyorum. Şimdi, da bakın, fırçayı yedi
2: işte,
0: yanlış
2: işte şu biz, anda. Biz şey kadınlar olarak söylüyoruz.
0: Söylemiyorlar işte.
2: İşte söylemiyorlar.
0: Nasıl kızıyorum
2: ama
0: ya?
2: Ama söylemek lazım çünkü.
4: Konuştuk mu gerçekleri söylüyoruz.
2: Değil mi yani? Marifetle
4: gerçeklerden
2: iltifada tabii.
4: Gerçeklerden biri
0: de şu. Helal olsun Betül Hanım ya. Tam iyi bir noktaya geldim.
2: Sizi bekliyoruz vakfa.
0: Ben geleceğim.
2: Kime de bekliyorum. Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız,
0: tamam.
2: Mutlaka gelin.
0: Tamam, ben geleceğim, söz veriyorum.
4: Az önce Katkom Başkanımıza.
0: Ama ben işin esprisi, gerçekten bunu ilk defa duyuyorum abi.
4: Yayına başlamadan dedim ki hep Sputnik Radyo dinliyorum. Çünkü takım tutar gibi bütün medya dedim, bir tarafı A parti, bir tarafı B parti, bir tarafı C partiye odaklanmış, milletin sorunlarıyla ilgilenmiyor. Biz sivil toplumcuların esas temel gayesi halkın sorunlarına çözüm arıyor.
0: Ki sen ömrünü bunun için işte yordun yani.
4: Betül Hanım başkanımız da bana deyince ki, dedim en izlenebilecek şu anda ortada. Yayın organı bugün bu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.
4: Bunu iltifat için söylemiyorum.
0: Onur duydum.
4: Gerçekten. Hatta üzülüyorum. Evlerde radyo kalmadı. Hep televizyon vesaire. İşte bir takım programlar var. O Netflix'tir, odur budur. Yani evlerde radyo yok.
0: Evet.
4: Sputnik TV olarak da inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.
4: Ulusal bazda bir yayına geçerse büyük bir hizmet vermiş olur. Bugünkü yayın çizgisi oldukça güzel, profesyonel bir ekibi var. Ama ben daha çok halkın sorunlarını konuşmayı seviyorum. İyi yapılan şeyleri tamam söyleyelim, hakkını verelim. Ama halkın sorunları, bugün halkın sorunu ne? Geçim, emeklinin aylığı, asgari ücretlinin çocuğuna bez parası bulamaması.
0: Evet.
4: Efendim gittiği markette dün aldığı fiyatın bugün değişmesi. Aynı ürün, aynı marka, aynı pakette bir yerde 190 lira, öbür tarafta 130 lira. Ya kafayı sallayacağım ben. Yani sallayacağım derken parmak sallamak gibi değil. Aklım almıyor. Almanya'da sordum. Bir ucunda satılan bir ürün, öbür ucunda aynı fiyat. Bunlar lojistiği falan hesap ediliyor. Ona göre de kar marjları konuluyor.
0: Evet.
4: Bizde üreticide 5 lira olan bir ürün çıkıyor gidiyor 60 liraya, parakende vatandaşa satılıyor. O üretici de üretmekten mutsuz olur. O tüketici de pahalı aldığı için mutsuz olur.
0: Bu arada sizin alanınız da aynı zamanda öyle değil mi? Yani bildiğim kadarıyla Türkiye Yaş Sebze Meyve Ziraat Odası, Ziraatçıları Odası birlikler bünyesinde de öyle değil mi? Yanlış
2: evet,
0: mı diyorum?
2: Evet, benim Türkiye İhracatçılar Meclisi Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Yarı sivil yarı devlet diyebiliriz ama bizim birlik Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği. Bizde de aynı sorun var ama biz tabii genelde ihracat yaptığımız için çok şey olmuyor. Hani burada anlatmak, hani üreticiden kaça alınıyor, kaça gidiyor, burada satılan mal nasıl oluyor da nakliye dahil yurt dışından daha pahalı oluyor. O tamamen ara tedarikçilerin işte kabzımanların, tekelleşen grupların onlarla ilgili bir sıkıntı var. Yani evet, aslında sıkıntı nasıl üreticiden değil.
4: Nasıl halkın meselesini biliyor, görüyor musun?
0: Nasıl?
4: Nasıl halkın meselesini biliyor? Yani üreticinin, tüketicinin, o üstün körü geçti. Fakat burada yapılması gereken çok şey var. Biz STK'lar olarak bunları yapmaya gayret ediyoruz. Halkımız kazık yemesin, tenceresinde yemeğini yesin. Hı hı. Yemeğine el uzatanların elleri de yansın. Elleri cezalandırılsın.
0: Evet.
4: Bunu da devletle işbirliği yapmak istiyoruz. Yani o siyasi görüş, bu siyasi görüştür. Her şeyden önce hepimiz insanız. Hı hı. Bu ülkenin yurttaşlarıyız.
0: Evet.
4: Ve herkesin geçinmeye ihtiyacı var.
0: Evet.
4: Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi lazım.
0: İbrahim Güllü, şeyi soracağım. Kadın Konfederasyonu KATKON'la TÜKONFET işbirliği yapmaya devam ediyor galiba,
5: tabii,
0: değil mi?
5: Tabii ki, tabii.
0: Zaten birlikte düşündüğünüz, planladığınız ve hayata geçirdiğiniz bir proje oldu. Ne kadar oldu bu arada? Az önce sen kaçtı? 15 Şubat mı demiştik? 14 Şubat.
5: 14 Şubat.
0: Ha, 14 Şubat tam 2000, Sevgililer Günü'nde.
5: Evet, 2025 çok yılında kurmuşuz.
0: Acayip adamsın. Senden mi çıktı bu fikir? Kimden çıktı?
5: Vallahi aslında 8 Mart'ı düşünmüştük ama 8 Mart pazar gününe denk geldiği için o tarihte kuruluş yapamayacağımız için dedik ki
0: bari
5: en azından 14 Şubat olsun, hem kadınlarımıza hem sevenlere güzel bir hediye verelim. Sağ olsun arkadaşlar da gayret gösterdi, bu oluşumu 14 Şubat itibariyle neticelendirdik, kuruluşumuz tamamlandı. İnşallah şimdi yaptığımız ve yapacağımız icraatlarla dünyaya Türk kadınının gücünü, Türk insanının gücünü göstereceğiz. Oradaki güzel uygulamaları da Türkiye'ye taşıyarak inşallah.
0: O az önceki cümle benim çok hoşuma gitti ya. Yani hani işte sivil toplum kuruluşları, bir tarafta yurt dışı ayağı falan, bunlar çok güzel bir şey. Bence birçok alanda düşünülmesi gereken noktalardan şimdi, bir tanesi aslına bakarsan.
2: Bu arada Azerbaycan'ı unuttum. Azerbaycan'da hazır.
5: Şimdi Okan Bey artık
0: bak canlı yayında aldın haberi.
2: Dünya böyle müjdeyle evet, geldik.
5: Sağ olsun. Zaten Betül Hanım bize her zaman böyle güzel haberler veriyor. Artık dünya küçüldü. Hı-hı. Yani eskisi gibi değil. Şimdi bir yerdeki bir haber bir anda her yere yayılıyor. Hı-hı. Ve artık istesek de istemesek de dünyada çözüm ortakları olmak zorunda, üretmeniz lazım. Ve o açıdan da KATKON çok yakın bir zamanda dünyaya entegre olduğunu, ciddi çözüm ortakları ile beraber, temsilcilikleriyle birlikte Türkiye'nin medarı iftiharı
0: olacak,
5: olacağını, şu anda da öyle ama dünyaya da bunu ispatlayacağımızı düşünüyorum.
0: Şimdi buna biraz açıklık getirelim dinleyicilerimizin, hani konuya daha iyi hakim tabii olması açısından. Yani Azerbaycan dediniz ama Azerbaycan hazır dediniz de İbrahim Güllü'ye söylediniz. Ne hazır? Ne yapıyorsunuz orada? Bizim hiçbirden haberimiz yok. Ona biraz açıklamak lazım herhalde. Amerika, inşallah Rusya,
5: İngiltere,
0: değil mi? Evet. İngiltere. Bizi Rusya ilgili. Biz Rusya'da İsteriz yani, düşünürüz yani.
2: Rusya'yı ben çok arzu ederim.
0: Vallahi Rusya da arzu eder.
2: Çok yerinde olur, harika olur. Hı-hı. Zaten her sene ben fuara da gidiyorum. Hı-hı. Moskova'ya. Ama utanarak söylüyorum, daha Sankt Petersburg'u hiç görmedim.
0: Şaka, yani, inanamıyorum. Evet. Bir an önce orayı...
2: Beyaz gecelere de gitmemiz lazım oraya. Sevgili Saffet Emre oraya çok güzel turlar yapıyor. Çok özel müzeleri özel zamanlarda açtırıyor, gezdiriyor ama evet, bu buradan şey yapalım, sözümüzü verelim. İlk sefer şeyimizde, Sankt Petersburg gezimizde hep beraber gidelim mümkünse.
0: Hadi bakalım, bence çok güzel olur.
1: Kadınlar
0: bence
1: Konfederasyonu olarak hep birlikte de yol alabiliriz
2: ama,
1: yani.
2: Ama onun öncesinde bizim temsilcimizi bulmuş olmamız lazım. Bakü ile ilgili de benim sevgili dostum, aynı zamanda öğretim üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde mimarlık bölümünde Gülnare Süleymanova, Amerika'da onunla da beraberdik. İşte böyle konuşurken ederken Emin Hanım'la konuştuk. Ya Gulya dedim, sen de çünkü onun orada akademik çevresi çok fazla. Bir de ben Azerbaycan deyince bir böyle
0: bir daha başka.
2: Bir daha başka oluyor. Evet. Daha başka, damarlarımdan kan başka akıyor. Onu da oraya yerleştirdik. Şazimen Hanım var. Aynı zamanda Şazimen Hanım Londra'da belediye meclis üyesi. Onlar da biliyorsunuz başkan yok, dönüşümlü oluyor belediye başkanları. Onunla da görüştük. Sağ olsun bizim oradaki büyükelçimiz Koray Bey de inanılmaz böyle aktif sahada, hiç
0: güzel.
2: Üşenmeyen
0: ne kadar
2: bir
0: güzel.
2: Diplomat. O da böyle bizim kanatlarımızı açmamızı, orada hareket alanımızı genişletmemize yardımcı oldu. Ama ben
0: bunlar tabii çok iyi şeyler, tabii çok iyi haberler, çok destek aslında, verici değil mi?
2: Tabii bu işin sırrı ne biliyor musunuz? Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
0: Harika.
2: Ekip olacaksınız. Bir de bizde böyle sen başkansın ben değilim, öyle bir hiyerarşi yok. Tamamen nerede liyakat? Aydın abi dedi ya, liyakat hemen orada birbirimizi buluyoruz.
0: Ne kadar
2: çünkü
0: güzel ya.
2: Dünyada tek gerçek birlik düşünebilen insanlar arasında kendiliğinden oluşan birlikmiş.
0: Çok güzel ya gerçekten.
2: Yani, diğer öğeler çok dikkat edilmesi gereken unsurlar değil. Düşünebilen iyi insanlar bir şekilde doğal olarak bir araya geliyorlar.
0: Harika. Ne kadar vaktimiz var saat başına? 1,5 dakika. O zaman Özgür şöyle yapalım. Saat başına bir gidelim. Saat başı jingle'ımızı bir girelim. Ondan sonra yeni saatte tekrar burada sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacağımız başlıklarımız var. Bu arada stüdyomuza da sevgili Fethi Yılmaz'ı, haber müdürümüzü de davet edelim arkadaşlar. Birlikte yolumuza devam edelim. Biz de bir şeyler ikram edelim, yoksa var ya yani Aydın abinin sağ solu belli olmaz. Gider televizyonda Sputnik'e gittim, o kadar övdük, bir çay bile ikram etmediler der. Aydın abi tatlıdır matlıdır ama
4: dedikoducudur.
2: Aydın abi bize ikinci bölümde sırlarını versin. Her seferinde biraz daha gençleşiyor onu, ya. Bir şey alıyor, bir şey içiyor, bize söylemiyor.
0: Aynen öyle, bir şey söylemiyor.
2: Var bir şey.
0: İlk gördüğüm zaman dedim ki sen geri gidiyorsun, biz yukarı doğru gidiyoruz bu işin.
2: Maşallah yani.
0: Maşallah yani.
4: Bunun sırrı
2: Benjamin Batı.
0: Kitaplarınızı unutmayın. Saat başına gidiyoruz, tekrar devam edeceğiz. 14.

0: Alkışlasana sonra.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
0: Senin var mı böyle şeyleri? Astroloji, kişisel gelişim.
1: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
0: Deneyimleyerek mi? Nasıl
1: tabii
0: oldu?
1: Canım. Diyorlar ki işte, bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Ha. Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
1: Hiç. Yani
0: Okan'ın yayınına gideceğiz
1: ay,
0: falan.
1: Ay asla.
0: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
1: Dedim ya işte klişeler.
0: Saray gibi.
1: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
0: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Senle çok uzun halbi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yayınımızın ikinci bölümündeyiz ve bugün gerçekten güzel, çok samimi, hoş bir yayın gerçekleştiriyoruz. Çünkü gerçekten birbirinden şık, güler yüzlü, iyi enerjilere sahip insanlar var. Bu arada sevgili haber müdürümüz Fethi Yılmaz da stüdyoya geldi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar. Nasılsın? Yayınlar. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyiyim.
0: Daha iyi. Bugün daha iyisin.
1: Bugün daha iyiyim tabii ki. Tabii ki yani emek veriyorsunuz. O emeklerin karşılığında bir şekilde görülüyor olabilmesi kıymetli ekip adına. O yüzden iyiyim. Yayında iyi gidiyor.
0: Çok herhalde güzel. Çok dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman ben konuklarımızı hep beraber böyle ayağa kalkalım. Betül Hanım canlı yayında radyomuza sevgili haber müdürümüz Fethi Yılmaz'a bu plaketi takdim edecekler. Üzerindeki
2: kadın
0: notu
2: dostu radyo olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder. Hazır kahvenizi de içtim. 40 yıllık hatırımız şu andan itibaren. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yani kadın toplumun yarısı. Hani o toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınla ilgili haberler, içerikler olması lazım. Çünkü kadın da olmadığı bir toplum yarım toplum oluyor. Ve sadece iş hayatında, toplumun içerisinde değil. Şimdi 3 hafta sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Kahraman Türk kadını diye hitap ediyor. Kahraman Türk kadını, siz omuzların üstünde göklere çıkarılmaya layıksınız ifadesi.
3: Bravo. Vallahi Fethi Bey, biliyorum çok güzel sözler söylediniz ama sizlere bir perde. En önemli size armağan.
0: Buyurunuz,
3: elbette
0: oturalım,
3: kıskandığımdan buyurunuz. Söylemiyorum.
0: Kesin
3: dinleyicilerinizin gün be gün artması.
0: Ah,
3: dinleyicilerinizin haz duyması, bu programı izlemesi, izleyen sayınızın artması sizin hak ettiğiniz en güzel ödül o aslında ama biz de nacizane sizi Ticaret Bakanlığı'nın inşallah tüketici ödülüne yılın yayın organı radyo programı olarak düzenli çünkü yıllardır yapıyor.
1: Evet,
3: 3 sene Okan, oldu değil mi?
1: 3 seneyi geçti.
0: Evet, inşallah biz yalnız bu hani burada daha önce sevgili Fethi Yılmaz'ın ben de bunu canlı yayında zaten kendisi ifade etmişti. Biz Tüketici Konfederasyonu'na başladığımız bu birlikteliği, bu güzel çalışmaları aslında
2: Kadınlar Konfederasyonu'yla da.
0: Bir şey söyleyeyim Betül Hanım, bu fikir aslında sevgili Fethi Yılmaz'ın gerçekten daha öncesinde hayata geçirmek istediği ve sevgili İbrahim Güllü ile de değil mi abi paylaştığı bir şeydi.
1: Fikir olarak tabii ben söylemiş olabilirim ama o fikri ilerletmek, o fikri ete kemiğe büründürmek senin işin orada da.
0: Evet.
1: Orada eline, emeğine, ağzına sağlık.
4: Buradan
0: artık
4: şunu mu,
0: bizde.
4: Bunu şunu mu anlıyorum Okan kardeşim, Fethi Bey? Aynı tüketici masası gibi Katkon önderliğinde her hafta bir kadın saati, artık ismi değişti.
0: Evet. Böyle bir planlama.
1: Kadın masası.
4: Kadın masası.
0: Kadın
4: veya
0: masası.
4: Kadınca deriz. Kadının dünyası deriz.
2: Kadın masası iyiymiş.
0: Güzel değil mi?
4: O zaman bu sözü de aldık diye.
0: Hadi bak. Evet.
4: Şey,
1: tabii ki.
4: Hayırlı olsun şimdiden o zaman.
1: Şöyle, çünkü şimdi çok güzel bir iş işbirliği ya da iş yapılıyor burada. Çünkü bizim de doğrudan başımıza gelen süreçler içerisinde ya da tüketim alışkanlıklarımız içerisinde mağduriyetler gerçekleşiyor. Bu anlamda biz bir haber radyosu olduğumuz için hani tek yapmamız gerekenin her zaman hakikatin ve gerçeğin yanında olmak olduğunu söylüyoruz ki bu da dinleyicilerimize geçiyor ve onların da takip oranı dediğiniz gibi sürekli artıyor. Şimdi bu kadar fazla tüketim anlamında hataların ya da yanlışlıkların olduğu bir ülkede öyle yaşıyoruz çünkü bunu. Sizin o anlamda katkılarınız, hem kadın anlamında hem tüketici anlamında katkılarınız çok çok önemli. Bunun dönüşlerini de zaten biz dinleyiciler mesajlarıyla bize iletiyorlar ve çok çok da iyi oluyor. Tekrar ağzınıza, emeğinize, ayağınıza sağlık.
0: Evet, güzel, çok, sağ olun. Çok teşekkürler. O zaman devam ediyoruz. Şimdi sizin ilave edeceğiniz bir şey yoksa ben
4: çok teşekkür ediyorum. Yani Sputnik bugüne kadar gerek tüketiciye gerek kadınlara verdiği değeri şimdi daha da taçlandırıyor. Hı hı. O ödülü verirken biz boşuna vermediğimizi şimdi daha da anlamış
3: siz
4: olduk.
3: Siz inanmayın İbrahim Güllü'ye, hiçbir şeyi karşılıklı yapmaz. Tek beklediği sevgidir. Sevgidir. O da sevginizin tezahürü olarak bir kadın masası programı düşündüğünüz.
0: Çok güzel.
3: hoşuna gitmesin diye ifade etmek istedi. Başka bir şey değil. Hiçbir zaman maddi karşılık hiçbir noktada, hiçbir işleminde istemez. O bilgisinin, insanlığının gerektiğini, yani varlığının zekatını verir gibi sivil topluma hizmet ediyor. Bizim bu arada sorunlu tüketicilerimiz varsa onlar da haber versinler. Ne gibi sorunları varsa.
0: Abi dur şimdi bu araya sıkıştırma gözünü seveyim ya. Vallahi billahi. Ondan sonra yetişemeyeceğiz. Bir kere ben sizi şu andan itibaren artık stüdyoda yok gibi düşünmek istiyorum. Kusura bakmayın yani. Hanımefendiler gelmiş. Kadınlar Konfederasyonu burada. Şaka yapıyorum. Aydın abi benim senelerdir gerçekten çok sevdiğim ve her zaman Betül'ün bilgilerine danıştım. Bizim için mücadele ediyorlar. Toplum için mücadele ediyorlar. Bizim görevimiz burada bir medya kuruluşu olarak bunları duyurmak, ifade etmek. Sağ olsun hiçbir zaman da kırmıyorlar yayınımızı. Geçenlerde toplantının ortasında aramışım. Okan arıyor diye çıkmış. Çok da önemli olmayan bir konuyu sordum. Ben de canlı yayındaydım bu arada, Aydın abiye soralım diye. Şimdi Türkiye'de kadın olmak diye bir cümle çok var. Siz başarılı bir iş insanısınız, başarılı bir iş kadınısınız ve farklı title'larınız var. Bütün görevlerinizi de başarıyla yerine getiriyorsunuz ve durmadan çalışıyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Yani Türkiye'de ya, zor mu?
2: Ben biraz o tabloyu tersten okuyorum.
0: Aslında. Öyle mi? Şu şöyle, böyle okunuyor genelde
2: şöyle,
0: ama.
2: Hayır. Şöyle izah edeyim. Ya her şey güllük gülistanlık değil. Durum zaten ortada. Hani geçip burada kötü tarafından görmeye çalışırsak, ki tablo zaten yeterince çok parlak değil. Günlerce, haftalarca burada konuşuruz.
0: Evet.
2: Ama biz ne yapabiliriz, ne fark yaratabiliriz de bu buradan bir çıkış yolu açarız.
0: Evet.
2: Biz bununla ilgili yoruluyoruz ve şey, mesela biz yaptığımız programlarda da büyük kongreler düzenliyoruz dedim ya.
0: Evet.
2: Gelen konuklarımıza, gelen konuklar da Demet Sabancı, Leyla Alaton, Hülya Gedik, Elif Opikoğlu, Sevda Kayhan Yılmaz. Onlara da öyle. Ne konuşacağız dedim ki, bugün burada mesela lütfen başarılarınızdan söz etmeyelim. Biz mümkünse başarısızlık hikayenizi dinleyelim.
0: Allah Allah.
2: Kaç defa tökezlediniz, kaç defa düştünüz, ne zaman red aldınız, en başarısız olduğunuz proje neydi?
0: Allah Allah.
2: Ne zaman dünya başınıza yıkılıyor gibi hissettiniz? Buradan yola çıkınca hem onlara değişik geldi, hem dinleyenler daha çok ilham. Hayır, daha çok ilham alıyor. Çünkü aslında İnsan yaptığı hatalardan gerçekten ders alıyor. Türkiye'de kadın olmak da öyle. Ya tamam, durum iyi değil.
0: Ama oraya takılıp kalmamak lazım.
2: Oraya takılıp kalmayalım. Bir de genelde böyle kadınlarla ilgili sanki böyle zarif olmak, nezaket sahibi olmak, fedakarlık yapmak, çok böyle şey atılmış gibi, hani daha böyle cesur olacaksın, kafkacı ol. Yok, bence sorunları nezaketle ama doğru nezaketle.
0: Evet.
2: Doğru cümlelerle, doğru bir tavırla daha iyi çözebilirsiniz. Kavga etmek her zaman çözüm olmayabilir.
0: Evet.
2: Gereken yerde tavrınızı koyun. Ama bu illa kavgayla, gürültüyle, birbirini dinlemeyen ve tamamen önyargılarla masaya oturan taraflarla olacak bir iş değil. Ben her zaman söylüyorum ya, kadın olmanın avantajı nedir? Ya zerafetidir, fedakarlık duygusudur, anneliğidir. Bunları küçümseyerek, bunları yok sayarak ya da evde ev kadını diye kadınları sanki iş yapmıyormuş gibi toplumun ötesine koyarak yol alamayız. Ben bu anlamda tersten okuduğumu ifade ettim.
0: Ama çok güzel bir hamle bence de. Yani o daha çok dikkat çekiyor aslına bakarsanız.
2: Yoksa bizim yani perde arkasında verdiğimiz mücadeleler de az değildir. Örneğin şu anda Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde başkanlık katında sadece bir tane kadın yönetici var. Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
2: O da zar zor. Yani TİM'in tarihinde Melisa Tokgöz Mutlu ödümüz patladı ki Melisa Hanım bu sene yönetimde olmayacak ve biz kime derdimizi anlatıp yürüyeceğiz. Çünkü kadın karar verirse o işi yürütür. Erkeklerle konuşuruz burada güzel güzel. Çok da güzel konuşuruz. Ama işi yürütecek olan kadındır. Ama dediğimiz gibi liyakatli kadın, yani kadın doğdu diye değil, liyakatli kadınla inanılmaz yol yürünür yani.
1: Bu sanki yani iş hayatında ya da siyasal denklemde bakıldığında toplum sanki o anlamda daha önlerinde gibi görünüyor. Mesela kadın, biraz önce siz de bahsettiniz, kadının toplumdaki pozisyonu, yönü. Ama mesela toplum içerisinde daha belirgin bu görülüyor. Bir sürü aksaklıklar var. Tabii ki onları da kenara koyarak söylüyorum ama mesela işte biraz önce bahsettiğiniz TİM yönetim kurulundan. Meclise bakıyorsunuz, tablo aynı. Siyasi partilere bakıyorsunuz, tablo aynı. Bir kadın kotası oluşturuyorlar. Sanki hani işte hani bu kadar kadını biz koyacağız diye bir hedef koyuyorlar ama
0: bunu eleştiren yerler de aynı zamanda.
2: Nitelikli olarak topluma, ben de siyasette kadının var olduğunu düşünmüyorum. Nitelikli olarak. Siyasette evet, kadının evet. sesinin duyulduğunu düşünmüyorum.
1: Hani biraz
2: bu kadın
1: yukarıdan
2: siyasilerle
1: aşağı olması
2: de güzel güzel anlatarak bunu dile getirebiliyorum. Ne mutlu ki bunun değişmesi lazım. Türkiye'nin biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın kaymakamı. Hı hı. Hala şu anda kaymakam mesela. Çok da başarılı bir kaymakam. Ama niye?
0: Siz bunun değişeceğine inanıyor musunuz bu arada?
2: İnanıyorum. Hiçbir zaman umut etmekten vazgeçmedim. En
0: hep
2: kötü
0: mi böyle?
2: Zamanda
0: her şey için
2: bile.
0: Mi böyle?
2: Yok. Fazla acı güldürür diye bir söz var ya ondan. Yani çünkü umut etmeyi bırakırsak iş bitmiştir. Yok. Benim için öyle yani.
1: Çok doğru. Virginia Woolf'un güzel bir sözü var. Tek kadının ayağa kalkması aslında bütün kadınlar için ayağa kalkmaktır diyor.
2: O ilk adım önemli. Binlerce kilometrelik yolun
0: bir de,
2: ilk adımı önemli.
0: Bir de ben şöyle bir şey olduğuna inanıyorum. Buna biraz daha duygusal yaklaşıyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben yayınlarımda da bunu ya da özel sohbetlerimde de bunu birkaç kez dile getirmişliğim var. Ben kadının dirayetinin erkeklere göre biraz daha fazla olduğunu, zor dönemlere düştüğünde ayaklarının üzerine sağlam bastığını, vazgeçmediğini, mücadeleye devam ettiğini, özellikle annelerin, yani burada kadın, bir de anneyi biraz ayırmak lazım herhalde. Erkeklere nazaran biraz daha güçlü olduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum siz
2: bilimsel
0: ne dersiniz?
2: Olarak ispat edildi bu zaten. Hı-hı. Yani. Acıya karşı daha dayanıklı olduğumuz, daha dirayetli olduğumuz. Şimdi üstünlük taslamayalım da böyle.
0: Ama öyle yani, şimdi biz ocaktan bir şey aldığımızda bizim elimiz yanıyor, sizinki yanmıyor.
2: Yani.
0: Ben mesela yumurtayı, sıcak yumurtayı Aydın abi peçeteyle tutuyorum. Kızım mesela çıplak eliyle tutabiliyor, bence de kanıtlanmış.
2: Sadece buradan eğer bizi dinleyen genç kızlarımız varsa, hani muhabbet çok güzel gidiyor bu arada,
0: çok
2: ama
0: teşekkürler.
2: Mümkünse dünya klasiklerini okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eğitim artık öyle bir hale geldi ki sanki özellikle belli bir levelin altında eğitim yaygınlaştırılsın. En iyi eğitimi genelde de yabancı okullar veriyor biliyorsunuz. Çok pahalı, dünyanın en pahalı okulları bizde.
0: Evet.
2: Çok da nitelikli olduğunu düşünmüyorum ben. Bunun için, bundan sıyrılmak için, çünkü öyle dizayn edilmiş. Verilen eğitim böyle. Neden kardeşim? Yani 10 sene boyunca çocuk burada özel kolejde İngilizce dersi alıyor, İngilizce konuşamıyor. Neden yurt dışına gidiyor da 6 ayda bu işi bitiriyor? Sanki sistem çocukların bunu öğrenememesi üzerine ve kapital düzeninin devam etmesi üzerine kurulmuş gibi. Bu önemli bir problem.
0: Evet.
2: Bunların aşılması lazım. Belki korktuğumuz kadar AI'dan çekinmememiz gerekir bu anlamda. Nasıl olsa bir şekilde gelecek.
0: Kadın Konfederasyonu'nun bu tarz bunları düzeltmeye yönelik çalışmaları olacak
2: bunun
0: mı?
2: Bununla ilgili Müjde Türker'i var. Kardeşiyle beraber zaten Türkiye'de ilk yapay zeka ile ilgili çalışmaları getiren, burada tanıtan iki tane muhteşem, zaten Müjde Hanım profesör. Deniz de öyle. Bunlar ilk, hatta bu Kenan Doğulu'nun ilk klibi vardı ya, şeyle yapay zekayla çekilen en iyi klipleri Deniz organize etmişti. Onunla bayağı bir birebir yakın çalışıyoruz bu konuda. Ben başta böyle bayağı bir ürküyordum. Dedi ki Betül ablacığım, yani yapacak hiçbir şey yok. Zaten geliyor, gelmekte olan. Ama emin ol, yapay zeka zaten mevcut muzafferler var ya bizi yöneten, evet. Onlar kadar çok acımasız ya da dengesiz olmayacaktır. Sen merak etme deyince öyle bir saldım kendimi. Doğru yani. Ne de olsa onların herhalde yapay zekanın aklı cinliye ermiyordur.
0: Vallahi onu Aydın abiye sormak lazım. Aydın abi, yapay zekanın bizi dolandırma gibi bir şeyi olabilir mi? Böyle bir sıkıntımız olabilir mi? Ne diyorsun?
3: İhtimal dahilinde, çünkü son zamanlarda en gelişen meslek dolandırıcılık. Adeta inovasyon yapıyor dolandırıcılar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı taklit ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı taklit ediyorlar. Masak'ı taklit ediyorlar ya. Olacak iş değil. Bankaları taklidi geçtim. Bir de BDDK'yı taklit ediyorlar. Cumhurbaşkanlığını taklit ediyorlar. Yapay zeka yapmıyor bunları. Hı-hı. Yapay zekayı kullanan kötü niyetli insanlar. O halde biz Sevgililer Günü'ne karşıyız. Onun için Sevgililer Günü'ne denk getirdik.
0: Abi mikrofonu ne olur yaklaşıver.
3: Onun için Sevgililer Günü'ne denk getirdik Kadın Hı-hı. Konfederasyonu'nun kuruluşunu. Hı-hı. 365 gün sevgi günü olmalı. Hı-hı. Ne demek ya Sevgililer Günü? Her gün sevin birbirinizi. Eşinizi.

0: Betül Hanım söyleyince tamamdır diyorum yani.
1: Ben de söyledim.
2: Ya kadın kanını hallediliyor dedim.
3: Burada kalan bazı yabancılara anket yapıyorlar yurt dışına gittiklerinde. Diyorlar ki işte ya burada eğitim almış bu Erasmus'la ya da farklı bir şekilde öğrenciler. Yaklaşık bir yıl önce bunun haberi de yayınlanmıştı. Bavulunuza bir Türk özelliği koysanız diyor. Neyi alıp getirirsiniz? Büyük bölümü %60'tan fazlası diyor ki teşkilatlanma. Çok iyi teşkilatlanıyorlar. Bu kadar çabuk organize olmaları çok acayip. Bunu burada yaşayanlar
2: özellikle
3: söylüyor.
2: Özellikle yurt dışında iyi teşkilatçıyız. Hakikaten öyle, çok doğru bir
3: kesin. O yüzden şimdi söyleyince aklıma o habere, bir yıl önceki o habere gitti aklım.
2: Biz iyi teşkilatçıyız. Evet.
3: Onu fark etmişler demek yani.
2: Ya şimdi bu arada sayın müdürüm... 7 bölgede 24 şehirde.
0: Tabii,
2: şu anda bizi dinlemiyorlar. Hemen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mardin, Elazığ, Sakarya, Samsun, Gaziantep, Hatay, Maraş, Kayseri, Adana, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır diğerlerinde sayacağım. Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa. Malatya'yı ayrı söyledim çünkü benim memleketim.
1: Herkese buradan selamlar. Hemşerimmiş.
2: Evet. Bak kan çekiyor demek ki. Ya kan çekiyor.
0: Ben böyle kaldım yalnız.
2: Bizim şansımız... Rejiye'de
3: Malatyalılar doldu hemen.
2: Ya yaşasın.
3: Duyan geldi.
0: Duyan geliyor hemen. Hemşerilerimiz geliyor. Valla çok güzel bir enerjiniz var.
4: Birlikten kuvvet doğar dediğimiz bu işte bizim dediğiniz zaten.
0: Evet, siz de dinleyelim biraz. Mutlu musunuz? İyi misiniz? Konfederasyonda yaptığınız çalışmalar, yani şöyle bir genel itibariyle soruyorum, nasılsınız?
4: Çok süperiz bence.
0: Bu pek alışkın olmadığımız bir cevap da ihtiyacımız olan bir şey aynı zamanda.
4: O zaman siz duyun diye evet çok süperiz diyeyim ben tekrardan. Çünkü gümbür gümbür geliyoruz. Lider İş Kadınları olarak dediğim gibi az önce de diğer dernekler olarak da birçok projelerimiz olacak. Bunları da sizlere zamanla aktaracağız zaten. Hep beraber birlikten kuvvet doğar sloganıyla biz bu yola çıktık zaten. Eğitim... Şöyle diyoruz biz aslında altyapı olarak kadınlarımız için evde kalmasın diyoruz. Hep eğitim alamamış kadınlarımıza bile biz yol göstermek istiyoruz. Bu projelerimizin içerisinde bunlar da var zaten. Eğitim bunu valiliklerimizle de Antalya'da ben özellikle zaten 15 gün Antalya 15 gün İstanbul evet. yaptığım için evet. derneklerimizin de çoğu Antalya bazlı çalıştığı için Antalya'dan biz yola çıkarak İstanbul ve uluslararası yola da devam edeceğiz Betül Hanım desteğiyle
2: birimiz,
4: beraber.
2: Birimiz yorulduğunda hemen diğeri alıyor bavulu. Evet. Yükü böyle hemen taşıyor. Biz böyle çalışıyoruz. Hakikaten o anlamda Alya'nın dediği gibi şanslıyız. Kızlarımıza, genç kızlarımıza buradan birkaç bir şey daha söyleyelim. Alya hazır sözümüze
4: çok
2: geçmişken.
4: Güzel. Aynen. Genç kızlarımız için istiyoruz ki onlar da biz aslında destek verelim istiyoruz onlara. Üstü kapalı tabii ki. Eğitimler vereceğiz onlara. Antalya'dan başladım dedim ben az önce.
0: Evet, son 5 dakikamız toparlıyoruz bu arada. Buyurun.
4: Şöyle ki belediye ve valilik bünyesinde hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde eğitim organizasyonu yapacağız. Kız çocukları için de yardımlarımız olacak. Eğitim adı altında da. Bunu zaten Betül Hanım siz yürütüyorsunuz İstanbul'da.
3: Tabii, tabii. Ben hemen bir soruyla mesela şu an belki dinleyenler vardır. Bu eğitimden yararlanmak isteyen kız çocukları vardır. Nasıl ulaşacaklar size?
2: Öncelikle hani bizim sosyal medyamızı takip edecekler. Hı-hı. Kadınlar Konfederasyonu, Konfederasyonu.
5: Bütün DM'lerimiz açık.
2: Birebir her türlü mesajı bizzat kendim kontrol ediyorum.
0: De dönüyorsunuz.
2: Tabii. Tamam. Avrasya 1'e ve Tim Minks Kadın Programı'na Hı-hı. üye olsunlar programlarımıza. Gelsinler zaten bir dahakine sizi de bekliyorum tamam. ikinizi de.
3: Çok teşekkür.
2: Onun dışında ben kızlara diyorum ki ne olur ben klasikçiyim. Dünya klasiklerini okuyun. 5 tane seçin. Hatta önce bir tane seçin, doğru seçin. Benimkini değil de işte İlber Hoca'nın verdiği listeler var. Deniz Ülke'nin verdiği daha böyle hani onlar söylenince daha ciddiye alınır. Onların listelerinden bir taneyle başlayınca zaten o sizi başka bir kitaba el verdiriyor. O daha başka bir ufuk açabiliyor size. Ve mümkün olduğunca lüks tüketimle ilgili ben en çok

0: istediğim şey bu Türkiye'de. Ne olur artık Avrupa'da böyle değil. Amerika'da bile artık düzelmiş. Hani şu bağırmayan, her şeyin bağırmayanı makbul. Çünkü güzelliğin bile demiş Dostoyevski ve
1: Evet.
0: dünyayı bu güzellikler kurtaracak demiş. Yani mümkünse ne olur bir çanta için, bir yeni model telefon için, bir markaya bu kadar kendinizi tüketmeyin. Geriye kalan bunlar olmuyor çünkü. Ne olur bununla ilgili bizim kuşağımız da öyle değildi. Ben üniversiteye giderken öyle makyaj yapacaksın. Hani marka bir şey giyeceksin. İşte bilmem ne. Hani merak etme kabiliyetin bunlarsa senden bir şey olmaz derdi hocalar.
2: Kitap okumadığımızdan biliyor musun? Kitap okumadı.
3: Evet, her şeyin başı eğitim.
2: İnsanımız televizyona kapıldı ve sizin o dediğiniz marka anormalliğine bizleri mahkum ettiler. Fakat şu ince zekaya bakın diyorum. Diyor ki başarısızlıklarını anlattırdım. Kimlere anlattırdı onu? Şu anda ülkenin en başarılı olan iş kadınlarını anlattırdı.
1: Evet, evet.
2: Yani başarısızlığını anlattırdığı kişiler başarmış kişiler aslında.
4: Yani bu bir tesadüf değil aslında.
0: Değil.
4: Bu sürecin içerisinde başarısızlıklar da var.
2: Evet. Bu ince zekayı takdir etmek lazım.
4: Evet.
2: Başarısızlığı yaşamış ama üstesinden gelip bugünkü konumuna gelmiş. İşte Sabancısı, demin saydı.
0: Leyla Alaton, Hülya Gedik, Sevda Kayhan.
2: Saydığı kişiler hakikaten ülkenin
1: evet.
2: iş hayatında çok iyi noktalara getirmiş bulundukları kurumları, iş kadınları. Onların ve, başarısızlıklarından başarıya nasıl gittiklerini aslında evet. anlattırmış.
1: Veda edeceğiz. Son cümleyi alayım sevgili İbrahim Güllü. Ondan sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. Bu arada gelen mesajlar vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum ama vaktimiz
5: evet,
1: maalesef.
5: Şimdi gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum Sputnik'e. Betül Başkanımız bugün çok güzel müjdeler verdi ama ben bir müjde de ben vereyim. O zaman şimdi biz tabii ki Sanatsever Kadınlar Derneğimiz
1: evet.
5: Vejin Hanım'ın önderliğinde yeni aktive ettik. Katkon Sanatseverler Korosu'nu da oluşturuyoruz. Çok kısa zamanda oğlum, koromuzda geliyor. Katko'nun Sanatsever Korosu. Fecin Hanım çalışmalara başladı. Üye kayıtları başlandı. Sanat camiası toplanıyor. İnşallah güzel de bir koromuz
1: İnşallah.
5: Olacak.
1: İnşallah.
5: Teşekkür ederim.
1: Betül Hanım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: size
0: teşekkür
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Ediyorum.
1: Harikasınız.
0: Samimi bir sohbet ediyorum. Oldu. Evet. Daha böyle şey... O kadar güzel karşıladınız ki ben böyle hiç heyecanlandım. Radyoya hiç çıkmadım bugüne kadar nasıl olacak falan derken böyle sanki gerçekten dostlarımla oturmuşum sohbet ediyormuşum gibi oldu. Sizin kadar güzel profesyonel değilim ama teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Hoş gördüğünüz için ağırladığınız için.
1: Harikasınız.
0: Nicesine. O zaman
1: bu bir başlangıç.
0: İade-i ziyarete bekliyoruz.
1: Tamam. Tabii anlaştık.
4: Bu bir başlangıç. Da Okan da biraz önce söyledi. Biz de kadın masası bir şekilde yine Okan
1: evet.
4: Kuracak. Kadın masasında da daha başka başlıklara dinleyiciler için söylüyorum özellikle. Başka başlıklara.
0: O konuda
4: yine,
0: da her türlü network'ümü sizinle seve seve harikasınız. Paylaşmaya
4: hazırım. Tabii ki orada da dinleyeceksiniz
1: birlikte,
4: Okan Aslan'ın programında.
1: Birlikte yürüyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz bitmiş. Aydın abi ayağına sağlık. Seni daha sonra yoracağım ben burada. Senin yoracağız. Sevgili İbrahim Güllü çok teşekkürler. Fethi Yılmaz'a teşekkürler ve sevgili dinleyicilerimize teşekkürler. Hoşçakalın.
6: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli bugün bir araya gelecek. Ahbap soruşturmasına MASAK incelemeleri ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde salmonella alarmı verildi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin saat 14'te başlaması bekleniyor. Görüşmede dün meclise gönderilen Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, yasa teklifinin ele alınması bekleniyor. Ahbap soruşturmasına MASAK incelemeleri ortaya çıktı. Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK incelemelerinde 2023 yılı ve sonrasında derneğe yapılan yüksek tutarlı para transferleri tek tek incelendi. Derneğe yüklü miktarda bağış yapan ünlü isimler de belli oldu. Rapora göre aralarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk ve Afra Sarıçoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü ismin derneğe 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Tekirdağ'da 4 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olayda 29 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde İran'a sert şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. ABD'de salmonella alarmı verildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Meksika'dan ithal edilen jalapeno biberleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığını açıkladı. Salgında 345 kişi hastalanırken 36 kişi hastaneye kaldırıldı. Almanya'da kuraklık derinleşiyor. Almanya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık, ülkenin en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri'nden su seviyesini rekor düzeye düşürdü. Uzmanlar, taşımacılıkta yaşanan aksaklıkların sanayi ve tedarik zinciri üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Bilim insanları ilk kez marulda et proteini üretti. Bilim insanları ilk kez marul ve tütün bitkisine etin lezzeti ve besin değerinde önemli rol oynayan miyoglobin proteinini üretmeyi başardı. Araştırmacılar yöntemin gelecekte daha sürdürülebilir bitki bazlı gıdaların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti. Ekonomi. Bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının akabinde rotasını üretime çevirdi. Bölgede tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri'nin bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı. Gabar'daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar'da gerçekleştirilen üretim, günlük 83.300 varile ulaştı. Brent petrolün 80 doların altına inmesinin ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı. NTV'nin aktardığı habere göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4 lira 35 kuruş indirim yapılması bekleniyor. BDDK, kalkınma ve yatırım bankalarına yönelik kredi sınırlarını yeniden düzenledi. Kredi limitleri aşağı çekilirken mevcut limit aşımlarının giderilmesi için bankalara 2026 ve 2027 yıllarında uzanan geçiş süresi tanındı. Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı ise daha önceden %35 ila 55 arasındayken yeni kararla %25 olarak sınırlandırıldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.757 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.540, çeyrek altın 10.670, tam altın 42.501, ata altını ise 43.560 liradan işlem görüyor. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek playoff'a yükselme adına büyük avantaj elde etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Tarişka ve Greenwood kaydetti. Fenerbahçe Sturm Graz'a rövanş maçına 11 Ağustos Salı akşamı Avusturya'da çıkacak. Beşiktaş'ın rakibi Hradec Králové. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Malcovička Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un kadrosuna kattığı dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamalarda bulunan Mısırlı Yıldız, taraftarın kendisine gösterdiği ilgi karşısında çok mutlu olduğunu belirtip, "Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı? Ben de hatırlamıyorum." dedi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Muhalefet tarafından dahi bu durum eleştirilmiyor hiç. Uzman dış politikacılar Türkiye'nin özellikle şu son süreçte kuzeydeki Rusya'nın özel askeri operasyonu sonrasında yaşanan durumla ilgili Türkiye'nin pozisyonunu en olması gereken doğru pozisyon diye savunuyor. İyi de bunu savunurken size bu ve birçok konuda yardımcı olan anlaşma hangi anlaşma? Möntrö-Boğazlar anlaşması. Haliyle emekli olan amirallerin buna dair aman ha sakın deldirmeyin. Delmek için o Karadeniz'e girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve karşılarında sürekli Möntrö var. Amerika'nın en reddettiği 3-5 anlaşmadan biridir bu. Ve bunu doğrudan biz söylemiyoruz. Kendileri de söylüyor. Ama bu konuda yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nde bulunmuş, çalışmalar yapmış, daha sonra da emekli olmuş bir amiralin de bu anlamda bir uyarı yapması kadar normal bir şey yoktur diye düşünüyorum ki bu dünyadaki birçok devletlerde olur. Kendilerine böyle liberal özgürlükçüyüz deyip Türkiye'de böyle bir havasın açıklaması yapılınca darbecilik diye çığırtkanlık yapanlar biraz o liberal diye örnek aldıkları ülkelerdeki iç siyasi dengelere ya da konuşmalara bir baksınlar efendim.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki 3 farklı zam senaryosu da ortaya çıktı. Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri %13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise %17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanan ve hak sahiplerine 3.552 liraya kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için 6 aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan 3 farklı zam oranı şu şekilde şekillendi. Birinci senaryo. Merkez Bankası'nın %26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak zammı %7 olacak. İkinci senaryo. Piyasa katılımcıları anketindeki %29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı %9,72 seviyesine ulaşacak. Üçüncü senaryo. Yıl sonu enflasyonunun %30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam %10,67 olarak uygulanacak. Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşının %7 zamla 25.201 liraya, %9,72 zamla 25.841 liraya, %10,67'lik en yüksek zam senaryosundaysa 26.065 lira seviyesine tırmanması bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına %7 ile %10,67 arasında zam yapılması öngörülürken en düşük emekli aylığının 26 bin lira seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen ve 6 Ağustos 1991'te dış erişime açılan ilk web sitesi, internet tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Aradan geçen bu sürede web sitesi sayısı 1,9 milyara ulaşarak internetin hayatın her alanına nüfuz eden bir devrime dönüşmesini sağladı. Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar günlük yaşamın neredeyse tüm alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojiye dönüştü. Özellikle COVID-19 salgını döneminde insanlar arası fiziksel temasın kısıtlanması, bireyleri tüm ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yönlendiren yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tim Berners-Lee, World Wide Web projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990 tarihinde yayın aldı. Ancak bu site o dönemde yalnızca İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden erişime açıktı. Dolayısıyla henüz WWW vizyonunu gerçekleştirmiş sayılmıyordu. 6 Ağustos 1991'e gelindiğinde ise Berners-Lee, söz konusu web sitesini tüm kullanıcıların erişimini açarak internet tarihinde bir dönüm noktasını imza attı. Böylece bugünkü web sayfalarının temelleri atılmış oldu. Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte çevrim içi topluluklar kurmak, kişisel içerikler paylaşmak da mümkün hale geldi. Mobil erişim ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte internet bugün artık sadece bir iletişim aracı değil, dinamik, sürekli evrilen bir dijital ekosistem olarak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformlarının artmasıyla çevrim içi topluluklar oluşturmak, bireylerin sesini duyurabilmesi, habere ulaşabilmesi, hatta gündem yaratabilmesi mümkün hale geldi. Bugün internet yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ekonomi, siyaset, kültür ve bireysel kimliklerin inşa edildiği bir dijital kamusal alan konumunda. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde yalnızca birkaç satırdan oluşan bir web sayfası ile başlayan bu serüven, bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını birbirine bağlayan dev bir dijital evrene dönüştü. Tim Berners-Lee'nin başlattığı bu girişim, insanlık tarihinin en büyük dijital dönüşümünün de başlangıç noktası oldu. 1991'de atılan o ilk adım yalnızca bir web sitesinin değil, dijital çağında başlangıcıydı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gülistan Doku ile ilgili 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Şu sıralarda başlayan görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasa teklifinin ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor. Milli Güvenlik Kurulu da saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Bu toplantının ana gündem maddesini de terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Milli Savunma Bakanlığı terörsüz Türkiye sürecinin ulusal güvenliği güçlendiren stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi. Bakanlık kalıcı barış ve güvenlik için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek 25 Şubat 2009'da kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bir araya geldi. Oktay'ın ailesi ölüm olayında FETÖ'nün rolü olduğunu belirterek dosyanın yeniden incelenmesini talep etmişti. Bakan Gürlek bu görüşmenin ardından da 24 Ocak 1993'te bombalı suikaste kurban giden gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelenmesinin ardından Bakan Akın Gürlek'ten randevu istemişti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Şişli'de dün gece sokak ortasında silahla ateş edilerek öldürülen Nilda Müge Şahin soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Nilda Müge Şahin'in 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi şüpheli Nazir Ilgın'dan cinayetten 9 gün önce şikayetçi olduğu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ahbap soruşturmasında MASAK incelemeleri ortaya çıktı. Rapora göre aralarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İğnemli, Beyazıt Öztürk ve Afraz Saraçoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü ismin derneğe 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Kahramanmaraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesine ilişkin davada ek bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda yargılanan 8 sanığın yanı sıra 6 kişinin daha yapı denetimi ve denetim süreçlerindeki işlemleri nedeniyle sorumluluğu bulunduğu tespitine yer verildi. Çanakkale'de komşu dairelerinde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlenen 9 yaşındaki çocuk öldü, annesi de yoğun bakıma alındı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibiyle ilgili firma görevlisi gözaltına alındı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Meksika'dan ithal edilen jalapeno biberleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığını açıkladı. Salgında 345 kişi hastalanırken 36 kişi hastaneye kaldırıldı. Avrupa ülkeleri akıllı gözlüklere karşı harekete geçti. Yetkililer teknolojinin Avrupa Birliği'nin veri koruma kurallarıyla uyumlu olup olmadığını ve özellikle kameraya yansıyan kişilerin kişisel verilerinin toplanmasına ve kullanımına itiraz edebileceği etkili bir yöntem bulunup bulunmadığını tartışıyor. Annesi tarafından terk edilen ve peluş oyuncağına sarılarak hayata tutunan yetim makak Punch birinci yaş gününü kutladı. Sosyal medyada fırtınalar estiren sevimli maymunun doğum günü için internetten dünya adeta seferber oldu.
0: Ekonomi.
1: 3552 liralık en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri bu gece yarısı hesaplara geçecek. 20.000 liradan 23.522 liraya yükselen en düşük emekli maaşı toplamda 6 milyona yakın emekliyi ilgilendiriyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.791 puanda, serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6547, çeyrek altın 10682, tam altın 42548, at altını da 43607 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
2: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söyledikten sonra isterseniz konuğumuza merhaba demeye başlayalım. Konuğumuz Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nihan Kalkandeler Özdin. Merhabalar Sayın Hocam.
3: Merhabalar Serhat Bey.
2: Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Böyle kısa bir zaman diliminde kabul ettiğiniz için gerçekten de. Ama konularınız çok önemli gerçekten de. Bu konuları siz verince ben çaresiz kalıyorum. Sizi peşinize düşürmeyi yapamıyorum. Çünkü hep biz şeyi konuşuyoruz. Şimdi yapay zeka değişik kariyer kapıları açacak herkes için. İşte bunların içinde doktorları saydık. İşte ne bileyim matematikçileri saydık. Bilgisayarcıları saydık. Muhasebecileri saydık. Ama sosyal bilimcilere böyle çok fazla geçirmemiştik. Siz çok enteresan bir tez ortaya koydunuz. Gerçekten de sosyal bilimcilere de yapay zeka çok kariyer kapıları açıyor dediniz. Biraz buradan başlayalım isterseniz.
3: Tabii ki. Ben de çok teşekkür ediyorum beni yayınınıza davet ettiğiniz için. Çünkü gerçekten çok önem arz eden bir konunun tam ortasındayız. Sosyal bilimlerde bu konu dahilini dışlamak mümkün değil. Çünkü sosyal bilim deyince biz toplumu ve insanı anlamaktan bahsediyoruz. Toplumsal şartları konuşalım diyoruz. Ama yapay zekayı bir şekilde ötelemek ya da hariç tutmak mümkün değil. Hayatımızın bir parçası. Çünkü biz gerek eğitimde, müfredatta, gerek insanı anlamaya yönelik toplumsal analizlerde aslında yapay zekanın ne kadar bizi bir noktada belki ele geçirdiğini görmeye başladık. Buna da kayıtsız kalmak mümkün değil. O yüzden de aslında bu konuda sizinle konuşmak beni de çok heyecanlandıran bir şey oldu.
2: Evet, şimdi sosyal bilimler deyince tabii insanların kafasında böyle bir sürü şey uyanabilir ama aslında sosyal kelimesi bizim yaşam alanımızın neredeyse tamamını dolduruyor. Tabii. Yani hayatımızı ilgilendiren her şey bunun içinde var. Şimdi yapay zeka deyince de genelde insanlar dediğin gibi matematik, teknoloji falan düşünüyorlar, böyle tıp falan düşünüyorlar ama o desenleri yakalama kapasitesi belki sosyal bilimler için çok enteresan kapılar açıyor değil mi Sayın Hocam?
3: Evet evet, biz şimdi biraz o zaman merceklerimizi, gözümüzü, ilgimizi işte psikolojiye, sosyolojiye, felsefe, tarih gibi bölümlere çevirelim. Biraz orada aslında ne demek istediğimizi biraz somutlaştıralım dilerseniz. Çünkü hani psikoloji dediğimiz zaman bir şekilde insanı anlamak diyoruz, insan psikolojisi diyoruz. Sosyoloji dediğimiz zaman toplum bilim diyoruz, tamam buraya kadar hepsi tamam. Tarih dediğimiz zaman zaten o tarihsel süreçlerdeki tüm giriş gelişme sonuç aslında kopmaz bir bütünü oluşturuyor bizim için. İşte zaten yapay zeka çağının ortasında biraz da belki bağımlılıkları konuşmak lazım. Bunun böyle çok ince bir çizgisi var. Ondan zarar görmemek, onun bizi ele geçirmesine mani olmak ama onsuz da olamamak gibi bir çizgi. Çünkü yapay zeka kullanmaz isek aslında biz çağın gerisinde kalmış da oluyoruz. Bu bahsettiğim az önceki psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih gibi alanlar aslında ister istemez bizi bugün yapay zekayı öğrenmeye, kullanmaya, nedir ne değildir sorgulamaya itiyor. O yüzden biz de işte neden sonuç ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. Çözüm üretmek için aslında kullanma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü hayır ben yapay zekayı kullanmayacağım. Çünkü insan dokunuşuna ve de yapay zekasız bir tarih okumaya ihtiyacım var dediğimizde aslında bir tarafımız böyle eksik kalmış oluyor. Biz o eksikliği tamamlamaya ama doğru kullanmaya çabalıyoruz.
2: Peki şimdi mesela yine sizin üniversitenizden, Üsküdar Üniversitesi'nden hocalarımızla konuştum. Mesela tıp bölümünden hocalarla konuştuğumda patoloji bölümünde mesela kanserli hücre sayımını artık bir doktorun yani 25 senelik bir hocamızın elle tıkır tıkır mikroskopla yapmasının yanlış olduğunu yapay zekanın bunu bize verebileceğini söylemişlerdi.
3: Tabii.
2: Hakikaten de enteresan bir kullanım açısıydı. Sosyal bilimlerde bunu nasıl ve nerelerde kullanıyorsunuz Sayın Hocam?
3: Bir kere ben zaman yönetimi diye bir başlık koyayım mesela şu
2: Oo,
3: konuşacaklarımıza.
2: süper.
3: Bize zaman yönetimi bağlamında çok ciddi imkanlar sunan aslında bir yol arkadaşından bahsediyoruz. Mesela bizim için literatür taramak çok önemlidir. Literatür ne demiş, kuramlar ne demiş. Bazen yıllar öncesine gideriz, yıllar öncesinde ne olmuş ve biz bugün hangi sonuçlarla yüz yüzeyiz. Bunun ilişkisini kurmak isteriz ama bugün bir kütüphaneye gidip o kitapları okumanın, belki solumanın tadı ve keyfi bambaşkayken artık parmaklarımızın ucunda bize tüm literatürü taşıyan bir imkanlar dünyası var. Bunu eğer bir rehber olarak doğru kullanırsanız, akademik anlamda da kendinizi geliştirmeniz ve de bu anlamda aslında gidip de nasıl araştıracağım kaygısını ve de zaman yönetimini aslında kendi kontrolünüzde tutmanız mümkün. Bu anlamda aslında biz kültürel mirası dijitalleştirmiş oluyoruz ve bu çok kıymetli. Tarihimiz çünkü çok kıymetli verilerle dolu. Biz buna birçok farklı sosyal perspektiflerden bakıyoruz ve bunu teknolojiyle aslında harmanlayıp yoğuruyoruz. Ve ne olursa olsun bir sosyal bilimci aynı diğer kıymetli hocalarımızın yorumladığı gibi teknolojiyi ıskalamasın derken biz aslında şunu da hep vurguluyoruz. İnsanı da aslında bir kenara bırakmayalım. Çünkü insanın aklı, duygusu çok daha aslında yapay zekayı güçlendiren bir faktör. Akademik yazım ve de araştırma yöntemleri bağlamında, veri okuryazarlığı bağlamında biz sosyal medya anlamda yapay zekadan çok ciddi aslında katkı alıyoruz. Çünkü kendimizi güncellemek gibi bir ödevimiz var. Hem öğrencilerimize karşı hem de toplumu anlamaya karşı. Bu yüzden de tabii ki bizler işte şey biliriz değil mi? Algoritma dediğimiz bir şey var. O algoritmaları bile aslında doğru yorumlayabilmek ve de sosyal medya kültürünü doğru anlayabilmek, dezenformasyondan da kendimizi sıyırabilmek için yapay zeka ile tanışmaya ve ona bir şekilde aslında kendimize adapte olacak şekilde kendimizi adapte etmeye ihtiyacımız var.
2: Bu süper bir şey. Peki mesela siz hoca olarak bilgi derleme, yani toplama demiyorum, derleme anlamında bundan faydalanıyor musunuz kendi işlerinizde?
3: Tabii ki bana zaman kazandıran bir rehber olarak kesinlikle yapay zekaya bazı zamanlarda teşekkür ediyorum. Çünkü hızlı aksiyon almamız gereken zamanlar olabiliyor. Ve de aklınıza bir anda bir ilham perisi düşüyor ve de diyor ki şu alanı araştırmam lazım. Çünkü hani toplumu araştırmak diyoruz ve toplumumuz gerçekten her an üzerine çalışılması gereken bir veri havuzu gibi. O yüzden o havuzun içerisine biz de dahil olabilmek adına hemen bir yapay zeka aracına bu konuda neler yapılabilir diye soruyoruz mesela. Ya da bu konuda da daha önce ne gibi çalışmalar
2: Çok güzel.
3: yapılmış ve ben nasıl fark yaratacak bir çalışma yapabilirim? Nasıl farkındalık sağlayacak bir seminer, ne bileyim bir eğitim, belki bir panel, bir konferans, öğrencilerin de hatta dahil olabileceği nasıl bir çalışma yapılabilir? Bu gibi önerileri aslında yapay zeka çok güzel karşınıza çıkartabiliyor. O yüzden de kullanılması konusunda aslında destekçilerden bir tanesi. Tabii ki bunu insanı dediğim gibi ikinci plana atmadan kullanmak çok ayrı bir öneme sahip. Öğrencilerimizi de biz bu arada sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Örneğin işte projelere onları dahil ediyoruz. Proje yazımı konusunda teknolojiyi kullanabilmeleri ve de akademik yazmaya yatkınlık kazanmaları için şu konuda bir serbestlik sağlıyoruz. Yapay zekadan destek alabilirsin. Çünkü bazen iki cümleyi bir araya getirirken küçük nüansları atlayabiliyor öğrencilerimiz. Bazen heyecandan, bazen acemiliklerinden. Ama diyoruz ki siz yapay zekaya tamamını değil, sadece fikir alacağınız kadarını bırakın. Ondan sonrası zaten o fikri aldıktan sonra geliştirmek sizin zihninizde, sizin yaratıcılığınıza kalmış. Hala yaratıcı tarafta olan bence biziz. Ama o bizim için bir hız makinesi aslında. O yüzden kıymetli ve es geçilmeyecek bir etkiye sahip.
2: Peki yani çevreden benim görebildiğim kadarıyla mesela bir şey yaptığımız zaman ya bunu yaparken ben bilgileri yapay zeka ile derledim dediğimizde herkes yapay zeka ile mi yaptın tamam filan deyip böyle bir şeyleri düşüyor, yüzleri düşüyor. Yani
3: Evet,
2: yapay zeka ile yapılmış her şey kalitesizdir gibi böyle bir algı var etrafta. Bu algıyı nasıl kıracağız? Biz her haftada 3 program, 3 saat yaparak bunları kırmaya çalışıyoruz gerçi ama yani sizin ağzınızdan bunu duymakta fayda var. Yani doğru şekilde, doğru bir araç olarak kullanırsak yapay zeka o kadar da küçümsenecek bir şey değil gibi geliyor bana.
3: Evet, ben de bu cümlenizin altına adımı imzamı atarak isterseniz sizi desteklemiş olayım. Çünkü evet, onu doğru kullanmak dediğimiz noktada şöyle bir şeyi anlatayım size. İlk yapay zekanın öğrencilerimiz tarafından kullanıldığında onların zihnindeki algıyla nasıl yola çıktıklarını ve nasıl yanıldıklarını kısaca anlatmak isterim. Bir öğrenci grubumuza ödev verdik. Şu alanı araştırın diye. Ve de tabii ki toplumsal meselelere eğilecekler araştırmalarında. Öyle bir ödev geldi ki karşıma. Yapay zekanın hani prompt dediğimiz bazı böyle formüller verirsiniz ona ve ona göre size bir şeyler döker ya, hiçbir şeyi okumamış, hiçbir şeyi silmemiş ve karşımıza öyle bir ödev getirdi. Sonra dedik ki, sence böyle mi olmalıydı? Sen yapay zekayı yanlış kullanan ve hatta etik anlamda da bir ihlale sebebiyet veren çalışma yapmışsın. Bazen yapılan yanlışlar en doğru öğrenme yolu diyebilirim aslında. Çünkü biz bu gibi yanlışların önüne geçerek, bu gibi yanlışları önleyecek akademik ve de etik çalışmalar yaparak yapay zekayı öğrencilerimiz ve tabii ki biz akademisyenler tarafından da doğru kullanmayı aslında aktarmış oluyoruz. Bu yüzden de başta ürkülen bir şeye dönüşse de bu, acaba işte çok ne bileyim, sizin az önce bahsettiğiniz gibi ön yargı uyandıran bir şeyden aslında gayet sağlam temellere dayanan güçlü bir çalışmaya dönüştürmek elimizde. Öğrencilerimiz bu anlamda çok ciddi bir ivme kazandılar. Tabii ki hiç bırakmamak gerekiyor peşini ve de o etik ilkelerden hiç ayrılmamak gerekiyor. Suistimal edilebilecek ya da yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek de bir özgürlük alanı çünkü bu. Ama işte o özgürlüğü kendi insan zihni ve yaratıcılığımızla yönetmek lazım. Ön yargıları böyle böyle yavaş yavaş zaman içerisinde bence yok edeceğiz diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle haklısınız Sayın Hocam. Bir de yani şöyle bir şey var. Mesela ben görüyorum akademide şeyi vardı. Benim çok arkadaşım, çok dostum oldu. Master süreçlerinden doktor, hatta profesörlük tezlerine kadar o tezlerin yazımında yanlarında bulunduğum dostlarım oldu. Şimdi en çok büyük uğraşları, inanılmaz kitaplar okuyorlar vesaireler yapıyorlar. Ama o dipnotları yerine yerleştirmek için verdikleri çaba gerçekten de 18 kitap okumaya bedel bir çalışmaydı. Evet. Yani bunları mesela, bu işin tırnak içinde söylüyorum, amelilik tarafını yapay zeka yaptırmakta ne gibi bir sorun olabilir bilmiyorum.
3: Aslında yapay zeka bu anlamda güzel bir yardımcı. Çünkü mesela bütün birikiminizi o metne verdikten sonra o küçücük detaylar sizi yorabiliyor. Ve de bir tezi yazmanın yorgunluğunun üstüne dediğiniz o işte iş yükü, amelilik diyelim sizin tabirinizle.
2: Yani kusura bakmayın tabir için.
3: Yani sevimsiz bir boyuta taşıyabiliyor aslında bizleri ve siz de bana öğrencilerimizi. Biz de diyoruz ki bu kadar kaygılanmayın sevgili öğrencilerimiz, arkadaşlarımız. Lütfen bunun kullanabileceğiniz yapay zeka aracıları ve programları var. Hadi onları öğreneceğimiz programları bir tanıyalım. Hadi bunların eğitimini yavaş yavaş alalım ve bunları hayatımıza dahil edelim. Ve o zaman diyorlar ki hem yeni bir şey öğrendik hem de gerçekten bu bizim için bir işte iş yükü olmaktan çıktı. O yüzden yapay zeka dediğimiz şey sadece bir şeyi araştırmak değil, araştırmanın içindeki o detayları kolaylaştırmak için de harika bir aracıya dönüşüyor.
2: Ve bize düşünmek için vakit kazandırıyor. Daha yaratıcı olmak için vakit kazandırıyor gibi hissediyorum ben.
3: Kesinlikle. Evet, doğru düşünüyorsunuz tabii.
2: Son olarak size şunu da sormak istiyorum efendim. Yani özellikle şimdi üniversite seçim zamanları, tabii gerçi herkes seçimini yapmıştır bu saate kadar, ama şunu ben görüyordum mesela çevremde, yakın çevremde de insanlar içinde yapay zekanın olduğu bölümlere yönelmek istiyorlar ve bunun içinde daha çok teknik, sayısal bölümlere gidiyorlar. Ama benim sizden görebildiğim kadarıyla ve sizin üniversitenizden insanlarla konuşun da görebildiğim kadarıyla artık her bölümün içinde mutlaka bir yapay zekaya dokunan taraflar var.
3: Tabii ki. Müfredatımızı güncelliyoruz. Hani az önce de böyle satır arasında belki küçücük bir kelime olarak geçtim ama güncel kalmak bizim için önemli. O yüzden bu bahsettiğim tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, siyaset, bilimi gibi programlar belki içinde sanki herhangi sayısal bir şey barındırmıyormuş gibi düşünülebilir ama biz sürekli olarak aslında bu yapay zeka okuryazarlığı, yapay zeka etiği, işte dijital toplum araştırmaları gibi birçok şeyi, araştırma yöntemleri derslerimizin içerisine de kattığımız tüm yapay zeka aslında atışlarını nokta atışlı şekilde öğrenciye veriyoruz. Ama bunun yanı sıra yönetim bilişim sistemleri programımız ve aynı zamanda İngilizce mütercim tercümanlık bölümümüz içerisinde o çeviri teknolojileri noktasında yapay zekanın aslında daha ciddi ve de göze dokunur payı var. Bekleriz öğrencilerimizi, tanışsınlar bütün yapay zekanın müfredatımız ve de bölümlerimizin içeriğiyle.
2: Sayın hocam, sizin gibi aydınlık ve bütün yeniliklere açık hocalarımızla tanışmak, konuşmak gerçekten de bana huzur veriyor. Onları, sizin sesinizi dışarıya duyurmak da çok önemli. Çünkü biraz biz hani uçan kedi çizdim, ne kadar güzel olduğu falan, yapay zeka haberlerinden bu taraflara doğru gitmeniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katkınız
3: için. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir konuşma oldu bence. Ümit ediyorum faydalı olmuştur.
2: Çok sağ olun sayın hocam. Saygılar sunuyorum.
3: Saygılar, iyi günler.
2: İyi günler. Evet, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim

bu Google'ın yapay zekasının başına diyelim, yani üst taraflarına, yönetim kısmının oldukça üst taraflarına bir Türk mühendis geliyor, bir ODTÜ'lü mühendis geliyor efendim. Şöyle, Google'da bir yapay zeka konusunda bir değişiklik yaşandı, değişim yaşandı. Orada bayağı bir gitmeler gelmeler oldu. Google DeepMind'ın kurucusu ve uzun süredir CEO'su olan Devrис Hassabis günlük yönetimden çekilme kararı aldı. İşte Hassabis bundan sonra alfabetin baş bilim insanı olarak daha uzun vadeli ve yapay zeka ve bilim çalışmalarına odaklanacağını belirtti. Google DeepMind'ın günlük yönetiminin başına da Koray Kavukçuoğlu geldi. Bu beni çok gururlandırıyor. Dediğim gibi bizim de aynı zamanlarda imtihanlara girmiş, ODTÜ'ye girmiş, ODTÜ'den çıkmış, yurt dışında çok büyük başarılara imza atmış birinin böylesi bir kurumun başına gelmesi mükemmel bir şey. Türkiye doğumlu bilgisayar bilimci, yapay zeka dünyasında yeni ortaya çıkmış bir yönetici de değil bu arada. Hani dün doğdu bugün geldi gibi bir yönetici değil. DeepMind'e 2012 yılında şirket henüz böyle küçük bir araştırma laboratuvarı iken katılmış. Daha sonra şirketin derin öğrenme ekibini kurmuş. Araştırma bölümünün yöneticiliğine kadar adım adım basamak basamak yükselmiş. Google bugün onu kendi ifadesiyle dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarından biri olarak tanımlıyor. Bunu biz söylemiyoruz. Hani o bir Türk daha başarılı olmuş falan, böyle biz bunu söylemiyoruz efendim. Bunu Google söylüyor. Google ya Kavukçuoğlu'nun ekibi neler yapıyor? Ekibinde imzası bulunan işlerden birisi DQN, yani Deep Q Network. Yani işte bu çalışma yapay zekanın o Atari oyunlarını yalnızca ekrandaki görüntülere bakarak öğrenmesini sağlamış modern ve pekiştirmeli öğrenmenin dönüm noktalarından biri olmuş. Yani bir diğeri mesela WaveNet diye bir şey var. WaveNet ne? İnsan sesini doğrudan ses dalgası seviyesinde üreten erken ve çok etkili modellerden bir tanesi. Yani yine döneminin gerçekten de zıplama yapan uygulamalarından bir tanesi. Bugün mesela duyduğumuz doğal yapay zeka seslerinin yolunu açan teknolojilerini kurulumunun başında Koray Kavukçuoğlu vardı yine. Kavukçuoğlu son yıllarda Google'ın en önemli yapay zeka ürünü olan Gemini modellerinin geliştirilmesinde ve bu modellerin Google ürünlerinin içine yerleştirilmesini yönetiyormuş. 2025'te ayrıca Google tarihinde ilk kez oluşturulan Chief AI Architect, yani baş yapay zeka mimarı görevine getirilmiş. Yani bu Google'da ilk kez yapılıyor ve bunun da başına yine bir Türk, ODTÜ'lü bir Türk Koray Kavukçuoğlu geliyor efendim. Şimdi şu andaki görevi tabii çok önemli. Doğrudan Google CEO'su Sundar Pichai'ye bağlı çalışmaya başladı. Yani öyle ara yönetici bilmem ne filan, bizim böyle kendi ağzımızda büyüttüğümüz filan bir adam değil. Sorumluluğu daha büyük. DeepMind'in araştırması, Gemini modelleri ve bunların Google ürünlerine dönüşmesini büyük ölçüde o yönetecek. Neden? Çünkü aslında Google'ın da bakın çok önemli bir değişimden geçiyor Google. Geçmeye çalışıyor diyelim. Yani bazı adımları aksıyor, bazı adımlarda topallıyor filan ama geçişinde şöyle bir şey var. Dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka yapabiliyor muyuz sorusu Google'ın aklında, zihninde dönüp duruyor. Yani yapay zeka aslında yıllardır yapıyor ama şu anda konuşulan şey yaptığımız yapay zekayı OpenAI Anthropic'ten daha hızlı bir şekilde ürüne dönüştürebiliyor muyuz sorusu ve sorunsalı var. Bunu tartışıyorlar aslında Google içinde. İşte Kavukçuoğlu'nun en önemli hikayesi de burada devreye giriyor. 14 yıl önce küçük bir İngiliz yapay zeka laboratuvarına araştırmacı olarak girmiş. O laboratuvar Google tarafından satın alınmış. Yapay zeka dünyanın en önemli teknoloji yarışına dönüşmüş ve bugün Google'ın bu yarıştaki en önemli merkezlerinden birinin yönetiminde kendisi. İşte Google'da yapay zeka yönetimini değiştiren isim olarak da kendisini anabiliriz burada. Yani Demis Hassabis mesela, ondan önceki kişi bilim adamıydı, çok fazla bilim adamıydı ve işi ürüne dönüştürme konusunda sıkıntıları vardı. İşte Gemini'nin direksiyonuna şimdi Koray Kavukçuoğlu geçince biraz daha böyle ürünleşme çabaları hızlanabilir, ürünleşme süreçleri hızlanabilir. Yani Gemini şu anda, ben size şöyle söyleyeyim, hani çok net kullanan biri olarak söyleyeyim, bunu da sık sık programlarda dile getiriyorum. Şu anda Gemini biraz laf kalabalığına getiriyor sizin sorduğunuz soruları. Ya diyorsunuz ki abi şu nasıl olur, bu buradan buraya mı gelir, şöyle mi olur, bana bu konuda bir araştırma yap. Yani şimdi Google'ın araştırma gücünü elinde tutuyor Gemini.

Ama yani oradan öyle bir yere götürüyor ki sizi. Bir kova konuşuyor, ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ha, iyi falan diyorsunuz böyle. Yani 7500 karakter size yazı yazmış ama ortada bir durum yok. Şimdi mesela bunu Anthropic çok iyi yapıyor. Anthropic tak diye böyle yarım sayfada şey veriyor size, özetini veriyor. Ne sorduğunuzu, ne yaptığınızı, işin nüvesini size anlatıyor. İsterseniz daha da uzatabiliyor. İşte OpenAI bu kadar değildi ama yeni modelleriyle 5.6 ile mesela 5.5'ten başlayan o süreçte 5.6 ile özellikle gerçekten de sorularınıza etkin ve doğru cevaplar verebiliyor. Ama Gemini burada değil idi. Şimdi Gemini'nin yeni modellerini bekliyoruz. Ya bu arada gerçekten meşgul bir adamdan bahsediyoruz. Yani Koray Kavukçıoğlu gerçekten de çok meşgul, çok koşturan bir adam. Yani böyle yoluna kimsenin çıkamadığı, hatta Google'da çalışanların bile hani 2 dakikanızı alabilir miyiz deyip karşısında geçemediği meşguliyette bir adam. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz bunları efendim. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Güzel bir müzik dinleyelim hep birlikte. O müziği dinlerken şöyle bir rahatlayalım, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

Efendim, yapay zeka programımızda, yapay zeka günlüğünde sizlerle birlikteyiz. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi haberlerimize devam edelim. Şöyle haberler var etrafta. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka korkuları araştırılmış. Ben de sizler için bunu derledim biraz. Enteresan çünkü. Neden? Dünya Bankası böyle bir araştırma yapmış. Yapay zeka gelişmekte olan ülkelerde sanıldığı kadar büyük bir işsizlik tehdidi yaratmayabilir diyor. Hatta doğru kullanılırsa bu ülkeler için önemli bir büyüme aracına da dönüşebilir diyor. Bu arada bu haberi Financial Times aktardı. Onun haberine göre işte gelişmekte olan ülkelerde yapay zeka ile tamamen otomasyona uygun işlerin oranı %10'un altındaymış. Zengin ülkelerde ise bu oran 1/3'ün üzerine çıkıyormuş. Yani %30'lara 40'lara geliyor. Yani yapay zekanın işçilerin yerini alma ihtimali gelişmiş ekonomilerde daha yüksek diyor rapor. Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerde asıl etkinin işlerin ortadan kalkması değil, çalışanların daha verimli hale gelmesi olacağını düşünüyormuş. Sağlıkta görüntü analizinden tutun da işte mahkemede dosya incelemeden eğitim, tarım ve hava tahmini gibi alanlarda yapay zeka şimdiden kullanılmaya başladı. Bunu zaten söylüyoruz her daim. Ama işte önemli bir nokta var, maliyet. Her ülkenin milyarlarca dolarlık veri merkezi kurması ya da kendi büyük yapay zeka modelini geliştirmesine gerek olmadığı belirtiliyor. Burada ya biz sizin için yaparız ya nedir aman filan bu Osmanlı dönemindeki biz sizin için ülkenize tren rayı da döşeriz demesine benziyor bence. Yani ülkeleri diyorlar ki yani Amerika ve Çin'le yapay zeka yarışına girmek yerine mevcut teknolojileri kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın diyorlar. İşte orada Amerika'nın ürünlerine gel gel yapıyorlar. Ne de olsa Dünya Bankası. Ama işte orada ne oluyor biliyor musunuz? Ha mesela akil bir kafa yapısı size şunu önerir. Ben size bunu öneriyorum mesela. Şunu önerirdi size. Derdi ki ya açık kaynak yapay zeka modelleri var. Bunlarla kendi işlerinizi nasıl daha ileriye götürebilirsiniz? Bunlara bakın. Mesela ülkenizde devlet gelsin bir veri merkezi kursun. Ve devlet bu veri merkezini yönetsin ve halkın kullanabileceği hale getirsin. Çünkü bunu ne zaman bir özel şirket yapmaya çalışsa gerçekten oradan çok büyük, çok yüksek paralar, fiiller istiyor. Ve altından kalkılabilir olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla açık kaynakla şu anda gelişmekte olan işlerinizi geliştirip dünya ile aramızdaki mesela eğitim farkını işte ne bileyim teknoloji farkını yapay zeka ile kaldırabilirsek o zaman bizim önümüz çok açılacak. Yani gelişmiş ülkeler çünkü bir adım geriye uzlaşıp ortalama bir şekilde Sertab Erener'in şarkısındaki gibi ortalama bir şekilde bir yere gelmeye çalışıyorlar. Ama biz zaten geriden geldiğimiz için yapay zeka ile kendimizi yükseltme imkanımız çok daha büyük efendim. Buradan isterseniz bir Amerika tarafına gidelim. Amerika hani ne yapıyordu yapay zeka ile ilgili diye her hafta size bunları vermeye çalışıyorum. Amerika yapay zekaya kontroller getiriyor ama işte size söylediğim, az önce belirttiğim açık kaynak kodlu açık modeller Amerika'ya ne yasak getirirse getirsin kapıdan geçebiliyor. Şimdi Beyaz Saray çok güçlü yapay zeka modellerini devlet denetiminden geçirmek için yeni bir sistem hazırladı. Bunu her hafta size söylüyorum. Yaklaşık 2 aydır söylüyorum. Sistemin ilginç bir istisnası var. Amerikan şirketlerinin geliştirdiği açık kaynak kodlu modeller şimdilik bu kontrolden muaf tutuluyor. Doğrusu da bu zaten. Yani yeni kurala göre devletin asıl dikkat edeceği modeller OpenAI, Anthropic, Google, Gemini falan gibi şirketlerin kapalı yani şirketin nasıl çalıştığını söylemediği, kendi kontrolünde tuttuğu gelişmiş sistemler olacak diyorlar. Özellikle siber saldırı, bilgisayar sistemlerini kırma vesaire gibi konularda belirli bir gücün üstüne çıkan modellerin piyasaya çıkmadan önce hükümete test için verilmesi öngörülüyor. Şimdi burada küçük ama çok önemli bir ayrıntı var. Sistem resmen gönüllü bunu yapmaya. Ama Amerikan yönetimi daha önce şirketleri ihracat kontrolleri üstünden müdahale edebildiği için sektördekiler bu gönüllülüğün ne kadar gönüllülük olduğunu araştırıyorlar. Yani şöyle ben size daha açık söyleyeyim bunu. Amerika diyor ki ya bana gönüllü olarak ver. Ben seni zorlamayayım bunu vermeye diyor. Şirketler mesela tamam deyip veriyorlar ama tamam deyip vermezlerse
O zaman bütün devlet kurumlarına o yapay zekanın satışı yasaklanıyor. Yurt dışına bu yapay zekaların satışı yasaklanıyor. İşte ne bileyim gitmeler, gelmeler, fatura kesmeler filan, yabancı, hatta Amerika'da yaşayan yabancıların satışı yasaklanıyor. Ne anladık biz bu işten? Hani gönüllüydü? İşte Amerika'nın ikiyüzlülüğü burada. Dolayısıyla hani Amerika'nın dediği o gönüllülük esasına hiç bakmayın. Öyle bir şey yok orada. Gönüllülük, mönüllülük yok orada. Bayağı bildiğiniz sopayla gönüllü müsün diye kafanıza sopayı kaldırmış dururken soruyorlar size. Size sopayı görünce abi tabii gönüllüyüm demişsin ya. O en gönüllü benim hatta filan diyorsunuz yani. Neyse, bu test kapsamına giren şirketler yeni modellerini hükümet piyasaya çıkmadan önce 30 güne kadar inceleme için açabileceklermiş. Amaç özellikle bankalar, sağlık sistemi ve devlet kurumları gibi kritik altyapılara yönelik yeni siber saldırı yeteneklerini önceden görmekmiş. Fakat açık ağırlıklı modeller için durum farklı diyorlar. Mesela Meta açık kaynak kodlu şeyler koyuyor. Nvidia bu konuda geliştiriciler yapıyor falan, geliştirmeler yapıyor. Beyaz Saray bunun Amerikan açık kaynak zeka ekosistemini büyütmek, küçük şirketlerin ve girişimlerin önünü kesmemek için gerekli olduğunu söylüyormuş. İşte tartışma da burada başlıyor zaten. Çünkü açık model dediğimiz şey bir kez internete çıktığında binlerce kişi tarafından indirilebiliyor, değiştirilebiliyor, başka amaçlarla kullanılabiliyor. Evet, açık kaynak mantığı bu zaten. Yani açık kaynak kullanmamış olanlara bunu söylüyorum. Gerçekten açık kaynak dediğimiz şey şu. Siz bir şey yazıyorsunuz mesela, oraya koyuyorsunuz, internete koyuyorsunuz. Onun üstüne birisi kendine göre geliştirmeler yapabiliyor. İsterse o geliştirmeleri o da sistemin içine katıyor. Böylece giderek üstüne koya koya piramit gibi büyüyor o koyduğunuz şey. Bu da çok güzel bir şey. Yani bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu şimdi şu aralar tartışılıyor. Ama kapıya şöyle bir tabela asmışlar. Çok güçlü kapalı modeller kontrol edilecek, açık modeller buyursun geçsin. Kapıda şu anda bu yazıyor efendim. Peki o zaman hani ülkeler yapsın, ülkeler neler yapsın, açık modeller falan dedim ben size. Şimdi o fikri takiben bir başka haber vereyim. Afrika'da yapay zeka ile uğraşıyor. Doğal olarak herkes yapay zeka ile uğraşıyor, uğraşmak zorunda. Yani bakın hep söylüyorum size. Yapay zeka sadece böyle işte geleceğin uçan UFO'larını tasarlayalım, silah yapalım falan değil. Hava durumunu da tespit edebilirsiniz, susuzluğu da engelleyebilirsiniz. Yapacak çok şey var. İşte herkes için, herkese yapay zeka gerekiyor. Her ülkeye, her boy ve ebattaki ülkeye. Afrika'da da gerekiyor. Ama şimdi Amerika bir tarafta, Çin bir tarafta. Ortada dev veri merkezleri var. Nvidia'nın çipleri var. Milyarlarca, trilyonlarca dolar var. Ve herkes şey diyor, böyle bir kayıpçı kavgası yapıyor. Senin modelin benimkinden daha kötü, benimki daha zeki. Bak bir yaptık programlamada 3 puan ben daha zeki çıktım bilmem ne filan. Peki tamam. Afrika'da yarış biraz daha farklı gidiyor size dediğim gibi. Yani dünyanın en güçlü yapay zekası hangisi diye sormuyor Afrikalılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Afrikalılar şunu soruyorlar. Hangisini çalıştırmaya param yetiyor? Esas soru bu. Ya adam bir tane yapmış yapay zeka. Of be, uzaya gidiyor, dünyayı dönüyor, bilmem ne filan, tamam. Güzel. Ama adamın yaptığı yapay zekayı almaya benim param yetmiyor arkadaş. Yetmiyor. O yüzden de Afrikalı şey soruyor. Abi hangisi daha hesaplı? Hangisiyle ne yapabilirim? O yüzden de Çin'e gidiyor. Dün de bu haberi vermiştim size, hatırlarsınız. Şimdi Çinli DeepSeek, Alibaba'nın Qwen modeli, işte ne bileyim yapay zeka modelleri bütün Çin'in Afrika'da hızla yayılıyor. Bakın hızla. Bunun sebebi Çin sevgisi, Çin bayrağı çok güzel, üstünde yıldızlar var değil. Fiyat. Amerika karşıtlığı gibi bir şeyden bahsetmiyoruz burada. Ucuz. Adamlar diyor ki abi bu ucuz. Açık kaynak kodlu, açık. Daha mütevazi bilgisayarlar gibi bir şeylerin altyapılarına çalışıyor. Bunları çalıştırmak için ben bir trilyonluk veri merkezi kurmak zorunda değilim. Onlara da bu gerekiyor. İşte DeepSeek'in mesela temel avantajlarından bir tanesi hesaplama maliyeti. Hep böyle geçiyor. İşte Amerika'nın mesela Frontier modelleri var, böyle acayip hesaplar yapıyor filan falan. Ama yani Afrika şartlarında düşünecek olursanız, adamların hani buğday toplayıp bunu ucuza satıp ülkesini geçindirmeye çalıştığı modellere baktığınızda yetmiyor onların parası bunları kullanmaya. Ya o yüzden de mütevazı açık kaynak kodlu üstünde bir çalışıp 5 verim alacakları modellere gidiyorlar.
Çin modeli mesela, AI modeli kendine uğraş diyor. Al diyor, bak burada duruyor diyor. Afrika mesela yazılımcı için ikinci seçenek için oldukça cazip. Yani çünkü onlar kendi dillerini uyarlayabiliyorlar. Kendi hastane verilerini geliştirebiliyorlar. Kendi tarım sistemlerine göre bunları sıfırdan eğitebiliyorlar. Bir de verisini mutlaka başka bir ülkedeki sunucuya göndermek zorunda değil. Çünkü düşük yetenekli sunucularda da çalışabiliyor bu. Kendi ülkelerine ucuz şeyler kurabiliyor bu adamlar. İşte ne bileyim Dubai'ye kurdukları gibi 2 trilyonluk veri merkezi kurmak zorunda kalmıyorlar. Bulut, depolama, altyapı hepsi beraber. Size yapay zeka lazım mı? Lazım. Tamam, sunucu var, bulut var, network var. Hani hepsini paket yapalım diyor. Çin tak diye bunlara veriyor. İşte yani bu sayede işte Afrika'da ilerleme görülüyor bu yapay zeka alanlarında. Eğer Amerika'nın gemisine binmiş ve ilerlemiş olsalardı bir yere kadar gidebileceklerdi. Bakın Afrika, sana söylüyorum, Türkiye sen anla gibi bir haber gibi algılayabilirsiniz bunu, ama böyle. Yani biz evet buraya Google'la beraber bir veri merkezi kurdurup o veri merkezi üstünde çok güzel, şahane şeyler yapabiliriz. Güzel. Ama biz ülkemizin her tarafını demir ağlarla dört bir yandan, dört bir baştan döşediğimiz gibi yapay zeka ile bunu yapmaya çalışırsak ve bunu Anthropic'in token ücretleriyle, Google'ın bilmem ne ücretleriyle yapmaya çalışırsak bu işin altından kalkamayız. Bizim kendi içimizde yoğurup mütevazı sistemleri yavaş yavaş bir araya getirip ayağa kaldıracak bir yapay zeka devlet politikasına ihtiyacımız var. Ama devlet politikasında, yapay zeka politikalarında bunu gördük mü? Hayır. Onlar dediler ki 1 milyon kişi yapay zeka anlayacak. İşte 110 bin kişi bilmem yapay zeka uzmanı olarak yetiştireceğiz 5 yıl içinde. Ya tamam, yetiştirirsin. YouTube'a bir tane video koyarsın, onu 1 milyon kişi seyreder. Bak ben 1 milyon kişiyi eğittim dersin. Ama olay başka. Bizim şu anda oturup mesela açık kaynak kodlular üstünden mi gideceğiz? Bilmem neyin burada şeyi mi kuracağız? Yeni bir dil modeli mi geliştireceğiz? Biraz bunlara bakıyor olmamız lazım. Yapabiliyor muyuz? Şu anda hayır. Şu andaki bizim şeylerimizin içinde bu yok. Evet, kendi dil modelimiz geliştireceğiz falan gibi bir şeyler var. Ama mesela dil modeli konusunda işte benim gibi insanların 1,5 yıl peşinde koşup da hala tek bir bilgi alamadığı durumlar da söz konusu. Bu da bize şeyi düşündürtüyor. Acaba yok mu ya filan diye düşündürtüyor. Akıl beşer şaşar efendim. Hadi o zaman bir müzik arasına daha gidelim. Ardından Hollywood'a ve öğretmenlere gideceğiz efendim. Oraların çok konuşacak şeyi var. Siz de karar vereceksiniz birazdan. Görüşürüz.

Efendim 80'lerin parçalarına şöyle bir gittik geldik. Oo aklım nerelere gitti. 80'lerde sinemada filmlerin arasında çalan şarkılardan bir tanesini kardeşlerim bana sundu. Böyle gözümün önüne o zamanın Alaska ve Frigoları geldi. Neyse ben Serhat Ayan bu arada. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Dedikten sonra hadi yapay zeka haberlerine devam edelim. Hollywood demiştik. Hollywood çok enteresan. Yapay zekayı sevmiyor. Aslında yapay zekayı sevmiyor değil, yapay zekadan nefret ediyor, nefret açıklamaları yapıyor. Yani o yapay zeka için yaptıkları açıklamaları bir insan için yapsalar nefret suçundan içeri alınırlar. O derece sevmiyorlar. Ama aması var, ama kullanıyorlar. Hem de nasıl kullanıyorlar? Hadi gelin bakalım şimdi. Hollywood'u uzun zamandır takip eden bir gazeteci bir Wired dergisine bir röportaj vermiş. Diyor ki yapay zeka artık şirketlerin ofis işlerinde değil yaratıcı süreçlerinde de devreye girmiş durumda. Senaristler mesela sahne fikirleri, mekan tavsiyesi, espri önerileri için yapay zekadan faydalanıyor. Bakmayın faydalanmıyoruz dediklerine, bakmayın nefret ediyoruz dediklerine diyorlar. Mesela ünlü bir dizi yapımcısının senaristleri ChatGPT'yi kullanmadıkları için azarlanmış mesela. Geçtiğimiz günlerde işte en hızlı değişimde animasyon olayında yaşanıyormuş. Mesela storyboard hazırlanmasında, bazı görüntülerin üretilmesinde birçok işte kişi yapay zekaya başvuruyormuş. Netflix mesela geçtiğimiz ay yaklaşık 300 yapımda üretken yapay zeka kullanıldığını söylemiş. Bakın 300 yapım. 300 yapım. Ne demek biliyor musunuz? Yani bunlar devreye girdi. Bir sene içinde devreye girse demek. Hemen hemen her yapım. Senede 300 yeni film görüyor musunuz Netflix'te? Yani bilmiyorum. Neyse. Şimdi bunun en enteresan örneklerinden biri kim? Ben Affleck. Aa diyeceksiniz. Aktör adam ne işi var yapay zeka ile? Öyle değil efendim. Ben Affleck yapay zeka şirketi kurdu ve bu şirket Netflix tarafından $587 milyon satın alındı. Ya Ben Affleck paraya para demedi ya. Şirketlerin teknolojisi çekilmiş görüntüyü yapay zeka ile genişletiyor. İşte ne bileyim eksik kamera açılarını oluşturup onları tamamlıyor. Bazı durumlarda işte pahalı çekimlere gerek kalmıyor. Onları çekimleri yeniden oluşturuyor. Yani Ben Affleck belki de kariyerinin en büyük parasını filmlerden değil, filmleri değiştirecek teknolojilerinden, yapay zeka teknolojilerinden kazanmış. İşte Hollywood'da o kavga da tam burada başlıyor. Yapay zeka bize yardımcı mı olacak yoksa bizi işten mi çıkartacak? Arkadaş şimdi oyuncu ve senarist sendikaları yapay zekanın tamamen yasaklanmasını istemiyor ama bir senaryoda yapay zeka kullanılsa bile insan yazarların kredilendirilmesini yani fiyatlandırılmasını vesairenin dijital oyuncuların da gerçek oyuncuların yerine bedavaya almamasını istiyorlar. İşte mesela özellikle animasyonlardaki bazı teknik işler şimdiden o işleri yapanlar etkilenmiş burada. Yani özetleyecek olursak da şunu söyleyelim. Kimse yapay zekayı sevdiğini yüksek sesle söylemek istemiyor. Ama kimse rakibinin kendinden önce onu kullanmasını da istemiyor. Koşa koşa gidiyor kullanıyor. Hiç bari öyle bir şey yok ya hiç biz kullanmıyoruz ki falan diyen kimseye inanmayın efendim. Hepsi yalan söylüyor. Neyse. Vallahi şöyle bir şey var, bir öğretmenlere doğru gidelim isterseniz. Öğretmenler yapay zeka ile haşır neşir mi değil mi? Şimdi az önce hocamızla konuştuk, gerçekten de kendisi çok güzel bu konuda açılımlar verdi bize, neyi nasıl kullanmalarına dair. Öğrenciler yapay zekayı keşfetti, sıra öğretmenlerde diyor uzmanlar. Amerika'nın en büyük öğretmen sendikalarından American Federation of Teachers öğretmenlere yapay zeka eğitimi vermek için özel bir akademi kurmuş. İşte yapay zeka hedefleri böyle çıkıyor ortaya. Yani sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi falan çok şey yapmıyor. Buradan geliyor. Neyse, sendika bunun gerekli olduğunu söylemiş çünkü öğrenciler zaten kullanıyor. Amerika'daki araştırmalar gençlerin yarısından fazlasının okul çalışmalarında yapay zekadan yardım aldığını söylüyor efendim. Peki buna karşın öğretmenlerin yalnızca %40'ı okullarında yapay zeka konusunda herhangi bir mesleki eğitim verilmediğini söylemiş. Yani öğretmenlerin derdi sadece öğrenci ödevi ChatGPT mi yaptırdı filan değil.
Ya yapay zeka ile ne yapabilir? Yani ders planı hazırlıyorlar, öğrenci seviyesine göre materyal üretiyorlar, sınav sorusu oluşturuyorlar, işte ne bileyim özel desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için içerikleri yeniden düzenliyorlar. Yani öğretmenin çok işi var. Siz bakmayın etrafta konuşulanlara, öğretmenler 3 ay yatıyorlar bilmem ne. Hayır, öğretmenler hepinizden fazla çalışıyor. Hepinizden fazla çalışıyor. Çünkü siz bir tane iş düşünürken onlar iş olarak görmediği, kendi çocuğu gibi gördükleri insanları yetiştirmek için çalışıyorlar. Her biri için ayrı ayrı çalışıyorlar. Neyse. Yani bu konuda Türkiye'de bir süreç var mı? İşte yapay zeka eylem planı içinde öğretmenlerin yapay zeka konusunda eğitilmesi doğrudan hedefleniyor mesela Türkiye'de. Ama nasıl yapacak konusu o kadar açıkta duruyor ki. O kadar açıkta ki. Ya kimse bunun altına böyle işte şunu şöyle yapacağız, öğretmene bunu yapacağız, öğretmene ücretsiz yapay zeka vereceğiz, evine götürsün diye bilgisayar vereceğiz falan. Böyle bir şey yok mesela. Öğretmenlere yapay zeka eğitimi vereceğiz diyor. Hadi ver. Hadi ver, nasıl vereceksin? Ver. Ama nasıl vereceğini bize de söyle de biz de inanalım mesela buna. İşte. Ya mesela UNESCO, Microsoft'la KPMG ile birlikte mesela Kenya, Gana, Hindistan, Malezya, Tanzanya, Uganda'da öğretmenlere ve üniversite öğretim elemanlarına yapay zeka eğitimi veren bir program yürütmeye başlamış mesela. Ha biz bunu yapıyor muyuz? Ha bizim öğretmenlerimize yapay zeka öğreten bir sistemimiz var mı? Soruyu değiştiriyorum. Bizim böyle bir sistem için ön çalışmamız var mı? Bakın çok indirdim. Çok indirdim seviyeyi. Neyse. Evet. Yapay zeka ne yapıyor? Kendi çöpünden kaçmak için eski kitapları dönüyormuş. Eski kitapları topluyorlar. Eski kitaplarda o artık kendilerinde bulunmayan şeyleri toparlıyorlar oradan. Yani çünkü herkes aynı data ile eğitiyor ya. Biraz da eskiye dönmek istiyorlar. Eski kitaplara gidiyorlar ve eski kitaplarda yazılırken yapay zeka olmadığı için onları böyle okuyorlar, anlıyorlar. İşte bilgilerini geçiriyorlar, kendilerine öğretiyorlar falan falan. Ama sonra ne yapıyorlar? Yani ha bu arada 2022 öncesinde basılmış kitaplara gidiyorlar. Bu da demek oluyor ki 2022'den sonra bayağı yapay zeka kitabı basıldı. Yapay zeka ile yazılmış kitap basıldı. Neyse sonra milyonlarca basılı kitap satın almışlar mesela. Anthropic böyle bir şey yapmış. 2024 yılında Project Panama adı verilen bir çalışma başlatmış. Milyonlarca kitap satın almış. Sonra kitabın sırtlarını kesmişler. Sayfalarını teker teker ayırmışlar. Yüksek hızlı tarayıcıdan böyle çat çat çat çat çat çat çat diye geçirmişler. Dijital kopyalarını çıkartıp fiziksel kitapları ne yapmışlar? Geri dönüşüme göndermişler. Yakmışlar, yıkmışlar. İşte hani şeyde vardı ya, Kristallnacht, kristal gece. O şeylerin, Nazilerin kitap yakma gecesi. İşte onun gibi kitapları yakıyorlar. O böyle bir tur attık geldik sanırım. 1930'lara tekrar geri dönüyoruz. Ama yani şey hani biz bu kitapları aldık okuduk abi, tamam ne yapalım yani? Ne yapalım mı diyecekler. Şimdi birilerine geri verirlerse, çocuklara dağıtırlarsa bu kitapları, o kitaplardan da bilgi aldıkları ortaya çıkacak. O yüzden de alıp okuyup öğretip yakıyorlar efendim. İşte insanlığın yeni geldiği nokta. Şimdi son dakikalarımızı biraz çocuklarımıza ayıralım istiyorum. Ya yani çocuklar konusunda hep konuşuyoruz ama biraz çocuklar ve aileler konusuna girelim istiyorum. Şöyle bir dalga geçen bir yazı okudum. Çocuğunuzla konuşmayın. ChatGPT sizin yerinize çocuğunuzla podcast yapsın diyor. Şimdi yapay zeka insanlığın en büyük sorunlarından birini de çözmüş efendim. Çocuğumuzla ne konuşalım konusunu çözmüş. Şimdi OpenAI'dan Sam Altman geçen hafta böyle bir konuşma yaptı. Millet gülmekten yere yattı. Sam Altman oralarda yediği tokadı, dayağı başka hiçbir yerde yememiştir. O kadar çok dalga geçtiler ki Allah kimseyi o pozisyona düşünmesin. Yani çocuğumuzun nelerden hoşlandığını ChatGPT'ye söyleyecekmişiz. Sam Altman bunu söylüyor. Sonra ChatGPT bu ilgi alanlarına göre çocuğumuza podcast hazırlayacakmış. Sonra okula giderken arabada hep beraber bunu dinleyecekmişiz. Teknoloji gerçekten de inanılmazmış. Yani peki hani eskiden şunu yapıyorduk. Ben hala yapıyoruz da. Mesela oğlum bugün okulda ne yaptın? Arkadaşların ne yaptı? İşte öğretmenlerinle nasıl şey yaptın? Maç yaptınız mı? Ne yedin öğlen? Ondan sonra ne bileyim ne çalıştınız? İşte arkadaşlarını sürtüştün mü falan? Bunları konuşma.
De ki benim çocuğum Batman sever, benim çocuğum işte bilmem neyi sever, şunu sever, bunu sever. O onları sen derle toparla benim çocuğumdan konuş. E sen ne yapacaksın? Hani biyolojik anne, biyolojik baba olmanın sana getirdiği şeyler mesela başka neler? ChatGPT bunları yapıyorsa sen ne işe yarıyorsun? Söyle bakalım Sam Altman. Aman Sam Altman da diyor işte aman böyle adamlar çok diyor. Bu adamların iki tanesinden de para kazansak oh fıstık gibi diyor. Ne güzel ya işte. Yani gittiğimiz yer hakikaten ya bu bakış açısıyla gittiğimiz yer çok kötü bir yer ya. Çok yanlış bir yer ya. Neyse gelelim bir daha önce size yine söylediğim konulardan bir tanesine. Şimdi Palantir CEO'su Alex Karp. Arkadaş ne kötü bir adam bu ya. Ne kötü bir adam. Şimdi geliri, şirketin geliri, Palantir'in geliri 1,9 milyar dolara çıktı bu arada. Acayip. Ve 1,9 milyar dolar geliri olan şirket 1,1 milyar dolar kar etti. Bakın, kar etti. Şirketin geliri bir yılda %93 artmış. Yani kapitalizm açısından her şey olması gerektiği gibi. Çok yolunda. Sonra Alex Karp çıkıp yapay zeka sektörüne şunu diyor. Siz Marksistsiniz. Ne? Neyiz? Yani şimdi Marksist kelimesi Amerikan siyasi tartışmalarında çok garip bir yerde kullanılmaya başlandı. Ya Allah aşkına ya yani bir şeyi fazla solcu buluyorsun Marksist. Üniversiteyi sevmiyorsun Marksist. Şirketin de rakibini sevmiyorsun Marksist. Bir kadifede böyle süt içiyorsun. Sütün içine fazla şeker koymuşlar. Marksist mi diyeceksin yani buna da? Hani nereye gidiyoruz abi biz? Ne yapıyoruz yani? Yani en basit haliyle Marx'ın dedim, Karl Marx'ın kapitalizm üstüne geliştirdiği düşünce sistemi. Marksist dediğiniz zaman yani Marx'a göre toplumdaki temel çatışmalardan biri üretim araçlarına sahip olanlarla çalışıp hayatını sürdürenler arasındaki çatışma. Yani üretim araçları dediğimiz şey fabrika, makine, toprak, sermaye işte ekonomiyi üretmeye yarayan şeyler. Şimdi bugünün dünyasına bakarsanız bunu veri merkezleri, dev yapay zeka modelleri, hesaplama altyapısı falan bunları söyleyebilirsiniz. Yani Marx'ın temel eleştirilerinden biri neydi hatırlayalım. Kapitalizm geliştikçe üretim araçları giderek daha az sayıda sermaye sahibinin elinde yoğunlaşabilir. E şimdi Alex Karp'ın yapay zeka şirketlerine yönelik suçlamasına bakalım. Karp diyor ki büyük yapay zeka laboratuvarları müşterilerin bilgisini ve verisini ve uzmanlığını kendi modellerine taşıyor. Soru modeller güçleniyor ve en sonunda birkaç büyük şirket ekonominin büyük bölümünün kullandığı üretim araçlarını kontrol eder hale gelebilir. Karp bunu açıklarken şey diyor üretim araçlarını ele geçirmek ifadesini kullanıyor ve buna Marksist tonlar diyor. Şimdi abi kafan karışık. Gerçekten. Çünkü üretim araçlarının birkaç özel şirketin eline toplanması Marksist değil. Marx'ın eleştirdiği şey o. Zaten Marx bunu eleştiriyor. Yani bir grup teknoloji şirketi dev sermaye biriktirip dev veri merkezi olup şey yapıyor. Ve sen bunu Marksistler zannediyorsun bunu yapan adamları. Hayır, onlar kapitalistler. Oradaki eleştirilen şeyler. Yani Marx'ın yazdığı kitapta konuşulan ya da eleştirilen herkes Marksist değil. Yani o kadar saçma ki gerçekten neresinden tutacağımı bilmiyorum. Amerika ve dünya hep birlikte el ele okumadan, yazmadan, ellerindeki yapay zekaya bile sormadan koşa koşa cahilliğe doğru gidiyorlar. Cahillik bu kadar basit olmamalı. Cahillik bile bu kadar basit olmamalı. Diyelim artık programın sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın yine aynı saatte buluşalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Hükümetinizde diye neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık 1 litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın, ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı, tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek, o kadar söyleyelim.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye gündeminde birçok konu var ama şu anda bütün gündem terörsüz Türkiye yasasına kilitlenmiş durumda. Bir çerçeve yasa hazırlandı, meclise sunuldu. Tabii burada da biraz gariplikler oldu. Milletvekilleri imzaladılar ama altındaki metni pek galiba görmeden mi imzaladılar, bilemiyorum nasıl oldu. Çünkü ya o kadar ketum davrandılar, hiçbir şey sızmadı, ya da bilemiyorum. Yani siyasetçiler arasında bazen böyle hazır imzalar da olabiliyor. Yani bir şey diyemiyorum ama nihayet dün resmen açıklandı. Bu yasa neler öngörüyor? Çeşitli haber bültenlerimizde bununla ilgili epey bilgi verildi ama biz de kısaca bir tekrar edelim. Kasten adam öldürme, yani 12 maddeden oluşuyor. Kasten adam öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturmalar ise kapsam dışında tutuluyor diyor. Yasa teklifinde terör suçlarının 15 yılın altında alınan cezalar için 5, 15 yılın üzerindekiler için 10 yıllık erteleme süresi öngörülüyor. Şartlar sağlanırsa bu süreler sonunda cezaların düşürülmesi planlanıyor. Yani eğer işte 15 yıl, 10 yıl hiçbir suç işlemezlerse eğer bunlar fiilen ortadan kalkacak. Bu şeye göre, hazırlanan teklife göre. Tabii bu yasa yürürlüğe girmesi için işte bir kurul oluşturulacak. Bu kurul işte Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı tabii başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak bu kurul. İhtiyaç halinde kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilecek ve bu çerçevede bir çalışma yürütülecek. Silahlarla ilgili örgüt mensupları beraberinde eğer silahları getirirlerse, getirdikleri yahut beyan ettikleri silah ve mühimmat, araç gereçlerde, patlayıcı maddelerde hepsi kayıt altına alınacak ve teslim edilecek. Yani devlet bunlara bir anlamda el koyacak. Şimdi bu yasanın pozisyonu tartışılıyor. Yani aslında herkes tam anlamış mıdır diyecek olursanız, dün meclisteydim. Hatta bugün bizim konuğumuz taraflardan birisi olacaktı. Yani milletvekili düzeyinde bu işin bizzat içinde olanlar olacaktı. Fakat nedense sonradan bu görüşmelerin hepsi iptal oldu. Yani anladığım kadarıyla şu iş çıkana kadar sorun yaratmayın. Öyle ekranlara, radyolara çıkıp da yani süreci sıkıntıya sokacak açıklamalar yapmayın tarzında bir uyarı olmuş gibi geldi bana. Yani bu konuda net bir şey söylemiyorlar ama yani hemen hemen bütün partilerden benzer bir tutum gözleyince sanki böyle bir adı konulmamış bir uzlaşma seziyorum burada. Tabii bilemiyoruz nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi bu acaba ihtiyacı karşılayacak mı? Gerçekten Türkiye'de PKK sorununu kökten bitirecek mi? Bu konuda yoğun bir tartışma yaşanıyor. Bir kısmı yani iktidara yakın kanatlar bunun işte sorunları çözebileceğini ifade ediyor. Ama bu işte uzun süredir uğraşan ve bu konuda tecrübeli kanatlar ise sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani bunun en başında bir kere yasanın adında sorun var deniyor. Şimdi yasanın adı Terörsüz Türkiye diye kondu. Terörsüz Türkiye diye kondu. Ama aslında buna belki de hatta tam adı şöyle: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. Hani o Terörsüz Türkiye'den biraz daha toplumsal bütünleştirme aşamasına geçilmiş ama çok net değil. Burada yani adının bütünleşen Türkiye, o tabirin oturtulması belki daha mı doğrucu, bu konuşuluyor. Yine Öcalan'ın yani bunun nedeni de şöyle açıklanıyor. Abdullah Öcalan 27 Şubat ta 2025'te yaptığı açıklamada yani silahlı mücadelenin başarısı olduğunu resmen ifade etmişti ve Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshedip silahları bıraktıklarını açıklamıştı. Yani burada kritik nokta Türk devleti ve milletiyle bütünleşme. Şimdi siz bunu yasanın ana fikri olarak koymazsanız yani amacına ulaşmaz görüşü dillendiriliyor. Yani bilemiyoruz tabii nasıl ilerleyecek. Bir temkin var. Yani temkin şöyle söyleyelim. Yani mecliste bu işe imza atıldı milletvekilleri ama peki çözülür mü dediğinizde yani böyle biraz işte olabilir de şu da olur bu da olur bir takım gerekçeler de hemen peş peşe sıralanıyor şu olursa bu olursa diye. Hatta DEM kanadıyla da dün mecliste bazı görüşmeler yaptım. Onlarda da yani bazı şeyler var ama yani bir yol aldık. Şimdi önümüze bakalım tarzında bir tavır var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Şimdi bir de millet kavramı, Türk milleti kavramı ile ilgili bazı yani kafa kurcalayan şeyler var. Oysa ki Atatürk 1930'larda Medeni Bilgiler kitaplarında da yer alan bir tespiti var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Yani bu çerçeve tam buna uygun davranılıyor mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani devletle ve milletle bütünleşme vurgusunun yasada yer alması o yasanın nasıl söyleyelim ana temasını da oluşturacağı için değerlendirmeler bu çerçevede yapılabilirdi. Orada bir boşluk var. Umarız bu boşluklar yani bu tür eleştiriler bana göre de belli bir oranda haklı. Bu tür eleştiriler mecliste teklif görüşülürken ekleme çıkarma yapılabiliyor biliyorsunuz. O şekilde olabilir. Benim ama şunu da söyleyeyim. Şu andaki manzara sanki iktidar kanadı ve şeyler bir an önce bunu bir şekilde geçirelim, hızlı bir şekilde geçirelim ve pazar gün başlayacak. Pazartesi ya bu işi bitirelim havası var. Yani ayın 10'una kadar bu işi bitirelim düşüncesi var. Bakacağız onlara da. Yönetmenimiz bu uyarı yaptı. Tam anlayamadım. Evet. Şimdi onun dışında toplumsal bütünleşme diye de yuvarlak bir kavram olarak görenler var. Devleti ve milleti bütünleşme diye ifade ediliyor adında. Yani çok net bir tespit değil, bu çerçevede eleştiriliyor. Mesele bir de yargı meselesi var. Yargılanmayacak, yani mutlaka hepsinin yargılanması söz konusu. Şimdi bu yargılanma ne kadar sürer? Şimdi yargı dediğiniz zaman Türkiye'deki koşulları da baktığınız zaman yani çok yani kısa sürede işlerin bitirilmesi pek mümkün gözükmüyor. O nedenle yani orada kim, hangi suçtan nesi var? Kim gerçekten işte cinayet işlemiştir, kim işte bunların belirlenmesini yargı yapması gerekiyor. Orada ne kadar bu işlerin üstünden zaman geçecek o da belli değil. Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet gibi idari makamlar, yani yürütme organına bağlı olan makamlar bir nevi savcılık görevi mi yapacaklar? Çünkü onların vereceği raporlara göre hareket edilecek. O da bir tartışmalı. Yani bunlar yargı görevi mi yapacaklar? Yani herhangi bir MIT raporu bile şey kesin hüküm mü olacak? O zaman yargı nereye gidecek? Yani onların o zaman yargıya ne gerek var? Rapor var, geçsin denilebilir. Yani bu konuda da tartışmalar var. Yani idari kuruluşlara yargı yetkisi verilebilir mi, verilemez mi? Bu da yine tartışma konusu. Öyle sanıyorum. Yani sanki biraz aceleye geçirilmiş, biraz hızlı bir şekilde, gerçi aceleye getirilmesi de yok. Yani normalde bu iş 6 ayda bitirilebilirdi ama epeyce uzun sürdü. O da işin başka bir boyutu. Peki gazetelerde nasıl bakılmış? Mesela şöyle bakıyorum, Hürriyet gazetesi Türkiye başaracak demiş. Olumlu bir yerden görmüş. Ondan sonra Türkiye Gazetesi 12 maddede 360 tarihi imza diyor. 360 milletvekili imzalamış. Aydınlık Gazetesi kanun teklifine devlete ve millete bütünleşme talebi kesinlikle eklenmeli diyor. Biraz önceki eleştirileri bu manşetine taşımış. Sabah Gazetesi kardeşlik mutabakatı demiş. Yeni Şafak... haberi çok küçük görmüş. Terörsüz Türkiye yasası mecliste diye tamamen herhangi bir haber gibi görmüş. O da dikkat çekildi. İktidara yakın bir yayın organı. Onun bu şekilde biraz olayı küçültmesi de dikkat çekici. Yine Takvim Gazetesi, yine iktidarın bir kanadından 360 imzaya kardeşlik yasası diye, o da küçültülmüş. Başka bir konuyu manşetine taşımış. Yeni Şafak gazetesi mesela Salah fırtınası diye Salah Mısırlı futbolcunun Trabzonspor'a transferini daha büyük görmüş bu konudan. O da dikkat çekici. Türk'ün gazetesi MHP'ye yakın herkes kazandı demiş. Bahçeli'nin teklifi imzalarkenki fotoğrafını koymuş. Sözcü gazetesi işte AK Parti, MHP, DEM, CHP imza attı. Önce teslim sonra gözetim. Açılım yasasının özeti bu demiş. Posta gazetesi o da küçük görmüş. Mesela Anıtkabir'de bir güzel aile diye onu öne çıkarmış. Salah'ı daha yukarıda görmüş. Bu da dikkat çekici. Korkusuz Kandil'den gelen, hapisten çıkan Sayaç mı okuyacak? PKK'lara afyona çıktı, akıllarda yerel seçimlerdeki o iddialar geldi diye biraz muhalif bir cepheden bakmış. Yeni Çağ olayı İYİ Parti cephesinden görmüş. İhanet belgesini asla kabul etmeyeceğiz diyor İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu. Onu oradan görmüş. Nefes işte yol artısı demiş, o şekilde görmüş. Yani bu şekilde gidiyor. Fakat benim burada en çok dikkatimi çeken Yeni Şafak'ın olayı küçültmesi oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi tartışmaları yaşayacağız. Evet, şu anda meclisin ana gündemi. Herkes, daha doğrusu partiler de milletvekillerine bilgi vermeye çalışıyor. Yani dün meclise gittiğimde dikkatimi çeken nokta birçok iktidar partisi de DEM Partisi de mesela işte biraz konuşuyoruz ya, yarın için yani bugün için yayına çıkmayı tartıştığımız zaman, konuştuğumuz zaman, teklif ettiğimiz zaman herkes gerekçesi tipik bir şekilde, yani iktidar partisi de diğerlerinde de ya yarın bizim milletvekillerini bilgilendireceğiz şeklinde oldu. Ya imza atmışlar, neyi bildireceksiniz, bilgilendireceksiniz. Ama genellikle bunu söylediler. Belli ki her partinin içinde kafalar karışık. Yani yukarıdan bir talimatla bir buna da imza atılmış. Ama yani gördüğüm kadarıyla meclis grubu da ikna edilmeye veyahut da olayla ilgili yoğun bir şekilde bilgilendirilmeye çalışılıyor. Bakalım, göreceğiz. Yani bu bizim daha önce de çeşitli açılımlar olmuştu. Bunlardan bazıları tam tersi sonuç vermişti. İşte biliyorsunuz meşhur Habur mahkemeleri olayı vardır. PKK'lılar gelmişlerdi bazıları. İşte pişmanlık süreci kapsamında gelmişlerdi. Orada ilginç tartışmalar olmuştu. Hakimler diyordu işte pişman mısınız? Yok hayır, biz Öcalan'ın talimatıyla geldik diyordu gelen PKK'lılar. Yok yok pişmansınızdır diye onları, yani çok yargı açısından komik durumlar yaşanmıştı. Ve Habur mahkemeleri tanımı da o süreç içerisinde gelmişti. Tabii ondan da dersler çıkarılmışa benziyor. Teklif biraz daha farklı o güne göre. Ama dediğimiz gibi bütünleşen Türkiye tabirinin mutlaka ve mutlaka yasaya girmesi gerekiyor ki buradan daha sağlıklı bir sonuç çıksın. Çünkü Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada devletle ve milletle bütünleşme, kritik cümle buydu ve bu temelde her şey yürümüştü. Evet, terörsüz Türkiye'yi geçelim. Türkiye'nin tabii kendi sorunları var. Hem de çok çok ciddi sorunları var. Bunlardan bir tanesi de mevsimlik işçiler. Şu anda birçok bölgede işte işsiz doğudan, güneydoğudan, yoksul kesimlerden insanlar, hatta okullar devam ederken çorunu çocuğunu aldı geldi, çadırlar kurdular. O zor koşullarda çadırların altında yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Tarımsal üretime katkı yapıyorlar. Bunların sorunlarını konuşacağız. Çok ciddi bir kesim var bu noktada. Ve insan gerçekten de işte şehirler arası yollarda gittiğiniz zaman da bunlarla karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir mola verip bir merhaba dediğinizde oradaki çocukların hangi koşullarda yaşadıklarını görüyorsunuz. Yani yani gerçekten insanın yüreğini sızlatan koşullarda insanlar ekmek parası peşinde koşturuyor. Evet, bu konuyu ele alacağız esas olarak. Konuğumuz CHP NİDE Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer. Ömer Bey, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasınız. Sağ olasınız. Biz tabii terörsüz Türkiye meselesini biraz yayınımızın başında konuştuk. Çünkü gerçekten Türkiye açısından önemli bir şey. CHP olarak siz de imza verdiniz. Yani bir partilerin bu şekilde önemli bir kesiminin meclisin birleşmiş olması, böyle bir şey de şüphesiz çok önemli bir gelişme. Umarız PKK da bu süreci iyi anlar ve gerekeni yapar. Yani bu da boş çıkarsa eğer, buradan da bir sonuç alınamazsa, zaten askeri olarak da bir, yani güvenlik açısından Türkiye kendi meselesini önemli ölçüde çözmüştü. Fakat komşu ülkelerin de rahatlaması gerekiyor. Bütün bölgenin rahatlaması hem Türkiye'nin güvenliği hem bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Umarız sonuç alınır. Bazı eksiklikler olduğuna ilişkin çok sayıda eleştiri var. Onlar da giderilir.
3: Evet.
2: Ne diyorsunuz bu mevsimlik işlerin durumuna? Siz mecliste bu konuda bir açıklama da yaptınız. Konuyu meclis gündemine de taşıdınız. Bize bir bilgi verir misiniz? Önce bir bilgi verin, sonra sorularımızı yöneltelim.
3: Bu konuda meclis araştırması talebinde bulundum. Çünkü ben bölgelere gittiğim zaman tarım işçilerinin içinde bulunduğu koşulları yerinde gören, onların insanlık dışı yaşam koşullarında yaşamalarının şahidi bir kişiyim. bunun ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. 2024 yılında Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan bir genelge güncellenerek gidiyor. O genelgeye göre elektriğini, suyunu, barınma alanlarını hepsini kapsayan içerikte yapılması gerekenler valiliklere bildirmiş. Ama öyle olmuyor. Çünkü ülkemizde yıl boyu biliyorsunuz farklı illerde farklı ürünler yetiştiği için bu tarım işçiliği de devam ediyor.
2: Evet.
3: Tarım işçiliğinin devam etmesinde eğer tarım işçileri, o emekçiler olmasa ürünün ekiminden hasatına kadar geçen sürede makinalaşma olsa da farklı alanlarda insan emeğinin gerektirmesi nedeniyle üretim gerçekleşmeme noktasına gelebilir. Onun için de önemli ölçüde Güneydoğu illerinde her yıl binlerce insan göç ediyor. Gerçi tarımda çalışan sayısı 2017'de 5 milyon 400 bin civarındayken şu anda 4 milyon 560 binlere gerilemiş bulunuyor. Bunun gerilemiş olması tarım kesiminde makinalaşmanın rolü olduğu kadar oradaki sağlanan faydanın düşmesinin yanında tarım işçisi olarak farklı bölgelere göçle gelenlerin o bölgelerde bir kısmının kalması. Yani sanayileşmeyle büyük kentlerde ortaya çıkan

0: da çocukları yalınaya, çamurda, çatlakta, toprakta oynuyorlar. Oralarda yaşamdan sürdürmeye çalışıyorlar. Çocuk işçiliği de bunlar üzerinden giderek yaygınlaşıyor. Bütünüyle baktığımız zaman hijyen olmayan koşullarda sorunlu bir yaşam sürüyor. Bu yaşamın ortadan kaldırılması, onlara daha iyi koşullarda yaşam şartlarının yaratılması gerekiyor. Yemek yediği kapları görseniz, onların konakladığı alanlardaki çadırın içini görseniz ya da onların tuvaletlerine gidip hijyen olmanın ötesinde kanalizasyonda bulunmadığı için ortaya çıkan tabloyu görseniz vicdansızlar. Biz de dedik ki bunu bir meclis araştırmasıyla ele alalım. Milletvekili olarak Türkiye'nin önemli üretim alanlarına gidelim. Oralarda bu insanlarla görüşelim. Sorunlarını dinleyelim. Çoğu güvencesiz, kayıt dışı. Çoğunun nüfus kağıdı sonrasından çıkan insan bunlar. Çünkü orada doğum yaptığı zaman gidip de nüfusa kaydolma şansı dahi yok. Orada anne yaptıktan sonra bu çocuğu bırakıp tarlada çalışmaya tekrar mecbur oluyor. Ve sigortalı sayısı da giderek düşüyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Yok sayılacak kadar sınırlı. Araçlarına bakıyorsun.
1: Bu mevsimlik işçilerin sigortası yok değil mi?
0: %90'ı yok. Çünkü bunlar geçici çalıştıkları için bir de devletten sosyal yardım da aldıklarında sigortalarını olur mu yardım kesiliyor. Evet. Oysa işçi düşük. Devletin, sosyal devletin sen sigortalı ol. Hatta ben senin sigortanı da karşılayayım. Ayrıca ihtiyacını karşılayamıyorsan sosyal devlet gereği yardım vereyim demesi lazım. Onu yapmıyor. Eğer sen sigortalıysan diyor senin yardımını keserim. O zaman oradan gelecek yardıma muhtaç. Döndüğü zaman kömür alacak. O döndüğü zaman işte erzak yardım alacak. O yardımlar kesilirse çünkü sürekliliği olan bir iş değil bu da. 6 ay çalışıyor, 6 ay sonra işsiz kalıyor. Onun için de gelir gider dengeleri sürekli olarak aleyhlerinde. Bugün işçilik
1: zaten ücret... Ömer Bey yani o memleketine köye dönse bile yani o eş zaten eşyasıyla, çocuğuyla falan otobüs parasını bile yani bu devirde göç masraflarını bile karşılayamaz yani neredeyse.
0: Bunlar azaldı ama bunlar traktörle, kamyonla taşınan insanlar bir de. Evet. Biliyorsunuz iş cinayetleri de bu konuda oluyor. Trafik kazaları sonraki Yani bütün olanakları bizim yaşadığımız bir düzenli hayatla örtüşmeyecek kadar sorunlu bir kesim. Ama bunlar bizim için de üreterek evimizde soframıza gelen gıdayı başlangıçta var kılanlar. Yani daldaki ürünü eğer toplayan olmazsa o daldaki ürün bizim markete gelmez. Onun için onu toplayan olması gerekir. Bu insanların yaşamlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Çocuklar göç nedeniyle biliyorsunuz Mayıs'ın ilk haftasında önemli ölçüde hasatlar başlamaya başlar. Farklı illerde, farklı ürünlerde. Bunlar okulları da yarım kalıyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Polatlı'da yaptığı ziyarette bu çocukların eğitimin sürdürülmesi için bunlara geçici öğretmen tahsisi gerektiğini de ifade ettiler. Bu da doğru bir şey. Bu çocuklar eğitimlerini de tamamlayabilmeleri için bulundukları yerlerde geçici öğretmenlik hizmetinin öğretmen mesleğine icra edecek kişiler bulundurularak destek sağlayabilir. Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyorlar. Sağlık konusunda orada bir hastalığın oluşması bu çocukların çoğunun ileride daha büyük sorunlarla karşılaşacağı olumsuzlukları da yaratıyor. Onun için bir bütün olarak ele alınmalı. Yolda giderken arabanızda görüyorsunuz çadırlar var. Evet. Yan yana içinde çamaşırlarını leğende yıkamış, asmışlar. Onları geçip giderken o yaşamı hiç farkında olmadan onların sizin dediğim gibi sofranıza ürün gelmesini sağlayan kişiler olduğunu görmeden geçip gidiyorsunuz. Ama böyle hayatlar var. Bu hayatları iyi kılmak da yaşanabilir ortamları yaratmak iktidarın öncelikli görevi olmalı ve onunla ilgili de düzenlemeleri sağlamalı. Muhalefetin görevi gördüğü eksiklikleri, yanlışlıkları iktidara aktarmak, söylemek. Bununla ilgili bir meclis araştırmasına gerek duymuyorlar. Oysa duysalar lehte olacak. Nedeni şu, ben 10 yıldır milletvekiliyim, işte 10 bin soru sormuşum, 500 kanun teklifi, 500 meclis araştırması vermişim ve bunların bir kısmı sonradan iktidar tarafından ele alınıp kanun tekliflerinin içinde yer almış. Mesela öğrenci affını biz verdiğimizde gündeme almadılar, öğrenci affı da geçenlerde o da çıktı, EYT'yi gündeme almadılar, o da çıktı, taşeronu gündeme almadılar, o da çıktı. Biz verdiğimiz dönemlerde bunları gündem yaratarak ve bu konulardaki mağduriyet

0: dile getirerek gündeme gelmesini sağlıyoruz. İktidar bazılarını düzenlediği zaman vatandaş bunları da bizim yaptığımız emeğe çabayı çok da fark etmiyor. Çünkü onu Türkiye'de yansıtabilmek, 86 milyona ulaştırabilmek sorunlu. Örneğin bayram ikramiyesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele sonucu gerçekleşti. İki bayram ikramiyesi de. Bunun gibi şimdi de bu konuda verdiğimiz meclis araştırması reddedildi. Aslında reddedilme yerine kabul edilseydi, bölgelere gitseydik olayı daha iyi gördük. Biz geçtiğimiz yıl Ziraat Don Komisyonu kuruldu. Tüm partilerin ortak değerlendirmesi. Ve o zaman biz 22 ile gittik. İlk başlanmışta iktidar milletvekilleri bizde yola çıktığında bu olayın bu kadar büyük bir afet olduğunun farkında değildi. Ama birlikte gittik geldiğimizde hepsi ama hemen hemen aynı noktada birleştik. Örneğin Tersim'in yeniden yapılandırılması, ÇKS'si olmasa da dondan zarar gören çiftçiye destek verilmesi gibi yerinde tespitlerde ortaklaştık. Öyle olunca bu tür konularda mecliste iktidar partisinin önemli konulardan biri olan bu sorunu birlikte çözme noktasında bir komisyon kurulsaydı çok faydalı olacaktı. Çünkü gerçekten iş yarası, insan üzülüyor. Oralara gittiğimiz zaman yerinde gördüğümüzde o çocukların çocuk duygusuyla yaşadıklarının farkında olmadı. Ama annenin babanın o haneye ekmek getirebilmek için sabah güneş doğarken çıkıp akşam güneş batarken geldiği yaşamı kendilerince mutlu yaşıyorlar. Çünkü bilmiyorlar dışarıdaki yaşamı da bilmiyorlar. Onların kendileri için bir oyun alanı gibi. Ama onların sağlık, eğitim, sağlıklı beslenme bu şartların hepsinde muaflar. Onun için de bu kesimlerin özellikle mağdur kesimlerin sorunlarına siyasilerin daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Biraz evvel girişte söylediğiniz gibi terörün Türkiye'de bitmesini istemeyen var mıdır? Misak-ı milli sınırlar içinde vatan bölünmez ve bu bayrak inmez. Bu ülkenin her insanı mutlu yaşamasın diyen var mıdır? Olabilir mi? Öyle olunca arayışları her anında geliştirip ülkenin geleceğini güzel kurgulamak lazım. Siyasinin kavga etmesi bu ülkeye faydalı bir olgu değil. Siyasinin verdiklerinin bir iktidar tarafından da değerlendirilmesi faydalı bir olay. Yalnızca bizim dediğimiz doğru olur. Biz bundan oy alalım. Oy mantığıyla baktığınız her olayda mutlaka problemler artar, sorunlar katlar. Ülkenin hayrına olmaz. Oy yerine doğru iş yapayım, doğru işe insanlar destek versin. Bunu da benimsesin. Biz bu yolla gelişelim noktasında olmalıyız. Yani dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Böyle baktığınız zaman hala tarım işçilerinin sorununu çözememiş. Bu emek, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili problemleri yaşanan bir ülke olmak nasıl bir şey. Biri gelse orada bir belgesel çekse, bunu da götürse Türkiye'de tarım işçileri, mevsimlik tarım işçilerinin durumu bu dese, sanır ki dünya Türkiye'de böyle bir yaşam var. Yalnız orada kaldı o yaşam. Yani bugün artık evinde banyosu olmayan, evinde su olmayan, evinde sosyal olanakları, televizyon, internet olmayan sınırlı insan var. Ama bunlar çadırda yaşıyor. Çadırda yaşadıkları gibi yani içinde bulundukları koşullarda karınlarını zor doyuruyorlar, gelirleri düşük, ihtiyaçları karşılanmıyor. Böyle de insanların varlığı tabii düşündürücü, üzüntü verici. Ha diyebilirsiniz, Türkiye'de 50 milyon insan artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekli, asgari ücretli geçim yapmakta zorlanıyor. Bunların hepsi de bu ülkenin şu anki gerçeği. Ama bunların dışında yaşam koşullarıyla içinde bulundukları durumla daha zorda olan bir kesim var. Biz onları da gündeme getirdik ve tarım işçilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülebilir bir sorun. Çünkü şunu da söyleyeyim, bunların göçle geldikleri bölgelerde ürünlerin ne zaman olacağı, ne kadar konaklayacağı, ihtiyaçların ne olduğu biliniyor. Ona göre düzenleme yaptık.
1: Evet.
0: Bir tane sayıda buna ekleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bunların ihtiyacı neyse o yapılma. Bakın bazı bölgelere gidiyoruz. Orada yapılmış bunlara bir oda, bir tuvalet, bir de beton. Ama oradaki ihtiyacı karşılayacak bir düzenleme değil. Eğer bir çalışma yapılıyorsa oturup Ankara'dan bunları koordine etmek yerine bu insanların bulunacağı yerdeki yaşam alanlarını doğru kurgulayıp nereye nasıl ulaşacaklarını da sağlayıp onların bugünkü bulundukları durumu iyileştirecek bir yapılanma ve düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa ezberden ben TOKİ'yi göndereyim 100 tane konut yaptım gitsin burada konaklasınlar olmuyor. Çünkü Anadolu'da sel nedeniyle bazı bölgelerde yapılar yapılmıştı geçmişte. Ahır yapmayı unutmuşlar. Hayvancılık yapan yerde ev var, ahır yok. Adam derme çatma ahır yapmaya kalkıyor. Yani önceden planlamayı, öngörüyü doğru yaparsanız her alanda sıkıntı yaşarsınız.
1: Ömer Bey, şimdi burada sıkıntı millete şöyle geliyor. İşte mevsimlik işleri, ya işte geliyorlar biraz çalışıp gidiyorlar. Yani sorun o değil. Sorun bambaşka ve Türkiye için son derece önemli bir şey. O insanlar olmasa, bakın tarlada evet. patates sökülemiyor. Evet. Toprak altında kalıyor. Soğan orada kalıyor. Siz de belirttiniz, ürün dalda kalıyor. Ya bunlar, elmayı toplayamıyorsunuz. Ben nereye gidersem gideyim. Serde köylülük de var. İşte hemen gidip bakıyoruz ne var ne yok, nedir sıkıntılar diye sorduğumuzda ilk gündeme gelen konulardan birisi tarımda istihdam sorunu. Yani işçi bulamamak diye bir şey var. Bu şundan kaynaklanmıyor. Efendim Türkiye'de herkes rahat da işte burada bir şey yani burada da adam bulunamıyor. Ondan kaynaklanmıyor. Yani ne yazık ki gerek eğitim sistemi işte insanların her ile bir üniversite şusu busu meslek eğitiminin işte ihmal edilmesi bir sürü nedeni var. Yani işsiz de çok. Ama tarım sektöründe işçi bulmak sorunu da yoğun. Hatta
0: ziraat mühendisi işsiz, gıda mühendisi işsiz, veteriner işsiz. Hazine arazileri boş duruyor. Bu işte ilgili olmayanlar gidip o araziler veriliyor. Bir kısmı da organize enerji santrallerine, madene açılıyor. Bunun yanında doğru bir planlama olsa, bu insanlar üretim içinde olsa, bilgiyle, bilimsellikle buluşan bir tarım altyapısı yaratılsa ve bunun üzerinde çalışan emekçilerin de sorunları çözüm bulsa, tarımın önemli ölçüde sorunlarında azalma olur. Ayrıca Türkiye biliyorsunuz İsmet Bey, israfın yıllık 23 milyon tona erdiği noktada önemli bölümünü de tarlada ürünün kalmasıyla da ilgili. Bu insanlar oralarda...
1: Sizin bölgenizde patatesler kalmadı mı geçen sene?
0: Geçen sene kaldı. İşte 3 liraya satamadılar, çürüdü, hayvan yem oldu. Şimdi patates pahalı diye konuşup duruyorlar.
1: Ya ben Antalya'ya gittim. Yani Haziran ayıydı galiba. Seralara baktım. Yani çok sayıda domates var. Yani neredeyse yani binlerce ton domates var seralarda. Bırakmışlar, herkes geliyor. İsteyen vatandaşlar yani şehirdekiler gelip toplayıp gidiyorlar. Dedim ya niye toplamıyorsunuz, niye satmıyorsunuz? Dediler ki fiyat 15 liraya düştü. Yani 15 liraya domatesi toplamak için işçiye vereceğimiz ücreti bile karşılamıyor. Biz de eşe dosta ihtiyacımız var. Evet yani.
0: Nakliyede mazota gelen zamdan dolayı Antalya'dan ürüyorlar.
1: Evet. Yani bu nedenle insanlar tarlada bırakıyorlar ürünlerini. Çürüyüp gidiyor bir süre sonra. Onları söküyorlar hepsini. Yani İsmet nereden baksanız bir gariplik var.
0: Bakın orada çözülür. Şimdi Türkiye domates de dünyanın önemli üretici ülkelerinden biri. 14 milyon tona yakın belli dönemlerde domates üretiyor. Türkiye'nin ihtiyacı 2,5 milyon ton civarında. Evet. Salçası da biz bunu ihraç ediyoruz. Siz yurt dışı pazarlarını dikkate almadan salça ihracatını bir dönem kısarsanız, yurt dışı ile ilgili pazarı kaybetmezseniz neden olursanız, gidip yurt dışı pazarını bulmakta zorlanır ve orayı başka ülkeler doldurursa bir daha giremezsiniz. Geçen yıl zirai don oldu. Elmayı Mısır'dan alıp Türkiye'den Rusya'ya gönderdik. Şimdi Rusya bakmıyor mu menşeine? Bakıyor. O zaman diyor ki niye Türkiye'den alayım ki? Demek ki Mısır'dan daha uygun fiyatta geliyor. Siz pazar kaybediyorsunuz. Onlar geliyor. Şimdi dünyada tarımda farklı ülkeler yalnızca yurt dışı ürün satışıyla büyük gelir sağlıyor. Çin'de, Amerika'ydı, Rusya'ydı, Ukrayna'ydı. Türkiye katma değerli ürüne çeviremiyor. Depoları sağlıklı değil. Kooperatifçiliği gelişmemiş. Kamucu bir yaklaşım yok. Bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz patatesi, soğanı götürür, hala anamdan, babamdan, dedemden kalma yöntemlerle evin altına korsanız, havalar ısındı mı, işte Mart, Nisan'da o patatesten, soğandan hayır gelmez olur.
1: Fitrekleniyor çünkü.
0: Sağlıklı depolarda işlenmiş, dondurulmuş gıdaya çevirirseniz, onları korunaklı alanda saklarsanız 2 yıl o ürünün döngüsünü sağlarsınız. Bir yıl ürün çok oluyor, çöpe gidiyor, bir yıl ürün az oluyor, ekim artıyor. Niye? Planlama yok. Üretim planlaması dedikleri lafta kalıyor. Bir ürünün ne kadar yetişmesi gerektiğini, ihtiyacın ne olduğunu, ne kadar ihracat yapılabileceğini planlayan bir üst akıl olursa bunlar olmaz. Türkiye'de tüccara bırakılan bir piyasa, ithalatçılarla büyük para kazandı. İthalatın önünün açıldığı bir alan var. Şimdi 21 Eylül'ünde arz açımız var diyorsunuz, bu arz açı giderilemez mi? Örneğin ayçiçeğine Türkiye bugün için bu yıla mahsus olmak üzere %70 yeterliliği var. Peki geriye kalan %30'u Türkiye'nin her yerine ayçiçeği yetişirken bunu kapatamaz mısınız? Kapatırsınız. Ama burada ithalata dayalı ve bu yıl %70 oluyor. Gelecek yıl %50'ye düşüyor. Açık hiç bitmiyor. Şimdi Mısır. Mesela Türkiye'de şu anda Mısır'ın hala fiyatını açıklamadı ofis. Alım fiyatı bekleniyor. Buna iyi bir fiyat verirseniz millet Mısır ekiyor. O 2,5-3 milyonluk yurt dışından gelen ithalın önü kesiliyor. Eğer iyi fiyat vermezseniz çiftçi ekmiyor, para kazandığı ürüne gidiyor. Bakın her yıl değişen ürün desenlerinden dolayı Türkiye'nin üretimi de farklılaşıyor. Buna kuraklık, iklim değişikliği, ani hava etkenleriyle ortaya çıkan sorunların varlığını katın. Bir de dedim ya az önce mazot 80 lira olmuş. 7 liraydı bundan 7 yıl önce mazot, şimdi 80 lira. Gübre artmış, ilaç artmış, tohum artmış, elektrik artmış, sulama suyu giderleri artmış. Giderler artıyor. Giderin uygun alım fiyatı açıklanmıyor. Alım fiyatı açıklanmadığı için çiftçi zarar görüyor. Ürün çiftçiden çıkıyor, tüccar fiyatı yükseltiyor. O zaman da gidip tüccar yeterli alım yapmıyor. Niye? Fiyat yüksek olsun diye. Yani bunlar gözler önünde. Bu bugünün işi değil. Size de kaç kez programlarda anlatıyoruz. Çözülmeyecek iş değil. Tarım Bakanlığı'nın dergileri var. Ona verilen paralara yazıp bir girin onlara bakın. Türkiye'de üretim planlaması anlatılıyor. Sorunların nasıl aşıldığını, üretimin nasıl olduğu anlatılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz soğanla patatesi yönetemiyorlar. Ya bir ülkede 5 yıldır patates bir yıl para eder, bir yer batar. Soğan para eder, batar. Böyle bir mantık var mı? Geçen yıl Türkiye'de soğan o kadar çok ürün oldu. 5000 tonun üzerinde de ithalat var. Niye yapıyorsun bunu arkadaş? Ya da tam böyle ayçiçeği hasat ettirmeye başlıyor. Bir bakın yurt dışından ürün getirmeye kalkıyor. Yani bir de üreticinin psikolojik ekim dikim zamanları moralini bozdukları için hasat döneminde ya da ekim döneminde şu ithalatı bir durdurun. İthalatı durdurun, çiftçinin kafasını karıştırmayın. Çiftçi diyor ki o zaman ben diyor bu sefer bu ürüne yöneleyim, şu ürüne yöneleyim. Şimdi diyorlar ki rekor artış bekliyoruz ürünlerde. Ya insanlar dala geçer gibi iş yapıyorlar. Geçen yıl Türkiye'de zaten 10 milyon ton bitkisel üretimde, 10 milyon ton bahçe ürünlerinde kayıt dışıyla birlikte kayıp oluştu. Niye oluştu? Kuraklık ve donun etkisiyle. Bu yıl yağmur iyi yağdı, rekorte yüksek oldu, şu kadar ürün artışı. 22 milyon ton buğday olacak diyorlar. Geçen yıl 17 milyon 900 bine düşmüştü. 2002 yılında buğday Türkiye'de 19 milyon 600 bin tondu. Demek ki 30 milyon nüfusu artan ülkede neredeyse senin 22 milyon dediğinde kişi başına düşen üzerinden bakarsan üretiminde önemli ölçüde geriye gitmişsin. Ama rakamı söylediğin zaman ne oluyor? 22 milyona çıktık. Geçen yıl 17 milyon 900 bindi. Rekor artış var. Ya kendini kandırıyorsun.
1: İstatistik en iyi yalan söyleme yöntemlerden birisidir biliyorsunuz. Yani, nereden baktığınıza bağlı.
0: Ya şimdi TÜİK mesela sizin gübre fiyatlarınızla ilgili açıklama yapıyor. %37 diyor artış değil mi? Neye göre yapıyor? Kullanılan ürüne göre yapmıyor. Bütün gübre ürün desenini çıkarırsan 37'yi bulursun. Ama ihtiyaca göre yaparsan, DAP gübrenin kullanıldığı dönemin fiyatını alırsan, üre gübrenin kullanıldığı fiyatı alırsan, o zaman bu söylediğinin gerçek olmadığını %60'ın üzerinde çiftçinin kullandığı, ihtiyaç duyduğu dönemki gübre fiyatı arttığını görürsün.
1: Taban gübreyi sadece ekim zamanında bakacaksınız. Sonra 11 ay fiyatlar ihtiyaç olmaz. Depoda bekler o gübre.
0: Yani hiç kullanmadığın gübreler var bir de. Biliyorsunuz gübre evet. Çeşitleri hem sebzede hem meyvede hem bitkisel tarım alanlarında değişkenlik gösteriyor. Bu şuna benziyor. Bakın bir acı örnek vereyim size. Laf açıyor. Bu pestisitle ilgili Türkiye'nin başı bela da yine Avrupa Birliği'nde iadeler var. Biz iadeleri Avrupa Birliği üzerinden bakıyoruz ama Avrupa Birliği dışından da iadeler geliyor Türkiye'ye. Diyorlar ki işte bu pestisit Türkiye ortalaması 2.3 dekara ilaç kullanılıyor. Bu durumda dünya ortalaması 2.6'nın altında Türkiye ilaç kullandığı için ilaçtan dolayı bizim sıkıntımız yok. Peki arkadaş 10 tane ile alırsa Konya dahil 6.5 oluyor. Peki Konya'yı çıkarırsak yalnızca sera bölgelerinde üretimlerde 9.3'e çıkıyor. Bu ne demek? Yani esas üretim olan yere göre istatistik yaparsan Türkiye dünya ortalamasının neredeyse 4-5 katı fazla ilaç kullanıyor. Ona göre bakarsan farklı, Türkiye ortalamasına bakarsan farklı. Şimdi Van'da hiç kullanılmayan pestisitin oranını getir Antalya'yla ortalama alırsan o zaman fiyat durum değişiyor. Bir gerçek var. Üretim yapılan bölgelere göre Türkiye dünyanın daha fazla tarım zehri kullanıyor ve o yüzden de pestisit Türkiye'nin başının belası olarak hala hazırda orta. Ya bu çiftçinin mi? Hayır, çiftçinin değil. Çünkü bu çiftçiyi eğitmek sosyal devlet gereği, aynı evet, zamanda evet. da tarımın yönetilmesi açısından senin görevin. O bilgiyi olsun doğru ver. 10 taneyi de insanlara de ki bak kardeşim bunu bu kadar atarsan bu kadar sorun doğar. Yarın niye bir adam ürettiği ürün geri gelsin de oradan batsın, zarar görsün. Böyle bir mantık var mı? Bakın 1 trilyon 459 bin milyar liraya şu an tarım kesiminin bankacılık düzenleme kurulu verilerine göre borcu var. Kredi borcu. Ödeyemedi mi ne oluyor?
1: Traktör ne kadar dediniz ya. Pardon Ömer Bey tekrar eder misin?
0: 1 trilyon 459 milyar lira şu anki borcu. Bu resmi veriler. Bu kredi kullanmış çiftçi bu kadar. Burada döngü olmadı mı? Geçen aykiyle son verilerdi. Aylık olarak değişken gösteriyor. 77 traktöre gelmiş. 5000 araziye, tarım arazisine icra gelmiş. Hayvanlara, büyükbaş hayvanlara icra gelmiş. Ürüne Antalya Serik'te daha olgunlaşmamış domatese icra gelmiş. Türkiye'yi bu hale getirmişsin. Bir yerde icra. Ya bu adamın traktörünü alırsan, tallasını alırsan, ürününü alırsan nasıl bu adam üretmeye devam edecek?
1: Borcunu nasıl ödeyecek?
0: Borcum yok bir de tarımda nasıl kalacak? Hadi borcunu ödedi. Adam bir daha ekim yapmayacak. Sen buna de ki ben senin şu anda icralık olduğun durumu görüyorum. Bunu icraları durduruyorum. Sana ek kredi desteği veriyorum. Bu döngüyü sağla. Bu adama bir yol aç. Belki kurtarır kendini. Yani adam daldaki olgunlaşmak üzere olan domatesine icra geleceğini bilse niye o domates eksin?
1: Evet.
0: Gelir gider. Az önce örnek verdiniz siz işte Antalya'da gördüm. Burada Serik'te bir olay. Ben giriyorum bakıyorum o icra değişkenliklerinde her hafta hemen hemen haberleştiriyorum. Çok da üzülüyorum. Ha benim ekili dikili arazim de yok. Dededen gelme, topraktan gelen bir insanım. Bölgelere gidiyorum, üreticiyle görüşüyorum. Yaşadığı sorunu hissediyorum. Onu da kamuoyuyla paylaşıyorum. Odama geliyor Erzurum'dan çiftçi ağlıyor. 2 milyon borcum vardı, 4 milyon olmuş. Şu banka müdürünü bir ara. Banka müdürünü arıyorum. Banka müdürü diyor ki bize diyor şu kadar taksitlendirme verdiler. Onun üstüne bir şey yapamayız vekilim. Ne yapalım diyor. Yani insanların bile yaşadığı acıyı hissediyorsunuz. Evet. Böyle bir tarım politikasıyla nereye gideceğiz? Tarım bitti. Ya tarım bitmez. Niye bitmez? Sizin bir bahçeniz vardır. Gider iki orada da üretim yaparsınız. Kendince yürü. Ama o tarım değil artık. Tarım evet. toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına alacak. Arz açığının olmadığı, savaşta, depremde, afette, felakette kendi kendine yeterli boyutta olma.
1: Milli güvenlik sorunu galiba değil mi? Milli güvenlik sorunu.
0: Yok. En güzel evde oturabilirsiniz. Her şeyiniz olur. Ama gıdanız olmazsa yaşam olmaz ki. Ben daha önce bilmiyorum sizin programda söyledim mi? Bu Sümerlere atfedilen güzel bir laf var. Diyor ki altını ve diyor gümüşü olanlar boyunu ve buğday olanın kapısını bekler diyor.
1: Evet. Önemli bir söz. Çok güzel bir çok söz. Çarpıcı bir söz. Evet.
0: Tabii. Atatürk'ümüzün de bu konuda çok güzel laflar var. Bu sabanla kılıçla ilgili. Kılıçın sabanın kılıça olan üstünlüğü anlatan. Evet. Ve ben ona da şuna da üzülüyorum İsmet Bey. Bakın Atatürk'ün o dönem yaptığı ve söylediklerini ben tarım konusunda çoğunu okudum. Ne, o günden bugünü görmüş örneğin su konusunu, evet. suyun planlanmasını, suyun yaratacağı verimliliği, fidanı, tohumu, makinalaşmayı, krediyi, kooperatifi, çiftçinin desteklenmesini ve Türkiye'nin ayağa kalkmasında Cumhuriyet yılı döneminde 6,5 milyon hektar olan tarım arazisini 20 milyon hektara çıkararak çok önemli bir sürecin önünü açmış. tarımsal makinalaşmanın önünü açmış, katma değerli ürün üretecek fabrikalar, şeker fabrikalarının, beyaz fabrikalarının yolunu açmış, bunlarla ilgili yöntemler geliştirmiş. Bugün dünya bunları yeniden keşfetmiş gibi oraya yöneliyor. Biz de kendi toprağımız var, çiftçimiz var, suyumuzu doğru yönetmemiz lazım. Bununla ilgili altyapımız var ama mevsimlik tarım işçisinin bile sorununu çözememişiz daha. Nasıl olacak bu iş?
1: Evet, yani hani bir dokun bina işit derler ya, tarımdaki durum biraz ona benziyor. Şimdi biz biliyorsunuz yaş meyve sebzede Rusya'ya çok ciddi bir ihracat yapıyoruz. Mesela domates, narinciye de var tabii. Ya meyve varsa yaş meyve sebze. Biz geçtiğimiz işte 2000 yıllarda Ruslarla bu sizin dediğiniz kalıntılar meselesi çok sık bir şekilde mallar dönüyordu. Ben de o zaman kamuda çalışıyordum. Rusya'da toplantılar yaptık ve en sonunda Ruslar Türkiye'de laboratuvarlar kurdular. Yani ihraç edilecek malı laboratuvarlarda test edip ondan sonra göndermeye başladık ki hani yoldan dönmesin diye. Yani bizim köylünün yani bunun devletin görevi. Mesela köyde şöyle yapıyorlar, işte sizin dediğiniz o ilaç meselesini.
0: Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Ya biz de ne yaptık? Belediyelerin laboratuvarlarını kapattık. Vatandaş suyunu, gıdasını gidip orada ücretsiz kontrol ettiriyordu. Şimdi parayla gidip kontrol ettiriyorsunuz. Geçen yıllarda Türkiye'nin en önemli peynir markası ki ben 30 yıldır o peyniri kullanırdım. Onda bile insan sağlığa zararlı bir şey alıyor. 174 hattına başvuruyla ortaya çıktı. Bir de böyle bir durum yaşıyoruz. Biz de kendi belediyelerimizin laboratuvarını kapattırdı iktidar.
1: Evet. Hatta işte işin başka kötüsü dönen mallar. Şimdi yönetmenimiz de oradan uyarıyor. Dönen malları da vatandaşlarımıza yediriyoruz. Ama belli değil.
0: Vatandaşlarımız... O konuda bakanlık yedirmiyorum diyor, vebali onlara artık.
1: Neyse. Şimdi yani, bir de şey var. Bir yere dökmeleri süre... lazım. Dökülen yeri görmedik bugüne kadar.
0: Süre nasıl bilmiyorum ama şimdi biliyorsunuz fındık fiyatı bugün yarın açıklanacak.
1: Evet.
0: Bakın fındıkta biz dünya markasıyız. Narenciye'de hani bazen diyoruz ya tarımda sorun var ama bunlarda da Türkiye dünyaya satabilen.
1: Evet.
0: Bu konuda da birinci sırada incirde, üzümde önemli ülkeyiz. Şimdi fındık fiyatı açıklanacak. Çok kişi fiyat açıklıyor. Geçen yıl 200'dü, bu yıl işte 300 olsun falan diyorlar. Hatta 350 diyen var. Ben 370 dedim. Dediler ki 370'i ne üzerine? Dedim ki çiftçi refahını sağlayacak bu. Çünkü enflasyon karşısında ürünü sattıktan sonra 6 ay içinde o ürünün değeri bir yıl öncekinin altına düşüyorsa en az alım fiyatı 370 lira olmalı. Çünkü başka türlü olmaz. Biliyorsunuz fındık gibi, çay gibi ürünler Karadeniz'de büyük kentlerden gidip oralarda bahçelerine bakım yaptıran insanların gelir kapısı. Yani büyük şehirde bugün ev kirası öderken de, yaşamını sürdürürken de fındığın ve çayın gelirine insanların ihtiyacı var. Bu insanların üretimdeki girdi maliyetleri ve makul karın üzerinde bu varlığı sürdürebilecek desteklere ihtiyacı var. Onun için de fındık için bugün, yarın veya bu saatlerde de açıklanmış olabilir. Her yıl bu 6'sı ile 10'u arasında açıklandığı için fındığa da 370 liranın altında bir fiyat olmamalı. Ayrıca fındıktaki tekelleşme yabancı kartellere bırakıldı. Onlar büyük para kazanıyorlar. Türk fındığının önünü kesmek için her türlü yol çevriliyor. Hatta Türkiye'de bazı müteşebbisler başka ülkelere götürüp fidanları fındık üreterek oradan Türkiye'nin pazarını daraltma noktasındalar. Bunlar ülke yapılan iyilik değil. Birileri para kazanacak diye Karadeniz'in fındığına rakip yaratmak aklı selim bir davranış olmadığına ben inanıyorum. Para her şey değildir. Bir de ülke, vatan, toprak sevgisi ayrı bir şeydir. Ama bunun içinde iktidara yakın bazı isimlerin yurt dışında fidanlıklar oluşturup fındık yetiştirmeye çalıştıkları konusunda hem veri var hem bilgi var. Bunlara karşı da Türk fındıkçılığını geliştirmek için katma değerli üründen çiftçiye daha fazla yansımanın sağlanacağı yapılanmalara da ihtiyaç. Keza çayda da ithal çay artıyor giderek. Çayda da biliyorsunuz hani bazen derler ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikili ağacı var mı diye Rize'ye çayı İsmet İnönü getirmişti. Onun için bugün Tayyip Bey bazen söylüyor ama Rize'deki çay bahçelerini gezerse hepsinde İsmet İnönü'nün imzasını görür. Onun için Onun için de çayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi bölgesinde koruması, kollaması ve çay üreticilerinin de desteklenmesi gerekiyor. Karadeniz'in en önemli iki ürünü bu.
1: Vallahi Ömer Bey, önce bence Fisko Birliği yeniden canlandırmak ve üreticiyi koruyan, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan bir modele geçilmesi gerekiyor.
0: Fisko bir yaklaşım olmazsa olmaz.
1: Evet, yani onların kapatılması, işte Çuko Birlik, siz daha önce orada çalıştınız. Çuko Birlik kapatıldı, Adana'da pamuk kalmadı neredeyse. Yani böyle neredeyse bir süreç. Evet. Son soru, birkaç dakikamız kaldı. Ömer Bey, siz bu et fiyatları konusunda bir açıklama yaptınız. Yani evet, onca hayvan ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz fakat fiyatlar düşmüyor. Nedir bu konu?
0: Ya çok acı bir şey ama birileri ithalattan büyük para kazandıkça bu işin duracağı yok. Çünkü orada bir cevher keşfettiler. Geliri en yüksek olan noktalardan biri ithal hayvan, ithal et. Türkiye'de hayvancılık politikası yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor. Yerli ırkın geliştirilmesi gerekiyor. Mera hayvancılığına dönülmesi gerekiyor. Yem fiyatları sürekli artıyor ve yemde de dışa bağımlıyız. Bu konuda kendi kendine yeterliğin sağlanması gerekiyor. 12 ay kapalı alanda ahırda hayvan besleyerek Türkiye'de hayvancılığın sorunlarını aşmakta sorunlu. Ahır giderleri artıyor. Hayvan hastalıklarıyla yeterli mücadele edilemiyor. Her yıl buzağı ölümleri dünya ortalamasının üstünde. Eğer bugün buzağı ölümünü engellesek, ithal hayvan sayısı kadar buzağı ölümümüz var. Bunların yarattığı sorunlarla bütün bakmak lazım. Süt inekçiliğinde 24 lira 50 kuruş süte para veriyorsunuz. Rafta süt olmuş 100 lira. O girdi maliyetleriyle 1 litre sütün maliyeti neredeyse 30 lira. Su sütü geçen bir ülkede hayvancılığı nasıl sürdüreceksiniz? Evet. Küçük alet işletmelere gerekli desteği vermiyorsunuz. Ona, biriyle ona hayvan olan çoğu ahır artık kapandı. İşletme 112 bindi benim geçen yılki baktığımda. Ahır kapanmış neredeyse 1 milyona üzerinde hayvan ahırı varken. Bütünüyle ele aldığınızda et fiyatlarının düşmesi öncelikle hayvancılığın daha yaygın yapılıp hayvan varlığının artırılmasına bağlı. Arkasından hayvan kesime gittiğinde, kasaba eridiğinde kasap diyor ki elektriğim var, nakliyem var, işçiliğim var, kiram var. O da oradan dert yanıyor. En büyük sıkıntıyı da yurttaş çekiyor. Şimdi son yıllarda et ve süt kurumu et ithal ediyor. Hayvan ithalatını da o yapıyor. Bakınız et ve süt kurumu 2 yıldır kar ediyor. 2 yıldır kar ettiği nokta buradan sağlanan fayda. Oysa devletin kamu kuruluşu piyasayı dengelemekle mükelleftir. Kar etme yerine başı baş noktasına ol, zarar etme. Ama oradan gelen hayvana eti de piyasaya daha uygun koşullarda ver. Türkiye'nin hayvan açığının giderilmesi olasıdır. Orada da planlama eksikliği, kamucu bir yaklaşım ve sorunlara bakılmaması ve burada yerli ırkın geliştirilmemesinin önemli etkisi var. Ben dün de bir şey konuşma yaptım. Ona da son noktada söyleyeyim bir dakika.
1: Son bir dakika, evet.
0: Ormanlarda biliyorsunuz yangınlarda büyük orman alanları yanıyor. Geçmişte keçiler ormanda olurdu. Bir dönem dediler ki bu keçiler ormana zarar veriyor. Sonra şimdi Avrupa şunu tartışıyor. Yangına karşı keçi ormanda olsun, çoban içinde bulunsun ve orman köyleri geliştirilsin. Onlar ilk gözlemi, ilk yerinde tespiti onlar yapar. Yangınla mücadelede keçinin önemli rolü olur. Çünkü yere dökülen kuru otları tüketerek onların yaygınlaşmasını öne geçirir diyorlar. Bu konu bile Türkiye'nin konuşması gereken bir konulardan biri. Böyle konuları konuşma yerine Türkiye'de biliyorsunuz magazin merakımız çok fazla. Örneğin Mısırlı futbolcu geldi, çok da iyi oldu Trabzon'a. Ona ayrılan zaman kadar keşke şu mevsimlik tarım işçisini ya da orman yangınlarına çözümü konuşsa, insanlar bunlara yoğunlaşsa, bir topun peşinde koştuğumuz kadar bir de yaşamımızın, geleceğinin peşinde koşsa bu ülkede daha faydalı iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet, NİDE Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer. Efendim çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Evet sayın dinleyiciler, sizlerle bir hafta ara veriyoruz. Bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel.
3: bitti.
1: Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Bu çökme. Bu sapma plan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin. Çökmüşsün sen. Çökmüşsün sen.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile görüştü. Radyo Sputnik Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren kabul basına kapalı gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile görüştü. Bakan Fidan, ortak basın toplantısında Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı ve işgalci İsraillerin karşısında ana yurtlarına sahip çıkan cesur Filistinler ve gerçekleri giderek daha iyi anlayan uluslararası toplum bulunmakta ifadesini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini belirtti. Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök ifade verdi. Özkök, Cumhurbaşkanı'na hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik çıktık açıklamasında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller üzerine operasyon düzenlendi. Tutuksuz yargılanan bir iş insanıyla belediyenin eski genel sekreter yardımcısı yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Samsun'da sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda rapçi Yuşa Keskin'le birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ABD'li küresel teknoloji devi Google, yapay zeka birimi Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda değişikliğe gitti. Google DeepMind'ın baş yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kavukçoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Sırada bizden bir haber var. Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Spor. Trabzonspor'a transfer olan yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın maliyeti belli oldu. Trabzonspor'un kapa bildiriminde 2 yıllık anlaşma sağlanan oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 bin euro yıllık ücret ve 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödeneceği, Muhammed Salah özelinde satılacak ürünlerden de oyuncuya %20 pay verileceği belirtildi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşılaşacak. Masovička Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
0: Ekonomi.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Konutlarda metrekare maliyet bedelleri güncellendi. Ev ve dükkan sahiplerini ilgilendiren emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604 lirayla 27 bin lira arasında değişecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.757 puanda, serbest piyasada dolar 47.59, euro 55.05'ten satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.523, çeyrek altın 10.643, tam altın 42.401, ata altını ise 43.460 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savuldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.
2: Takvimler 6 ve 9 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri yüz binlerce sivili hayattan kopardı. ABD 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima şehrine, 9 Ağustos'ta ise Nagasaki şehrine atom bombası attı. Hiroşima'da saçılan ısı ve radyasyon anında 70 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin ise yarısı yok oldu. Japon yetkililere göre atılan atom bombaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü. Ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken Japon savaş uçakları ABD'nin Büyük Okyanus kıyısındaki Pearl Harbor limanını bombaladı. Bu saldırıdan bir gün sonra ABD resmi olarak İkinci Dünya Savaşı'na girdiğini açıkladı ve 1942'de ise atom bombası projesine başladı. Projeye 2 milyon dolar ayrılmıştı. Müttefik devletler Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olması çağrısında bulundu. Aksi halde tamamen ve mutlak bir yıkım olacağı uyarısında bulundu. Teslim olmayan Japonlar karşısında 1945 yılına gelindiğinde ABD Başkanı Truman atom bombasının atılması emrini verdi. 255 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'ya atom bombası atan ABD, dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini aldı. Japonya'nın 2200 kilometre güneyindeki Tinian adasından havalanan Amerika Birleşik Devletleri'nin B-29 bombardıman uçağı Enola Gay, pilotun annesinin ismi verilmişti ve üzerinde Little Boy adını verdiği uranyum 235 tipi atom bombasını taşıyordu. Uçak Hiroşima semalarına doğru ilerlerken insanlık için kara bir günün eşiğine geliniyordu. Patlamanın aniden meydana geldiği o korkunç an şehrin merkezinde yaklaşık 600 metre yükseklikte gerçekleşti. O korkunç patlamadan hemen sonra gökyüzünde devasa bir mantar bulutu yükseldi. Saçılan ısı ve radyasyon anında 80 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Onlardan geriye yalnızca atomik gölgeler adı verilen şeyler kaldı. İnsanlara ve cisimlere ait olan bu izlere Hiroşima'nın dört bir yanında rastlamak mümkündü. 1760 santigrat dereceyi aşan sıcaklık yüzünden kiremitler birbirine kaynayıp garip şekiller oluşturdu. Oluşan korkunç ısı ve basınç dalgasıyla ölümcü bir radyasyon her şeyi ve herkesi kül etti. Patlamanın etrafındaki 1,5 kilometre yarıçaptaki bütün binalar yıkıldı, kentin %60'ı yerle bir oldu. Hiroşima'ya bir hafta boyunca asit yağdı. İlk iki ayda yüksek radyasyon nedeniyle 70 bin Hiroşimalı daha hayatını kaybetti. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. Bunların yaklaşık yarısı sivil halk, diğer yarısı ise asker ve savaş işçileriydi. Bombanın korkunç etkileri hayatını kaybedenlerin yanı sıra sağ kalanlar içinde bir kabusa dönüştü. Radyasyona maruz kalanlar çaresizlik içinde saç dökülmesi, kanama, enfeksiyon, kanser ve organ yetmezliği gibi çeşitli belirtilerle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bombadan kurtulanların dahi yüzleştiği bu cehennem onların hayatlarını tamamen değiştirdi. Şehirdeki hastanelerin ve sağlık merkezlerinde çoğu bombadan zarar gördüğü için yaralılara yardım edecek kimse kalmadı.

Japon makamları bu bombaların devamının geleceğini tahmin etmelerine rağmen teslim olmaktansa direnmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Şişman Adam lakaplı atom bombasının üzerinde size bir hediye daha ve Japon İmparatoru Hirohito'ya ikinci öpücük yazılı mesajlar yer alıyordu. ABD'nin atom bombasını atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin yarısı yok oldu. Kentte ilk olarak 39 bin ölü sayısı yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi. Japon yetkililere göre atılan bombalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü, ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu. Hiroşima'nın aksine Nagasaki'deki binalar ahşap veya ahşap çerçeveli geleneksel yapılardan oluşuyordu. Nagasaki üzerindeki patlama yarı çapındaki hemen her yapıyı yerle bir etti. Şişman adamın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırladı. Patlamayla birlikte 70 bine yakın kişi ölürken şehrin neredeyse yarısı yok olmuştu. Bombanın düştüğü yerde binalar, köprüler, yollar yerle bir oldu. Radyasyon seviyesi öldürücü bir düzeye çıktı. Birçok insan yanarak öldü ya da vücutlarında ağır yanıklar oluştu. Radyoaktif serpinti insanların kör olmasına yol açtı. Karadaki büyük yıkımın yanı sıra patlamanın yarattığı şok dalgasıyla bulutlar dağıldı. Kırmızı renkte bir ateş topu beyaz bir dumana dönüşerek adeta bir mantar eşliğinde göğe yükseldi. Nagasaki Belediyesi'nin verilerine göre patlama anında ve daha sonrasında ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaştı. Yaşanan bu korkunç felaket dünya tarihinde unutulmayacak acı bir sayfa oluşturdu. Bombanın atılmasından itibaren 5 yıl içinde radyasyonun etkisiyle ölenlerin sayısı 200 bine ulaştı. Bombadan yayılan radyasyon patlama sırasında her yıl insanları öldürmeye devam etti. Günümüzde Japonya'ya yapılan atom bombası saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı. Siyasi amaçlar yüzünden neredeyse 500.000 insan kurban edildi. Bu amaçlar Sovyetler Birliği'ni Japonya ile savaşı sürüklemek, Japonya'yı da 2. Dünya Savaşı'ndan pes etmeye zorlamaktı. Tamamen yeni olan bu silahların güçleri gösterilerek ayrıca Sovyetler Birliği ve tüm dünyada korkutulmak isteniyordu. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların sonuçları nükleer silahların insanlık üzerindeki korkunç etkilerini açıkça gösterdi ve dünyayı nükleer tehdide karşı uyanık olmaya çağırdı. Bu saldırılar Hibakusha olarak bilinen atom bombasına maruz kalanların uzun süreli sağlık sorunları ve travmalar yaşamasına neden oldu. Bugün Hiroşima ve Nagasaki nükleer silahsızlanma ve barış için mücadele eden şehirler olarak anılır ve dünya çapında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Saldırının izlerinin unutulmaması için Japonya, Hiroşima'da bir park, Nagasaki'de ise bir müze kurdu. Nagasaki'deki müzede saldırının etkilediği objeler sergileniyor. Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda bulunan atom bombası kubbesi ise nükleer bombanın izlerini bugüne taşıyor.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağkur emeklileri için yeni zam hesaplama dönemi resmen başladı. Temmuz ayında aylık enflasyonun %1,78 olarak gerçekleşmesiyle 6 aylık zam maratonunun ilk verisi netleşirken, yıl sonu tahminlerine göre emekli maaşları için masadaki 3 farklı zam senaryosu da ortaya çıktı. Temmuz ayı zam döneminin geride kalmasıyla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklileri %13,52, SSK ve Bağkur emeklileri ise %17,76 oranında artış almıştı. Yapılan son yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hazine desteğiyle 23.552 liraya tamamlanan ve hak sahiplerine 3.552 liraya kadar ek ödeme sağlayan aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. Düzenlemenin bütçeye yıllık maliyeti ise yaklaşık 79 milyar lira olarak hesaplandı. Temmuz ayında son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonunun gerçekleşmesiyle Ocak 2027 zammı için 6 aylık dönemin ilk tablosu çizildi. Piyasa tahminlerine dayanan 3 farklı zam oranı şu şekilde şekillendi. Birinci senaryo. Merkez Bankası'nın %26'lık yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse Ocak zammı %7 olacak. İkinci senaryo. Piyasa katılımcıları anketindeki %29,21'lik yıl sonu TÜFE beklentisi doğrultusunda zam oranı %9,72 seviyesine ulaşacak. Üçüncü senaryo. Yıl sonu enflasyonunun %30,32 çıkması halinde emeklilerin alacağı zam %10,67 olarak uygulanacak. Masadaki zam oranlarına göre yapılan ilk hesaplamalarda mevcut taban aylık rakamlarında da belirgin bir artış öngörülüyor. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşının %7 zamla 25.201 liraya, %9,72 zamla 25.841 liraya, %10,67'lik en yüksek zam senaryosundaysa 26.065 lira seviyesine tırmanması bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyonunu %1,78 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağkur emeklilerinin Ocak 2027 zammına ilişkin ilk hesaplamalar da netleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına %7 ile %10,67 arasında zam yapılması öngörülürken en düşük emekli aylığının 26 bin lira seviyesini aşabileceği hesaplanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödülü alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaklaşık bir yıldır uzayda sürüklenen SpaceX'e ait Falcon 9 roketi parçası, çarşamba günü saatte 8700 kilometre hızla ay yüzeyine çarptı. Kaza sonrası oluşan toz bulutunu Şili'deki dev teleskop tespit etti. Uzayda aylardır süren kontrolsüz yolculuk felaketle noktalandı. 15 Ocak 2025 tarihinde Cape Canaveral üstünden iki özel ay aracını taşımak üzere fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi görevini tamamladıktan sonra yörüngede serbest kalmıştı. Yaklaşık bir yıldır başıboş halde sürüklenen 4 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki devasa roket parçası, çarşamba günü saatte 8700 kilometre hızla doğrudan ay yüzeyine çarptı. Uzmanlar tarafından kaçınılmaz bir sonuç olarak nitelendirilen bu kaza, ABD ile Çin arasında tırmanan uzay yarışı ortamında uzay çöpleri riskini yeniden küresel gündeme taşıdı. Çarpışma anı doğrudan çıplak gözle izlenemese de devasa patlamanın izleri yeryüzünden tespit edildi. Boston Üniversitesi uzmanlarından Carl Schmidt liderliğindeki ekip kaza izlerini net bir şekilde kaydetti. Avrupa Güney Rasathanesi'nin Şili'de bulunan çok büyük teleskobu, çarpışmanın hemen ardından uzaya yayılan sodyum ve lityum elementlerinin oluşturduğu enkaz bulutunu doğruladı. Gökbilimcilerin ilk değerlendirmelerine göre SpaceX roketi Ay'ın Einstein krateri yakınlarındaki ıssız bir bölgeye düştü. Oluşan yeni kraterin ve yüzeydeki hasarın tam boyutları NASA'nın Ay Yörünge Keşif Aracı bölgenin üstünden geçip detaylı fotoğraflar çektiğinde netlik kazanacak. Yaşanan kaza sonrası gözlerin çevrildiği şirketten ilk açıklama geldi. SpaceX yetkilisi Juliana Shaman, olayın kesinlikle kasıtlı olmadığını belirterek, güneş aktivitesiyle yerçekimi kuvvetlerinin birleşimi sonucu roket parçalarının rotasının kontrolden çıkarak aya kaydığını vurguladı. Shaman, gelecekte bu tarz kontrolsüz düşüşlerin önüne geçmek amacıyla NASA'yla ortak protokoller üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Benzer bir olay 2022 yılında da yaşanmış, Çin'e ait bir roket parçası yine kontrolsüz şekilde ay yüzeyine çakılmıştı. Katlanarak artan roket enkazları gelecekteki uzay görevleri için büyük risk oluşturmaya devam ediyor. SpaceX'e ait Falcon 9 roketinin yaklaşık bir yıldır uzayda sürüklenen ikinci kademe parçası saatte 8700 kilometre hızla ay yüzeyine çarptı. Çarpışmanın ardından oluşan enkaz bulutu Şili'deki dev teleskop tarafından tespit edilirken olay uzay çöpleri ve kontrolsüz roket parçalarının oluşturduğu riskleri yeniden gündeme taşıdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney göreve iade edilmedi. LGS yerleştirmelerinde İstanbul'un zirvedeki 20 lisesi belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara Güven Park'ta şehit yakınları ve gazilerin eylemine destek ziyaretinde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, şehit aileleri düzenlemelerinden razıyız diyene kadar arkalarındayız dedi.
2: Silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
1: Öte yandan Özgür Özel şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Beklentinin çok altında bir düzenleme var dedi.
2: Bizim bu noktadaki temel yaklaşımımız, bir er şehit olduysa ailesine uzman çavuş emsali maaş verilsindi. Yasada buna bir asgari ücretin kadar diye yazmışlar. Eskiden iyi, beklentinin altında. İkincisi, düzenlemede gazi sayılmayanlara biz onur aylığı teklif ediyorduk. Kendileri 17 bin ek gösterge gibi bir şey koymuşlar. Hiç yoktan iyi, beklentinin çok altında.
1: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney göreve iade edilmedi. İçişleri Bakanlığı Güney hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin 4 Ağustos'tan itibaren 2 ay daha sürmesine karar verdi. LGS yerleştirmelerinde İstanbul'un zirvedeki liseleri belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanlı öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanlı öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanlı öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti. İzmir'in Karabağları ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklandı. Kalbi duran çocuk hastanede yapılan müdahaleye yeniden hayata döndürüldü. Mersin'in Anamur ilçesinde iş alanında yüksekten düşüp ölen restoran çalışanı Eyüp Can Günleri bıçakla kovaladığı öne sürülen tutuklu sanık Necmettin Ulaş'ın yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Mahkeme Güner'in vücudundaki kesi izlerinin nedenin belirlenmesine yönelik adli tıp raporunun da arasında olduğu eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Adana'da trafikte çıkan yol verme tartışmasında bir sürücü diğer sürücüyü döverek testereyle tehdit etti. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Antalya'da bulunan Aspendos Antik Kenti'nde Sağlık Tanrısı ve oğlunun 1800 yıllık dev heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 10 gün süreyle 12 ile 16 saatleri arasında açık alanda ve güneş altında çalışma yapılması yasaklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu. İtalya'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar nedeniyle 27 büyük kentin tamamında kırmızı alarm verildi. Ülkede son günlerde en az 4 kişi yaşamını yitirirken kuraklık tarımı ve su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Schengen'in yeni biyometrik giriş çıkış sistemi yaz yoğunluğunu kaldıramayınca Avrupa'nın büyük havalimanlarında aksamalara neden oldu. Avrupa Birliği artan kuyruklar sonrası sistemi 6 Eylül'e kadar esnetme kararı aldı. Cambridge Üniversitesi tarihinin en genç siyahi profesörü olarak 2023'te göreve başlayan Jason Erdi, intihal iddialarının ardından istifa etti. Erdi, çalışmalarında hatalar bulunduğunu kabul ederek bunların sorumluluğunu üstlendiğini söyledi, ancak yalancılık suçlamasını reddetti. Bilim insanları Hawaii eyaletindeki teleskop yardımıyla güneşin yüzeyine ilişkin şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüleri elde etti. Araştırmacılar güneşin daha önce detaylı şekilde gözlemlenemeyen girdap benzeri plazma hareketlerini ortaya çıkardı.
3: Spor.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcuya sezon başına 10 milyon euro maaş ve 7 milyon euro imza ücreti de ödenecek. Anlaşmada bonuslar, imaj haklarından %20 pay ve menajerlik bedeli de yer aldı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hrade Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Masovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
3: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri bu yıl 29 operasyonda ele geçirdiği 58.519 canlı hayvanı Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim etti. Havalimanı gümrük kapıları arasında en fazla canlı hayvan 51.065 ile İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken bunların 46.420'sini tıbbi sülük, 4.000'li sülük oluşturdu. Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl 253 milyar 544 milyon lira harcama yapıldı. Ar-Ge için 2025 yılında en fazla harcama %64,9 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.736 puanda serbest piyasada. Dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 7 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.547, çeyrek altın 10.684, tam altın 42.559, atı altını da 43.616 lira.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %62'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Seyran Tepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı ve Bostancı oldukça yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yönünde Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
5: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
6: Böyle bir şaka olabilir mi sizce? Böyle bir canice.
5: Bu işkence.
6: En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyor. Hani bu şaka olarak kabul edilemez bir defa.
7: Bir ziyaret doğrudan doğruya Lozan'ı delme amaçlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik üniter ulus devlet yapısına karşı bir tecavüz anlamını taşıyor.
8: Dürüst olmak lazım. Yani dört partinin de ne tabelasından ne de genel başkandan vazgeçmeye niyeti gözükmüyor yani.
9: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte yaygınlaşan kumar bağımlılığı sadece cüzdanları değil, doğrudan insan beynini ve aile yapısını hedef alıyor. Kamuoyuna yansıyan bağımlılık öyküleri ve toplumsal farkındalık ihtiyacı problemin boyutlarını bir defa daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle yaygınlaşan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayba değil, beynin muhakeme ve karar verme işlevlerinin bozulmasına, aile ilişkilerinin sarsılmasına ve ağır psikolojik sorunlara da yol açabildiğini belirtti. Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beyin aktivasyonunun %30 düşebildiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Profesör Doktor Kültegin Ögel, kumar bağımlılığının temelinde kazanma ihtimalinin yarattığı dopamin beklentisinin bulunduğunu belirtti. Bağımlılıkla birlikte beynin öncelikleri belirleyen bölümünün bozulduğunu söyleyen Ögel, ilaç tedavisi, psikoterapi ve zorunlu kısıtlamaların gerekli olduğunu ifade etti. Kumar ve bahis bağımlılığında beynin yapısı değişir. Beyin artık hesaplayamaz, muhakeme edemez hale gelir diyen Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beynin öncelikleri belirleyen bölgesi bozulur ve beyin aktivasyonunda %30 düşüş gözlenir ifadelerini kullandı. Bağımlı olduktan sonra verilen sözlere güvenilmez çünkü kişi iradesini kaybeder diye konuşan Profesör Doktor Kültegin Ögel, bu sebeple zorunlu kısıtlamalar, ilaç tedavisi ve psikoterapi şarttır dedi. Görünmeyen yıkımın aileye etkilerine değinen klinik psikolog Elif Sena Özatay ise kumarın kişisel değil toplumsal bir yara olduğuna dikkati çekti. Kişilerin kumarbaz etiketiyle dışlanmasının tedaviyi engellediğini ifade eden Özata, bağımlılık tam anlamıyla bir aile hastalığıdır. Ortaya çıkan krizler aile bütçesini, güven duygusunu ve geleceği sarsar dedi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte hızla yayılan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayıplara değil, beynin karar verme mekanizmasının bozulmasına ve aile yapısının derinden sarsılmasına yol açtığı uyarısında bulundu. Bağımlılığın tedavisinde erken müdahale, psikoterapi ve aile desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: değerlendirilmiştir.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası organizasyonundaki ticari hatların özel yatırımcılara satılmasını öngören planın geri çekilmesinin ardından, FIFA içinde ve uluslararası futbol kamuoyunda artan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün personele gönderdiği e-postada söz konusu süreci üzücü ve kınanması gereken bir olaylar dizisi olarak nitelendirdiği öne sürüldü. Sky News'in haberine göre Grafström, e-postasında Infantino'nun adını vermese de FIFA'da yaşanan gelişmelerin kurum açısından kabul edilmesi güç bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti. FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsène Wenger de Infantino'nun planlardan vazgeçmesini kesinlikle gerekli ve tartışmasız doğru bir karar olarak değerlendirdi. Eski Arsenal Teknik Direktörü Wenger, Dünya Kupası'nın hisselerinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik girişimlerden, basına yansıyan haberlerden önce haberdar olmadığını söyledi. Wenger, FIFA'nın futbola şeffaflık, dürüstlük ve bağlılık ilkeleriyle hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan UEFA'nın Infantino yönetimine desteğini çektiğini açıklamasının ardından bazı üye federasyonlardan da benzer adımlar gelmeye başladı. Galler Futbol Federasyonu desteğini geri çekerken İngiltere Futbol Federasyonu'nun da aynı yönde açıklama yapması bekleniyor. UEFA'nın itirazlarına Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'ndan da destek geldiği belirtildi. 3 yıldız UEFA yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın ticari haklarının satışı ile ilgili sürecin kapalı kapılar ardında yürütülen yakışıksız bir pazarlık olduğunu savunarak Infantino'nun liderliğine olan güvenini kaybettiğini duyurdu. Ayrıca FIFA Başkanı'na gönderilen mektupta hukuki yollara başvurulmasının da değerlendirildiği ifade edildi. Mektupta FIFA yönetiminden satış planına ilişkin ellerindeki tüm belge ve elektronik kayıtların korunması için derhal gerekli adımların atılması talep edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Infantino'nun istifa etmesi yönünde çağrılar yükselirken, FIFA Başkanı'nın Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığı belirtiliyor. UEFA ise Infantino'nun geleceği konusunda hiçbir seçeneğin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, olası bir güvensizlik sürecine kapıyı açık bıraktı. Yaşanan tüm gelişmelere ek olarak Infantino'dan özür adımı geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planları sırasında hatalar yaptığını kabul etti ve özür diledi. Gianni Infantino, FIFA'ya bağlı 211 üye federasyona bir mektup göndererek hataları nedeniyle içtenlikle özür dilediğini kaydetti. Infantino mektubunda bunların bir daha yaşanmayacağına dair taahhütte de bulundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasını öngören planın geri çekilmesinin ardından, hem FIFA içinde hem de uluslararası futbol kamuoyunda artan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. UEFA'nın desteğini çektiği süreçte bazı federasyonlar da Infantino yönetimine tepki gösterirken, FIFA'da güven krizinin derinleştiği belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen ve 6 Ağustos 1991'de dış erişime açılan ilk web sitesi, internet tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Aradan geçen bu sürede web sitesi sayısı 1,9 milyara ulaşarak internetin hayatın her alanına nüfuz eden bir devrime dönüşmesini sağladı. Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar günlük yaşamın neredeyse tüm alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojiye dönüştü. Özellikle COVID-19 salgını döneminde insanlar arası fiziksel temasın kısıtlanması, bireyleri tüm ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yönlendiren yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tim Berners-Lee, World Wide Web projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990 tarihinde yayın aldı. Ancak bu site o dönemde yalnızca İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden erişime açıktı. Dolayısıyla henüz WWW vizyonunu gerçekleştirmiş sayılmıyordu. 6 Ağustos 1991'e gelindiğinde ise Berners-Lee söz konusu web sitesini tüm kullanıcıların erişimini açarak internet tarihinde bir dönüm noktasını imza attı. Böylece bugünkü web sayfalarının temelleri atılmış oldu. Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte çevrim içi topluluklar kurmak, kişisel içerikler paylaşmak da mümkün hale geldi. Mobil erişim ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte internet bugün artık sadece bir iletişim aracı değil, dinamik, sürekli evrilen bir dijital ekosistem olarak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformlarının artmasıyla çevrim içi topluluklar oluşturmak, bireylerin sesini duyurabilmesi, habere ulaşabilmesi, hatta gündem yaratabilmesi mümkün hale geldi. Bugün internet yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ekonomi, siyaset, kültür ve bireysel kimliklerin inşa edildiği bir dijital kamusal alan konumunda. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde yalnızca birkaç satırdan oluşan bir web sayfasıyla başlayan bu serüven, bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını birbirine bağlayan dev bir dijital evrene dönüştü. Tim Berners-Lee'nin başlattığı bu girişim, insanlık tarihinin en büyük dijital dönüşümünün de başlangıç noktası oldu. 1991'de atılan o ilk adım yalnızca bir web sitesinin değil, dijital çağında başlangıcıydı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Liselere geçiş sistemi sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek tavan puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı. Galatasaray Lisesi ikinci, İstanbul Atatürk Fen Lisesi üçüncü oldu. İlk 20'de aralarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin de olduğu 3 Anadolu İmam Hatip Lisesi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz'da açıklandı. Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ünü doldurdu. Yerleştirme oranı ise %95,76 olarak gerçekleşti. İlk yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 10 lise belli oldu. Buna göre Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümüyle İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinciliği paylaştı. Bunların ardından Galatasaray Lisesi 497,43 puanla ikinci olurken İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla üçüncülüğe yerleşti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla 4. Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla 5. Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla 6. Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla 7. Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla 8. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla 9. ve Çapa Fen Lisesi 482,80 taban puanla 10. oldu. LGS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca bölümü 500 tam puanla zirveyi paylaşırken Galatasaray Lisesi 2. İstanbul Atatürk Fen Lisesi 3. sırada yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.
2: Thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanlığı Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı'nın Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesine ilişkin davada ek bilirkişi raporu dosyaya girdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. MGK'da meclise sunulan Terörsüz Türkiye Kanun teklifiyle terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanlığı Terörsüz Türkiye sürecinin ulusal güvenliği güçlendiren stratejik bir vizyon olduğunu bildirdi. Bakanlık kalıcı barış ve güvenlik için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, terörsüz Türkiye hedefinin milli bir devlet politikası olduğunu belirterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde hiçbir kişi özel statü tanınmadığını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı'nın Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a taşındığını duyurdu. Karargahın 31 Ağustos'ta resmen aktif hale gelmesi planlanırken Türkiye 2026-2032 yılları arasında ikinci kez Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargahı'na ev sahipliği yapacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasa teklifine ilişkin sosyal medya hesabında bir değerlendirme yaptı. Yasa teklifinde 360 milletvekilinin imzası olduğunu anımsatan Yıldız, teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430'un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı öngörülmektedir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili 28 kişinin tutuklandığı soruşturma dalgıçlara uzandı. Doku'yu arama çalışmaları sırasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Kahramanmaraş'ta 46 kişinin yaşamını yitirdiği Sait Bey sitesine ilişkin davada ek bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda yargılanan 8 sanığın yanı sıra 6 kişinin daha yapı denetimi ve denetim süreçlerindeki işlemleri nedeniyle sorumluluğu bulunduğu tespitine yer verildi. Ahbap soruşturmasında MASAK incelemeleri ortaya çıktı. Rapora göre aralarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç, Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Beyazıt Öztürk ve Afra Saraçoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü ismin derneğe 14 milyonun üzerinde bağış yaptığı tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni deliller üzerine operasyon düzenlendi. Tutuksuz yargılanan bir iş insanıyla belediyenin eski genel sekreter yardımcısı yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Türkiye'nin en büyük 3 otogarından biri olan İzmir Otogarı'nda uzun süredir devam eden hukuki süreç İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Tedbir kararının kalkmasıyla birlikte otogarın işletmesi belediyeye devredilecek. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Kadı Kalesi, Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e kale ve surlu yerleşimler dosyası kapsamında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Anadolu Otoyolu'nda üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kocaeli kesimi İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 12 Ağustos'ta başlayacak. İngiltere yüksek maliyetli ve katı göç sistemi nedeniyle küresel yetenek yarışında geride kaldığı eleştirilerin ardından yeni bir adım attı. İlk kez ticari araştırma şirketleri de hızlı vize rotasında araştırmacılara destek verebilecek. ABD'nin New Mexico eyaleti Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin federal belgelerin sansürsüz paylaşılması talebiyle ABD Adalet Bakanlığı'na dava açtı. New Mexico Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmaya ilişkin belgeleri paylaşmayı reddetmesinin idari usul yasasını ihlal ettiğini ve eyaletin kendi sınırları içinde işlendiği öne sürülen suçları soruşturma yetkisini engellediğini savundu. Almanya'da etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık ülkenin en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri'nde su seviyesini rekor düzeye düşürdü. Uzmanlar taşımacılıkta yaşanan aksaklıkların sanayi ve tedarik zinciri üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Sırada bizden bir haber var. Radyo Sputnik, kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Spor. Milli atıcı Tuğba Bugur 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalya elde etti. Trabzonspor Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi. Yıldız futbolcuya sezon başına 10 milyon euro maaş ve 7 milyon euro imza ücreti ödenecek. Anlaşmada bonuslar, imaj hakkından %20 pay ve menajerlik bedeli de yer aldı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşılaşacak. Masovica Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Ekonomi. Gabar'da petrol üretimi rekor kırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Gabar'da petrol üretiminin günlük 83.300 varile ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Türkiye'de internet bankacılığı kullanım oranı 2022'de %61,3 iken bu yıl %75,9'a yükseldi. İnternet bankacılığı kullanım oranı erkeklerde %87,5 kadınlarda %63 olarak belirlendi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.769 puanda serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 55 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.555, çeyrek altın 10.697, tam altın 42.597, ata altını da 43.651 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Kardeşim sana ne?
4: Niye soruyorum ama?
3: Yok sen soramazsın canım.
4: Niye soramıyorum?
3: Soramıyorsun bana niye soruyorsun?
4: Hüküm veriyorsunuz.
3: Sen yönetici misin?
4: Yok.
3: Kalk kardeşim burada.
5: Fikir söyleniyor.
3: Kalkmasa da.
5: Sayın savcım.
4: Kimsiniz ki?
5: Lütfen sakin ol.
3: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
5: Sayın
3: ya?
5: Sayın savcım Ali Bey.
3: Seninle mi konuşacağım ben?
2: Hayır siz diyorsunuz ya sen kimsin bana soru soruyorsun seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
3: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum bunun karşılığını alırsın zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız buyursunlar kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
2: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
3: Yok azizim ya.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda bir içki markasının görünmesine para cezası verilmesi tartışma yarattı. Paylaşımlarının reklam veya ticari amaç taşımadığını savunan Dören, cezanın iptali için itirazda bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı, Dören'in sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraf ve videolarda içki markasının görünmesini alkollü içki reklamı ve tanıtımı kapsamında değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda oyuncuya 82.244 lira idari para cezası uygulandı. Dören, sosyal medya paylaşımlarında içki markasının görünmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 82.244 liralık idari para cezasına itiraz etti. Cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Dören, herhangi bir alkolü içki firmasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını söyledi. Avukatları aracılığıyla itiraza bulunduğunu belirten Dören, mahkemenin cezayı iptal edeceğini umduğunu ifade etti. Peki cezanın yasal dayanağı var mı? Türkiye'de 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesi, alkolü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yasaklıyor. 2026'da yapılan değişiklikte de üretici, ithalatçı ve pazarlamacıların marka, amblem ve logolarıyla çeşitli etkinlik ve yayınlarda destek vermelerine ilişkin yasaklar genişletildi. Marka görünmesi tek başına yeterli mi? Bir paylaşımda alkolü içecek markasının tesadüfen veya doğal olarak görünmesi tek başına bunun mutlaka reklam veya tüketiciye yönelik tanıtım olduğu anlamına gelmeyebilir. Hukuki değerlendirmede paylaşımın bütünü, markanın nasıl gösterildiği, markaya özel vurgu yapılıp yapılmadığı, paylaşımının içeriği, amacı ve varsa ticari bağlantı gibi unsurlar önem kazanabilir. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan idari hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday, kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve paylaşımda yer alan ürünlerin reklam kategorisine kabul edilmesinin yanlış olduğunu anlattı. Kişisel hesaplardaki paylaşımlara reklam gerekçesiyle para cezası verilmesinin hak ve özgürlüğün hiçe sayılması ve sosyal yaşama müdahale olduğunu söyleyen hukukçu Metin Günday şunları söyledi.
2: Birincisi, yani bir kimsenin bu şekilde sosyal medyada böyle bir paylaşım yapması, değil mi? Ne bir reklam yasağı sayılabilir? Çünkü bir belli bir ürünün reklamını yapmıyor. Belli bir ürünün lehine veya aleyhine bir reklam yapmıyor. Dolayısıyla reklam mevzuatına aykırılık teşkil etmez. Dolayısıyla o nedenle bir idari yaptırım kararı alınamaz. İkincisi, kabahatler kanunu çerçevesinde de yani alkol tüketmesi bir insanın başkasının huzur ve sükûnunu bozacak davranışlarda bulunmamak kaydıyla alkol tüketmesinde hiçbir yaptırım yok. Kendisinin özel yaşamını göstermiş oluyor. Özel yaşamına ne şekilde özel yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor. Daha açık bir şekilde anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir hak ve özgürlüğe müdahaledir bu. Bir hak ve özgürlüğün hiçe sayılmasıdır. Yasal hiçbir dayanağı yoktur. Yasak hayır yasak değil. Kime, hangi yasaya göre verdiklerini bilmiyorum. 81 bin lira veriyorlar. Görevi veriyorlar. Reklam yasağına aykırı hareket ettiğinden dolayı veriyorlar bunu. Reklam yasağına aykırılıkta veriyorlarsa burada bir reklam yasağı yok. Reklam yasağını ihlal eden bir davranış yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle böyle bir yaptırım kararı alınmasının hukuki dayanağı yok diyebiliriz. İki, buna karşı da dediğim gibi itiraz edebilir bu karara. İtiraz mercii de idare mahkemesidir. Ve dolayısıyla bakalım iş itiraz edildiğinde itiraz mercii de karar verecek. O KVK onu da ihlal söz konusu. Kişisel verilere korunması hakkındaki mevzuatı da aykırılık değil. O kendi hayatını paylaşıyor ya. Değil mi? Anayasaya göre de zaten böyle bir yetkisi var devletin. Buna ilişkin mevzuat da var. Örneğin bir küçüklere alkollü içecek satılması yasaklanıyor. İkincisi, gece 10'dan itibaren alkol satışı yasaklanmış. O yasağa riayet etmeyen satıcılar, alıcılar hakkında yaptırımlar var kanunda. Eyvallah. Bunların hiçbir tanesi bir şey demiyoruz. Çünkü yani alkol sağlığa zararlıdır. Özellikle gençlerin bu böyle bir alışkanlıktan korunması veya böyle bir alışkanlık edinmemeli ve sağlamak devletin ödebilir. Buna da bir şey demiyoruz. Ama bunlar bir sosyal medyada bir kimsenin özel yaşamından bir kesinti paylaşması, değil mi? Olay bu. Bunun hiçbir şey yok yani. Hiçbir mevzuat hükmünün ihlal eden bir yanı yok. Hiçbir şey yok. Tanıtım yapma yok. Şey yok. Böyle bir amaç yok. Yani böyle bir kastı yok adamın, değil mi? Yani şimdi bir video çeker, videoyu yayınlar sosyal medyasında ve onu yayınlarken de orada belli bir alkol içeceğin reklamını yapar. Onun öteki alkol içeceklerden daha kaliteli olduğunu ileri sürebilir. O zaman reklam tamam. Ama burada o da yok. Yani onu tam bilemeyiz, mahkemeye karar verdi ama ben kendi kişisel düşüncemi söyledim. Doğal olarak bu böyle bir ceza, ya iptal cezaya itiraz edildiğinde bu itirazı kabul edip cezanın kaldırılması gerekir. Yaptırımın kaldırılması gerekir.
1: Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, sinema oyuncusu Yiğit Dören'e verilen cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyledi. Verilen cezanın idare mahkemesine yapılan itiraza iptal edilmesi gerektiğini söyleyen hukukçu Metin Günday, yapılan paylaşımın mevzuattaki hiçbir hükmü ihlal etmediğini belirtti. Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya paylaşımlarında bir alkol markasının görünmesi nedeniyle 82.244 lira idari para cezası kesildi. Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, Dören'e kesilen cezayı yorumladı. Günday, kişisel sosyal medya paylaşımlarının reklam kapsamında değerlendirilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne

0: çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
0: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
1: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
0: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
0: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışına alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
0: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isim ise Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
1: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ ile iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
0: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
0: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konsey üyesi Kalyoncu, darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
1: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışında alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
0: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski Albay Nuh Altınsoy, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
0: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağına organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komanda Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen, Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
0: Eski savcı Celal Kara, 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Uzmanlar aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden su içmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve ilaçlarını doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği belirtildi. İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, ilerleyen yaşla birlikte vücudun sıcak havaya uyum sağlama kapasitesinin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Heybeliada'daki tarihi Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykar'ın tahliyesine karar verildi. Trabzonspor'un dev transferi Muhammed Salah 19.30'da Papara Park'ta düzenlenecek görkemli törende imzayı atacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Heybeliada'da bulunan tarihi Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale devam ediyor. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasında yeni bir gelişme yaşandı. İcbar suretiyle irtikap suçlaması kapsamında tutuklanan ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaray'la davanın tutuklu sanıklarından Özcan Zenger hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Ankara Güven Park'ta şehit yakınları ve gazilerin eylemine destek ziyaretinde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, şehit aileleri düzenlemelerden razı isteyene kadar arkalarındayız dedi.
2: Silahların tamamen susmasını, bir tek silahın dahi terör örgütünün elinde kalmamasını, geri dönüşümsüz olarak silahsızlanmayı ve Türkiye'de bir daha kan akmaması için bütün düzenlemelerin demokratik zeminde yapılmasını savunuyoruz ve bunun mecliste konuşulmasını savunuyoruz. Biz şehit ailelerinin, gazilerin yanına varamayacağımız, gözüne bakamayacağımız işlerin içinde hiçbir zaman olmayız. Terörün durdurulması ve demokratik meselelere de doğru bir yerden yaklaşıyoruz.
1: Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifinin yetersiz olduğuna dikkat çekti. Beklentinin çok altında bir düzenleme var dedi.
2: Bizim bu noktadaki temel yaklaşımımız, bir er şehit olduysa ailesine uzman çavuş emsali maaş verilsindi. Yasada buna bir asgari ücretin kadar diye yazmışlar. Eskiden iyi, beklentinin altında. İkincisi, düzenlemede gazi sayılmayanlara biz onur aylığı teklif ediyorduk. Kendileri 17 bin ek gösterge gibi bir şey koymuşlar. Hiç yoktan iyi, beklentinin çok altında.
1: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney göreve iade edilmedi. İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararını 2 ay daha uzattı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Gerenli kararına gerekçe olarak mutlak butlan süreciyle başlayan gelişmeler ve Kırklareli il örgütüne yapılan atamaları gösterdi. Gazeteci Ertuğrul Özkök katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Özkök, Cumhurbaşkanı hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik çıktık, bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak açıklaması yaptı. İstanbul Çatalca'da eğitim uçuşu sırasında sert iniş yapan tek motorlu eğitim uçağı hasar gördü. Hafif yaralanan öğrenci pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdürü Alexey Fadeyev, Ukrayna'nın diplomatik temaslar konusunda Rusya'ya herhangi bir öneride bulunmadığını belirtti. Fadeyev, Moskova için Rus lider Putin'in 2024'te açıkladığı çözüm ilkelerinin hala geçerliliğini koruduğunun altını çizdi. Avrupa Birliği'nden kanıt yok itirafı geldi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mercier, İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Seuta'da yaşanan göçmen kriziyle Rusya arasında herhangi bir bağlantı bulunamadığını kabul etti. Reuters'a bilgi veren üst düzey İranlı yetkililer, İran ve Umman tarafından önerilen anlaşmanın İran'a Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne giren gemiler üzerinde kontrol hakkı vereceğini söyledi. ABD önerilen anlaşmaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Hindistan nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip orta menzilli Agni 4 balistik füzesini başarılı şekilde test ettiğini açıkladı. Karadan karaya atılan Agni 4 balistik füzesinin yaklaşık 4000 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 21 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin askeri tesislerle hava savunma sistemlerine ait hassas ve gizli bilgileri topladıkları ve bunları Mossad'a ilettikleri kaydedildi. UNESCO Pekin'i 2029 Dünya Mimarlık Başkenti seçti. Pekin, dünyanın en zengin mimari miraslarından birini sürdürülebilir kentsel gelişim vizyonuyla bir araya getirme konusundaki olağanüstü yeteneği nedeniyle seçildi. Sırada bizden bir haber var. Radyo Sputnik, kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Spor. Milli atıcı Tuğba Bugur Avrupa şampiyonu oldu. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Bugur, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde altın madalyayı kazandı. Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katmayı başaran Trabzonspor'da büyük heyecan yaşanıyor. Muhammed Salah bu akşam 19.30'da Papara Park'ta düzenlenecek görkemli törende imza atacak. İmza töreni TRT Spor ve diğer spor kanallarından canlı olarak ekrana gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Masovic Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,70 değer kazanarak 13.798 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 59 kuruş, euro 54 lira 95 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.502, çeyrek altın 10.607, tam altın 42.258, atı altın ise 43.308 liradan satıldı. Yol durumu. İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. İbrahim Çayırpınar tartıştığı kişinin kaçmaması için arabanın kaputuna çıktı. İşte ondan sonra aksiyon filmlerine, gerilim filmlerine, korku filmlerine taş çıkartan anlar yaşandı. Ve bu tam 20 kilometre sürdü.
4: Orada bir düzeltme yapalım, 20 kilometre değil 40 kilometre.
3: 40 kilometre?
4: Evet, 40 kilometre. 3 sefer ben araçtan atlamaya kalktım, indim. Yavaşladıkça vatandaş 3 sefer aracı üzerime sürdü, çıldırmıştı. Zaten kırmızı ışık falan hiç durmadı ama yavaşlayınca ben kendimi atmak zorunda kaldım. İşte Cenab-ı Allah'ın verdiği şeyle refleksle ben o refleksle arabanın üzerine tekrar tıktım.
3: Ve ondan sonra devam etti bu 40 kilometre.
4: Ondan sonra devam etti.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savuldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.
2: Takvimler 6 ve 9 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri yüz binlerce sivili hayattan kopardı. ABD 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima şehrine, 9 Ağustos'ta ise Nagasaki şehrine atom bombası attı. Hiroşima'da saçılan ısı ve radyasyon anında 70 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin ise yarısı yok oldu. Japon yetkililere göre atılan atom bombaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü. Ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken Japon savaş uçakları ABD'nin Büyük Okyanus kıyısındaki Pearl Harbor limanını bombaladı. Bu saldırıdan bir gün sonra ABD resmi olarak İkinci Dünya Savaşı'na girdiğini açıkladı ve 1942'de ise atom bombası projesine başladı. Projeye 2 milyon dolar ayrılmıştı. Müttefik devletler Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olması çağrısında bulundu. Aksi halde tamamen ve mutlak bir yıkım olacağı uyarısında bulundu. Teslim olmayan Japonlar karşısında 1945 yılına gelindiğinde ABD Başkanı Truman atom bombasının atılması emrini verdi. 255 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'ya atom bombası atan ABD, dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini aldı. Japonya'nın 2200 kilometre güneyindeki Tinian adasından havalanan Amerika Birleşik Devletleri'nin B-29 bombardıman uçağı Enola Gay, pilotun annesinin ismi verilmişti ve üzerinde Little Boy adını verdiği uranyum 235 tipi atom bombasını taşıyordu. Uçak Hiroşima semalarına doğru ilerlerken insanlık için kara bir günün eşiğine geliniyordu. Patlamanın aniden meydana geldiği o korkunç an şehrin merkezinde yaklaşık 600 metre yükseklikte gerçekleşti. O korkunç patlamadan hemen sonra gökyüzünde devasa bir mantar bulutu yükseldi. Saçılan ısı ve radyasyon anında 80 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Onlardan geriye yalnızca atomik gölgeler adı verilen şeyler kaldı. İnsanlara ve cisimlere ait olan bu izlere Hiroşima'nın dört bir yanında rastlamak mümkündü. 1760 santigrat dereceyi aşan sıcaklık yüzünden kiremitler birbirine kaynayıp garip şekiller oluşturdu. Oluşan korkunç ısı ve basınç dalgasıyla ölümcü bir radyasyon her şeyi ve herkesi kül etti. Patlamanın etrafındaki 1,5 kilometre yarıçaptaki bütün binalar yıkıldı, kentin %60'ı yerle bir oldu. Hiroşima'ya bir hafta boyunca asit yağdı. İlk iki ayda yüksek radyasyon nedeniyle 70 bin Hiroşimalı daha hayatını kaybetti. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. Bunların yaklaşık yarısı sivil halk, diğer yarısı ise asker ve savaş işçileriydi. Bombanın korkunç etkileri hayatını kaybedenlerin yanı sıra sağ kalanlar içinde bir kabusa dönüştü. Radyasyona maruz kalanlar çaresizlik içinde saç dökülmesi, kanama, enfeksiyon, kanser ve organ yetmezliği gibi çeşitli belirti. Bombadan kurtulanların dahi yüzleştiği bu cehennem onların hayatlarını tamamen değiştirdi. Şehirdeki hastanelerin ve sağlık merkezlerinde çoğu bombadan zarar gördüğü için yaralılara yardım edecek kimse kalmadı.

Japon makamları bu bombaların devamının geleceğini tahmin etmelerine rağmen teslim olmaktansa direnmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Şişman Adam lakaplı atom bombasının üzerinde size bir hediye daha ve Japon İmparatoru Hirohito'ya ikinci öpücük yazılı mesajlar yer alıyordu. ABD'nin atom bombasını atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin yarısı yok oldu. Kentte ilk olarak 39 bin ölü sayısı yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi. Japon yetkililere göre atılan bombalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü, ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu. Hiroşima'nın aksine Nagasaki'deki binalar ahşap veya ahşap çerçeveli geleneksel yapılardan oluşuyordu. Nagasaki üzerindeki patlama yarı çapındaki hemen her yapıyı yerle bir etti. Şişman adamın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırladı. Patlamayla birlikte 70 bine yakın kişi ölürken şehrin neredeyse yarısı yok olmuştu. Bombanın düştüğü yerde binalar, köprüler, yollar yerle bir oldu. Radyasyon seviyesi öldürücü bir düzeye çıktı. Birçok insan yanarak öldü ya da vücutlarında ağır yanıklar oluştu. Radyoaktif serpinti insanların kör olmasına yol açtı. Karadaki büyük yıkımın yanı sıra patlamanın yarattığı şok dalgasıyla bulutlar dağıldı. Kırmızı renkte bir ateş topu beyaz bir dumana dönüşerek adeta bir mantar eşliğinde göğe yükseldi. Nagasaki Belediyesi'nin verilerine göre patlama anında ve daha sonrasında ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaştı. Yaşanan bu korkunç felaket dünya tarihinde unutulmayacak acı bir sayfa oluşturdu. Bombanın atılmasından itibaren 5 yıl içinde radyasyonun etkisiyle ölenlerin sayısı 200 bine ulaştı. Bombadan yayılan radyasyon patlama sırasında her yıl insanları öldürmeye devam etti. Günümüzde Japonya'ya yapılan atom bombası saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı. Siyasi amaçlar yüzünden neredeyse 500.000 insan kurban edildi. Bu amaçlar Sovyetler Birliği'ni Japonya ile savaşı sürüklemek, Japonya'yı da 2. Dünya Savaşı'ndan pes etmeye zorlamaktı. Tamamen yeni olan bu silahların güçleri gösterilerek ayrıca Sovyetler Birliği ve tüm dünyada korkutulmak isteniyordu. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların sonuçları nükleer silahların insanlık üzerindeki korkunç etkilerini açıkça gösterdi ve dünyayı nükleer tehdide karşı uyanık olmaya çağırdı. Bu saldırılar Hibakusha olarak bilinen atom bombasına maruz kalanların uzun süreli sağlık sorunları ve travmalar yaşamasına neden oldu. Bugün Hiroşima ve Nagasaki nükleer silahsızlanma ve barış için mücadele eden şehirler olarak anılır ve dünya çapında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Saldırının izlerinin unutulmaması için Japonya, Hiroşima'da bir park, Nagasaki'de ise bir müze kurdu. Nagasaki'deki müzede saldırının etkilediği objeler sergileniyor. Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda bulunan atom bombası kubbesi ise nükleer bombanın izlerini bugüne taşıyor.

Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasına göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları, insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Akdeniz'de yaşanan can kayıpları, sınır bölgelerindeki geri itme iddiaları, yükselen sınır kontrolleri ve sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki merkezlere gönderilmesine yönelik planlar, Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerle uyguladığı politikalar arasındaki çelişkiye ilişkin eleştirileri arttırıyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentinden İngiltere'nin sığınmacıları barındırdığı Bibi Stockholm gemisine İtalya'nın Arnavutluk planından Avrupa Birliği'nin Return Hubs olarak adlandırılan geri gönderme merkezlerine kadar farklı uygulamalar, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu kendi sınırlarının dışına taşıdığı yönündeki tartışmaları büyütüyor.
1: Bu tartışmanın son örneklerinden biri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşandı. 30 Temmuz 2026'da başlayan yoğun hareketlilik sırasında Fas'tan Ceuta'ya geçmeye çalışan kişi sayısının 50 binin üzerinde olduğu, bazı kaynaklarda ise bu sayının 60 bine yaklaştığı bildirildi.
2: İspanyol makamlarına göre olaylarda en az 72 kişi hayatını kaybetti. İspanya sınır güvenliğini güçlendirirken bölgeye 500 metre uzunluğunda yüzer birer bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 48 bin kişinin ise 48 saat içinde Fas'a geri döndüğü bildirildi.
1: İspanyol ve Faslı yetkililer sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerin ve insan kaçakçılığı ağlarının krizi büyüttüğünü savundu. Ancak Ceuta'daki olaylar göçmenlerin güvenli ve yasal yollarla korunması ve Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının nasıl uygulanacağı tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
2: Benzer tartışmalar özellikle Ege ve Akdeniz'deki geri itmeler nedeniyle uzun süredir devam ediyor. İnsan hakları kuruluşları ve bazı uluslararası araştırmalar Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer dış sınırlarında da sığınmacıların başvuruları değerlendirilmeden geri gönderildiğine ilişkin iddialar ortaya koyuyor. Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.
1: Frontex destekli Yunan unsurlarının sığınmacı botlarının motorlarını sökerek insanları açık denizde ölüme terk ettiğine dair görüntülerse olayın vehametini gözler önüne seriyor. Uluslararası araştırmalarda ayrıca Yunan polisinin bazı göçmen kökenli kişileri mültecileri darp ederek Türkiye sınırına geri itmek amacıyla maskeli paralı askerler olarak kullandığı öne sürüldü. Bunlar Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının korunmasına ilişkin tartışmaları daha da derinleştirdi.
2: Avrupa'nın göç politikalarının yol açtığı tartışmalar son yıllarda yaşanan ağır insanlık dramlarıyla da bağlantılı. 2015 yılında Suriye'deki savaştan kaçarken Türkiye'nin Bodrum kıyılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylen Kurdi'nin görüntüleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aylen Kurdi'nin fotoğrafı savaş ve göç nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ve Avrupa'nın göç krizine yaklaşımına yönelik eleştirilerin sembollerinden biri haline geldi.
1: Haziran 2022'de İspanya'nın Melilla kentinde Fas sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin oluşturduğu grupta en az 23 kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları kuruluşları olay sırasında hem Fas hem de İspanyol güvenlik güçlerinin uygulamalarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltti. Bazı kuruluşlar daha yüksek can kaybı rakamları açıklarken resmi rakamlar daha düşük kaldı.
2: Haziran 2023'te ise Yunanistan'ın Filos açıklarında Adriana adlı balıkçı teknesinin batması Avrupa'daki en ağır göç trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Teknede en az 750 kişinin bulunduğu tahmin edilirken yalnızca 104 kişi kurtarılabildi.
1: Yüzlerce kişinin kayıp olduğu olayda Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi ve kurtarma operasyonunun zamanlaması konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bu olaylar Avrupa'nın göç yollarındaki can kayıplarını önlemek için daha etkili politikalar uygulaması gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.
2: Avrupa ülkeleri göç yönetiminde sorumluluğu kendi topraklarının dışına taşıyan politikalara da giderek daha fazla yöneliyor. İngiltere'nin Bibi Stockholm gemisini sığınmacıların barınması amacıyla kullanması bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 2023'te Portland Limanı'na getirilen gemi yaşam koşulları ve sığınmacıların uzun süre kapalı bir ortamda tutulması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gemide bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle tartışmalar daha da büyüdü.
1: İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmenlerin işlemlerini yürütmeye yönelik planı da Avrupa'nın göç yönetimini dışsallaştırma politikalarının önemli örneklerinden biri oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kasım 2023'te Akdeniz'de yakalanan göçmenleri Avrupa Birliği sınırları dışında tutmak amacıyla Arnavutluk'ta merkezler kurulması yönünde karar aldı. Ancak uygulamanın insan hakları ve Avrupa hukukuyla uyumu konusunda ciddi tartışmalar yaşandı.
2: İngiltere'nin Ruanda planı da benzer bir yaklaşımı ortaya koydu. Muhafazakar hükümet döneminde başlatılan proje, düzensiz yollarla ülkeye gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyordu. Plan, insan hakları ve hukuki güvence tartışmaları nedeniyle yoğun muhalefetle karşılaştı. İşçi Partisi hükümetinin Temmuz 2024'te iktidara gelmesinin ardından ise plan, büyük bir bütçe israfı olduğu gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.
1: Avrupa'nın göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklik ise return hubs, yani geri gönderme merkezleri tartışması oldu. Avrupa Birliği Mart 2025'te sığınma talebi reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini öngören bu sistemi resmen gündeme getirdi.
2: 2026'da da Avrupa Birliği dışında bu merkezlerin oluşturulmasına yönelik adımlar atıldı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasındaki düzenlemelerde temel haklara saygı vurgusu yapılsa da sistemin pratikte nasıl işleyeceği ve üçüncü ülkelere gönderilen kişilerin hukuki güvencelerinin nasıl korunacağı tartışılmaya devam ediyor.
1: Bu nedenle yeni sistem Avrupa Birliği tarafından daha düzenli bir göç yönetimi arayışı olarak sunulurken, insan hakları kuruluşları ve bazı çevreler tarafından sığınma hakkının daha fazla sınırlandırılması riski taşıyan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
2: Göç baskısı Avrupa'nın serbest dolaşım sistemi üzerinde de etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin en önemli entegrasyon başarılarından biri olarak görülen Schengen sistemi, düzensiz göç ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeniden sınır kontrolleriyle karşı karşıya. Almanya, 2024'te tüm kara sınırlarında geçici kontroller başlattı. Fransa, Avusturya ve Polonya gibi ülkelerde farklı dönemlerde çeşitli sınır kontrolleri uyguladı.
1: Gelişmeler Schengen sisteminin tamamen çöktüğü anlamına gelmese de Avrupa'nın dış sınırlarında yaşadığı sorunların iç sınırlarda da daha fazla kontrol uygulanmasına yol açtığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği dış sınırlarına duvarlar örerken kendi içinde de sınır kontrollerini yeniden artırıyor.
2: Avrupa Birliği'nin göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklik yıllardır tartışılan göç ve iltica paktının uygulanmaya başlaması oldu. Yeni sistem, dış sınırlarda iltica başvurularının daha da hızlı değerlendirilmesini, üye ülkeler arasında sorumluluk paylaşımını ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor. Ancak insan hakları kuruluşları, sınır prosedürlerinin hızlandırılmasının sığınma hakkına erişimi ve bireysel başvuruların etkili biçimde incelenmesini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Göç ve iltica tartışmaları Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişiyle de doğrudan bağlantılı hale geldi. Afganistan, Suriye ve Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıklardan kaçan insanların oluşturduğu göç dalgası, Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
2: Almanya'da AfD, Fransa'da Ulusal Birlik gibi siyasi yapılar güç kazanırken, bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve neo-Nazi gruplarında görünürlüğü arttı. Bu akımın bilinen isimlerinden İspanyol neo-Nazi Isabel Peralta, Fas Büyükelçiliği önündeki ırkçı eylemleri ve nefret söylemleri nedeniyle Nisan 2025'te nefret suçu işlemekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Peralta, daha önce Almanya'da neo-Nazi gruplarla yürüttüğü faaliyetler nedeniyle bu ülkeden ömür boyu giriş yasağı almış ve sınır dışı edilmişti.
1: Avrupa Birliği'nin göç politikasında üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda önemli bir yer tutuyor. 18 Mart 2016 tarihli Avrupa Birliği Türkiye Mutabakatı bu politikanın en önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, Yunan adalarına yönelik düzensiz geçişlerin azaltılması ve geri dönüşlerin kabul edilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne taahhütte bulundu.
2: Buna karşılık Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali destek sağlama ve bazı siyasi başlıklarda ilerleme sözü verdi. İnsan hakları kuruluşları ise Türkiye'nin Avrupa'nın göç yönetiminde bir tampon ülke haline getirildiğini ve mültecilerin siyasi pazarlıkların konusu yapılmaması gerektiğini savundu. Bu nedenle mutabakat, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu üçüncü ülkelere devretme eğiliminin en tartışmalı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Avrupa'nın göç politikalarına yönelik eleştiriler kıtanın sömürgecilik geçmişiyle de ilişkilendiriliyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerin Afrika ve Asya'daki eski sömürgeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri bugün de tartışmaların konusu. Özellikle Afrika'daki para sistemleri, doğal kaynakların işletilmesi ve ekonomik bağımlılık ilişkilerinin günümüzdeki göç hareketleri üzerinde etkili olduğu savunuluyor.
2: Avrupa'nın ekonomik refahıyla eski sömürgelerdeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık arasında tarihsel bir bağ bulunduğu yönündeki eleştiriler de bu tartışmanın önemli başlıkları arasında. Kaynakları sömürüldüğü için kendi ülkelerinde barınamayan ve sömürgecisinin kapısına dayanan insanlarsa sınırlarda tel örgüler, gaz bombaları ve ırkçı duvarlarla karşılanıyor.
1: İklim değişikliği de gelecekteki zorunlu göç hareketlerini artırabilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kuraklık, sel, aşırı hava olayları ve geçim kaynaklarının kaybı özellikle kırılgan bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olabiliyor.
2: Ancak uluslararası hukukta iklim mültecisi olarak ayrı ve genel kabul görmüş bir mülteci statüsü bulunmuyor. Birleşmiş Milletler raporları ise gelecekte milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceğini işaret ediyor. Avrupa'nın tarihsel olarak küresel ısınmaya ve karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan bölgelerden biri olmasına rağmen, iklim değişikliğinin yaratacağı yeni göç dalgalarına karşı sınırlarını daha fazla korumaya yönelmesi de eleştirilerin konusu oluyor.
1: Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın göç politikaları ile ilgili temel soru değişmiyor. Avrupa Birliği insan hakları ve evrensel değerler konusundaki iddiasını kendi sınırlarına ulaşan göçmenler ve sığınmacılar için ne ölçüde uyguluyor? Akdeniz'deki can kayıpları, sınır duvarları, geri itmeler, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar ve Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönelik planlar bu sorunun Avrupa'nın en önemli siyasi ve insani sınavlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.
2: Avrupa Birliği bir yandan insan hakları, uluslararası hukuk ve evrensel değerleri savunduğunu vurgularken, diğer yandan göç ve iltica politikalarında sınırlarını daha fazla kapatıyor, geri dönüş süreçlerini hızlandırıyor ve sorumluluğu üçüncü ülkelere taşıyor.
1: Akdeniz'de yaşanan trajedilerden Ceuta'daki sınır krizine, Schengen içindeki yeni kontrollerden Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezleri planlarına kadar yaşanan gelişmeler, Avrupa'nın göç politikasıyla değerleri arasındaki gerilimin giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.
2: Avrupa'nın önündeki temel sınavsa yalnızca sınırlarını korumak değil, bunu yaparken insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerini ne ölçüde koruyabileceği. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar, medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte yaygınlaşan kumar bağımlılığı sadece cüzdanları değil, doğrudan insan beynini ve aile yapısını hedef alıyor. Kamuoyuna yansıyan bağımlılık öyküleri ve toplumsal farkındalık ihtiyacı problemin boyutlarını bir defa daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle yaygınlaşan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayba değil, beynin muhakeme ve karar verme işlevlerinin bozulmasına, aile ilişkilerinin sarsılmasına ve ağır psikolojik sorunlara da yol açabildiğini belirtti. Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beyin aktivasyonunun %30 düşebildiğini söyledi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre Profesör Doktor Kültegin Ögel, kumar bağımlılığının temelinde kazanma ihtimalinin yarattığı dopamin beklentisinin bulunduğunu belirtti. Bağımlılıkla birlikte beynin öncelikleri belirleyen bölümünün bozulduğunu söyleyen Ögel, ilaç tedavisi, psikoterapi ve zorunlu kısıtlamaların gerekli olduğunu ifade etti. Kumar ve bahis bağımlılığında beynin yapısı değişir. Beyin artık hesaplayamaz, muhakeme edemez hale gelir diyen Profesör Doktor Kültegin Ögel, bağımlılarda beynin öncelikleri belirleyen bölgesi bozulur ve beyin aktivasyonunda %30 düşüş gözlenir ifadelerini kullandı. Bağımlı olduktan sonra verilen sözlere güvenilmez çünkü kişi iradesini kaybeder diye konuşan Profesör Doktor Kültegin Ögel, bu sebeple zorunlu kısıtlamalar, ilaç tedavisi ve psikoterapi şarttır dedi. Görünmeyen yıkımın aileye etkilerine değinen klinik psikolog Elif Sena Özatay ise kumarın kişisel değil toplumsal bir yara olduğuna dikkati çekti. Kişilerin kumarbaz etiketiyle dışlanmasının tedaviyi engellediğini ifade eden Özata, bağımlılık tam anlamıyla bir aile hastalığıdır. Ortaya çıkan krizler aile bütçesini, güven duygusunu ve geleceği sarsar dedi. Uzmanlar, dijitalleşmeyle birlikte hızla yayılan kumar ve bahis bağımlılığının yalnızca maddi kayıplara değil, beynin karar verme mekanizmasının bozulmasına ve aile yapısının derinden sarsılmasına yol açtığı uyarısında bulundu. Bağımlılığın tedavisinde erken müdahale, psikoterapi ve aile desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında Türkiye'de tarımın kronikleşen sorunlarını ve mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarını anlattı. Mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık %90'ının sigortasız çalıştığını belirten ve sosyal yardım sisteminin de kayıt dışılığı teşvik ettiğini savunan Gürer, çadırlarda temiz su ve sağlıklı altyapıdan yoksun yaşayan ailelerin çocuklarının da küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorunda kaldığını bildirdi. Çiftçinin giderek ağırlaşan borç yüküne de dikkat çeken Gürer, tarım kesiminin bankalara olan borcunun 1 trilyon 459 milyar liraya ulaştığını, 5000 tarım arazisine ise icra geldiğini söyledi. Pestisit kullanımından hayvancılıkta ithalata bağımlılığa kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılık politikalarının bütüncül bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiği görüşünde.
2: Farklı illerde farklı ürünler yetiştiği için bu tarım işçiliği de devam ediyor. Evet. Tarım işçiliğinin devam etmesinde eğer tarım işçileri, o emekçiler olmasa ürünün ekiminden hasatına kadar geçen sürede makinalaşma olsa da farklı alanlarda

0: çıkan tarımsal alan daralmasının yarattığı tarım işçisine ihtiyacı, bu göçle gelenlerin bir kısmı oralarda kalarak kalıcı halede dönüştüğünü bu veriler de gösteriyor. Şimdi tarım kesiminin her birisinin sorunu var. Çiftçinin var, üreticinin var, hayvancılık yapanın var. Bunların sorunlarının yanında bir de bunlarla birlikte üretimin içinde olan, üretimi sonuçlandıran kesimlerin sorunları var. Banyo şartları neredeyse yok gibi. O kadar zor koşullarda. Çadırlar derme çatma. Elektrik bazısında var, bazısında yok. Su sorunu var, temiz suya erişimi. Bunun yanında çocukları yalın ayak, çamurda, çaplakta, toprakta oynuyorlar. Oralarda yaşamdan sürdürmeye çalışıyorlar. Çocuk işçiliği de bunlar üzerinden giderek yaygınlaşıyor. Bütünüyle baktığımız zaman hijyen olmayan koşullarda sorunlu bir yaşam sürüyor. Bu yaşamın ortadan kaldırılması, onlara daha iyi koşullarda yaşam şartlarının yaratılması gerekiyor. Yemek yediği kapları görseniz, onların konakladığı alanlardaki çadırın içini görseniz ya da onların tuvaletlerine gidip hijyen olmanın ötesinde kanalizasyonda bulunmadığı için ortaya çıkan tabloyu görseniz vicdansızlar. Biz de dedik ki bunu bir meclis araştırmasıyla ele alalım. Milletvekili olarak Türkiye'nin önemli üretim alanlarına gidelim. Oralarda bu insanlarla görüşelim. Sorunlarını dinleyelim. Çoğu güvencesiz, kayıt dışı. Çoğunun nüfus kağıdı sonrasından çıkan insan bunlar. Çünkü orada doğum yaptığı zaman gidip de nüfusa kaydolma şansı dahi yok. Orada anne yaptıktan sonra bu çocuğu bırakıp tarlada çalışmaya tekrar mecbur oluyor. Ve sigortalı sayısı da giderek düşüyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Yok sayılacak kadar sınırlı. Araçlarına ya bakıyorsun.
1: Bu mevsimlik işçilerin sigortası yok değil mi?
0: %90'ının yok. Çünkü evet. Bunlar geçici çalıştıkları için bir de devletten sosyal yardım da aldıklarında sigortalarını olur mu yardım kesiliyor. Evet. Oysa işçi düşük. Devletin, sosyal devletin, sen sigortalı ol. Hatta ben senin sigortanı da karşılayayım. Ayrıca ihtiyacını karşılayamıyorsan sosyal devlet gereği yardım vereyim demesi lazım. Onu yapmıyor. Eğer sen sigortalıysan diyor senin yardımını keserim. O zaman oradan gelecek yardıma muhtaç. Döndüğü zaman kömür alacak. O döndüğü zaman işte erzak yardımı alacak. O yardımlar kesilirse, çünkü sürekliliği olan bir iş değil bu da. 6 ay çalışıyor, 6 ay sonra işsiz kalıyor. Onun için de gelir gider dengeleri sürekli olarak aleyhlerinde. Bugün işçilik
1: zaten ücret... Ömer Bey, yani o memleketine, köye dönse bile, yani o eş zaten eşyasıyla, çocuğuyla falan otobüs parasını bile yani bu devirde göç masraflarını bile karşılayamaz yani neredeyse.
0: Bunlar azaldı ama bunlar traktörle, kamyonla taşınan insanlar bir de. Evet. Biliyorsunuz iş cinayetleri de bu konuda oluyor. Trafik kazaları sonraki Yani bütün olanakları bizim yaşadığımız bir düzenli hayatla örtüşmeyecek kadar sorunlu bir kesim. Bu hayatları iyi kılmak, da yaşanabilir ortamları yaratmak iktidarın öncelikli görevi olmalı ve onunla ilgili de düzenlemeleri sağlamalı. Muhalefetin görevi gördüğü eksiklikleri, yanlışlıkları iktidara aktarmak, söylemek. Bununla ilgili bir meclis araştırmasına gerek duymuyorlar. Oysa duysalar lehte olacak. Bu kesimlerin, özellikle mağdur kesimlerin sorunlarına siyasilerin daha fazla yoğunlaşması gerekiyor. Siyasinin kavga etmesi bu ülkeye faydalı bir olgu değil. Siyasinin verdiklerinin bir iktidar tarafından da değerlendirilmesi faydalı bir olay. Yalnızca evet, bizim dediğimiz doğru olur. Biz bundan oy alalım. Oy mantığıyla baktığınız her olayda mutlaka problemler artar, sorunlar katlar. Ülkenin hayrına olmaz. Oy yerine doğru iş yapayım, doğru işe insanlar destek versin. Bunu da benimsesin. Biz bu yolla gelişelim noktasında olmalıyız. Yani evet, dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Böyle baktığınız zaman hala tarım işçilerinin sorununu çözememiş. Bu emek, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili problemleri yaşanan bir ülke olmak nazik bir şey. Biri gelse orada bir belgesel çekse, bunu da götürse Türkiye'de tarım işçileri, mevsimlik tarım işçileri durum bu dese, sanır ki dünya Türkiye'de böyle bir yaşam var. Yalnız orada kaldı o yaşam. Yani bugün artık evinde banyosu olmayan, evinde su olmayan, evinde sosyal olanakları, televizyon, internet olmayan sınırlı insan var. Ama bunlar çadırda yaşıyor. Çadırda yaşadıkları gibi yani içinde bulundukları koşullarda karınlarını zor doyuruyorlar, gelirleri düşük, ihtiyaçları karşılanmıyor. Böyle de insanların varlığı tabii düşündürücü, üzüntü.

0: Ha diyebilirsiniz, Türkiye'de 50 milyon insan artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekli, asgari ücretli geçim yapmakta zorlanıyor. Bunların hepsi de bu ülkenin şu anki gerçeği. Ama bunların dışında yaşam koşullarıyla, içinde bulundukları durumla daha zorda olan bir kesim var. Biz onları da gündeme getirdik ve tarım işçilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülebilir bir sorun. Çünkü şunu da söyleyeyim, bunların göçle geldikleri bölgelerde ürünlerin ne zaman olacağı, ne kadar konaklayacağı, ihtiyaçların ne olduğu biliniyor. Önlem alınır, ona göre düzenleme yapılır.
1: Evet.
0: Bir tane sayı da buna ekleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bunların ihtiyacı neyse o yapılmalı. Bakın bazı bölgelere gidiyoruz. Orada yapılmış bunlara bir oda, bir tuvalet, bir de beton. Ama oradaki ihtiyacı karşılayacak bir düzenleme değil. Eğer bir çalışma yapılıyorsa oturup Ankara'dan bunları koordine etmek yerine bu insanların bulunacağı yerdeki yaşam alanlarını doğru kurgulayıp nereye nasıl ulaşacaklarını da sağlayıp onların bugünkü bulundukları durumu iyileştirecek bir yapılanma ve düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa ezberden ben TOKİ göndereyim 100 tane konut yapsın gitsin burada konaklasın lan olmuyor. Çünkü Anadolu'da sel nedeniyle bazı bölgelerde yapılar yapılmıştı geçmişte. Ahır yapmayı unutmuşlar. Hayvancılık yapan yerde ev var, ahır yok. Adam derme çatma ahır yapmaya kalkıyor. Yani önceden planlamayı, öngörüyü
1: Evet.
0: doğru yaparsanız her alanda sıkıntı yaşarsınız.
1: Ömer Bey, şimdi burada sıkıntı millete şöyle geliyor. İşte mevsimlik işte, ya işte geliyorlar biraz çalışıp gidiyorlar. Yani sorun o değil. Sorun bambaşka ve Türkiye için son derece önemli bir şey. O insanlar olmasa bakın tarlada patates sökülemiyor. Toprak altında kalıyor. Soğan orada kalıyor. Siz de belirttiniz, ürün dalda kalıyor. Ya bunlar...
0: Elmayı toplayamıyorsunuz,
1: Elmayı
0: zeytini toplayamıyorsunuz.
1: toplayamıyorsunuz. Ben nereye gidersem gideyim, serde köylülük de var. İşte hemen gidip bakıyoruz ne var ne yok, nedir sıkıntılar diye sorduğumuzda ilk gündeme gelen konulardan birisi tarımda istihdam sorunu. Yani işçi bulamamak diye bir şey var. Bu şundan kaynaklanmıyor. Efendim Türkiye'de herkes rahat da işte burada bir şey yani burada da adam bulunamıyor. Ondan kaynaklanmıyor. Yani ne yazık ki gerek eğitim sistemi işte insanların her ile bir üniversite şusu busu meslek eğitiminin ihmal edilmesi bir sürü nedeni var. Yani işsiz de çok ama tarım sektöründe işçi bulmak sorunu da yoğun. Hatta
0: Ziraat mühendisi işsiz, gıda mühendisi işsiz,
1: evet.
0: veteriner işsiz. Hazine arazileri boş duruyor. Bu işte ilgili olmayanlar gidip o araziler veriliyor. Bir kısmı da organize enerji santrallerine, madene açılıyor. Bunun yanında doğru bir planlama olsa, bu insanlar üretim içinde olsa,
1: Evet.
0: bilgiyle, bilimsellikle buluşan bir tarım altyapısı yaratılsa ve bunun üzerinde çalışan emekçilerin de sorunları çözüm bulsa, tarımın önemli ölçüde sorunlarında azalma olur. Ayrıca Türkiye biliyorsunuz İsmet Bey, israfın yıllık 23 milyon tona erdiği noktada önemli bölümünde tallarda ürünün kalmasıyla da ilgili. Bu insanlar oralarda
1: Sizin
0: koordine eder.
1: bölgenizde patatesler kalmadı mı geçen sene?
0: Geçen sene kaldı. İşte
1: Kaldı.
0: 3 liraya satamadılar. Çürüdü. Hayvan yem oldu. Şimdi patates pahalı diye konuşup duruyorlar.
1: Ya ben Antalya'ya gittim. Yani Haziran ayıydı galiba. Seralara baktım. Yani çok sayıda domates var. Yani neredeyse yani binlerce ton domates var seralarda. Bırakmışlar. Herkes geliyor. İsteyen vatandaşlar yani şehirdekiler gelip toplayıp gidiyorlar. Dedim ya niye toplamıyorsunuz? Niye satmıyorsunuz? Dediler ki fiyat 15 liraya düştü. Yani 15 liraya domatesi toplamak için işçiye vereceğimiz ücreti bile karşılamıyor. Biz de eşe dosta ihtiyacı
0: Nakliye de
1: varsa.
0: var.
1: Evet yani.
0: Nakliye de mazota gelen zamdan dolayı
1: Evet.
0: Antalya'dan ürüyorlar.
1: Yani bu
0: Değil mi? Üreticinin altında.
1: nedenle insanlar tarlada bırakıyorlar ürünlerini. Çürüyüp gidiyor bir süre sonra. Onları söküyorlar hepsini. Yani
0: İsmet Bey,
1: nereden
0: o da
1: baksanız
0: çözülür.
1: bir gariplik var.
0: Bakın o da çözülür. Şimdi Türkiye domates de dünyanın önemli üretici ülkelerinden biri. 14 milyon tona yakın belli dönemlerde domates üretiyor. Türkiye'nin ihtiyacı 2,5 milyon ton civarında
1: Evet.
0: salçası. Biz bunu ihraç ediyoruz. Siz yurt dışı pazarlarını dikkate almadan salça ihracatını bir dönem kısarsanız, yurt dışı ile ilgili pazarın kaybetmezsen neden olsanız, gidip yurt dışı pazarını bulmakta zorlanır ve orayı başka ülkeler doldursa bir daha giremezsiniz. Şimdi dünyada tarımda farklı ülkeler yalnızca yurt dışı ürün satışıyla büyük gelir sağlıyor. Çin'de, Amerika'ydı, Rusya'ydı, Ukrayna'ydı. Türkiye katma değerli ürüne çeviremiyor. depoları sağlıklı değil, kooperatifçiliği gelişmemiş, kamucu bir yaklaşım yok, bu sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz patatesi, soğanı götürür, hala anamdan, babamdan, dedemden kalma yöntemlerle evin altına korsanız, havalar ısındı mı, işte Mart, Nisan'da o patatesten, soğandan hayır gelmez olur.
1: Fitrekleniyor çünkü.
0: Sağlıklı depolarda işlenmiş, dondurulmuş gıdaya çevirirseniz, onları korunaklı alanda saklarsanız 2 yıl o ürünün döngüsünü sağlarsınız. Bir yıl ürün çok oluyor, çöpe gidiyor, bir yıl ürün az oluyor, ekim artıyor. Niye? Planlama yok. Üretim planlaması dedikleri lafta kalıyor. Bir ürünün ne kadar yetişmesi gerektiğini, ihtiyacın ne olduğunu, ne kadar ihracat yapılabileceğini planlayan bir üst akıl olursa bunlar olmaz. Türkiye'de tüccara bırakılan bir piyasa, ithalatçıların da büyük para kazandığı ve ithalatın önünün açıldığı bir alan var. Bakın her yıl değişen ürün desenlerinden dolayı Türkiye'nin üretimi de farklılaşıyor. Buna kuraklık, iklim değişikliği, ani hava etkenleriyle ortaya çıkan sorunların varlığını katın. Bir de dedim ya az önce mazot 80 lira olmuş. 7 liraydı bundan 7 yıl önce mazot, şimdi 80 lira. Gübre artmış, ilaç artmış, tohum artmış, elektrik artmış, sulama suyu giderler artmış. Giderler artıyor, giderin uygun alım fiyatı açıklanmıyor. Alım fiyatı açıklanmadığı için çiftçi zarar görüyor. Ürün çiftçiden çıkıyor, tüccar fiyatı yükseltiyor. O zaman da gidip tüccar yeterli alım yapmıyor. Niye? Fiyat yüksek olsun diye. Yani bunlar gözler önünde. Bu bugünün işi değil. Size de kaç kez programlarda anlatıyoruz. Çözülmeyecek iş değil. Tarım Bakanlığı'nın dergileri var. Ona verilen paralara yazıp bir girin onlara bakın. Türkiye'de üretim planlaması anlatılıyor. Sorunların nasıl aşıldığını, üretimin nasıl olduğu anlatılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz soğanla patatesi yönetemiyorlar. Ya bir ülkede 5 yıldır patates bir yıl para eder, bir yer batar. Soğan para eder, batar. Böyle bir mantık var mı? Geçen yıl Türkiye'de soğan o kadar çok ürün oldu. 5000 tonun üzerinde de ithalat var. Niye yapıyorsun bunu arkadaş? Ya da tam böyle ayçiçeği hasat ettirmeye başlıyor. Bir bakın yurt dışından ürün getirmeye kalkıyor. Yani bir de üreticinin psikolojik ekim dikim zamanları moralini bozdukları için hasat döneminde ya da ekim döneminde şu ithalatı bir durdurun. İthalatı durdurun, çiftçinin kafasını karıştırmayın. Çiftçi diyor ki o zaman ben diyor bu sefer bu ürüne yöneleyim, şu ürüne yöneleyim. Şimdi diyorlar ki rekor artış bekliyoruz ürünlerde. Ya insanlar dala geçer gibi iş yapıyorlar. Geçen yıl Türkiye'de zaten 10 milyon ton bitkisel üretimde, 10 milyon ton bahçe ürünlerinde kayıt dışıyla birlikte kayıp oluştu. Niye oluştu? Kuraklık ve donun etkisiyle. Bu yıl yağmur iyi yağdı, rekorte yüksek oldu, şu kadar ürün artışı. 22 milyon ton buğday olacak diyorlar. Geçen yıl 17 milyon 900 bine düşmüştü. 2002 yılında buğday Türkiye'de 19 milyon 600 bin tondu. Demek ki 30 milyon nüfusu artan ülkede neredeyse senin 22 milyon dediğinde kişi başına düşen üzerinden bakarsan üretiminde önemli ölçüde geriye gitmişsin. Ama rakamı söylediğin zaman ne oluyor? 22 milyona çıktık. Geçen yıl 17 milyon 900 bindi. Rekor artış var. Ya kendini kandırıyorsun.
1: İstatistik en iyi yalan söyleme yöntemlerden birisidir biliyorsunuz. Yani, nereden baktığınıza bağlı.
0: Ya şimdi TÜİK mesela sizin gübre fiyatlarınızla ilgili açıklama yapıyor. %37 diyor artış değil mi? Neye göre yapıyor? Kullanılan ürüne göre yapmıyor. Bütün gübre ürün desenini çıkarırsan 37'yi bulursun. Ama ihtiyaca göre yaparsan, DAP gübrenin kullanıldığı dönemin fiyatını alırsan, üre gübrenin kullanıldığı fiyatı alırsan, o zaman bu söylediğinin gerçek olmadığını %60'ın üzerinde çiftçinin kullandığı, ihtiyaç duyduğu dönemki gübre fiyatı arttığını görürsün.
1: Taban gübreyi sadece ekim zamanında bakacaksınız. Sonra 11 ay fiyatlar ihtiyaç olmaz. Depoda bekler o gübre.
0: Yani hiç kullanmadığın gübreler var bir de. Biliyorsunuz gübre çeşitleri hem sebzede hem meyvede hem bitkisel tarım alanlarında değişkenlik gösteriyor. Bu şuna benziyor. Bakın bir acı örnek vereyim size. Laf lafı açıyor. Bu pestisitle ilgili Türkiye'nin başı bela da yine Avrupa Birliği'nde iadeler var. Biz iadeleri Avrupa Birliği üzerinden bakıyoruz ama Avrupa Birliği dışından da iadeler geliyor Türkiye'ye. Diyorlar ki işte bu pestisit Türkiye ortalaması 2.3 dekara ilaç kullanılıyor. Bu durumda dünya ortalaması 2.6'nın altında Türkiye ilaç kullandığı için ilaçtan dolayı bizim sıkıntımız yok. Peki arkadaş 10 tane ile ele alırsak Konya dahil 6.5 oluyor. Peki Konya'yı çıkarırsak yalnızca sera bölgelerinde üretimlerde 9.3'e çıkıyor. Bu ne demek? Yani esas üretim olan yere göre istatistik yaparsan Türkiye dünya ortalamasının neredeyse 4-5 katı fazla ilaç kullanıyor. Ona göre bakarsan farklı, Türkiye ortalamasına bakarsan farklı. Şimdi Van'da hiç kullanılmayan pestisitin oranını getir Antalya'yla ortalama alırsan o zaman fiyat durum değişiyor. Bir gerçek var. Üretim yapılan bölgelere göre Türkiye dünyanın daha fazla tarım zehri kullanıyor ve o yüzden de pestisit Türkiye'nin başının belası olarak hala hazırda orta. Ya bu çiftçinin müs? Hayır, çiftçinin değil. Çünkü bu çiftçiyi eğitmek sosyal devlet gereği, aynı evet, zamanda evet. da tarımın yönetilmesi açısından senin görevin. O bilgiyi olsun doğru ver. 10 tane de insanlara de ki bak kardeşim bunu bu kadar atarsan bu kadar sorun doğar. Yarın niye bir adam ürettiği ürün geri gelsin de oradan batsın, zarar görsün. Böyle bir mantık var mı? Bakın 1 trilyon 459 bin milyar liraya şu an tarım kesiminin Bankacılık Düzenleme Kurulu verilerine göre borcu var, kredi borcu. Ödeyemedi mi ne oluyor?
1: Traktör ne kadar dediniz yani. Pardon Ömer Bey, tekrar eder misin?
0: 1 trilyon 459 milyar lira şu anki borcu. Bu resmi veriler, bu kredi kullanmış çiftçi bu kadar. Burada döngü olmadı mı? Geçen aykiyle son verilerdi, aylık olarak değişken gösteriyor. 77 traktöre gelmiş, 5000 araziye, tarım arazisine icra gelmiş. Hayvanlara, büyükbaş hayvanlara icra gelmiş. Ürüne Antalya Serik'te daha olgunlaşmamış domatese icra gelmiş. Türkiye'yi bu hale getirmişsin. Bir yerde icra, ya bu adamın traktörünü alırsan, tallasını alırsan, ürününü alırsan nasıl bu adam üretmeye devam edecek?
1: Borcunu nasıl ödeyecek?
0: Borcum yok, bir de tarımda nasıl kalacak? Hadi borcunu ödedi, adam bir daha ekim yapmayacak. Sen buna de ki ben senin şu anda icralık olduğun durumu görüyorum. Bunu icraları durduruyorum. Sana ek kredi desteği veriyorum. Bu döngüyü sağla. Bu adama bir yol aç. Belki kurtarır kendini. Yani adam daldaki olgunlaşmak üzere olan domatesine icra geleceğini bilse niye o domates eksin?
1: Evet.
0: Gelir gider. Az önce örnek verdiniz siz, işte Antalya'da gördüm. Burada Serik'te bir olay. Ben giriyorum bakıyorum o icra değişkenliklerinde her hafta hemen hemen haberleştiriyorum. Çok da üzülüyorum. Ha benim ekili dikili arazim de yok. Dededen gelme, topraktan gelen bir insanım. Bölgelere gidiyorum, üreticiyle görüşüyorum. Yaşadığı sorunu hissediyorum. Onu da kamuoyuyla paylaşıyorum. Odama geliyor Erzurum'dan çiftçi, ağlıyor. 2 milyon borcum vardı, 4 milyon olmuş. Şu banka müdürünü bir ara. Banka müdürünü arıyorum. Banka müdürü diyor ki bize diyor şu kadar taksitlendirme verdiler. Onun üstüne bir şey yapamayız vekilim. Ne yapalım diyor. Yani insanların bir de yaşadığı acıyı hissediyorsunuz. Evet. Böyle bir tarım politikasıyla nereye gideceğiz? Tarım bitti. Ya tarım bitmez. Niye bitmez? Sizin bir bahçeniz vardır. Gider iki orada da üretim yaparsınız. Kendince yürü. Ama o tarım değil artık. Tarım evet. toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına alacak. Arz açığının olmadığı, savaşta, depremde, afette, felakette kendi kendine yeterli boyutta olma.
1: Milli güvenlik sorunu galiba değil mi? Milli güvenlik sorunu.
0: Yok. En güzel evde oturabilirsiniz. Her şeyiniz olur. Ama gıdanız olmazsa yaşam olmaz ki. Ben daha önce bilmiyorum sizin programda söyledim mi? Bu Sümerlere atfedilen güzel bir laf var. Diyor ki altını ve diyor gümüşü olanlar boyunu ve buğday olanın kapısını bekler diyor.
1: Evet. Önemli bir söz. Çok, çok söz. Çarpıcı bir söz. Evet.
0: Tabii. Atatürk'ümüzün de bu konuda çok güzel laflar var. Bu sabanla kılıçla ilgili. Kılıçın sabanın kılıça olan üstünlüğü anlatan. Evet. Ve ben ona da şuna da üzülüyorum İsmet Bey. Bakın Atatürk'ün o dönem yaptığı ve söylediklerini ben tarım konusunda çoğunu okudum. Ne, o günden bugünü görmüş örneğin su konusunu, evet. suyun planlanmasını, suyun yaratacağı verimliliği, fidanı, tohumu, makinalaşmayı, krediyi, kooperatifi, çiftçinin desteklenmesini ve Türkiye'nin ayağa kalkmasında Cumhuriyet yılı döneminde 6,5 milyon hektar olan tarım arazisini 20 milyon hektara çıkararak çok önemli bir sürecin önünü açmış. Tarımsal makinalaşmanın önünü açmış, katma değerli ürün üretecek fabrikalar, şeker fabrikalarının, beyaz fabrikalarının yolunu açmış, bunlarla ilgili yöntemler geliştirmiş. Bugün dünya bunları yeniden keşfetmiş gibi oraya yöneliyor. Biz de kendi toprağımız var, çiftçimiz var, suyumuzu doğru yönetmemiz lazım. Bununla ilgili altyapımız var ama mevsimlik tarım işçisinin bile sorununu çözememişiz daha. Nasıl olacak bu iş?
1: Evet, yani hani bir dokun bina işit derler ya, tarımdaki durum biraz ona benziyor. Siz bu et fiyatları konusunda bir açıklama yaptınız. Yani evet, onca hayvan ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz fakat fiyatlar düşmüyor. Nedir bu konu?
0: Ya çok acı bir şey ama birileri ithalattan büyük para kazandıkça bu işin duracağı yok. Çünkü orada bir cevher keşfettiler. Geliri en yüksek olan noktalardan biri ithal, hayvan, ithal et. Türkiye'de hayvancılık politikası yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor. Yerli ırkın geliştirilmesi gerekiyor. Merak hayvancılığına dönüşmesi gerekiyor. Yem fiyatları sürekli artıyor ve yemde de dışa bağımlıyız. Bu konuda kendi kendine yeterliğin sağlanması gerekiyor. 12 ay kapalı alanda ahırda hayvan besleyerek Türkiye'de hayvancılığın sorunlarını aşmak da sorunlu. Yani ahır giderleri artıyor. Hayvan hastalıklarıyla yeterli mücadele edilemiyor. Her yıl buzağı ölümleri dünya ortalamasının üstünde. Eğer bugün buzağı ölümünü engellesek ithal hayvan sayısı kadar buzağı ölümümüz var. Bunların yarattığı sorunlarla bütün bakmak lazım. Süt inekçiliğinde 24 lira 50 kuruş süte para veriyorsunuz. Rafta süt olmuş 100 lira. O girdi maliyetleriyle 1 litre sütün maliyeti neredeyse 30 lira. Su sütü geçen bir ülkede hayvancılığı nasıl sürdüreceksiniz? Küçük alet ve işletmelere gerekli desteği vermiyorsunuz. Onu, biriyle ona hayvan olan çoğu ahır artık kapandı. İşletme 112 bindi benim geçen yılki baktığımda. Ahır kapanmış. Neredeyse 1 milyon üzerinde hayvan ahırı varken. Bütünüyle ele aldığınızda et fiyatlarının düşmesi öncelikle hayvancılığın daha yaygın yapılıp hayvan varlığının artırılmasına bağlı. Arkasından hayvan kesime gittiğinde, kasaba eridiğinde kasap diyor ki elektriğim var, nakliyem var, işçiliğim var, kiram var. O da oradan dert yanıyor. En büyük sıkıntıyı da yurttaş çekiyor. Şimdi son yıllarda et ve süt kurumu et ithal ediyor. Hayvan ithalatını da o yapıyor. Bakınız et ve süt kurumu 2 yıldır kar ediyor. 2 yıldır kar ettiği nokta buradan sağlanan fayda. Oysa devletin kamu kuruluşu piyasayı dengelemekle mükelleftir. Kar etme yerine başı baş noktasında ol, zarar etme. Ama oradan gelen hayvana eti de piyasaya daha uygun koşullarda ver. Türkiye'nin hayvan açığının giderilmesi olasıdır. Orada da planlama eksikliği, kamucu bir yaklaşımla sorunlara bakılmaması ve burada yerli ırkın geliştirilmemesinin önemli etkisi var.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının zorluğuna işaret ederek bir an önce iyileştirilmesi çağrısı yaptı. Çiftçinin 1 trilyon 459 milyar liraya ulaşan banka borcuna dikkat çeken ve artan maliyetlerle icraların üreticiyi tarımdan uzaklaştırdığını belirten Gürer, üretimde planlamanın güçlendirilmesi, pestisit kullanımının denetlenmesi ve hayvancılıkta dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen ve 6 Ağustos 1991'de dış erişime açılan ilk web sitesi, internet tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Aradan geçen bu sürede web sitesi sayısı 1,9 milyara ulaşarak internetin hayatın her alanına nüfuz eden bir devrime dönüşmesini sağladı. Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar günlük yaşamın neredeyse tüm alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojiye dönüştü. Özellikle COVID-19 salgını döneminde insanlar arası fiziksel temasın kısıtlanması, bireyleri tüm ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yönlendiren yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tim Berners-Lee, World Wide Web projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990 tarihinde yayın aldı. Ancak bu site o dönemde yalnızca İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden erişime açıktı. Dolayısıyla henüz WWW vizyonunu gerçekleştirmiş sayılmıyordu. 6 Ağustos 1991'e gelindiğinde ise Berners-Lee söz konusu web sitesini tüm kullanıcıların erişimini açarak internet tarihinde bir dönüm noktasını imza attı. Böylece bugünkü web sayfalarının temelleri atılmış oldu. Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte çevrim içi topluluklar kurmak, kişisel içerikler paylaşmak da mümkün hale geldi. Mobil erişim ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte internet bugün artık sadece bir iletişim aracı değil, dinamik, sürekli evrilen bir dijital ekosistem olarak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformlarının artmasıyla çevrim içi topluluklar oluşturmak, bireylerin sesini duyurabilmesi, habere ulaşabilmesi, hatta gündem yaratabilmesi mümkün hale geldi. Bugün internet yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ekonomi, siyaset, kültür ve bireysel kimliklerin inşa edildiği bir dijital kamusal alan konumunda. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde yalnızca birkaç satırdan oluşan bir web sayfasıyla başlayan bu serüven, bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını birbirine bağlayan dev bir dijital evrene dönüştü. Tim Berners-Lee'nin başlattığı bu girişim, insanlık tarihinin en büyük dijital dönüşümünün de başlangıç noktası oldu. 1991'de atılan o ilk adım yalnızca bir web sitesinin değil, dijital çağında başlangıcıydı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ...629 Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2025'te sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övmeyle terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odaklı yapısına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak öne çıktı. Bu nedenle X'te halkın bir kesimini aşağılama %6,8 ve %9,1 ile dini değerleri aşağılama suçlamaları diğer platformlara göre daha yüksek oranda görüldü.
2: Facebook'ta daha çok bireylere veya siyasilere yönelik hakaretlerin yapıldığı gerekçesiyle yargılamaların öne çıktığı ifade edilirken, X'te toplumsal gruplara hedef alan paylaşımların daha yaygın olduğu yönünde tespit yapıldı.
1: Çalışmaya göre kararlarda Facebook'ta bireyler arası hakaret ve kişisel saldırı niteliğindeki suçlar baskınken, Instagram'da özel hayatın gizliliği, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
2: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin %340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
1: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
2: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş, sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
1: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
2: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içerikli paylaşımların zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
1: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası organizasyonundaki ticari hatların özel yatırımcılara satılmasını öngören planın geri çekilmesinin ardından, FIFA içinde ve uluslararası futbol kamuoyunda artan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün personele gönderdiği e-postada söz konusu süreci üzücü ve kınanması gereken bir olaylar dizisi olarak nitelendirdiği öne sürüldü. Sky News'in haberine göre Grafström, e-postasında Infantino'nun adını vermese de FIFA'da yaşanan gelişmelerin kurum açısından kabul edilmesi güç bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti. FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger de Infantino'nun planlardan vazgeçmesini kesinlikle gerekli ve tartışmasız doğru bir karar olarak değerlendirdi. Eski Arsenal Teknik Direktörü Wenger, Dünya Kupası'nın hisselerinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik girişimlerden, basına yansıyan haberlerden önce haberdar olmadığını söyledi. Wenger, FIFA'nın futbola şeffaflık, dürüstlük ve bağlılık ilkeleriyle hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan UEFA'nın Infantino yönetimine desteğini çektiğini açıklamasının ardından bazı üye federasyonlardan da benzer adımlar gelmeye başladı. Galler Futbol Federasyonu desteğini geri çekerken İngiltere Futbol Federasyonu'nun da aynı yönde açıklama yapması bekleniyor. UEFA'nın itirazlarına Asya Futbol Konfederasyonu ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'ndan da destek geldiği belirtildi. 3 yıldız UEFA yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın ticari haklarının satışı ile ilgili sürecin kapalı kapılar ardında yürütülen yakışıksız bir pazarlık olduğunu savunarak Infantino'nun liderliğine olan güvenini kaybettiğini duyurdu. Ayrıca FIFA Başkanı'na gönderilen mektupta hukuki yollara başvurulmasının da değerlendirildiği ifade edildi. Mektupta FIFA yönetiminden satış planına ilişkin ellerindeki tüm belge ve elektronik kayıtların korunması için derhal gerekli adımların atılması talep edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Infantino'nun istifa etmesi yönünde çağrılar yükselirken, FIFA Başkanı'nın Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığı belirtiliyor. UEFA ise Infantino'nun geleceği konusunda hiçbir seçeneğin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, olası bir güvensizlik sürecine kapıyı açık bıraktı. Yaşanan tüm gelişmelere ek olarak Infantino'dan özür adımı geldi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planları sırasında hatalar yaptığını kabul etti ve özür diledi. Gianni Infantino, FIFA'ya bağlı 211 üye federasyona bir mektup göndererek hataları nedeniyle içtenlikle özür dilediğini kaydetti. Infantino mektubunda bunların bir daha yaşanmayacağına dair taahhütte de bulundu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın ticari haklarının özel yatırımcılara satılmasını öngören planın geri çekilmesinin ardından, hem FIFA içinde hem de uluslararası futbol kamuoyunda artan istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. UEFA'nın desteğini çektiği süreçte bazı federasyonlar da Infantino yönetimine tepki gösterirken, FIFA'da güven krizinin derinleştiği belirtiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Sinema oyuncusu Yiğit Dören'e sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf ve videolarda bir içki markasının görünmesine para cezası verilmesi tartışma yarattı. Paylaşımlarının reklam veya ticari amaç taşımadığını savunan Dören, cezanın iptali için itiraza bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı, Dören'in sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraf ve videolarda içki markasının görünmesini alkolü içki reklamı ve tanıtımı kapsamında değerlendirdi. Bu değerlendirme sonucunda oyuncuya 82.244 lira idari para cezası uygulandı. Dören, sosyal medya paylaşımlarında içki markasının görünmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 82.244 liralık idari para cezasına itiraz etti. Cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Dören, herhangi bir alkolü içki firmasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını söyledi. Avukatları aracılığıyla itiraza bulunduğunu belirten Dören, mahkemenin cezayı iptal edeceğini umduğunu ifade etti. Peki cezanın yasal dayanağı var mı? Türkiye'de 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesi, alkolü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamını ve tüketicilere yönelik tanıtımını yasaklıyor. 2026'da yapılan değişiklikte de üretici, ithalatçı ve pazarlamacıların marka, amblem ve logolarıyla çeşitli etkinlik ve yayınlarda destek vermelerine ilişkin yasaklar genişletildi. Marka görünmesi tek başına yeterli mi? Bir paylaşımda alkolü içecek markasının tesadüfen veya doğal olarak görünmesi tek başına bunu

0: mutlaka reklam veya tüketiciye yönelik tanıtım olduğu anlamına gelmeyebilir. Hukuki değerlendirmede paylaşımın bütünü, markanın nasıl gösterildiği, markaya özel vurgu yapılıp yapılmadığı, paylaşımın içeriği, amacı ve varsa ticari bağlantı gibi unsurlar önem kazanabilir. Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e konuşan idari hukukçusu Profesör Doktor Metin Günday, kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ve paylaşımda yer alan ürünlerin reklam kategorisine kabul edilmesinin yanlış olduğunu anlattı. Kişisel hesaplardaki paylaşımlara reklam gerekçesiyle para cezası verilmesinin hak ve özgürlüğün hiçe sayılması ve sosyal yaşama müdahale olduğunu söyleyen hukukçu Metin Günday şunları söyledi.
1: Birincisi, yani bir kimsenin bu şekilde sosyal medyada böyle bir paylaşım yapması, değil mi? Ne bir reklam yasağı sayılabilir? Çünkü bir belli bir ürünün reklamını yapmıyor. Belli bir ürünün lehine veya aleyhine bir reklam yapmıyor. Dolayısıyla reklam mevzuatına aykırılık teşkil etmez. Dolayısıyla o nedenle bir idari yaptırım kararı alınamaz. İkincisi, kabahatler kanunu çerçevesinde de yani alkol tüketmesi bir insanın başkasının huzur ve sükûnunu bozacak davranışlarda bulunmamak kaydıyla alkol tüketmesinde hiçbir yaptırımı yok. Kendisinin özel yaşamını göstermiş oluyor. Özel yaşamına ne şekilde özel yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor, daha açık bir şekilde anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir hak ve özgürlüğe müdahaledir bu. Bir hak ve özgürlüğün hiçe sayılmasıdır. Yasal hiçbir dayanağı yoktur bu. Yasak, hayır yasak değil. Kime, hangi yasaya göre verdiklerini bilmiyorum. 81 bin lira veriyorlar. Göre mi veriyorlar? Reklam yasağına aykırı hareket ettiğinden dolayı veriyorlar bunu. Reklam yasağına aykırılıkta veriyorlarsa burada reklam yasağı yok. Reklam yasağını ihlal eden bir davranış yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedenle böyle bir yaptırım kararı alınmasının hukuki dayanağı yok diyebiliriz. İki, buna karşı da dediğim gibi itiraz edebilir bu karara. İtiraz merci de idare mahkemesidir. Ve dolayısıyla bakalım iş itiraz edildiğinde itiraz merci de karar verecek. O KVK onu da ihlal söz konusu. Kişisel verilere korunması hakkındaki mevzuatı da aykırılık değil. O kendi hayatını paylaşıyor ya. Değil mi? Anayasaya göre de zaten böyle bir yetkisi var devletin. Buna ilişkin mevzuat da var. Örneğin bir küçüklere alkollü içecek satılması yasaklanıyor. İkincisi, gece 10'dan itibaren alkol satışı yasaklanmış. O yasağa riayet etmeyen satıcılar, alıcılar hakkında yaptırımlar var kanunda. Eyvallah. Bunların hiçbir tanesi bir şey demiyoruz. Çünkü yani alkol sağlığa zararlıdır. Özellikle gençlerin bu böyle bir alışkanlıktan korunması veya böyle bir alışkanlık edinmemeleri sağlamak devletin ödebilir. Buna da bir şey demiyoruz. Ama bunlar bir sosyal medyada bir kimsenin özel yaşamından bir kesinti paylaşması, değil mi? Olay bu. Bunun hiçbir şeyi yok yani. Hiçbir mevzuat hükmünün ihlal eden bir yanı yok. Hiçbir şey yok. Tanıtım yapma yok. Şey yok. Böyle bir amaç yok. Yani böyle bir kastı yok adamın, değil mi? Yani şimdi bir video çeker, videoyu yayınlar sosyal medyasında ve onu yayınlarken de orada belli bir alkol içeceğin reklamını yapar. Onun öteki alkol içeceklerden daha kaliteli olduğunu ileri sürebilir. O zaman reklam tamam. Ama burada o da yok. Yani onu tam bilemeyiz, mahkemeye karar verdi ama ben kendi kişisel düşüncemi söyledim. Doğal olarak bu böyle bir cezaya itiraz edildiğinde bu itirazı kabul edip cezanın kaldırılması gerekir. Yaptırımın kaldırılması gerekir.
0: Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, sinema oyuncusu Yiğit Ören'e verilen cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını söyledi. Verilen cezanın idare mahkemesine yapılan itiraza iptal edilmesi gerektiğini söyleyen hukukçu Metin Günday, yapılan paylaşımın mevzuattaki hiçbir hükmü ihlal etmediğini belirtti. Sinema oyuncusu Yiğit Ören'e sosyal medya paylaşımlarında bir alkol markasının görünmesi nedeniyle 82.244 lira idari para cezası kesildi. Radyo Sputnik'e konuşan hukukçu Metin Günday, Dören'e kesilen cezayı yorumladı. Günday, kişisel sosyal medya paylaşımlarının reklam kapsamında değerlendirilmesinin hukuki dayanağı bulunmadığını ve cezanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocukla. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.
2: Takvimler 6 ve 9 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri yüz binlerce sivili hayattan kopardı. ABD 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima şehrine, 9 Ağustos'ta ise Nagasaki şehrine atom bombası attı. Hiroşima'da saçılan ısı ve radyasyon anında 70 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin ise yarısı yok oldu. Japon yetkililere göre atılan atom bombaları nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü. Ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken Japon savaş uçakları ABD'nin Büyük Okyanus kıyısındaki Pearl Harbor limanını bombaladı. Bu saldırıdan bir gün sonra ABD resmi olarak İkinci Dünya Savaşı'na girdiğini açıkladı ve 1942'de ise atom bombası projesine başladı. Projeye 2 milyon dolar ayrılmıştı. Müttefik devletler Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olması çağrısında bulundu, aksi halde tamamen ve mutlak bir yıkım olacağı uyarısında bulundu. Teslim olmayan Japonlar karşısında 1945 yılına gelindiğinde ABD Başkanı Truman atom bombasının atılması emrini verdi. 255 bin kişinin yaşadığı Hiroşima'ya atom bombası atan ABD, dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini aldı. Japonya'nın 2200 kilometre güneyindeki Tinian adasından havalanan Amerika Birleşik Devletleri'nin B-29 bombardıman uçağı Enola Gay, pilotun annesinin ismi verilmişti ve üzerinde Little Boy adını verdiği uranyum 235 tipi atom bombasını taşıyordu. Uçak Hiroşima semalarına doğru ilerlerken insanlık için kara bir günün eşiğine geliniyordu. Patlamanın aniden meydana geldiği o korkunç an şehrin merkezinde yaklaşık 600 metre yükseklikte gerçekleşti. O korkunç patlamadan hemen sonra gökyüzünde devasa bir mantar bulutu yükseldi. Saçılan ısı ve radyasyon anında 80 bin kadar insanı yeryüzünden sildi. Onlardan geriye yalnızca atomik gölgeler adı verilen şeyler kaldı. İnsanlara ve cisimlere ait olan bu izlere Hiroşima'nın dört bir yanında rastlamak mümkündü. 1760 santigrat dereceyi aşan sıcaklık yüzünden kiremitler birbirine kaynayıp garip şekiller oluşturdu. Oluşan korkunç ısı ve basınç dalgasıyla ölümcü bir radyasyon her şeyi ve herkesi kül etti. Patlamanın etrafındaki 1,5 kilometre yarıçaptaki bütün binalar yıkıldı, kentin %60'ı yerle bir oldu. Hiroşima'ya bir hafta boyunca asit yağdı. İlk iki ayda yüksek radyasyon nedeniyle 70 bin Hiroşimalı daha hayatını kaybetti. Bombanın ısısından dolayı başlayan yangınlar günlerce sürdü ve 10 kilometre karelik bir alandaki insanların %50'si yanıklar nedeniyle öldü. Bunların yaklaşık yarısı sivil halk, diğer yarısı ise asker ve savaş işçileriydi. Bombanın korkunç etkileri hayatını kaybedenlerin yanı sıra sağ kalanlar içinde bir kabusa dönüştü. Radyasyona maruz kalanlar çaresizlik içinde saç dökülmesi, kanama, enfeksiyon, kanser ve organ yetmezliği gibi çeşitli belirtilerle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bombadan kurtulanların dahi yüzleştiği bu cehennem onların hayatlarını tamamen değiştirdi. Şehirdeki hastanelerin ve sağlık merkezlerinde çoğu bombadan zarar gördüğü için yaralılara yardım edecek kimse kalmadı.

Japon makamları bu bombaların devamının geleceğini tahmin etmelerine rağmen teslim olmaktansa direnmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Şişman adam lakaplı atom bombasının üzerinde size bir hediye daha ve Japon İmparatoru Hirohito'ya ikinci öpücük yazılı mesajlar yer alıyordu. ABD'nin atom bombasını atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagasaki'nin yarısı yok oldu. Kente ilk olarak 39 bin ölü sayısı yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi. Japon yetkililere göre atılan bombalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi öldü, ölenlerin büyük çoğunluğunu siviller oluşturdu. Hiroşima'nın aksine Nagasaki'deki binalar ahşap veya ahşap çerçeveli geleneksel yapılardan oluşuyordu. Nagasaki üzerindeki patlama yarı çapındaki hemen her yapıyı yerle bir etti. Şişman adamın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırladı. Patlamayla birlikte 70 bine yakın kişi ölürken şehrin neredeyse yarısı yok olmuştu. Bombanın düştüğü yerde binalar, köprüler, yollar yerle bir oldu. Radyasyon seviyesi öldürücü bir düzeye çıktı. Birçok insan yanarak öldü ya da vücutlarında ağır yanıklar oluştu. Radyoaktif serpinti insanların kör olmasına yol açtı. Karadaki büyük yıkımın yanı sıra patlamanın yarattığı şok dalgasıyla bulutlar dağıldı. Kırmızı renkte bir ateş topu beyaz bir dumana dönüşerek adeta bir mantar eşliğinde göğe yükseldi. Nagasaki Belediyesi'nin verilerine göre patlama anında ve daha sonrasında ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaştı. Yaşanan bu korkunç felaket dünya tarihinde unutulmayacak acı bir sayfa oluşturdu. Bombanın atılmasından itibaren 5 yıl içinde radyasyonun etkisiyle ölenlerin sayısı 200 bine ulaştı. Bombadan yayılan radyasyon patlama sırasında her yıl insanları öldürmeye devam etti. Günümüzde Japonya'ya yapılan atom bombası saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı. Siyasi amaçlar yüzünden neredeyse 500.000 insan kurban edildi. Bu amaçlar Sovyetler Birliği'ni Japonya ile savaşı sürüklemek, Japonya'yı da 2. Dünya Savaşı'ndan pes etmeye zorlamaktı. Tamamen yeni olan bu silahların güçleri gösterilerek ayrıca Sovyetler Birliği ve tüm dünyada korkutulmak isteniyordu. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombaların sonuçları nükleer silahların insanlık üzerindeki korkunç etkilerini açıkça gösterdi ve dünyayı nükleer tehdide karşı uyanık olmaya çağırdı. Bu saldırılar Hibakusha olarak bilinen atom bombasına maruz kalanların uzun süreli sağlık sorunları ve travmalar yaşamasına neden oldu. Bugün Hiroşima ve Nagasaki nükleer silahsızlanma ve barış için mücadele eden şehirler olarak anılır ve dünya çapında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için farkındalık çalışmalarına katkıda bulunurlar. Saldırının izlerinin unutulmaması için Japonya, Hiroşima'da bir park, Nagasaki'de ise bir müze kurdu. Nagasaki'deki müzede saldırının etkilediği objeler sergileniyor. Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda bulunan atom bombası kubbesi ise nükleer bombanın izlerini bugüne taşıyor.

Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'ına WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yüz ölçümüne göre illerin ne kadarı ormanla kaplı? Daha çok hangi tür orman mevcut? Orman varlığında dünya standartlarının neresindeyiz? Orman yangınlarının sebepleri neler? Tüm bu soruların yanıtı Radyo Sputnik'in A'dan Z'ye Türkiye'nin orman haritası haberinde.
2: Orman denilince akla ağaçlar gelir. Bir arazi parçasının orman olup olmamasını belirleyen ana unsur bu ağaçlardır.
1: Ormanlar ve ormancılıkla ilgili en yetkili uluslararası kuruluş olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre bir yerin orman sayılabilmesi için 3 ana kriter şunlardır. Ağaçların olgunluk çağında 5 metreden daha fazla boylanabilmesi, ağaçların toprağın en az 610'unu kapatacak sıklıkta olması, arazinin en az yarım hektar yani 5000 metrekare büyüklüğünde olması.
2: Türkiye'de bu kriterler temelde kabul edilmiş olmakla birlikte bazı farklar bulunuyor. Devlet ormanları için yarım hektarlık sınır aranmamakla birlikte özel ormanlar için bu sınır 3 hektardır. Bunun yanı sıra ağaçların toprağı en az 9610 oranında kapatacak olması kriteri de Türkiye'de aranmıyor. Tarımsal üretim için dikilmiş meyve ağaçlarının bulunduğu araziler orman olarak kabul edilmiyor.
1: Orman Genel Müdürlüğü ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında Türkiye'deki toplam orman alanı 23.245.000 hektar olarak belirlendi. 1 hektar 10.000 metrekareye tekabül ediyor.
2: 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en fazla ormana sahip kenti 1.177.241 hektarla Antalya oldu. Kentteki ormanların 718.696 hektarı verimli, 458.545 hektarı boşluklu orman olarak belirlendi.
1: Kentlerin yüz ölçümlerine göre özellikle Batı Karadeniz illerinde ormanlar yüz ölçümlerin yarısından fazlasını geçiyor. İllerin yüz ölçümleri farklı olmakla birlikte oransal olarak %50 yaşan 14 kent şöyle. Karabük %72, Muğla %68, Kastamonu %66, Bolu %65, Sinop ve Bartın %64, Yalova %60, Antalya, Artvin, Bilecik ve Kütahya %57, Zonguldak %56, Mersin %53, Düzce %52.
2: 5.593.000 hektarla Karadeniz'in %24,4'ü, 4.371.000 hektarla Akdeniz'in %19,6'sı, 3.635.000 hektarla Ege'nin %15,9'u, 3.164.000 hektarla İç Anadolu'nun %13,8'i, 2.934.000 hektarla Marmara'nın %12,8'i, 1.893.000 hektarla Doğu Anadolu'nun %8,3'ü, 1.339.000 hektarla Güneydoğu Anadolu'nun %5,8'i orman.
1: Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'deki ormanları oluşturan ağaç türleri 6,7 milyon hektarı meşe, 5,2 milyon hektarı kızılçam, 4,2 milyon hektarı karaçam, 1,9 milyon hektara yakını kayın, 1,5 milyon hektara yakını ardıç, 1,4 milyon hektarı sarıçam, 511 bin hektarı göknar, 402 bin hektarı sedir, 365 bin hektarı ladin ve diğer türler fıstık çamı, kızıl ağaç, kestane, gürgen, sahil çamı, kavak, fındık, defne, diş budak gibi sıralanıyor.
2: 1990 ila 2020 arasında dünya genelinde 420 milyon hektar orman fiilen yok oldu. Bu süreçte yapılan ağaçlandırmalar sonucunda net kayıp 178 milyon hektarda kaldığı biliniyor. Türkiye'de ormanlık alanların durumu ise küresel çapta yaşanan orman kayıplarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Küresel Orman İzleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 2022 yılında her bir dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kül oldu. Ayrıca kesilerek ya da yanarak yok olan ormanlık alan sayısı 4 milyon hektarı buldu.
1: 2024 yılı verilerine göre en çok orman kaybı yaşayan ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'nın ardından sırasıyla Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Bolivya, Malezya, Peru takip ediyor.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün 2021 verilerine göre Türkiye'de 2015 ila 20 yılları arasında toplamda 16.003 yangın çıktı. 62.315 hektarlık alan alevlere teslim oldu. 62.315 hektarlık alan İstanbul'un onda birinden biraz daha büyük bir alana eşit. Her yıl ortalama 2400 civarında orman yangını yaşanırken yılda ortalama 6 ila 7 bin hektar ormanımızı yangınlarda kaybediyoruz.
1: Türkiye'de son 10 yıldaki orman kaybının %61,5'i 2021'de gerçekleşti. 2021 yılında Türkiye'de gerçekleşen 2793 orman yangını dünya basınında genişçe yer almıştı. O yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin 5 bölgesine yayılan orman yangınlarında 53 ildeki 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
2: 2021 yılında meydana gelen yangınlar Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor. Sonraki yıllarda yangınların sayısı ve yol açtığı tahribat farklılık gösterdi. 2022 yılında 2043 orman yangını meydana gelirken yaklaşık 12.388 hektar ormanlık alan zarar gördü. 2023 yılına gelindiğinde ise yangın sayısı 2520'ye yükseldi. Bu yangınlarda toplam 15.520 hektar orman alanı yok oldu.
1: Resmi açıklamalara göre 2024 yılı ise son dönemlerin en ağır bilançosuna neden oldu. Meteorolojik koşulların da etkisiyle yıl boyunca 3800 orman yangını kaydedilirken yaklaşık 27 bin hektar ormanlık alan zarar gördü. Bir önceki yıla göre yangın sayısı artarken etkilenen alanın neredeyse iki katına çıktığı biliniyor. Türkiye'de en çok yanan ağaç türünün ise kızılçam olduğu belirtildi.
2: Türkiye'de her 10 orman yangınından 9'u insan faaliyetleri sonucunda çıkıyor. Yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangınlar hem sayı olarak az hem de etkiledikleri alan olarak kısıtlı. İnsan faaliyetleri içerisinde ise en çok yangına neden olan faktörler anız yakma, sigara izmariti, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar, piknik ateşi ve çoban ateşi gibi ihmal kaza kategorisine giren etkenler. Kasıtlı olarak çıkarılan yangınlarsa sayıca daha az.
1: Orman yangınları toprakla ağaç tepesi arasında mevcut tüm yanıcı maddelerin yanma derecesi ve şekline göre değişmekte. Orman yangınları türleri toprak yangını, örtü yangını ve tepe yangını olarak üçe ayrılıyor. Türkiye'de doğal koşulları gereği daha çok örtü ve tepe yangını görülmekte. Toprak yangınına çok fazla rastlanılmamakta.
2: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2015 ila 2020 raporlarına göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında 46. sıradayken milli ağaçlandırma kampanyaları neticesinde 2020 yılında 27. sıraya yükseldi. Bu rapora göre Türkiye orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 6. sıraya yükselen bir grafiği yakaladı.
1: Türkiye'nin orman varlığı son yıllarda artış gösterse de yangınlar ve insan kaynaklı tahribat nedeniyle her yıl on binlerce hektar ormanlık alan yok oluyor. 2021-2024 yılları arasında 100 bin hektardan fazla orman alanı yangınlarla kaybedildi. En çok etkilenen ağaç türü kızılçam olurken yangınların %90'ından fazlası insan kaynaklı sebeplerle çıkıyor. Küresel ölçekte ise 1990'dan bu yana 178 milyon hektar orman yok oldu.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir

0: Ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Diğer devrimlerde olduğu gibi Cumhuriyet ilan edilmeden önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılacak işler listesine alınan bir devrim, şapka. 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti yalnızca yönetim şeklini değil, toplumun görünüşünü ve günlük yaşamını da kökten değiştiren devrimlere sahne oldu. Bu devrimlerden biri de giyimde batılılaşmanın simgesi haline gelen şapka kanunu. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren bu yasa sadece bir şapka değil, aynı zamanda yeni bir kimlik, çağdaşlaşma ve ulus inşasının sembolü oldu. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanı ve ardından gelen toplumsal devrimleri aşama aşama hayata geçirdi, zamanı geldikçe uygulamaya koydu. 7 Temmuz 1919 yılında Erzurum Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal, Masar Müfit Kansu ve Süreyya Yiğit'e gizli kalması koşuluyla ülkenin kurtuluşundan sonra listesi hazırlanmasını emretti. Atlas Tarih Dergisi'ne yer alan habere göre Masar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber isimli kitabında o anı şu satırlarla anlattı. Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de sualiniz münasebetiyle söylemiştim, bu bir. İkincisi, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. 3. Tesettür kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka getirilecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Neden durakladın deyince, darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var dedim. Gülerek, bunu zaman tayin eder, sen yaz dedi. 23 Ağustos 1925'te Mustafa Kemal şapka devrimini başlatacağı Kastamonu'ya kendisi ve yanındakilerle birlikte şapkayla yola çıktı. Kastamonu'ya giden kafile için şapkalar emniyet tarafından şifreli telgrafla İstanbul'dan temin edildi. Mustafa Kemal 27 Ağustos Perşembe günü Kastamonu ziyaretleri kapsamında gittiği İnebolu'da şapkayı ilk kez tanıttı. Mustafa Kemal İnebolu Türk Ocağı'nda yaptığı ziyarette şöyle konuştu. Uygarca ve uluslararası kılık bizim ve çok cevherli milletimiz için layık bir kılıktır. Onu giyineceğiz. Ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, vücutta yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bunların tabii tamamlayıcısı olarak başta güneşten koruyucu kenarlı başlık. Açık söylemek isterim, bu başlığın adına şapka denir. Yaptığı bu konuşmanın ardından şehir gezisini şapkayla yapan Mustafa Kemal'i 1 Eylül 1925'te yine başında şapkayla döndüğü Ankara'da şapkalı görevliler karşıladı. 2 Eylül 1925'te Bakanlığa Kurulu kararnamesiyle ordu ve donanma mensuplarıyla bütün memurların şapka giymesi zorunlu kılındı. Kısa sürede şapka stokları tükendi, yeni gelen fötür ve kasket çeşitleri çok pahalı fiyatlara satılmaya başlandı. Avrupa'dan onlarca gemi dolusu şapkalar İstanbul'a getirildi. İstanbul ve çevre şehirlerde terziler şapkalar dikmeye başladı. Şapka giyilmesiyle ilgili kanun önerisi 16 Ekim 1925'te meclise sunuldu. Teklife sadece Bursa Milletvekili Nurettin Konyar, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Kanun 25 Kasım 1925'te kabul edildi. Şapka ve kıyafet kanununun yürürlüğe girdiği Kasım ayında Anadolu'da tepkiler başladı. Çeşitli illerde çıkan ayaklanmalar, Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından idam, hapis ve sürgün cezalarıyla bastırıldı. Hükümet memurlara giyme zorunluluğu getirdiği şapka için 50 lira tutarında şapka ve elbise avansı tahsis etti. Şapka ve kıyafet kanunu şapka giymeyi kadınlar için zorunlu tutmasa da kadınların modern giyimini teşvik etmesi için kullanıldı. Zaman içinde kadınlar da hızla çağdaş giysiler giymeye başladı. Kastamonu gezisiyle başlayan çağdaş ve laik bir toplumun yolunu döşeyen taşlardan biri olan şapka ve kıyafet kanunu diğer toplumsal devrimler gibi başarıya ulaştı. Kısa sürede şapka, kasket ve bere takanların sayısı giderek çoğaldı. Cumhuriyet ilan edilmeden önce planlanan devrimlerden biri olan şapka ve kıyafet kanunu yalnızca bir giyim değişikliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş ve laik bir toplum olma yolundaki kararlılığının simgesiydi. 25 Kasım 1925'te yürürlüğe giren yasa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Kongresi sonrasında gizlice hatırlattığı devrim listesinde yer alıyor. Halkın modernleşmesini, uluslararası kılık kıyafet standartlarına uygun olmasını hedefliyordu. Kastamonu'da başlatılan ve İnebolu'da halka tanıtılan şapka memurlar için zorunlu hale getirildi. Avrupa'dan ithal edilen yüz binlerce şapka hızla toplumun yaşamına girdi. Hükümet memurlar için şapka avansı tahsis etti. Kadınlara zorunlu tutulmasa da modern kıyafetler teşvik edildi. Böylece kıyafet devrimi, Cumhuriyet'in modernleşme yolundaki sembol adımlarından biri olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Simirna kazılarında Agora'nın kuzey caddesinde geçen yıl ortaya çıkarılan mozaikli oda olarak adlandırılan yapıdaki çalışmalar devam ediyor. Antik kentte yürütülen altyapı çalışmaları sırasında rastlanan mozaik tabanda iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli desenler yer alıyor. Mozaikte farklı geometrik düzenlemelerin yanı sıra kalp biçimindeki sarmaşık yaprağı gibi çeşitli bilgisayar motifler de dikkat çekiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy, çalışmaların Simirna Tiyatrosu ve Agora'sında yoğunlaştığını söyledi. Geçen yıl mozaiğin bir bölümünü ortaya çıkardıklarını belirten Ersoy, bu yıl yürütülen çalışmalarla mekanın tamamına ve ona bağlı başka bir bölüme de ulaştıklarını ifade etti. Ersoy, mozaiğin milattan sonra 4. ila 6. yüzyıllara tarihlendiği bilgisini vererek bununla bağlantılı olarak da mekanı sınırlayan duvar izlerine rastladık. Mozaiğin üzerinde 19. yüzyılda Osmanlı dönemine bir yapılaşmanın olduğu ve mümkün olduğunca da bu mozaik döşemeye zarar verilmeden yeni mekansal kurgunun oluşturulduğunu değerlendiriyoruz, dedi. Mozaikte yer alan motiflerin yalnızca süsleme amacı taşımadığını, aynı zamanda sembolik anlamlarında bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle kalp formundaki sarmaşık yaprağının dikkat çekici olduğunu söyledi. Kalp sembolünün sevgi ve aşkla ilişkilendirilmesinin daha geç dönemlerde ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, kalbin bilinirliği ve bunun sevgi ve aşkı ifade ettiği aslında erken dönemlerde çok açık değil. Rönesans'la birlikte kalbin resimlerde bir aşk sembolü olarak ortaya çıktığını görüyoruz, diye konuştu. Ersoy, sarmaşık yaprağının antik çağdan itibaren sadakatle ilişkilendirilen bir motif olduğunu anlatarak, sarmaşık yaprağı ağaçlara, duvarlara sarılır. Aslında sadakatle anlamlandırılmış ve antik çağdan başlayarak sonraki yüzyıllarda kullanılmış, dedi. Mozaikte yer alan Süleyman düğümü motifinin ise bilgeliği ve korumayı simgelediğini belirten Ersoy, bu sembolün zaman içinde farklı biçimlerde kullanılarak bugünlere ulaştığını söyledi. Ersoy, motiflerde defne yaprağının kutsallığını simgelediğine, dört yapraklı yonca motifinin ise inanç, sevgi ve bereket gibi anlamlar taşıdığına dikkat çekti. Ersoy, bitkisel motiflere ve geometriye insanoğlu farklı anlamlar yükleyerek, daha çok dinsel, koruma ve nazar anlamları vererek bugüne kadar taşıdı, ifadelerini kullandı. Ersoy, Osmanlı döneminde erken kültürlerin eserlerinin korunduğuna işaret ederek, dönemin insanının bilinçli olarak koruduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çok az hasar var. Erken Cumhuriyet ve geç Osmanlı dönemlerine ait torbalar, tencereler, toprak kaplar bulduk. Mekan 1500 yıl sonra yeniden yaşatılmış, dedi. İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nin ortaya çıkarılan yaklaşık 1500 yıllık mozaikte yer alan motifler, geç antik çağ insanının aşk, sadakat, kutsallık ve koruma anlayışını yansıtıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Bugün de hani Gemini'ye de, ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar regüle, özgür ve insanlık için daha faydalı bir yapay zekanın da ana ham madde kaynağı olduğunu ifade etmek için söylüyoruz.
2: Ben çok teşekkür ediyorum size bu verdiğiniz bilgiler için efendim.
1: Davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuları önemsemek çok önemli. Yapay zekayı gündem tutmak ve Türkiye'nin yapay zeka noktasında konumlanması gereken konuyu önemsediğiniz için sizi, ekibinizi de kutluyorum. Bu programların gündemde olmasını temenni ederek teşekkür ediyorum.
3: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik kadın haklarına yönelik duyarlı yayın anlayışı nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar tarafından Okan Aslan'ın sunduğu Gün Ortası programının canlı yayınında Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a takdim edildi. Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, KATKON Kurucu Başkanı İbrahim Güllü ve KATKON Genel Koordinatörü Alya Şahin, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk oldu. Canlı yayında gerçekleştirilen törende Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülünü kurum adına Haber Müdürü Fethi Yılmaz teslim aldı. Ödülü takdim eden Kadınlar Konfederasyonu Başkanı Betül Gülbahar, Radyo Sputnik'in kadın hakları ve kadınların toplumsal görünürlüğüne yönelik yayın anlayışına dikkat çekti. Gülbahar, kadın dostu bir radyo olduğunuz için teşekkür ediyor, sizleri tebrik ediyorum. Umarım bu işbirliğimiz uzun süre devam eder ifadelerini kullandı. Ödül alan Fethi Yılmaz da konuşmasında kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Yılmaz, kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada daha fazla yer bulmasının önemine dikkat çekerek, kadın toplumun yarısıdır. Toplumun tam anlamıyla tamamlanabilmesi için kadınlarla ilgili haber ve içeriklerin medyada yer bulması gerekir. Kadının olmadığı bir toplum yarım kalır. Kadınlar yalnızca iş hayatında değil, her alanda öncüdür, dedi. Fethi Yılmaz ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kahraman Türk kadını, siz omuzların üzerinde göklere çıkarılmaya layıksınız" sözünü hatırlatarak ödül dolayısıyla Kadınlar Konfederasyonu'na teşekkür etti. Radyo Sputnik'e sunulan plakette ise şu ifadeler yer aldı. Kadın haklarının korunması ve kadınların sesinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik duyarlı, ilkeli ve sorumlu yayın anlayışınız ve sunduğunuz değerli katkılar nedeniyle Kadınlar Konfederasyonu tarafından Kadın Dostu Medya Ödülü takdim edilmiştir. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü biçimde temsil edilmesi ve seslerinin daha fazla duyulması yönündeki çalışmalar medya kuruluşlarının yayın politikalarında da karşılık buluyor. Kadınlar Konfederasyonu tarafından Radyo Sputnik'e verilen Kadın Dostu Medya Ödülü de bu anlayışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: erişime açılan ilk web sitesi internet tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Aradan geçen bu sürede web sitesi sayısı 1,9 milyara ulaşarak internetin hayatın her alanına nüfuz eden bir devrime dönüşmesini sağladı. Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar günlük yaşamın neredeyse tüm alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojiye dönüştü. Özellikle COVID-19 salgını döneminde insanlar arası fiziksel temasın kısıtlanması, bireyleri tüm ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yönlendiren yeni bir dönemin kapılarını araladı. Tim Berners-Lee, World Wide Web projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990 tarihinde yayın aldı. Ancak bu site o dönemde yalnızca İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden erişime açıktı. Dolayısıyla henüz WWW vizyonunu gerçekleştirmiş sayılmıyordu. 6 Ağustos 1991'e gelindiğinde ise Berners-Lee söz konusu web sitesini tüm kullanıcıların erişimini açarak internet tarihinde bir dönüm noktasını imza attı. Böylece bugünkü web sayfalarının temelleri atılmış oldu. Sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte çevrim içi topluluklar kurmak, kişisel içerikler paylaşmak da mümkün hale geldi. Mobil erişim ve yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte internet bugün artık sadece bir iletişim aracı değil, dinamik, sürekli evrilen bir dijital ekosistem olarak günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformlarının artmasıyla çevrim içi topluluklar oluşturmak, bireylerin sesini duyurabilmesi, habere ulaşabilmesi, hatta gündem yaratabilmesi mümkün hale geldi. Bugün internet yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda ekonomi, siyaset, kültür ve bireysel kimliklerin inşa edildiği bir dijital kamusal alan konumunda. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde yalnızca birkaç satırdan oluşan bir web sayfasıyla başlayan bu serüven, bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasını birbirine bağlayan dev bir dijital evrene dönüştü. Tim Berners-Lee'nin başlattığı bu girişim, insanlık tarihinin en büyük dijital dönüşümünün de başlangıç noktası oldu. 1991'de atılan o ilk adım yalnızca bir web sitesinin değil, dijital çağında başlangıcıydı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

consolation is in stardust of a song. Beside the garden

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını belirten Yiğit, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan yaşlıların yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklardan korunmak için güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Yiğit, açık havada çalışanların güneş altında korunmasız kalmaması ve aşırı hareketlerden kaçınması gerektiğini söyledi. Açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten Doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiana Antikenti'ne yürütülen kazılarda Geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın da bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiana Antik Kenti'nin değil, Anadolu'nun Geç Roma ve Erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiana Antik Kenti'ne yürütülen kazılarda Geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. Night swimming, night. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru

0: Burası Radyo Sputnik. Haber ve müziğin en doğru adresi, en doğru adresi Radyo Sputnik.
1: Güçlü özgenler, geri ve zamanı tekrar yayını.
0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 6 Ağustos 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem, teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Perşembe günü dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, özellikle bugünlerde çok ihtiyacımız var buna biliyorum, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorular vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım izninizle. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını, adreslerini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram adreslerimi kullanınız. Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle ve noktasız @güçlüozgan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Elbette görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Şöyle söyleyeyim, daha yayın başlamadan önce, dakikalar önce mesajlarınız geliyor, iyi yayınlar mesajlarınız geliyor. Gerçekten bu mesajlarda beni ve tabii ki ekip arkadaşlarımı çok çok mutlu ediyor, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir anketim var bugün, az önce de X hesabımızı duyurdum, tekrar edeyim, @radyosputnik.tr. Bu hesabı takibe alırsanız eğer, orada bir anketim olacak. Neden bahsediyorum? Günlerdir konuşuyoruz. Üzerinde uzun süredir çalışılıyor, tartışılıyor. Bahsettiğimiz bu yasa dün de meclisin gündemine nihayet geldi. Biz de burada haftalardır, aylardır içeriğini konuşuyoruz. Gördük içeriğini. Şimdi biraz sonra onun ayrıntılarını sizlere elbette paylaşacağım. Şunu merak ediyorum, şu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Yasa tasarısının adı ne? Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası. Size göre şu an mecliste gündemde işte imza hesapları yapılıyor. Kaç kişi imza attı? Kaç vekil imza attı? Kabul edilir mi? Edilmez mi? Edilecektir muhtemeldir ki %99.9. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Bu yasa tasarısı, milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanma yasası, bu taslak referanduma sunulmalı mıydı sizce? Yani sizlerin, bizlerin, yurttaşların, seçmenin görüşü de alınmalı mı ya da alınmalı mıydı diye merak ediyorum. Söylediğim gibi @radyosputnik.tr'de bu X adresinde sevgili editörüm İrem şimdi o anketi de yayınladı. Evet, hayır ya da fikrim yok seçenekleri var. Yanıtlarsanız biz de program içerisinde sizler ne düşünüyorsunuz? Yurttaşlar bu tartışmalarla ilgili ne düşünüyor? Bunu da, yani bir yanıtı da bizim açımızdan olacaktır. Bundan sonraki günlerde de bu yasaya dair pek çok tartışma var, pek çok başlık var aslına bakılırsa. Ona dair de size benzer anketlerle sorular yönelteceğim ve gerçekten de fikrinizi, düşüncenizi çokça merak ediyorum. Bu bize de bir yol gösterecektir. Ne olduğunu, ne bittiğini, sizlerin nasıl okuduğunuzu gösteren de bir anket olarak da karşımızda. Tekrar ediyorum, @radyosputnik.tr X adresine girerseniz bu anketimizi, bu yasa, dün konuşulan meclis gündemine gelen yasa sizce referanduma sunulmalı mıydı diye soruyorum. Yanıtlarınızı da program içerisinde, elbette anketteki yanıtlarınızı da konuşacağız. Hadi Simge, başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsist olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası. Resmi adı bu. Çerçeve yasa olarak da biz tanımlıyoruz. Zaten özetle bunu da söyleyeceğim. Bundan sonra kullanırken çerçeve yasa ifadesi daha pratik oluyor. Daha kolay anlaşılabilme adına bu ifadeyi, bu tanımlamayı kullanacağım ben de. Elbette barışın sağlanması, elbette silahların bırakılması bakımından çok önemsiyorum ben de. Elbette bu yasa tasarısını ya da bu yasayı, zaten bunun içinde bu kadar fazla konuşuyoruz, bu kadar fazla sorguluyoruz. Sorgulamamız da gerekir. Hep söylüyoruz burada, konuşuyoruz. Hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir yasa. Peki ne var ne yok bunun içerisinde? Şöyle özetle çok basit şekilde birkaç başlıkla sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkasından da elbette tartışılan konular var bu kanun teklifiyle ilgili. Bir onu konuşacağız. Onun ayrıntılarına bakacağız. Dediğim gibi uzun süredir üzerinde çalışılan bu çerçeve yasa olarak adlandırılan teklif nihayet tamamlandı. 360'a yakın milletvekilinin imzasıyla Meclis Genel Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi o yasal süreci de anlatırız. İşte komisyona gidecek. Komisyondan sonra oylamalar vesaire var. Şöyle söyleyeyim. Hani kabaca şöyle birkaç başlıkla size aktarayım. Mesela kanun sadece PKK, KCK'yı mı kapsıyor? Mesela diğer örgütler, ki buna dair de mecliste çalışmalar olduğunu da öğreniyoruz Hizbullah başlığı altında. Evet, sadece PKK ve KCK'yı kapsıyor. Bahsettiğimiz bu yasal düzenleme 12 maddeden oluşuyor. Onunla ilgili de bir tartışma vardı. Hatırlayınız, 15 diyen vardı, 8 diyen vardı. Neyse, sonunda bunları öğrendik, bunları gördük. Yani farklı örgütler de bir şekilde kendisini feshetme kararı alırsa, varlığına son verme kararı alırsa, alsa bile daha doğrusu, bu düzenlemeden, bu yasal düzenlemeden hiçbir şekilde yararlanamayacak. Sadece örgütün biz silah bıraktık, kendimizi feshettik demesi yeterli mi? Hayır, değil. Elbette Milli İstihbarat Teşkilatı ya da devletin diğer kurumları tarafından da bunun teyit, tespit önce ve sonrasında da teyit edilmesi gerekiyor. Son kararı kim verecek? Milli Güvenlik Kurulu verecek. Yasanın yürürlüğe girme kararını da söylediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu verecek. Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ya da dikkat, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalarda bu yasal düzenlemenin kapsamı dışında kalıyor. Tarih önemli, bunu konuşacağız. 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenenler için, işlenen suçlar için bu geçerli. Peki mesela silahlı eylemlere katılanlar bu yasadan faydalanabilecekler mi? Bir insanı öldürüp öldürmediği esas alınacak burada. Güvenlik birimlerinin bu yönde bir tespiti eğer yoksa, silahlı eyleme katılmış olsa bile yasadan faydalanabilecek. Onu da aktaralım, onu da söyleyelim. 1 Haziran 2005 meselesi. 2005'ten sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren bir suç işleyen kişiler kanundan yararlanabilecek mi? Bu süreçten sonra kasten öldürme suçu işlememişse eğer, bu tarihten sonra, yani 1 Haziran 2005 tarihinden sonra kasten öldürme, kasten öldürme suçundan suçu işlememişse bundan faydalanabilecekler. Nereye başvuracak? Mesela silah bırakan ya da geri dönmek isteyen örgüt üyeleri. Şöyle söyleyeyim, şu an devam eden soruşturmalar, kovuşturmaların bulunduğu savcılık ve mahkemeler tarafından yapılacak bu konudaki değerlendirmeler. Bu başvuru bulunan yerdeki başsavcılıklara ya da oluşturulacak kurul tarafından görev verilen kurumlara yapılacak. Bununla ilgili de ayrı düzenlemeler yapılacak. Onu da aktaralım, onu da söylemiş olalım. Mesela şöyle bir tablo var. Birkaç başlıkta çok da detaya boğmadan bunu aktarmak istiyorum. Mesela siyaset yolu açılacak mı, değil mi? Bu kişilere yönelik olarak bu da en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, çok uzatmayacağım. Evet, kanun teklifi belli bir süre sonrasında buna olanak sağlıyor. Bunun kapısını da açıyor. Mesela oluşturulacak kurul siyasete dönme iznini hemen mi verecek? Hayır. İşte bahsettiğim sürede orada başlıyor. Bir süre şartı var. 5 yıl olarak verilen bir erteleme kararı bakımından, kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ya da ve 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından da yine bu süreç işletilecek. Bunu da aktarmış olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesela ayrı yapılar, ayrı kurullar oluşturulacak mı? Evet, 17 üyeden oluşan bir mecliste bir kurul oluşturulacak. Bunun adına da izleme komisyonu denecek. Yani siyasette sadece güvenlik birimleri, MGK, Milli İstihbarat Teşkilatı bu işin içinde olmayacak. Bu süreci takip etmeyecek. Aynı zamanda siyasette, yani siyaset kurumu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu süreci takip edecek. Yani kanunda 17 üyeden bahsediliyor. 17 üyeden oluşan bir izleme komisyonu kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyecek. Peki mesela silahsızlanma ya da teslim olma süreci, kanunu anlatıyorum. Bu kanun tasarısının içeriğini anlatıyorum. Sonrasında eleştirileri elbette konuşacağız. Elbette onun üzerinden konuşacağız. Bunlar da, bu teslim ve silahsızlanma süreci de Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından bir genelge ile netleşecek. Genelge güvenlik kurumlarının görüşüyle hazırlanacak. Bu silahsızlanma ya da teslim olma süreçlerinin nasıl izleneceği henüz net değil. Buna dair de ayrı bir süreç işleyecek. Kanun teklifine bakılınca bir başvuru süresi var mı? Evet, bir başvuru süresi de var. Ne kadar? 6 ay. Ve bu süre ki daha önce uzatılabilir deniyordu. Hayır, bu süre, bu işte teröristlerin silah bırakma ya da teslim olma süreçleri 6 ayla daha doğrusu sınırlandırılmış durumda. Peki ne zaman yürürlüğe girecek? Mesela şimdi mecliste kabul edilecek. Muhtemeldir ki birkaç gün içerisinde oylanacak genel kurulda ve kabul edilecek bu bahsettiğimiz yasa, çerçeve yasa. Mecliste kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek mi? Hayır. Milli Güvenlik Kurulu örgütün silahları teslim ettiğini, kendini feshettiği yönündeki alacağı teyit kararından sonra MGK tarafından bu karar verilecek, resmi gazetede yayınlanacak. Daha sonrasında da işte örgütün silahları teslim ettiğinin net biçimde teyidi yapılmadan geri dönüşlere de bu şekilde kapı kapatılmış oldu. Şöyle bir bakıyorum, tabii çok konuşulan bu Selahattin Demirtaş meselesi vesaire var. Onlara da şimdi sırayla gelelim. Kanunu, yasayı anlattım. Ağırlıklı olarak çerçevesi bu. Elbette konuşulacak çok başlık var. Mesela bir 10. madde var. Geliyorum oraya da. 10. madde çok konuşulacak belli ki. Ama anketimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Az önce detaylarını anlattığım bu yasa, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Sağlanması Yasası diye soruyorum size. Sizce referanduma sunulmalı mıydı? Nerede yanıtlayacaksınız ya da bu soru nerede? Radyo Sputnik'in X adresinde @radiosputnik.tr. Bu adrese girerseniz bahsettiğim gibi bu konudaki düşüncenizi belirtebilirsiniz. Evet, hayır ya da fikrim yok seçenekleri var. Ben de programın ilerleyen dakikalarında bu meseleye değineceğim elbette. Şimdi Selahattin Demirtaş ya da Figen Yüksekdağ gibi isimler. Bunlar en çok konuşulan, bir de Öcalan meselesi var. Onunla ilgili bir açıklama var. Oraya geleceğiz. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tahliye olacaklarmış. Şimdi düzenleme, özellikle işte o 2005 meselesi var ya. Şimdi neden o 2005 sınırı kondu ya da pratikte karşılığı ne olacak? Onun yanıtını veriyorum. HDP eş genel başkanları Demirtaş da Yüksekdağ şu an itibariyle o Kobani davasından dolayı tutuklular ve doğrudan bu düzenleme onları da ilgilendiriyor. Eğer teklif MGK'nın onayıyla da yürürlüğe girer, işler hale gelirse Bu davada istinaf kararından bozma kararı, istinaf tarafından bozma kararı verilmesi ve Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerin tahliyesinin gündeme gelmesi de bekleniyor. Bu da olabilir. Yani bunu hatırlatmakta fayda var. Ha, bir de tabii sadece Demirtaş Yüksekdağ değil, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ceza almıştı. Esenyurt biliyorsunuz belediye başkanı Ahmet Özer 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Efendim o da bundan yararlanacak, bu yasal düzenlemeden. Dava 5 yıl boyunca da ertelenecek. Hatta dün Fethi Yıldız'a da, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'a da ayaküstü gazeteci arkadaşlarımız bu soruları yönelttiler. Mesela bu Demirtaş meselesini sorusunu yönelttiler. O da aslında tam olarak evet dedi. Demirtaş da bundan çok net şekilde söyledi. Seyredin, görün, Demirtaş'ın da bundan, bu yasal düzenlemeden yararlanacağı yönünde de bir bilgi, bir başlığı da kamuoyuyla paylaştı. Kimler destek verdi, kimler destek vermedi? Şimdi bir 360 rakam, 360'a yakın milletvekilinin bu yasaya imza attı, yasanın altına imza attığını biz görüyoruz. Net bir rakam var mı? Şu an itibaren net bir rakam yok. Hani Yeni Parti imza atmayanlar, İyi Parti, ki İyi Parti'nin tepkisi oldukça sert, Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerini de hatırlatacağım biraz sonra. Yeniden Refah Partisi de yine çekimser kaldı. O da, Yeniden Refah Partisi de aslında bizim bugün sorduğumuz soruyu gündemine aldı. O da diyor ki Yeniden Refah Partisi Erbakan, yasa teklifi bir şekilde referandumla meclisin gündemine, daha doğrusu halkın gündemine gelmeli. Halkın bu konudaki, yurttaşların bu konudaki düşünceleri, fikri alınmalı diye de soruyor. Şimdi meclisin tabii şöyle bir tablo var. Biz bunu dün de konuştuk. Hani imzaya açıldı, açılmadı, imza atan kaç milletvekili bu yasa tasarısının içeriğini gördü, görmedi tartışmaları. Mesela Fethi Yıldız diyor ki olur mu öyle şey diye yanıt verdi. Yani milletvekillerinin görmeden buna imza atmaları mümkün mü dedi, ama benim görebildiğim kadarıyla, daha doğrusu açıklamalara bakıyoruz. Ben mesela Murat Emir'in açıklamasını dün hatırlıyorum. Yeni Partili Murat Emir'in. O da aynı eleştiride bulundu. Yani biz görmedik ki içeriği, neyi imzalayacağız, neyi imzalamayacağız şeklinde de bir itirazları vardı. Şimdi bakınca az önce anlattım detayları, içeriği sizle paylaştım. Yani sorunun, Kürt sorununun, yani 1980'lerden beri özellikle tabii bu terörle birlikte maalesef bu sorun da gündemde. Bu sorunun demokratik yolla nasıl, ya da diğer demokratik adımların, örneğin ben baktım yasaya, siz de bakmışsınızdır ya da işte bu anlattıklarım, demokratikleşmeye dair bir adım var mı? Şu an itibariyle benim görebildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Peki bundan sonraki süreçte mesela inisiyatif özellikle MGK ve elbette Cumhurbaşkanı'na bırakılıyor ağırlıklı olarak. MGK kararıyla birlikte yasa yürürlüğe girecek çünkü. Yani iki yıldır devam eden bir süreç var. Bu süreç içerisinde, bu süreç sonrasında geldiğimiz noktada hani demokratikleşme diye yola çıkıldı bu süreçte. Buna dair ben bu yasal düzenlemede çok da fazla bir şey görmüyorum. Hani meclis ve kamuoyunun dışarıda bırakıldığı, en azından algı bu şekilde, böyle söyleyelim. Ve kapalı müzakerelerle bir şekilde ilerletilmeye çalışılan süreç, yani seçilmiş temsilcilerin katıldığı şeffaf ve demokratik bir süreçle ele alınması gerekirken böylesine önemli bir yasa daha çok böyle kapalı bir süreçte, hatta kapalıdan öte böyle alelacele, sanki değil mi? Dün, son iki gündür yaşananları hatırlıyoruz. Alelacele bir şekilde gündeme gelmiş olması bizleri de biraz, bizleri birazdan öte, birazdan daha fazla bir şekilde şaşırtıyor. Şöyle söyleyeyim, bu yarın komisyona sunulması bekleniyor. Takvim nasıl işleyecek? Hadi o soruyu da aklınızda kalmasın. Yarın itibariyle Adalet Komisyonu'na sevk edilecek söz konusu yasa tasarısı. Yasal olarak iki günlük bir süreç var. İki gün komisyonda kalmalı, tartışmalar vesaire olacaktır. Çünkü yasada böyle bir gereklilik gündeme getiriyor. Arkasından da 12 Ağustos'ta oylanarak yasalaşması, bu da hani bir şekilde aklınızda kalmasın, 12 Ağustos'ta yasalaşması bekleniyor. Dediğim gibi MGK kararından sonra da yürürlüğe girecek. Şimdi tabii birkaç soru işareti de yok değil mi? İşte az önce de söyledik, günlerdir de anlatıyoruz. Sürecin bizim gördüğümüz, bizim anladığımız kadarıyla kapalı kapılar arkasında yürütülmüş olması. Yani kamuoyu her aşamada haberdar edildi mi? Siz mesela kendinizi geride kalan süreç içerisinde böyle hissediyor musunuz? Değil mi? Şimdi bu yasa tasarısıyla ilgili, yasayla ilgili olarak çok başlık, çok detay var. Mesela ne yok? Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz. Kaç terör örgütü hükümlüsü serbest kalacak? Kimler cezaevinde kalacak net olarak? Ya da başka terör örgütlerinin durumu bundan sonraki süreçte? Neden? Çünkü meclisin gündemine böyle başka yasa tasarıları sokulmaya çalışılıyor. Bu soruların bir şekilde tartışılması, daha net, daha açık şekilde yanıtlanması gerekiyor. Mesela Güneydoğu'daki özellikle çocukların ya da Türkiye'nin genelinde çocukların okullaşma sorunu, okul sorunu var mı? Yok. Ekonomik sorunlar, bölgedeki ekonomik sorunlara dair bir detay görmedim. Ya da bence ülke siyasetinin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Feodal yapı, bölgedeki feodal yapının bir şekilde sonlandırılması ya da o feodal yapının siyaset içinde geçerli bu. Değil mi? Yani siyaset ağları da var aynı şekilde. Bütün siyasi partiler açısından söylüyorum bunu. Bu sürecin, bunun durdurulması için bir önlem, bir öneri var mı? Maalesef benim görebildiğim kadarıyla buna dair de bir önlem, bir başlık yok. Şu çok konuşuldu. Neden bahsediyorum? İmza sayısı. 360'a yakın milletvekilinin imzaladığı söyleniyor. AK Parti, MHP, CHP, DEM, Hüdapar, DBP ve işte 10 bağımsız vekili toplarsak eğer, bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bu aynı zamanda bir başka başlığın, bir sonraki günlerin tartışması olacak ama yine de arada bunu aktarmak istiyorum size. Toplamda 414-420'ye yaklaşan bir milletvekili sayısından, bir bloktan bahsediyoruz meclis içerisinde. 400 rakamı bizim için ne ifade ediyor? Meclis ve 400 deyince, evet, anayasanın referanduma gitmeden değiştirilmesi tartışmaları var ya. Bu yasa tasarısıyla ilgili siyasi partilerin ya da işte bağımsız, 10 bağımsız milletvekili de var, bağımsız milletvekillerin alacağı tavır aynı zamanda o günlerin tartışmasını da bizlere verecek. O günlerin tartışmasını da bize bir şekilde, tartışmasıyla ilgili de bir, nasıl söyleyelim, ön fikir veriyor. Bir soru var burada, o sorunun da yanıtlanması gerekiyor. Yasayla ilgili, yasanın 10. maddesi. Ne deniyor yasanın 10. maddesinde? Şöyle, 10. maddenin 1. fıkrası. Bu kanun kapsamında verilen görevler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikte yerine getirilir deniyor. Tamam, bunda sorun yok. İkinci fıkra ne? Bu kanun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluğu doğmaz deniyor. Bize ne hatırlatıyor bu biliyor musunuz? Bir önceki dönemdeki, bir önceki o açılım sürecinden sonra yaşananları, belli ki burada hem siyaset hem de kamu kurumları açısından bir güvence talep edilmiş ve ya da bu süreci ilerleten, bu sürecin içerisine dahil olan isimlerde bir tür zırh, kanuni güvence talep etmişler. İşte 10. maddenin 2. fıkrası da bunu gerektiriyor ya da bunu sağlıyor, öyle söyleyebiliriz. Bunu da aktarabiliriz. Tabii bu süreçte en çok konuşulan konulardan bir tanesi, ben de dönem dönem bunu sizlerle paylaştım, Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin sessizliği. Şöyle, dün bozdu Sayın Bahçeli, MHP Genel Başkanı, bu konudaki sessizliğini ve aslında bir tekrarla beraber bozdu. Ne dedi? Tekrar söylüyorum dedi. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan Umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır. Bir kere şu olmadı, onu söyleyelim, onu aktaralım. Hani Umut hakkı meselesi çok konuşuldu bir dönem. Benim görebildiğim kadarıyla, tabii bunu hukukçular daha net şekilde yorumlayacaktır ama bu Umut hakkı bütün bu anlattığımız çerçeve içerisinde yok. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Tabii işte dediğim gibi bu açıklaması, MHP liderinin bu açıklaması aynı zamanda çözüm sürecine ilişkin son dönemde neden konuşmuyor eleştirilerine de bir yanıt niteliği taşıyor ki dedi ki Devlet Bahçeli, devlet adabına riayet ettim, bu nedenle de sessiz kalmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u işaret etti, onların yaptığı çalışmaları yakından takip ettim ve onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmemek için bugüne kadar sessizliğimi korudum ifadesini kullandı. Hani şunu söylemiştim size, aktarmıştım. Öcalan'la ilgili, tabii işte Öcalan'a umut hakkı talep ediyor Devlet Bahçeli. Peki mesela Öcalan'la ilgili bir düzenleme var mı? Öcalan'a işte af vesaire, hayır böyle bir şey yok. O 2005 meselesi var ya, 2005 öncesi ve sonrası ayrımı var ya, o da aslında bu nedenle önemli o ayrımda. Ama gazeteci arkadaşlarımız, hatta emeğe saygı, çok sevdiğim arkadaşım, meclis muhabirlerinden, takip etmenizi de tavsiye ederim. Sevgili Hilal Köylü bu soruyu AK Partili Güler'e yöneltti ve bakın bakın sevgili Simge, sana o sesi göndermiştim. Öcalan'ın cezaevi şartları ya da statüsüyle ilgili sorulan soruya AK Partili Güler ne yanıt verdi, bir dinleyelim.
3: Arkadaşlar bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işler. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızın bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri. Bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla, belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri, bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idare düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenleme ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.

0: sağlanması yasası, bundan bahsediyoruz, bunu konuşuyoruz. Sizce referanduma sunulmalı mıydı diye soruyorum. Nereden yanıtlayabilirsiniz? Radyo Sputnik'in X adresine girerseniz, eğer @radiosputnik.tr adresine girerseniz orada yanıtlarınızı bekliyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında da bunları konuşacağız. Söylediğim gibi, peki diğer partiler, muhalefet kanadı, meclisin diğer kanadı ya da mecliste olsun olmasın diğer partiler ne düşünüyorlar, nasıl yaklaşıyorlar bu sürece? Özgür Özel mesela bir çerçeve yasaya dair bir yorum yaptı. Genel yaklaşımımızda değişiklik yok dedi ki çok konuşulmuştu. Özellikle mecliste kurulan komisyona katılım katılmama meselesi CHP'nin, o dönemde CHP'liydi biliyorsunuz. CHP yeni parti lideri Özel ne dedi? Teklif metnini sır gibi sakladılar. Usul ve üslup yanlışı vardı cümlesini, ki dün galiba değil mi biz de tam olarak bunu kullanmıştık. Bir usul sorunu var burada. En azından bir usul sorunu var. Başka eleştiriler de var elbette ama.
1: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını.
0: En azından bir usul sorunu var diyorduk. Yeni parti dedim. Yeni parti liderinin de bu yaklaşımı önemli, ama benim anlayabildiğim kadarıyla evet teklife imza atmadı yeni partili vekiller. Benim okuyabildiğim kadarıyla ama muhtemeldir ki bu benim yorumumdur. Onu söyleyeyim, bir bilgi de değildir. Meclis gündemine geldiği zaman, genel kurula geldiği zaman eleştirilerini sıralayacaklar ama hayır oyu vermeyeceklerdir. Evet oyu vereceklerini tahmin ediyorum. Peki mesela TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan bir, yine bu çerçeve yasaya dair bir yaklaşım, bir eleştiri var. O da aslında bakılırsa genel kamuoyunun beklentilerini sıralamış. Kanun teklifini okuduğunu söylüyor Kemal Okuyan. Bu tarafı kısmi af, tamam. Kısmi af, gerçi kimse af dememeye çalışıyor ama bunun böyle nispeten 3500 cezaevindeki 4000 terör suçlusu için bir af, tırnak içinde bir af olduğu ortada. Peki diyor, peki bunların, Kemal Okuyan'ın açıklamasından bahsediyorum, doğrultusu ne? 200 yıllık ataletten çıkış, 100 yıllık parantezin kapanması, bunları hep tırnak içinde kullanmış kendisi. Yine en az cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli dönüşüm. Bu son cümle kimindi? Evet, geçen gün aktarmıştım size, Öcalan'ın ifadesiydi ve bu çok konuşulacak demiştim. Kemal Okuyan da buna dikkat çekmiş. Bunlar ne zaman açıklanacak? Konunun asıl özünü halk ne zaman öğrenecek diye sormuş TKP'nin genel sekreteri. Önemsediğim için tabii ki sizlerle paylaştım. İlk başından beri sürecin en başından beri bu süreci, atılan her adımı eleştiren İYİ Parti. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu da, Müsavat Dervişoğlu da şöyle dedi. Devlet aklı iktidarın seçim kazanmak için çalıştığı reklam ajansı değildir şeklinde, biliyorsunuz bu meseleler konuşulurken devlet aklı kavramına, tanımlamasına çokça gönderme yapıldı. O da diyor ki devlet aklı iktidarın seçim kazanmak için çalıştırdığı reklam ajansı değildir. Siz dedi Lozan'a değil, dünkü meclis gündemine gelen yasayı işaret ederek, siz Lozan'a değil Sevr'e imza atıyorsunuz şeklinde de bir yaklaşımı oldu, bir eleştirisi oldu. Peki bundan sonra ne olacak? Şu ana kadar anlattıklarım, işte yaklaşık yarım saattir bu meseleyi konuşuyoruz. Daha çok konuşmaya gerek var, izaha muhtaç çok konu var, farkındayım bu konuya da dair. Peki bundan sonra ne olacak? Valla bu sorunun yanıtı nerede biliyor musunuz? Fethi Yıldız'ın dün yaptığı açıklamada ne dedi biliyor musunuz? 50 yıldır milletimizin başına bela olan terörü bu kanunun işlemeye başladığı andan itibaren tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz dedi. Tamam. Bundan sonra tam burası işte aktarmaya çalıştığım mesele, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve infaz hukukunda da mutlaka değişiklikler yapılacaktır şeklinde de bir cümle kurdu, bir cümle sarf etti kendisi. İşte bundan sonraki süreçte bizleri neler bekledi, çünkü bununla sınırlı kalmayacağı aşikar, bununla sınırlı kalmayacağı dikkat çekici. Bu ifadeler de bir şekilde bunu bize gösteriyor, bize bunu anlatıyor. Bakın, yasanın gerekçesinde de enteresan, teklifin daha doğrusu yasa teklifinin gerekçesinde de ilginç bir ifade var. Onu da sizlerle paylaşacağım. Deniyor ki teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren ya da ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme değildir. Elde edilecek tecrübeler, bu süreç içerisinde ihtiyaçlar, tecrübeler ve değişen şartlar ya da gereklilikler doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesi

0: içerisinde ilave mevzuatta ilave değişiklikler yapılabilir. Yeni kanuni düzenlemelerde yapılabilir deniyor. Biz de diyoruz ki nedir bunlar? Ve bir yol haritası var mı? O yol haritasında gündemde olan, şimdi bunlar hani ihtiyaç doğdukça ortaya çıkacak şeyler değil. Bununla ilgili bir plan, bir program vardır diye düşünüyoruz. Olmalı da herhalde. Ama ben teklifin gerekçesindeki bu ifadeler benim dikkatimi çekti. Bundan sonra neler olabilir? Bundan sonra hangi adımlar gelebilir diye merak edenler için de bunu aktarmak istedim. Son bir not, hani mecliste böyle toz duman kıyamet koparken, kıyamet derken böyle hani kavgadan gürültüden bahsetmiyorum. Bir telaş, bir hareketlilik varken bakın Hüdapar ne yapmış? Hüdaparlı milletvekilleri ne yapmışlar biliyor musunuz? Hani yasa diyor ya sadece PKK ve KCK'yı bu kapsıyor. Diğer örgütler kendilerini feshetseler bile asla dahil olmayacaklar buna deniyor ya. Hüdaparlı vekiller 3 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, meclis başkanlığına bir teklif vermişler. Gökçer Tayıncıoğlu'nun T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberidir. Emeğe saygı oradan aktarıyorum. Orada fesih kararı almamış olsa bile uzun süredir eylem yapmayan, şiddete başvurmayan, eylem kabiliyetini yitirmiş örgütlerin de kanun kapsamına girmesi için bir teklif verdikleri ortaya çıkıyor. 3 Haziran'da yaklaşık iki ay öncesinden bahsediyoruz. Hani arada bütün bu tartışmalar yapılırken biz işte 50 yıllık terör belasından kurtulacağız vesaire derken Hüdapar'ında bunu işte hangi örgütü Hizbullah kastediliyor elbette burada. Hangi örgütün kastedildiğini anladığımız böyle bir teklif vermiş olmaları da nasıl söyleyelim? Ayrı bir tartışma konusu diyelim. Oldukça bu bölüm, ilk bölüm uzun sürdü. Şimdi bir müzik arasına gideceğim ama şöyle bir nefeslenelim. Müzik arasına gitmeden önce Simgecim seni böyle bir iki dakika bekleteceğim. Şöyle söyleyeyim. Bugün 6 Ağustos neyin yıl dönümü? Hangi katliamın yıl dönümü? 6 Ağustos 1945 sabah 8:30 Little Boy, küçük çocuk adlı atom bombasını Hiroşima kentine, Japonya'nın Hiroşima kentine göndermişti. Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıda toplamda ilk anda ve sonrasındaki süreçte 140 bin sivilin hayatını kaybettiğini biz biliyoruz. Daha sonrasında tabii Nagasaki'ye de 3 gün sonra değil mi? Ayın 9'unda da Nagasaki hedef alınmıştı. Savaşın, İkinci Dünya Savaşı'nı seyrini değiştiren bir saldırıydı, bir cinayetti bu. 81 yıl önce sabah 8:30'da ölen tüm insanlar, daha sonraki yıllarda da elbette konuşuldu. Bu katliam çok uzun süre tartışıldı ki şöyle söyleyeyim, programın ikinci bölümünde bu konuya, Amerika'nın ne yapmaya çalıştığına bundan sonra geçmiş dönem itibariyle küçük bir analiz paylaşacağım sizinle. Ama Amerika içinde de bu meseleler tartışıldı. Mesela o katliamın yıl dönümünde 25 yıl sonra 1970 yılında New York Stadyumunda bir konser düzenlendi. Amerika'nın bu saldırılarına tepkili olan sanatçılar var mı? Elbette var. 12 saat süren bir konser. Çok ünlü sanatçılar, bugünün de efsanesi olan isimler o konserde yer almıştı. Mesela programın başında Clearwater'ın Fortunate Son şarkısını dinledik. Mesela o şarkı daha açılış dakikasında aynı zamanda elinde, nasıl söyleyelim, gümüş kaşıklı zengin çocukları yerine Vietnam Savaşı'na gönderilen fakir Amerikan gençlerinden bahsediyordu. Bu arada bu listeyi tabii ki sevgili müzisyen arkadaşım Ozzy hazırladı. Onun notları üzerinden de sizlerle paylaşıyorum. Bir kez daha Ozzy'ye teşekkür edelim. Şimdi de ikinci şarkı olarak da yine Stephen Wolf'tan Born to be Wild şarkısını dinleyeceğiz. Amerikalı bu grubunda ismi tanınan o bildiğimiz Herman Hesse'in ünlü romanından geliyor. Dinleyeceğimiz bu şarkıda bir 69 yapımı bir film, Easy Rider. Biz nasıl biliyoruz, Türkçe'ye nasıl çevrilmişti? Özgürlüğün Bedeli filminin tema müziğiydi. Hani o saldırıda, Amerika'nın o katliamında hayatını kaybedenleri bugün anıyoruz. O Hiroşima'ya, Nagasaki'ye gerçekleştirilen atom bombası saldırılarında ölenleri hatırlıyoruz. Devam edelim.
1: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: resmi verilerde ne diyor? Her üç çocuktan biri yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2 milyon çocuk en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan evlerde yaşamak mecburiyetinde kalıyor. OECD diyor ki çocuk yoksulluğunda 39 OECD ülkesi içerisinde en kötü ikinci sıradayız. Sadece bu mu? Hayır değil. 950 bin çocuk çalışıyor ülkemizde. 950 bin çocuğun çalışmak mecburiyetinde olduğu, 1,5 milyona yakın çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı bir ortamdan bahsediyoruz. Tablo bu.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Tekrar hoş geldiniz yeri ve zamanına. Anketimize de şöyle bir bakıyorum. X hesabımız, radyomuzun X hesabı üzerinden bir anket paylaştık. Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası sizce referanduma sunulmalı mıydı diye soruyorum. Şöyle bir bakıyorum, %81 oranında evet yanıtını görüyorum. %12.5 hayır diyor. Sunulmamalıydı ya da sunulmasa da olurdu. Fikrim yok diyenlerin oranı da %6. WhatsApp'tan WhatsApp numaramıza da mesajlarınız geliyor. Radyo Sputnik WhatsApp hesabına da mesajlarınız geliyor bu konuyla ilgili olarak. Bakıyorum ağırlıklı olarak da evet yanıtını görüyorum. Evet, mutlaka referanduma sunulmalıydı diyor. Ayşe Hanım diyor ki, Ayşe Celep, ben bu metinden bir şey anlamadım. Kanunların üzerinde bir merci yoktur. İşte o yüzden bu meseleyi bir şekilde kanunlaştırılmaya, bu şekilde yasal zemine oturtulmaya çalışılıyor diye düşünüyorum ben de. Siz de yanıtlarınızı bekliyoruz. Önemsiyorum çünkü düşüncelerinizi bu konuyla ilgili olarak, pek çok kişinin aksine. Peki sevgili Simge, devam edelim mi?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin günlüğünde neler oluyor, neler bitiyor? Şöyle bu bölümü de biraz hızlı geçeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım dilerseniz. Çok sayıda il başkanı daha önceki dönemde görevden alınmıştı biliyorsunuz. Yani şu an Ardahan, Çankırı, Erzincan, Maraş, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'de de yeni atamalar yapıldı genel merkez tarafından. Toplamda 66 İl başkanı, neredeyse tüm ülke 81 ilde 66 il başkanının değiştirildiğini, CHP yönetiminden tarafından değiştirildiğini de hatırlatalım. Bu arada Üsküdar Belediyesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bir seçim vardı dün, görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine bir başkan vekilliği seçimi vardı. Yine orada CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 26 oy aldı. Yani ilk turda, sonraki turlarda bunlar değişti. Bütün bu tartışmalar zaten o değişimle birlikte yaşandı. Benim gördüğüm, benim aktarılan, daha doğrusu oradan gelen bilgiler, mesela AK Parti'nin o seçime bir itirazı var. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir dedi ki son turda, 3. turda 4 oyun geçersiz sayıldığı ve CHP'nin adayının 4 farkta kazandığını söyledi ve sebepsiz yere AK Parti adayı dedi, oyları geçersiz sayıldı. Biz bu meseleyi dedi mahkemeye taşıyacağız ifadesini kullandı. Özgür Çelik ise bu seçimle ilgili olarak, o son turla ilgili olarak enteresan bir iddiada bulundu. Baştan sona operasyon, bir tezgah, tehditle, şantajla, teklifle Üsküdar Belediyesi'ne çökmeye çalışılıyor dedi. Hatta son turda yani Sibel Tan Çetinkaya'nın, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı o son turda bazı CHP'li meclis üyelerine baskı yapıldığı, aileleriyle tehdit edildiği yönünde bir iddiada bulundu. Hani enteresan, çok sert bir iddia olarak kenarda dursun. Avcılar Belediyesi'ne bir operasyon var. Fen İşleri Müdürü dahil 2022 yılındaki bir ihale nedeniyle Fen İşleri Müdürü dahil toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını öğreniyoruz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale fesat karıştırma suçlamasıyla, iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında. Ve yine Yeni Parti üzerinden bir haber, yine bir operasyon haberi. Yeni Parti'ye ilk operasyon başlığını atabilir miyiz? Evet, yeni partiye ilk operasyon özür dilerim başlığını atabiliriz. Neden? Çünkü yeni parti Manisa İl Başkanı İhsan Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Manisa'daki işlemlerinden sonra da kendisi Ankara'ya gönderildi. Murat Emir, yeni parti grup başkan vekili, bir tepkisi vardı. Dedi ki İhsan Özalper, Bu hukuki bir adım değil, saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesi olarak yeni partililer bu gözaltı işlemini de bu şekilde değerlendiriyorlar. Hadi Simge, devam edelim.
4: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değilsin.
0: Dün bahsetmiştim, gazeteci arkadaşımız, Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı'nın gözaltına alınması sonrasında mahkemeye çıkartıldı ve işte adli kontrol kararıyla haftada 3 gün haftada 3 gün karakolda imza ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldığını aktarmıştım size. Bir başka karar var Can'la ilgili olarak ki iftira, hakaret ve neydi? Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hükümeti ve devletin yargı organlarını aşağılama suçlaması kendisine yöneltilmişti. Son gelişme ne? Can Bursalı'nın X hesabına da bir engelleme getirildi. Bir erişim engeli getirildi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Böyle programın bu son dakikaları itibariyle, yani ilk bölümünün tabii ki son dakikaları itibariyle, ceza demişken, cezalandırılma demişken, cezaevi günlüğünü de sizle paylaşalım. Komedyen Deniz Göktaş 34, gazeteci Merdan Yanardağ 284, Tayfun Kahraman 1568, Mine Özer'den yine 1568 gündür cezaevinde. Tıpkı Ali Çağatay gibi programcımız Ali Çağatay da biliyorsunuz yaptığı bir X paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Ali Çağatay da 42 gündür Silivri'de cezaevinde. O da diyor ki, onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum izninizle, iddianamem bir an önce yazılsın, mahkeme heyeti karşısına çıkayım ve savunmamı yapmak istiyorum diyor sevgili Ali Çağatay. Buradan bir kez daha elbette hatırlatalım, hatırlatmak gerekiyor çünkü. Çok konuşulan bir konu, hatırlayınız yine Bir Gün gazetesine yönelik olarak CHP il yönetiminin bir şikayeti vardı, savcılıklara bir şikayeti vardı değil mi? O rozet takma görüntüleri, sonrasında kast ajansları meselesi gündeme geldi. Orada işte figüranların bir şekilde oradaki rozet takma törenine katıldıkları iddiası Bir Gün gazetesinde. Sonrasında CHP il yönetimi, ki hani sosyal demokrat politikaları benimseyen bir parti açısından bunu söylemek, bunu konuşmak aslına bakılırsa oldukça rahatsız. Yani basın özgürlüğü deyince işte düzeltme hakkı değil mi, cevap hakkı, bunların hepsi kullanılabilir savcılıklara şikayet yerine. Ki sonrasında da muhabir arkadaşlarımıza, yine o Bir Gün gazetesindeki yetkililer hakkında da bir soruşturma başlatılmış. Onlar da ifadeye çağrılmışlardı. Şimdi Bir Gün gazetesinden de bir karşı hamle geldi. O da nedir? Gazete 950 liralık bu isimlere karşı olarak Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı, birisi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı, bir diğeri de CHP'nin sözcüsü, kendileriyle ilgili kullandıkları ifadeler, ki işte Bir Gün gazetesindeki çalışanlar diyorlar ki biz tehdit edildik. Bu gerekçeyle yine hani ne kadardı, 950 lira karşılığında değil mi gittikleri söyleniyordu, ki kabul de edildi, o figüranların kast ajansının sahibi de bunu doğrulamıştı. Şimdi Bir Gün gazetesi de 950 liralık bir tazminat davası bu iki isme karşı, Gürsel Tekin ve Müslüm Sarı hakkında 950 liralık manevi tazminat davası açtılar. Bunu hatırlatmak istiyorum. Hani halkımızı biraz görelim diyoruz ya, bunu da hatırlatalım. Doruk Madencilik desem neyi hatırlarsınız? Ankara'da gerçekleşen o eylemler, daha doğrusu uzun süren o eylemlerden, ki hala devam ediyor. Neden? Yıldızlar Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren, Doruk Madencilik'te çalışan ve Türkiye Maden İş Sendikası üyesi olan maden işçileri ki söz verilmişti, resmi taahhütler vardı, alacakları ödenecekti. Sadece alacakları değil, işte geçmiş dönemde işten çıkarılan arkadaşların işlerine iadesi meselesi, özlük hakları ile ilgili talepleri vardı. Bakanlıklar, 3 ayrı bakanlık biliyorsunuz tamam demişti, biz de buna kefil oluyoruz, bu şirket bütün bu taahhütlerini yerine getirecek demişti. Ama aradan geçen süreç içerisinde bu talepler yerine getirilmedi. Şimdi Ankara'dalar, 10 gündür Ankara'dalar ve bir eylemdeler. Tam da bu taleplerini hatırlatmak için Çankaya Belediye Başkanlığı önünde oturma eylemleri var. Şöyle söylüyorlar, şöyle aktarıyorlar. Eğer taleplerimiz geride kalan süreç içerisinde, 10 günlük süreç içerisinde kabul edilmedi, hayata geçirilmiyor, İşçilerin söylediği bu. Yıldızlar Holding borçlarını ödemiyor taahhütlerine rağmen. Kızılay'daki oturma eylemimiz devam edecek diyorlar. Eğer bir hafta içerisinde, önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki çarşambaya kadar taleplerimiz karşılanmazsa bir kez daha açlık grevine başlayacağız şeklinde de dün bir açıklamada bulundular. Ben de hani bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istedim. Elbette takip ediyoruz diyelim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'e Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine bir kez daha hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlamak istiyorum bu bölüme de. Önce bir anketimiz var ki katılımlarınızı da görüyorum. Sadece ankete değil WhatsApp hattımıza da yanıt yolluyorsunuz. Hepsine bakıyorum. Milli dayanışma ve toplumsal bütünlüğün sağlanması yasası. Bu yasa böyle kondu ismi biliyorsunuz. Bu çerçeve yasanın size göre diye soruyorum. Referanduma sunulmalı mıydı? Yani sizlerin, bizlerin, yurttaşların oyuna sunulmalı mıydı? Evet, hayır ya da fikrim yok yanıtlarını verebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum şu dakikaya kadar %87'lik bir kesim ankette evet referanduma sunulmalıydı yanıtını vermiş. %8'lik bir kesimde hayır, %8,3 hatta hayır diyor. Fikrim yok diyenlerin orada da %4,2. Bu arada dediğim gibi mesajlarınız da geliyor WhatsApp hattımıza 0505 171 66 56, Radyo Sputnik WhatsApp hattı. Orada da ağırlıklı olarak hatta %99 oranında öyle görüyorum. Çok sayıda mesaj var tabii, okuyabildiklerime şöyle bir baktım. Evet, bir şekilde bu tasarının ya da bu yasanın kamu, bizlerin, yurttaşın oyuna sunulmalıydı, bir referanduma gidilseydi yaklaşımının ağırlıkta olduğunu da görüyorum. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz kişisel sosyal medya hesaplarımı da paylaşayım izninizle. X ya da Instagram'dan Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız da dediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. bu arada gerçekten çok değerli mesajlarınız. Hani program başlarken dedim ya, daha başlamadan önce de 6.30 sularında mesaj atmaya başlıyorsunuz. Başarılar mesajınız, günaydınlar mesajlarınız çok kıymetli bizler için. Buradan Nevzat Bey'e özel bir selam yollamak istiyorum. Gerçi duymuyor bizi ama diyeceksiniz ki duymayan birisine nasıl mesaj atıyorsunuz? Valla yani nasıl selam yolluyorsun Güçlü diye soracaksınız. Valla mesajını okudum az önce. Kulaklığını evde unuttuğu için bizi dinleyemediğinden dolayı çok üzgün olduğunu anlatıyor mesajında. Tamam, ben ona yarın da mesaj yollayacağım. Umarım yarın kulaklığını unutmaz da biz de birlikte olur. Ama ben şimdi gerçekten dedim ya, hani bizi de bu kadar içselleştirmiş olmanız gerçekten oldukça sevindirici. Bizim motivasyonumuzu arttırıyor efendim bu tip mesajlar. Teşekkür ediyorum Nevzat Bey'e. Bizi duymayan şu an dinleyicimiz Nevzat Bey'e selamlarımızı da yollayalım. Ama yarın unutmayacağım. Simge ne olursun ya da İrem ne olursun, sen de yarın hatırla, siz de yarın bana hatırlatın. Teşekkürler. Selamlarımızı da yollayacağım. Yarın sözüm söz. Nevzat Bey'e selamlar diyelim ve Simge'cim devam edelim.
3: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
2: Bir operasyonu konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Operasyonla ilgili bir gözaltı, hatta bir tutuklama da oldu. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik o suikast girişiminde bulunan timde yer alan bir isim Burkay Karatepe. 10 yılın sonunda, aradan 10 yıl geçtikten sonra yakalanmıştı. Nerede? Afyon Karahisar'da ifadeleri yansıdı medyaya. Gerçekten çok şaşırtıcı ifadeleri var. Hani hep o gün de söylemiştik. Mesele şu: 10 yıl boyunca bu kişi nasıl saklanabildi? 10 yıl ki hani bu konuda özellikle güvenlik güçlerinin hani ekstra bir motivasyonu olduğunu da biliyoruz ki doğru, haklı bir motivasyon, onu da aktaralım. Öylesine enteresan ifadeleri var ki ve arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam da bizim bu sorumuzun haklılığını gösteren bir suç duyurusu var. Mesela Karatepe ifadesinde bu kişi suikast timinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan bu kişi ifadesinde mesela 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne ne için, bakın neler yaşadık, neler gördük, bunu hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Paraşüt kursu için Amerika'ya gönderildiğini, paraşüt kursu için ve kimle görüşüyor tahmin edebilirsiniz. Pensilvanya'daki malikanesinde terörist Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini söylüyor. Hatta gizli sorumlu Muhammed Baran'ın yönlendirmesiyle bu ziyaretin gerçekleştiğini. Malikaneye bakın nelere dikkat etmişler. Malikaneye girmeden önce uydu takibini engellemek için kıyafetlerini değiştirdiğini, şapka gözlük taktırıldığını kendisine, hatta işte Gülen'in kendisine dua okuduğunu vesaire, tesbih takke hediye ettiğini de görüyoruz. O Marmaris'te yaşanan sürece dair de konuşmuş. Cumhurbaşkanı'nın sağ amaçları, operasyonun amacının diyor ifadesinde, Cumhurbaşkanı'nı sağ ele geçirmek olduğunu belirtiyor. Çiğli'de öğrendiğini bir şekilde iddia ediyor. Marmaris'teki o Grand Yazıcı Otel bölgesine indikten sonra yaşanan çatışmaya ilişkin olarak da şöyle diyor. Otel içerisinde konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim diyor. 10 dakika kadar bu çatışmalar sürdü şeklinde de bir ifadesi var. O darbe girişiminin başarısız olduğunu anladıktan sonra da Marmaris'te araçtan kaçtığını anlatıyor Karatepe. Silahlarını ve teçhizatını toprağa gömdüğünü söylüyor. Kamyonetle otostop çekerek önce İzmir, arkasından da işte ailesi Afyonkarahisar'da yaşıyormuş, oradan öğreniyoruz. 10 yıl nasıl saklanmış olduğunda ipucu biraz da burada, ama başka detaylar da var orada. Daha sonrası da Afyon'da işte ailesinin yanında saklandığını öğreniyoruz. Mesela babası tarafından İstanbul'da kendisine Tayfun Gezveci adına bir sahte kimlik düzenletildiğini, mesela şimdi bu sahte kimliklere nasıl bu kadar kolay ulaşılıyor, 10 yıl boyunca bu sahte kimlik hiç mi tespit edilemedi diye sordurtan sorulardır bunlar. İşte inşaat işçiliği, hurdacılık yapmış anlattığım, görebildiğim kadarıyla ifadesinden, dikkat çekmemek için, mesela yakalanmamak için ilginç bir yöntem kullanmış, özellikle ablasıyla haberleştiğini söylüyor. Sadece aileden ablamla haberleşiyordum diyor. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Ortak bir e-posta hesabı açmış. E-posta adresi açmışlar ablasıyla birlikte. O e-posta adresine giriyor. Mesajı yazıyor ama göndermiyor. İptal butonuna basıyor ve ne oluyor? Mail ya da e-posta taslak bölümüne düşüyor ya. Hatta orada draft diye yazar sol tarafta. O bölüme kaydediliyor. Dolayısıyla gönderim de yapılmamış oluyor ve bu şekilde o mesajla ablasıyla mesajlaştığını da anlatıyor. Şöyle bir bakıyorum, oradan ilginç mesela ayrıntılar var. Okul yıllarına dair, 98 yılında örgüte üye oldum diyor. Örgüt abisinden yüz yüze eğitimler alıyor. Maltepe Askeri Lisesi Karaharp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini kabul ediyor. İşte örgütsel emirleri gizlilik kuralına uyarak yerine getiriyorduk diyor. Selim kod adı, örneğin o zamanlarda da örgüt kendisine Selim kod adını vermiş. Meslek hayatına geçtikten sonra ifadesi tam olarak şu: Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğu sorumluya, sözde sorumluya aktardığını, Amerika'daki görevi esnasında Gülen'le, Fethullah Gülen'le de görüştüğünü ve örgüt içi yönlendirmeyle evlendiğini de itiraf ediyor. Yani onlar, onu da anlatırız bir gün, konuşuruz. Kataloglar, katalog evlilikleri örgüt içerisinde sonraki süreçlerde bunlar hep öğrenildi. Aslında öncesinde de konuşuluyordu bütün bunlar da, bir şekilde farklı kitaplarda var buna dair ayrıntılar. Söylediğim gibi böyle bir katalog evlilik yöntemiyle öğrendiğini belirtiyor. Kurmaylık soruları, yine en çok konuşulan mesele. Kurmaylık sorularını kendisine Karaharp Okulu'na girdiği dönem içerisinde ya da giriş döneminde ya da okurken, orada devam ederken kurmaylık sorularının da kendisine örgüt tarafından, FETÖ tarafından da verildiğini itiraf etmiş bu açıklamalarında. Yani bildiğimiz gerçekler bunlar, diyeceksiniz ki Güçlü bunları, ama hatırlamak gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Neden? Çünkü böyle bu örgütün son dönemde yeniden böyle bir hareketlenmeye başladığına dair devletten de işte medyada da devletin farklı mekanizmalarından da açıklamalar geliyor. Bu benim dikkatimi çekiyor. Mesela Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Yani sinsi bir yapı olduğundan bahsetti. Bunu hepimiz biliyoruz zaten FETÖ'nün. İşte bazen Kemalist oluyor, bazen İslamcı oluyor, muhafazakar oluyor, solcu oluyor. Her kılığa giriyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor dedi. En ufak bir ilçe atamalarında bile İçişleri Bakan Yardımcısı bunu söylüyor. Daha çok dikkatli olmak gerekiyor diye İçişleri Bakanlığı'ndaki yetkililere, görevlilere bir şekilde uyarıda bulunuyor. Şu benim dikkatimi çekti. Bunlar farklı illerde de olsa birbirlerini buluyorlar. FETÖ'cü, FETÖ'cüyü mutlaka buluyor. O yüzden de bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olmalıyız gibi bir uyarıda bulundu Bülent Turan. Bu da enteresandı. Erdoğan boyutu konuya girerken de söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir suç duyurusunda bulundu. Bu suikast timindeki eski yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili olarak şikayette bulundu. O şikayet mektubunda, şikayet dilekçesinde benim dikkatimi çeken konu şu. Tıpkı bizim sorduğumuz gibi hukukçular da bu soruyu soruyorlar. 10 yıl boyunca kim sakladı? Kim yardım etti? Tamam, bu isim Cumhurbaşkanı suikaste yargılanacak. Başka suçlamalar da var. Tamam. Ama bir yandan da kimler destek oldu? Nasıl bu adam 10 yıl boyunca saklanabildi? Bunca önleme rağmen, ki nasıl yakalandığını anlatmıştık geçtiğimiz hafta, detayına girmeyeceğim ama bunu öğrenmek açısından çok önemli. Bakalım bu şikayet sonrasında operasyon genişleyecek mi? Hep beraber takip edeceğiz. Sevgili Simge, ne yapalım? Hadi devam edelim.
4: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını bir derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Gazilerimiz, er gazilerimiz ve er şehit yakınlarımız bugün 25. günü, 25 gündür Ankara'da bir oturma eylemindeler. Özlük haklarının düzeltilmesi talebindeler. Eşitlik istiyorlar aslına bakılırsa. Sadece ücretlerle değil, söylediğim gibi özlük haklarında da rütbelilerle aynı koşullarda yaşamak istediklerini söylüyorlar. Aynı haklara sahip olduklarını dile getiriyorlar. Ama bunun hayata geçmesi için de bir çaba içerisindeler, bir eylem içerisindeler. Hatta işte bir açlık grevindeler. Bu devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Komisyonu'nun gündeminde bir yasa tasarısı vardı. Biliyorsunuz şehit aileleri ve gazilere yönelik işte mali, sosyal özlük haklarına ilişkin bir düzenleme, ki o düzenlemeye de itirazları var gazilerin. Orada ağırlıklı olarak ekonomik koşulların, işte en düşük gazi maaşının 53 bin liraya çıkartılması vesaire gibi ekonomik koşulların ön plana çıktığını dile getiriyorlar. Biz kimseden öyle özellikle para vesaire derdimiz bu değil. Biz sosyal haklarımızın, işte sağlık, işte ordu evlerinden yararlanma, diğer başlıklardan bahsediyoruz. Bu haklarımızın hayata geçirilmesini talep ediyoruz diyorlardı. İşte o düzenleme dün AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı bir yasal düzenlemeydi. Dün komisyondan, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Yani tam da bu çerçeve yasa tartışıyoruz ya, işte programın başından beri biz bu meseleleri konuşuyoruz. Tam da o yasanın meclis gündemine geldiği gün komisyonda bu yasada kabul edildi. Ama orada enteresan bir tablo da vardı. Dün onu izledim. Anka Haber Ajansı paylaştı. Vardır. Başka ajanslarda da vardır elbette. Bu komisyonda bu görüşmeler devam ederken İYİ Partili vekillerin konuğu olarak komisyona girmek istedi. Er gazilerimiz ya da er şehit yakınları. Orada bir yani komisyon salonuna alınmadılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o komisyon salonuna alınmadılar. Kapıda da bir gerginlik yaşandı. Bir eylem başlattılar kapı önünde. Daha sonra grubu temsilen bir kişinin toplantıya katılmasına izin verildi ama yani ne olacak ki? Girseydi orada kendilerini ilgilendiren bir yasal düzenleme tartışılıyor komisyonda. Bu insanlar daha önce de işte konuk aldık, konuştuk. Kimseye karşı bir hakaretleri yok, bir kabalıkları yok, bir sertlikleri yok, bir intikam, bir öfke hisleri yok içlerinde. Orada oturup dinlemek, izlemek, milletvekilleri ne yapıyor sorusunu, kendileri sorusuna yanıt ararken buna tanıklık etmek istiyorlar. Tam da milletin meclisinde, milletin temsilcilerinin görev yaptığı mecliste ama dediğimiz gibi maalesef Oradaki gazilerimiz ya da işte şehit yakınları komisyon salonuna tamamı alınmadı. Sadece içlerinden bir ismin alınmasına karar verildi. Yani o gerginlik görüntüleri özellikle bu kadar hassas olunan bir konuda, bu yani tabii ki herkes girebilmeli, hepimiz izleyebilmeliyiz her toplantıyı, özel olarak bir kısıtlı bir yasak, bir gizlilik yoksa, böyle bir karar alınmadıysa, ama maalesef işte izleyemiyoruz. O görüntüler gerçekten benim içimi acıttı, o yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Ama dediğim gibi 25. günündeler, er gazi ve er şehit yakınları Ankara'da özlük haklarını talep ediyorlar, eşitlik talep ediyorlar. Bu eşitlik çağrısıyla Ankara'dalar. Onların da sesini duyurmaya elbette devam edeceğiz. Eğitim işin bir raporu benim dikkatimi çekti. Böyle bir kısa başlık halinde vereceğim izniniz olursa. Hani meclisten bahsettim ya az önce. Yine meclisin gündeminde olan, komisyonda konuşulan bu suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasal düzenleme, hukuki boyutu da var elbette o işin. Yani yargılama sürecine dair boyutu da var elbette, ama ki dün o düzenlemenin detaylarını da paylaşmıştım sizinle. Eğitim iş diyor ki hazırladığı raporda, ülkede çocukların karıştığı olay sayısı son 10 yılda %36 oranında artmış durumda. Yani mesele sadece, yani meclisteki bu çalışmaları işaret ediyor eğitim iş, mesele sadece yani güvenlik politikaları, ki buna dair de muhalefetin bir eleştirisi vardı. Anayasaya aykırı bu kadar güvenlik politikalarının öne çıkarılması çocuklara yönelik olarak bu anayasal tartışmalar da yaratacaktır demiştik dün. İşte eğitim işin bu açıklaması da onu doğruluyor. Diyor ki eğitim iş, böylesine bir artış varken son 10 yıl içerisinde %30'luk bir suça karışma oranında bir artış var, çocuklardan bahsediyoruz. Mesele sadece güvenlik politikalarıyla değil, diğer sosyal politik, ekonomik ve sosyal politikalarla beraber ele alınmalı şeklinde de bir uyarısı var eğitim için. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hadi Simge, devam edelim.
5: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
2: Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu ekonomi, daha doğrusu enflasyon verilerini açıkladı. Ondan sonraki günlerde biz maaşlardaki erimeleri vesaireyi, bunları konuştuk değil mi ağırlıklı olarak, ya da işte kira zam oranlarını bundan sonraki süreçte ya da bu ay ne olacak, ne bitecek, bu detayları sizlerle paylaştık. Diskar'ın bir araştırması, ücret kayıpları izleme raporu dün itibariyle yayınlandı. Birkaç başlık oradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle, yüksek enflasyon deniyor ve adaletsiz vergi ve tabii ki ücretlerdeki kesintiler işçi ücretlerini eritmeye devam ediyor diyor. 7. ay itibariyle yılın, yani 2026 yılının 7. ayı itibariyle enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası ne kadar? 798 milyar lira. Yani bu süreç içerisinde, geride kalan yıl içerisinde işte sigortalı çalışan işçilerin cebinden giden paradan bahsediyoruz. Ya da yaşadığı gelir kaybından bahsediyoruz. Sadece bu mu? Hayır değil. Mesela gelir ve damga vergilerinin toplam faturası ne kadar? 688 milyar lira. Totalde bütün işçilerin kaybından bahsediyoruz burada. Yani şöyle bir kayıp, geçen yılla bir karşılaştırmış Diskar, nasıl bir kayıpla işçiler karşı karşıya. Deniyor ki işçilerin birikimli toplam vergi ve enflasyon nedeniyle kaybı 2025 yılının ilk 7 ayına göre, 2025 yılının ilk, yani 7. ayı, 7 ayı itibariyle 2026'nın 7 ayı karşılaştırılınca %46 oranında arttığını görüyoruz. %46. Yani işçi yine enflasyon, hedeflenen enflasyon, ister hedeflenen olsun ister var olan enflasyon olsun, işçinin kaybı yıllık olarak bakıldığı zaman o hedeflerin ya da belirlenen rakamların çok daha üzerinde. Yani şöyle de diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Temmuz 2026'nın özür dilerim, işçiler Temmuz 2026'nın en az 13 gününü, bakın 13 gününü kesinti ve enflasyona çalışarak geçiriyor. Temmuz ayının 13 günü, yarısı neredeyse işçiler vergi vermek veya da enflasyona karşı kayıplarını gidermek amacıyla çalışıyorlar. Ortalama bir işçinin işçi ücretinin vergi ve enflasyon nedeniyle kaybı 17 bin liraya kadar yükselmiş durumda. Asgari ücret zaten onu dün söylemiştik. DİSK de açıklamıştı onu. İlk 7 ay itibariyle 5500 liralık asgari ücrette de bir kayıp yaşanmış durumda maalesef. Tabloda bu şekilde ortaya çıkıyor. Hadi Simge devam edelim.
6: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu için demiyorum. Öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam, anam, anam, anam, anam, anam.
2: Neden bu bölüme aldım Şeref Oğuz'un Ekonomi Gazetesi'nde yazarı Şeref Oğuz ki dönem dönem kendisine de göndermeler yaparız burada. Ben aklına, fikrine, kalemine çok güvenirim Şeref Oğuz'un, meslek büyüğümüz aynı zamanda elbette. Bir yazı kalemi aldı, oradan birkaç size satır aktarım, birkaç başlık, birkaç satır sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Şeref Oğuz, bizdeki enflasyon değil düpedüz kamuflasyon, kamuflasyon yani kamunun harcamalarından bahsediyor Şeref Oğuz. Zira diyor kamunun zam yaparak enflasyonu düşüreceğine dair tuhaf, garip bir fantezisi var. Bu fanteziden vazgeçilmezse, bu fanteziden vazgeçilmezse işimiz zor diyor. Yani enflasyonu çözmek yerine onu besleyen kamuflasyon anlayışıyla refaha ulaşamayız diyor ekonomim yazarı Şeref Oğuz. Şöyle söyleyeyim, tam şöyle aktarayım, birebir aktarayım ben, hani onun mealen söylemeyeyim, haksızlık da olmasın kendisine. Yazının başlığını diyor, başlığına bakıp enflasyon lobisi teşhisi koymayın, enflasyon düşmeyecek çünkü onu besleyen var ve Merkez Bankası'nın hünerleri de maliyenin makroekonomik tedbirleri de işe yaramıyor, bizim enflasyonun da ekonomi bilimiyle ilgisi pek kalmadı. Kendisiyle Türkiye kendisi bir Türkiye sosyolojisi halini aldı. İşte bu nedenle de kamu zam yaptıkça, işte kendi hizmetlerine zam yaptıkça bir şekilde enflasyonun düşeceğine inanıyor ama bunun gerçekliği yok. Emeklinin sosyal atık haline getirildiği, bunlar tamamı Şeref Oğuz'un ifadeleri. Nasrettin Hoca işine döndü diyor. Hoca karanlık evde kaybedip aydınlık sokak lambası altında araması gibi. Enflasyonun sebebini, çözümünü yanlış yerde arıyoruz. Zihnimizdeki bir kıymık ve ekonomi yönetimi indi diyor. Diyor enflasyon için. Dedikçe derine batıyoruz. Lafla bu enflasyon düşmez. Emekliyi sosyal atık haline getirdik, düşmedi. Asgari ücreti açlık sınırına gömdük, inmedi. Çiftçiyi taban fiyattan, memuru kat sayıdan ettik. Üretimi soğuttuk, ev genci ürettik, ücretleri baskıladık. Önümüze gelene ceza yazdık, esnafa kan ağlattık. Vatandaşa borçların üstüne yattık. Yine de bu enflasyon düşmedi diye de eleştiriyor Ekonomi Gazetesi yazarı sevgili Şeref Oğuz. Gerçekten de hani dedim ya, aklına, fikrine, kalemine çok da keyifli, ekonomiyi çok güzel anlatır Şeref Oğuz. Sizlerle o yazısında paylaşmak istedim diyelim ve bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Teşvikte hata olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim, ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun.
1: Bu davayı unutun
0: gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan. Enteresan.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
4: Kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler.
0: Büyük Ozan 81 yıl önce 6 Ağustos'ta, tam da bugün 1945'te sabah saat 8:15'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya attığı bomba, daha sonrasında da 9'unda da Nagasaki'ye attığı atom bombası sonrası ölen 140 bin sivil için bu dizeleri kaleme almıştı Nazım Hikmet. Bunu konuşalım istiyorum. Biraz Amerika'yı konuşalım istiyorum. Çünkü hiç bunlar olmamış gibi yaşanıyor. Hiç bunlar yaşanmamış gibi. Sanki 140 bin sivil, sadece Hiroşima'dan bahsediyorum, ölmemiş gibi davranılıyor. Bunları konuşacağız, ama bunları konuşmadan önce bir teşekkür. Sevgili arkadaşım Ozi bugünkü şarkıları, bugünkü müzikleri hazırladı. Tam da bu nedenle aslında bakılırsa. Neden? Çünkü bu cinayetin, yani 45, 6 Ağustos 45'in 25. yıl dönümünde 1970'te Birleşik Devletler'de New York'ta bir konser verildi. Tam da dediğim gibi bu cinayetin yıl dönümündeydi o konser. Yaklaşık 12 saat sürdü. Amerikan politikalarına karşı olan sanatçılar, isimler, grupların katıldığı bir konserdi o. O konserde sahne alan isimleri bugün dinledik. Paul Simon'lar, işte Johnny Winter gibi isimler. Çok sayıda ismi bugün, sağ olsun Ozzy, bir liste hazırladı bizler için. Düştüğü küçük notlarla birlikte Janis Joplin gibi isimler. İşte programın ikinci bölümünün başında da dinlediniz. Az önce Johnny Winter, Rock Me Baby'yi dinlediniz. Gerçekten de dünyada duyarlı olan herkes, sağduyulu olan herkes Amerika'nın bu politikalarına, kendi ülkeleri bile olsa, tepki gösterme becerisini, zekasını, aklını da gösteriyor. Bunun için de, bu liste için de tekrar sevgili arkadaşım Ozi'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu biraz konuşalım. Yani tarih pek çok savaşı yazdı, değil mi? Tarih pek çok savaşı yazdı. Tarih kitapları bunlarla dolu, okuyoruz. Pek çok yıkımı, pek çok acıyı da kaydetti, ama bazı olaylar var. Gerçekten hani neresinden bakarsanız bakın, vicdani olarak da hiç kapanmayacak o derin yaraları açıyor ve o derin yaraların izi de kalıyor. İşte 6 Ağustos 1945'te o günlerden, insanlık tarihi açısından da kapkara günlerden birisi olarak hafızamızdaki yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima üzerine bıraktığı o işte küçük çocuk, Little Boy adlı atom bombası sadece bir şehri silmek de mi kaldı? Hayır, aynı zamanda yani insanoğlunun kendi türünü yok etme kapasitesinin en çıplak, en vahşi halini de gözler önüne serdi. Bahaneler vardı, o zamanlar tartışılıyordu. hala da tartışıldığını şaşırarak görüyorum. Hani bu basma kalıp bir anlatımdan bahsedilir, hep konuşulur, bu savunma getirilir. Yani eğer bu bomba atılmasaydı savaş daha uzun sürer ve daha çok insan ölürdü, değil mi? Bu mantık kurgusuna şöyle bir bakalım. İnsanlık tarihinin en büyük etik çöküşünü de bir şekilde meşrulaştırma çabasından başka bir şey değil Amerika'nın bu Hiroşima'ya, sonrasında Nagasaki'ye attığı bu atom bombalarıyla ilgili tartışmalar. Yani bir askeri hedefi etkisiz hale getirmek.

70 bin sonrasında 140 bin insanın hayatına, masum insanla birlikte aynı zamanda medeniyetin, yeni medeniyetin ahlaki temellerini de bir şekilde yerle bir etti. Tabii patlamanın merkez üstündeki o sıcaklık binlerce dereceye ulaştı. Yani onlara, değil mi, tanıklık ettik, sonraki süreçte gördük. İnsanlar arkalarında sadece taşa kazınmış gölgelerini bırakarak yok oldular. Yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Buna dair çok başarılı sinema eserleri de var. Tavsiye ederim. O radyasyonun yıkıcı etkisi sadece o ilk an değil, sonraki yıllarda da tabii kuşaklar boyu devam etti. Şimdi o gün, o sabahta, işte sizin bu sabah başladığınız gibi, hepimizin her sabah başladığı gibi, insanlar Hiroşima'da da güne kendi rutin alışkanlıklarıyla başladılar. Biraz böyle belki bakmak gerekiyor. Yani çocuklar okula gidiyordu, işte esnaf dükkanını açıyordu, yaşlılar parklarda çaylarını içiyorlardı. İşte o 8.15'te Enola Gay adlı uçaktan bırakılan o bomba, atom bombası şehrin üzerinde parladığında her şey bir anda siyah beyaza dönüştü benim gördüğüm. Bakın, John Hersey Hiroşima adlı eserinde ne diyor biliyor musunuz? İnsanlar gölgeler halinde buharlaştı. Böyle anlatıyor. Geriye yalnızca duvarlara yapışmış insan silüetleri kaldı ki bu silüetler fiziksel bir yok oluşun, aynı zamanda insanlığın, insani ahlakında çöküşü anlamına geliyordu diyor. Rodin'in Düşün Adamın heykelini bilirsiniz değil mi? O heykel, onu bir gözünüzün önüne getirin. İnsanlığın karanlıkta mücadelesini simgeler. Yani o kambur duruş bir felsefi derinlikten daha çok bir tür çaresizliği, bir tür acziyeti gösteriyor. Aslında mesela o heykel aklıma geliyor. Hiroşima'daki ya da Nagasaki'deki patlayan o atom bombaları insanlığın da tam da bu kötülük karşısındaki acziyetini gösteriyor ki en çıplak haliyle. O yüzden hani biraz böyle düşünürken nasıl konuşalım, ne anlatalım, hangi başlıkla konuşalım, yani pek çok rakamla da konuşabiliriz. Siyasi, politik, diplomatik yorumlar da yapılabilir ama biraz da buradan bakmak istedim. Hani gökyüzünden bir ölüm yağdı Japonya'nın üzerine. Tüm insanlığın da sonrasında yüzleşmek zorunda kaldığı çok büyük bir gerçeklik olarak da karşımızdaydı. Bakın, Camus diyor ki, Albert Camus ve o veba kitabında, insanların içinde vebadan daha korkunç şeyler vardır. Bu ifade çok dikkatimi çeker ve hep bu gözle bakmaya çalışıyorum. Hani bir şekilde bir tür savunma mekanizması belki de bu. İşte o atom bombası da aslında, hani o Camus'un bahsettiği o şey diyor ya, insanların içinde vebadan daha korkunç şeyler vardır. İşte o şeyin ne olduğunu bize çok net şekilde, üstelik bir yandan bakıldığı zaman da geri dönülmez bir noktadan bize gösteriyor. Ama işte yüz yüze kalma cesareti, yüz gerçeklerle yüz yüze gelme cesareti aslına bakılırsa olanlar için, benim anlayabildiğim, benim görebildiğim bu. Sadece şöyle bakıyorum, bakın Hiroşima'nın, tabii Hiroşima'yı konuşuyoruz. Sadece 3 gün sonrasında da Nagasaki felaketi yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren bir hamle değil, aynı zamanda o soğuk savaş dengelerini vesaireyi, bunları da değiştiren, dünyanın sonrasına da, o tarihten itibaren sonrasına da yön veren bir saldırıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir saldırısıydı. Hani nükleer enerji, nükleer silahsızlanma vesaire, bunlar tartışılırken şunu hiç unutmayalım. Bu bir kalıptır ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Nükleer silah ya da atom bombasını tarihte kullanan, bir savaşta sivillere karşı kullanan tek ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Mesele sadece tabii geçmişe ağıt yakmak değil. Onu zaten Japonlar, onların da biz de acısını hissediyoruz elbette, dünya vatandaşları olarak. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiliz tabii ki, bir dünya vatandaşıyız aynı zamanda. Muktedirlerin, bakın muktedirlerin güvenlik ya da barış adı altında meşrulaştırmaya çalıştığı o yıkıcı güç araçlarını da sorgulamak gerekiyor. Bakın, o sorgulamada ne yapılması lazım biliyor musunuz? Ne yapılması lazım? Amerika'nın adının geçmediği savaşları bir hatırlayalım isterseniz. Oradan bir konuşmak, bunu bir anlatmak gerektiğini düşünüyorum ki burada gerçekten bir dil oyunu var. Sadece dil oyunu, çok da masum bir dil oyunu değil bu. Bakın, coğrafyalar yanar, şehirler yıkılır, sınırlar yeniden çizilir. Büyük çatışmalar, işgaller ve savaşlardan sonra, değil mi? Ama tarihe düşülen notlarda terimler nasıl özenle seçiliyor ben size söyleyeyim. Vietnam Savaşı, Afganistan Savaşı, Irak Savaşı. Peki bir bakın bakalım, bunların hangisinde isimlendirirken hangisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin adı geçiyor? Yani manşetlerde dikkatimizi çeken, bizim de bizler de gazeteciler olarak da

tuzağa düşüyor muyuz? Evet, dönem dönem iğneyi de batıralım kendimize. Evet, düşüyoruz. Oysa ki bu savaşların asıl aktörü kim? Başrolde kim var? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin adı savaşın resmi etiketinde. Hemen hemen. Hadi çok da haksızlık etmeyelim. Hani bir kenarda bir parça tutalım. Hiç geçiyor mu? Geçmiyor. Neden? Çünkü bu bir coğrafi adlandırma kolaylığı mı sadece? İnanın öyle değil. Ya şöyle, küresel algıyı, hepimizin üzerindeki algıyı yöneten bir stratejik bir dil bu. Yani bu kullandığımız dil sadece olayları, yaşananları mı anlatıyor, yoksa olayları, algı biçimimizi de mi inşa ediyor? Ben her sabah programa başlarken sadece olanı biteni değil, ne olup bittiğini de anlamaya çalışıyoruz diyorum ya, sorduğumuz sorularla. İşte tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Vietnam Savaşı derseniz bir çatışmaya, o zaman odağı otomatik olarak nereye yönlendiriyorsunuz? Vietnam coğrafyasına, oradaki kaosa, tırnak içinde sorunlu bölgeye çekiyorsunuz. O sorunu da kim nasıl tarif ediyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Savaşın adı, savaşa konulan isim aslına bakılırsa o topraklara ait bir felaket varmış gibi, felaket yaşanıyormuş izlenimini veriyor. Yani şiddet o ülkenin kendi iç dinamiklerinden doğmuş da dışarıdan gelen bir güç müdahil olup oradaki düzeni de sağlayacakmış gibi görünüyor. Yani bu mesele sadece yakın tarih değil işte. Yine Vietnam vesaire yakın tarih, işte Hiroşima, Japonya konuşuyoruz. O dönemlerden bugüne kadar gelen bir tabloyu ortaya koyuyor. Yani mesela aynı savaşa Vietnam'da Amerika'nın değil, Amerika'nın Vietnam işgali ya da Amerikan Vietnam Savaşı dense mesela ne olur? O zaman sorumluluk ya da eylemin öznesi berraklaşmayacak mı? Yani işte dilin, kullandığımız dilin, her gün burada beraber konuşuyoruz, her sabah yıllardır burada beraber konuşuyoruz. İşte bu dilin stratejik açıdan ne kadar önemli olduğunu, algıları bile, hepimiz açısından söylüyorum bunu, nasıl yönlendirdiğini de görüyoruz biz. Bu süper güç denilince işte Amerika geliyor ya akla. Onun yürüttüğü bu algı yönetimine bakıldığı zaman askeri operasyonlar özellikle kendi kamuoyuna ve dünya kamuoyuna bir sunma biçimi, bu isimlerin belirlenmiş olması. İşte sınır ötesi trafikte mesela işte Irak'a müdahale, Afganistan operasyonu, değil mi? Bunlara dikkat edin mesela. Gizlenen bir özne var orada. Yani saldırıyı ya da işgal kelimelerinin yarattığı hukuki deyince akla ne geliyor? İşte Birleşmiş Milletler, NATO vesaire, değil mi? Bu güçler geliyor, bu yapılar geliyor. Hukuki ya da ahlaki sorumluluğu törpülemiyor mu? Bu isim koyma, sadece isim koyma. Peki başka bir şey daha söyleyeyim. Dikkat edin, bir hafıza tarayın şöyle bir parçacık. Savaş mesela karşı tarafın ülkesinin adıyla anıldığında, söylüyorum işte Irak, Afganistan, Japonya, işte başka ülkelerde Vietnam, değil mi? Bunları düşün. Küba mesela karşı tarafın ülkesinin adıyla anıldığında mesela müdahale eden taraf kendisini hani oraya yardım etmek ya da düzen götürmek için geçici olarak giden bir aktör konumuna getirmiyor mu? Değil mi? Irak'a demokrasi gidiyordu. Ne oldu? 1 milyon sivil hayatını kaybetti. 1 milyon sivil Irak'a demokrasi giderken, götürülmeye çalışılırken. Yani işte tarih kitaplarında, sinemada bir şekilde bu sistem kendisini gizliyor. Dilin gücü dediğim gibi bir şekilde bu etkiyi yaratıyor. Yıllar sonra. Tarih kitapları yazıldığında, dediğim işte Vietnam Savaşı'ndan başladık, hadi oradan devam edeyim. Vietnam Savaşı başlığı altında okunan bir süreç, hani bir devletin başka bir ülkeye müdahalesinden daha çok o bölgeye gerçekleşmiş genel bir dünya krizi, o bölgede gerçekleşmiş bir dünya krizi olarak hafızalarda kalmıyor mu? Böyle adlandırılmaya çalışılmıyor mu? Daha doğrusu işte bu soruları soralım istiyorum. Şimdi her düşüncesine katılmam, her dediğine katılmam da Chomsky, dil bilimcisi Chomsky'nin çokça vurguladığı bir ifade var. Küresel medyayı ya da terminolojiyi elinde tutan bir güç hikayeyi istediği başlıkta yazar diyor. Tekrar ediyorum. Küresel medyayı ve terminolojiyi elinde tutan güç hikayeyi istediği başlıkta yazar. İşte buradan bakılınca tarihte bütün tarih boyunca bu geçerli. Hani bugün medya diyoruz, işte başka bir şey diyoruz. Yıllar öncesinde de tarihçiler imparatorlar için bunu yapıyorlardı. Bütün gerçekleri yazmıyorlardı. İmparatorun perspektifinden yazılıyordu. Mısır tarihi böyle yazıldı. Anlatabiliyor muyum? Tarihte bütün tarih boyunca güç merkezleri kendi dillerini ve tanımlarını dünyaya kabul ettirme yeteneğine ya da
gücüne sahipler. İşte buradan bakılınca hani Hiroşima'nın yıl dönümüyle başladık bütün bunları konuşmaya ama bir yandan da şiddetin kaynağını yani işgal edilen coğrafyadaki o şiddetin kaynağını etiketlerken nasıl bir kendisini sistem, meşru aktör olarak ortaya koyuyor? Bunu görmek açısından önemliydi. İşte Hiroşima'ya o bomba atılmasaydı İkinci Dünya Savaşı daha çok uzardı ya da işte daha çok insan ölürdü tartışmaları bambaşka bir tartışma. Bu perspektiften okumak gerektiğini, perspektif üzerinden tartışmak gerektiğini düşündüğüm için böyle biraz kafanızı şişirdim ama hani bütün bu toz duman arasında o kadar çok haber vesaire bunlara boğuluyoruz ki ara sıra bunları da konuşmaya zannediyorum duymaya da ihtiyaç var, dinlemeye de ihtiyaç var. O yüzden de sizlerle paylaştım. Kafanızı şişirdiysem kusura bakmayın. Bitirelim bugün de ne yaptık? 6 Ağustos 2026 Perşembenin gündemini, öne çıkan başlıkları aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya'ya tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın. This is why

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: coming down. And after a while, the ship pulled into the harbor, rolling slow, so crippled. And my baby stepped off home. I was still covering the waterfront. Said, Johnny, our ship had trouble.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Hükümetinizde diye neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık bir litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın, ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek o kadar söyleyelim.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, Türkiye gündeminde birçok konu var ama şu anda bütün gündem terörsüz Türkiye yasasına kilitlenmiş durumda. Bir çerçeve yasa hazırlandı, meclise sunuldu. Tabii burada da biraz gariplikler oldu. Milletvekilleri imzaladılar ama altındaki metni pek galiba görmeden mi imzaladılar, bilemiyorum nasıl oldu. Çünkü ya o kadar ketum davrandılar, hiçbir şey sızmadı, ya da bilemiyorum. Yani siyasetçiler arasında bazen böyle hazır imzalar da olabiliyor. Yani bir şey diyemiyorum ama nihayet dün resmen açıklandı. Bu yasa neler öngörüyor? Çeşitli haber bültenlerimizde bununla ilgili epey bilgi verildi ama biz de kısaca bir tekrar edelim. Kasten adam öldürme, yani 12 maddeden oluşuyor. Kasten adam öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 öncesi müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin soruşturmalar ise kapsam dışında tutuluyor diyor. Yasa teklifinde terör suçlarının 15 yılın altında alınan cezalar için 5, 15 yılın üzerindekiler için 10 yıllık erteleme süresi öngörülüyor. Şartlar sağlanırsa bu süreler sonunda cezaların düşürülmesi planlanıyor. Yani eğer işte 15 yıl, 10 yıl hiçbir suç işlemezlerse eğer bunlar fiilen ortadan kalkacak. Bu şeye göre hazırlanan teklife göre tabii bu yasa yürürlüğe girmesi için işte bir kurul oluşturulacak. Bu kurul işte Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı tabii başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak bu kurul. İhtiyaç halinde kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilecek ve bu çerçevede bir çalışma yürütülecek. silahlarla ilgili örgüt mensupları beraberinde eğer silahları getirirlerse, getirdikleri ya da beyan ettikleri silah ve mühimmat, araç, gereçlerde, patlayıcı maddelerde hepsi kayıt altına alınacak ve teslim edilecek. Yani devlet bunlara bir anlamda el koyacak. Şimdi bu yasanın pozisyonu tartışılıyor. Yani aslında herkes tam anlamış mıdır diyecek olursanız, dün meclisteydim. Hatta bugün bizim konuğumuz taraflardan birisi olacaktı. Yani milletvekili düzeyinde bu işin bizzat içinde olanlar olacaktı. Fakat nedense sonradan bu görüşmelerin hepsi iptal oldu. Yani anladığım kadarıyla şu iş çıkana kadar sorun yaratmayın. Öyle ekranlara, radyolara çıkıp da yani süreci sıkıntıya sokacak açıklamalar yapmayın tarzında bir uyarı olmuş gibi geldi bana. Yani bu konuda net bir şey söylemiyorlar ama yani hemen hemen bütün partilerden benzer bir tutum gözleyince sanki böyle bir adı konulmamış bir uzlaşma seziyorum burada. Tabii bilemiyoruz nasıl bir sonuç çıkacak. Şimdi bu acaba ihtiyacı karşılayacak mı? Gerçekten Türkiye'de PKK sorununu kökten bitirecek mi? Bu konuda yoğun bir tartışma yaşanıyor. Bir kısmı yani iktidara yakın kanatlar bunun işte sorunları çözebileceğini ifade ediyor. Ama bu işte uzun süredir uğraşan ve bu konuda tecrübeli kanatlar ise sıkıntı olduğunu söylüyor. Yani bunun en başında bir kere yasanın adında sorun var deniyor. Şimdi yasanın adı Terörsüz Türkiye diye kondu. Terörsüz Türkiye diye kondu. Ama aslında buna belki de hatta tam adı şöyle: Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun. Hani o Terörsüz Türkiye'den biraz daha toplumsal bütünleştirme aşamasına geçilmiş ama çok net değil. Burada yani adının bütünleşen Türkiye, o tabirin oturtulması belki daha mı doğrudur, bu konuşuluyor. Yine Öcalan'ın yani bunu nedeni de şöyle açıklanıyor. Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te yaptığı açıklamada yani silahlı mücadelenin başarısı olduğunu resmen ifade etmişti ve Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshedip silahları bıraktıklarını açıklamıştı. Yani burada kritik nokta Türk devleti ve milletiyle bütünleşme. Şimdi siz bunu yasanın ana fikri olarak koymazsanız yani amacına ulaşmaz görüşü dillendiriliyor. Yani bilemiyoruz tabii nasıl ilerleyecek. Bir temkin var. Yani temkin şöyle söyleyelim. Yani mecliste bu işe imza atıldı milletvekilleri ama peki çözülür mü dediğinizde yani böyle biraz işte olabilir de şu da olur bu da olur bir takım gerekçeler de hemen peş peşe sıralanıyor, şu olursa bu olursa diye. Hatta DEM kanadıyla da dün mecliste bazı görüşmeler yaptım. Onlarda da yani bazı şeyler var ama yani bir yol aldık. Şimdi önümüze bakalım tarzında bir tavır var. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Şimdi bir de millet kavramı, Türk milleti kavramı ile ilgili bazı yani kafa kurcalayan şeyler var. Oysa ki Atatürk 1930'larda Medeni Bilgiler kitaplarında da yer alan bir tespiti var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Yani bu çerçeve tam buna uygun davranılıyor mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani devletle ve milletle bütünleşme vurgusunun yasada yer alması o yasanın nasıl söyleyelim ana temasını da oluşturacağı için değerlendirmeler bu çerçevede yapılabilirdi. Orada bir boşluk var. Umarız bu boşluklar yani bu tür eleştiriler bana göre de belli bir oranda haklı. Bu tür eleştiriler mecliste teklif görüşülürken eklenir, ekleme çıkarma yapılabiliyor biliyorsunuz. O şekilde olabilir. Benim ama şunu da söyleyeyim. Şu andaki manzara sanki ikrar kanadı ve şeyler bir an önce bunu bir şekilde geçirelim, hızlı bir şekilde geçirelim ve pazar gün başlayacak. Pazartesiye bu işi bitirelim havası var. Yani ayın 10'una kadar bu işi bitirelim düşüncesi var. Bakacağız onlara da. Yönetmenimiz bu uyarı yaptı. Tam anlayamadım. Evet. Şimdi onun dışında toplumsal bütünleşme diye de yuvarlak bir kavram olarak görenler var. Devleti ve milleti bütünleşme diye ifade ediliyor adında. Yani çok net bir tespit değil, bu çerçevede eleştiriliyor. Mesele bir de yargı meselesi var. Yargılanmayacak, yani mutlaka hepsinin yargılanması söz konusu. Şimdi bu yargılanma ne kadar sürer? Şimdi yargı dediğiniz zaman Türkiye'deki koşulları da baktığınız zaman yani çok yani kısa sürede işlerin bitirilmesi pek mümkün gözükmüyor. O nedenle yani orada kim, hangi suçtan nesi var? Kim gerçekten işte cinayet işlemiştir, kim işte bunların belirlenmesini yargı yapması gerekiyor. Orada ne kadar bu işlerin üstünden zaman geçecek o da belli değil. Milli İstihbarat Teşkilatı, emniyet gibi idari makamlar, yani yürütme organına bağlı olan makamlar bir nevi savcılık görevi mi yapacaklar? Çünkü onların vereceği raporlara göre hareket edilecek. O da bir tartışmalı. Yani bunlar yargı görevi mi yapacaklar? Yani herhangi bir MİT raporu bile şey kesin hüküm mü olacak? O zaman yargı nereye gidecek? Yani onların o zaman yargıya ne gerek var? Rapor var, geçsin denilebilir. Yani bu konuda da tartışmalar var. Yani idari kuruluşlara yargı yetkisi verilebilir mi, verilemez mi? Bu da yine tartışma konusu. Öyle sanıyorum. Yani sanki biraz aceleye geçirilmiş, biraz hızlı bir şekilde, gerçi aceleye getirilmesi de yok. Yani normalde bu iş 6 ayda bitirilebilirdi ama epeyce uzun sürdü. O da işin başka bir boyutu. Peki gazetelerde nasıl bakılmış? Mesela şöyle bakıyorum, Hürriyet gazetesi Türkiye başaracak demiş. Olumlu bir yerden görmüş. Ondan sonra Türkiye Gazetesi 12 maddede 360 tarihi imza diyor. 360 milletvekili imzalamış. Aydınlık Gazetesi kanun teklifine devlete ve millete bütünleşme talebi kesinlikle eklenmeli diyor. Biraz önceki eleştirileri bu manşetine taşımış. Sabah Gazetesi kardeşlik mutabakatı demiş. Yeni Şafak... haberi çok küçük görmüş. Terörsüz Türkiye yasası mecliste diye tamamen herhangi bir haber gibi görmüş. O da dikkat çekildi. İktidara yakın bir yayın organı. Onun bu şekilde biraz olayı küçültmesi de dikkat çekici. Yine Takvim Gazetesi, yine iktidarın bir kanadından 360 imzaya kardeşlik yasası diye o da küçültülmüş. Başka bir konuyu manşetine taşımış. Yeni Şafak gazetesi mesela Salah fırtınası diye Salah Mısırlı futbolcunun Trabzonspor'a transferini daha büyük görmüş bu konudan. O da dikkat çekici. Türk'ün gazetesi MHP'ye yakın herkes kazandı demiş. Bahçeli'nin teklifi imzalarkenki fotoğrafını koymuş. Sözcü gazetesi işte AK Parti, MHP, DEM, CHP imza attı. Önce teslim sonra gözetim. Açılım yasasının özeti bu demiş. Posta gazetesi o da küçük görmüş. Mesela Anıtkabir'de bir güzel aile diye onu öne çıkarmış. Salah'ı daha yukarıda görmüş. Bu da dikkat çekici. Korkusuz Kandil'den gelen hapisten çıkan Sayaç mı okuyacak? PKK'lara afyona çıktı, akıllarda yerel seçimlerdeki o iddialar geldi diye biraz muhalif bir cepheden bakmış. Yeni Çağ olayı İYİ Parti cephesinden görmüş. İhanet belgesini asla kabul etmeyeceğiz diyor İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu. Onu oradan görmüş. Nefes işte yol haritası demiş, o şekilde görmüş. Yani bu şekilde gidiyor. Fakat benim burada en çok dikkatimi çeken Yeni Şafak'ın olayı küçültmesi oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi tartışmaları yaşayacağız. Evet, şu anda meclisin ana gündemi. Herkes, daha doğrusu partiler de milletvekillerine bilgi vermeye çalışıyor. Yani dün meclise gittiğimde dikkatimi çeken nokta birçok... İktidar partisi de DEM partisi de mesela işte biraz konuşuyoruz ya, yarın için, yani bugün için yayına çıkmayı tartıştığımız zaman, konuştuğumuz zaman, teklif ettiğimiz zaman herkes gerekçesi tipik bir şekilde, yani iktidar partisi de diğerlerinde de, ya yarın bizim milletvekillerini bilgilendireceğiz şeklinde oldu. Ya imza atmışlar, neyi bildireceksiniz, bilgilendireceksiniz. Ama genellikle bunu söylediler. Belli ki her partinin içinde kafalar karışık. Yani yukarıdan bir talimatla bir buna da imza atılmış. Ama yani gördüğüm kadarıyla meclis grubu da ikna edilmeye veyahut da olayla ilgili yoğun bir şekilde bilgilendirilmeye çalışılıyor. Bakalım, göreceğiz. Yani bu bizim daha önce de çeşitli açılımlar olmuştu. Bunlardan bazıları tam tersi sonuç vermişti. İşte biliyorsunuz meşhur Habur mahkemeleri olayı vardır. PKK'lılar gelmişlerdi bazıları. İşte pişmanlık süreci kapsamında gelmişlerdi. Orada ilginç tartışmalar olmuştu. Hakimler diyordu işte, pişman mısınız? Yok, hayır, biz Öcalan'ın talimatıyla geldik diyordu gelen PKK'lılar. Yok yok, pişmansınızdır diye onları, yani çok yargı açısından komik durumlar yaşanmıştı ve Habur mahkemeleri tanımı da o süreç içerisinde gelmişti. Tabii ondan da dersler çıkarılmışa benziyor. Teklif biraz daha farklı o güne göre. Ama dediğimiz gibi bütünleşen Türkiye tabirinin mutlaka ve mutlaka yasaya girmesi gerekiyor ki buradan daha sağlıklı bir sonuç çıksın. Çünkü Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada devletle ve milletle bütünleşme, kritik cümle buydu ve bu temelde her şey yürümüştü.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Evet, terörsüz Türkiye'yi geçelim. Türkiye'nin tabii kendi sorunları var. Hem de çok çok ciddi sorunları var. Bunlardan bir tanesi de mevsimlik işçiler. Şu anda birçok bölgede işte işsiz doğudan, güneydoğudan, yoksul kesimlerden insanlar, hatta okullar devam ederken çorunu çocuğunu aldı geldi, çadırlar kurdular, o zor koşullarda çadırların altında yaşıyorlar ve çalışıyorlar. Tarımsal üretime katkı yapıyorlar. Bunların sorunlarını konuşacağız. Çok ciddi bir kesim var bu noktada ve insan gerçekten de işte şehirler arası yollarda gittiğiniz zaman da bunlarla karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir mola verip bir merhaba dediğinizde oradaki çocukların hangi koşullarda yaşadıklarını görüyorsunuz. Yani yani gerçekten insanın yüreğini sızlatan koşullarda insanlar ekmek parası peşinde koşturuyor. Evet, bu konuyu ele alacağız esas olarak. Konuğumuz CHP NİDE Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer. Ömer Bey, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olasınız. Sağ olasınız. Biz tabii terörsüz Türkiye meselesini biraz yayınımızın başında konuştuk. Çünkü gerçekten Türkiye açısından önemli bir şey. CHP olarak siz de imza verdiniz. Yani bir partilerin bu şekilde önemli bir kesiminin meclisin birleşmiş olması, böyle bir şey de şüphesiz çok önemli bir gelişme. Umarız PKK da bu süreci iyi anlar ve gerekeni yapar. Yani bu da boş çıkarsa eğer, buradan da bir sonuç alınamazsa, zaten askeri olarak da bir, yani güvenlik açısından Türkiye kendi meselesini önemli ölçüde çözmüştü. Fakat komşu ülkelerin de rahatlaması gerekiyor. Bütün bölgenin rahatlaması hem Türkiye'nin güvenliği hem bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Umarız sonuç alınır, bazı eksiklikleri olduğuna ilişkin çok sayıda eleştiri var. Onlar da giderilir.
3: Evet.
2: Ne diyorsunuz bu mevsimlik işlerin durumuna? Siz mecliste bu konuda bir açıklama da yaptınız. Konuyu meclis gündemine de taşıdınız. Bize bir bilgi verir misiniz? Önce bir bilgi verin, sonra sorularımızı yöneltelim.
3: Bu konuda meclis araştırması talebinde bulundum. Çünkü ben bölgelere gittiğim zaman tarım işçilerinin içinde bulunduğu koşulları yerinde gören, onların insanlık dışı yaşam koşullarında yaşamalarının şahidi bir kişiyim. Bunun ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. 2024 yılında Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan bir genelge güncellenerek gidiyor. O genelgeye göre elektriğini, suyunu, barınma alanlarını hepsini kapsayan içerikte yapılması gerekenler valiliklere bildirmiş. Ama öyle olmuyor. Çünkü ülkemizde yıl boyu biliyorsunuz farklı illerde farklı ürünler yetiştiği için bu tarım işçiliği de devam ediyor.
2: Evet.
3: Tarım işçiliğinin devam etmesinde eğer tarım işçileri ve emekçiler olmasa ürünün ekiminden hasatına kadar geçen sürede makinalaşma olsa da farklı alanlarda insan emeğinin gerektirmesi nedeniyle üretim gerçekleşmeme noktasına gelebilir. Onun için de önemli ölçüde Güneydoğu illerinde her yıl binlerce insan göç ediyor. Gerçi tarımda çalışan sayısı 2017'de 5 milyon 400 bin civarındayken şu anda 4 milyon 560 binlere gerilemiş bulunuyor. Bunun gerilemiş olması tarım kesiminde makinalaşmanın rolü olduğu kadar oradaki sağlanan faydanın düşmesinin yanında tarım işçisi olarak farklı bölgelere göçle gelenlerin o bölgelerde bir kısmının kalması. Yani sanayileşmeyle büyük kentlerde ortaya çıkan tarımsal alan daralmasının yarattığı tarım işçisine ihtiyacı bu göçle gelenlerin bir kısmı oralarda kalarak kalıcı halede dönüştüğünü bu veriler de gösteriyor. Şimdi tarım kesiminin her birisinin sorunu var. Çiftçinin var, üreticinin var, hayvancılık yapanın var. Bunların sorunlarının yanında bir de bunlarla birlikte üretimin içinde olan, üretimi sonuçlandıran kesimlerin sorunları var. Banyo şartları neredeyse yok gibi. O kadar zor koşullarda. Çadırlar derme çatma. Elektrik bazısında var, bazısında yok. Su sorunu var, temiz suya erişimi. Bunun yanında çocukları yalın ayak, çamurda, çaplakta, toprakta oynuyorlar. Oralarda yaşamdan sürdürmeye çalışıyorlar. Çocuk işçiliği de bunlar üzerinden giderek yaygınlaşıyor. Bütünüyle baktığımız zaman hijyen olmayan koşullarda sorunlu bir yaşam sürüyor. Bu yaşamın ortadan kaldırılması, onlara daha iyi koşullarda yaşam şartlarının yaratılması gerekiyor. Yemek yediği kapları görseniz, onların konakladığı alanlardaki çadırın içini görseniz ya da onların tuvaletlerine gidip hijyen olmanın ötesinde kanalizasyonda bulunmadığı için ortaya çıkan tabloyu görseniz vicdansızlar. Biz de dedik ki bunu bir meclis araştırmasıyla ele alalım. Milletvekili olarak Türkiye'nin önemli üretim alanlarına gidelim. Oralarda bu insanlarla görüşelim. Sorunlarını dinleyelim. Çoğu güvencesiz, kayıt dışı. Çoğunun nüfus kağıdı sonrasından çıkan insan bunlar. Çünkü orada doğum yaptığı zaman gidip de nüfusa kaydolma şansı dahi yok. Orada anne yaptıktan sonra bu çocuğu bırakıp tarlada çalışmaya tekrar mecbur oluyor. Ve sigortalı sayısı da giderek düşüyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Yok sayılacak kadar sınırlı. Araçlarına bakıyorsunuz.
2: Bu mevsimlik işçilerin sigortası yok değil mi?
3: %90'ı yok. Çünkü evet. Bunlar geçici çalıştıkları için bir de devletten sosyal yardım da aldıklarında sigortalarını olur mu yardım kesiliyor. Evet. Oysa işçi düşük. Devletin, sosyal devletin sen sigortalı ol. Hatta ben senin sigortanı da karşılayayım. Ayrıca ihtiyacını karşılayamıyorsan sosyal devlet gereği yardım vereyim demesi lazım. Onu yapmıyor. Eğer sen sigortalıysan diyor senin yardımını keserim. O zaman oradan gelecek yardıma muhtaç. Döndüğü zaman kömür alacak. O döndüğü zaman işte erzak yardımı alacak. O yardımlar kesilirse çünkü sürekliliği olan bir iş değil bu da. 6 ay çalışıyor, 6 ay sonra işsiz kalıyor. Onun için de gelir gider dengeleri sürekli olarak aleyhlerinde. Bugün işçilik
2: zaten ücret... Ömer Bey yani o memleketine köye dönse bile yani o eş zaten eşyasıyla çocuğuyla falan otobüs parasını bile yani bu devirde Göç masraflarını bile karşılayamaz yani neredeyse.
3: Bunlar azaldı ama bunlar traktörle, kamyonla taşınan insanlar bir de. Biliyorsunuz evet. İş cinayetleri de bu konuda oluyor. Trafik kazaları sonraki evet, yaşamlarda. Evet. Yani bütün olanakları bizim yaşadığımız bir düzenli hayatla örtüşmeyecek kadar sorunlu bir kesim. Ama bunlar bizim için de üreterek evimizde soframıza gelen gıdayı başlangıçta var kılanlar. Yani daldaki ürünü eğer toplayan olmazsa o daldaki ürün bizim markete gelmez. Onun için onu toplayan olması gerekir. Bu insanların yaşamlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Çocuklar göç nedeniyle biliyorsunuz Mayıs'ın ilk haftasında önemli ölçüde hasatlar başlamaya başlar. Farklı illerde, farklı ürünlerde. Bunlar okulları da yarım kalıyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Polatlı'da yaptığı ziyarette bu çocukların eğitimin sürdürülmesi için bunlara geçici öğretmen tahsisi gerektiğini de ifade ettiler. Bu da doğru bir şey. Bu çocuklar eğitimlerini de tamamlayabilmeleri için bulundukları yerlerde geçici öğretmenlik hizmetinin, öğretmen mesleğine icra edecek kişiler bulundurulara destek sağlayabilir. Sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyorlar. Sağlık konusunda orada bir hastalığın oluşması bu çocukların çoğunun ileride daha büyük sorunlarla karşılaşacağı olumsuzlukları da yaratıyor. Onun için bir bütün olarak ele alınmalı. Yolda giderken arabanızda görüyorsunuz çadırlar var. Evet. Yan yana içinde çamaşırlarını leğende yıkamış, asmışlar. Onları geçip giderken o yaşamı hiç farkında olmadan onların sizin dediğim gibi sofranıza ürün gelmesini sağlayan kişiler olduğunu görmeden geçip gidiyorsunuz. Ama böyle hayatlar var. Bu hayatları iyi kılma da yaşanabilir ortamları yaratmak iktidarın öncelikli görevi olmalı ve onunla ilgili de düzenlemeleri sağlamalı. Muhalefetin görevi gördüğü eksiklikleri, yanlışlıkları iktidara aktarmak, söylemek. Bununla ilgili bir meclis araştırmasına gerek duymuyorlar. Oysa duysalar lehte olacak. Nedeni şu, biz ben 10 yıldır milletvekiliyim, işte 10 bin soru sormuşum, 500 kanun teklifi, 500 meclis araştırması vermişim ve bunların bir kısmı sonradan iktidar tarafından ele alınıp kanun tekliflerinin içinde yer almış. Mesela öğrenci affını biz verdiğimizde gündeme almadılar, öğrenci affı da geçenlerde o da çıktı, EYT'yi gündeme almadılar, o da çıktı, taşeronu gündeme almadılar, o da çıktı. Biz verdiğimiz dönemlerde bunları gündem yaratarak ve bu konulardaki mağduriyetleri dile getirerek gündeme gelmesini sağlıyoruz. İktidar bazılarını düzenlediği zaman vatandaş bunları da bizim yaptığımız emeğe çabayı çok da fark etmiyor. Çünkü onu Türkiye'de yansıtabilmek 86 milyona ulaştırabilmek sorunlu. Örneğin bayram ikramiyesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele sonucu gerçekleşti. İki bayram ikramiyesi de. Bunun gibi şimdi de bu konuda verdiğimiz meclis araştırması reddedildi. Aslında reddedilme yerine kabul edilseydi, bölgelere gitseydik olayı daha iyi gördük. Biz geçtiğimiz yıl Ziraat Don Komisyonu kuruldu. Tüm partilerin ortak değerlendirmesi ve o zaman biz 22 ile gittik. İlk başlangıçta iktidar milletvekilleri bizle yola çıktığında bu olayın bu kadar büyük bir afet olduğunun farkında değildi. Ama birlikte gittip geldiğimizde hepsi ama hemen hemen aynı noktada birleştik. Örneğin Tersim'in yeniden yapılandırılması, ÇKS'si olmasa da dondan zarar gören çiftçiye destek verilmesi gibi yerinde tespitlerde ortaklaştık. Öyle olunca bu tür konularda mecliste iktidar partisinin önemli konulardan biri olan bu sorunu birlikte çözme noktasında bir komisyon kurulsaydı çok faydalı olacaktı. Çünkü gerçekten iş yarası, insan üzülüyor. Oralara gittiğimiz zaman yerinde gördüğümüzde o çocukların çocuk duygusuyla yaşadıklarının farkında olmadı. Ama annenin babanın o haneye ekmek getirebilmek için sabah güneş doğarken çıkıp akşam güneş batarken geldiği yaşamı kendilerince mutlu yaşıyorlar. Çünkü bilmiyorlar dışarıdaki yaşamı.

0: lazım. Siyasinin kavga etmesi bu ülkeye faydalı bir olgu değil. Siyasinin verdiklerinin bir iktidar tarafından da değerlendirilmesi faydalı bir olay. Yalnızca
1: Evet.
0: bizim dediğimiz doğru, biz bundan oy alalım. Oy mantığıyla baktığınız her olayda mutlaka problemler artar, sorunlar katlar, ülkenin hayrına olmaz. Oy yerine doğru iş yapayım, doğru işe insanlar destek versin. Bunu da benimsesin. Biz bu yolla gelişelim noktasında olmalıyız. Yani
1: Evet.
0: dünya nereye gidiyor, biz nereye gidiyoruz? Böyle baktığınız zaman hala tarım işçilerinin sorununu çözememiş. Bu emek mevsimlik tarım işçileriyle ilgili problemleri yaşanan bir ülke olmak nasıl bir şey? Biri gelse orada bir belgesel çekse, bunu da götürse Türkiye'de tarım işçileri, mevsimlik tarım işçileri durum bu dese, sanır ki dünya Türkiye'de böyle bir yaşam var. Yalnız orada kaldı o yaşam. Yani bugün artık evinde banyosu olmayan, evinde su olmayan, evinde sosyal olanakları, televizyon, internet olmayan sınırlı insan var. Ama bunlar çadırda yaşıyor. Çadırda yaşadıkları gibi yani içinde bulundukları koşullarda karınlarını zor doyuruyorlar, gelirleri düşük, ihtiyaçları karşılanmıyor. Böyle de insanların varlığı tabii düşündürücü. Ha diyebilirsiniz, Türkiye'de 50 milyon insan artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekli, asgari ücretli geçim yapmakta zorlanıyor. Bunların hepsi de bu ülkenin şu anki gerçeği. Ama bunların dışında yaşam koşullarıyla içinde bulundukları durumla daha zorda olan bir kesim var. Biz onları da gündeme getirdik ve tarım işçilerinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları çözülebilir bir sorun. Çünkü şunu da söyleyeyim, bunların göçle geldikleri bölgelerde ürünlerin ne zaman olacağı, ne kadar konaklayacağı, ihtiyaçların ne olduğu biliniyor. Önlem alınır, ona göre düzenleme yapılır.
1: Evet.
0: Bir tane sayı da buna ekleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bunların ihtiyacı neyse o yapılmalı. Bakın bazı bölgelere gidiyoruz. Orada yapılmış bunlara bir oda, bir tuvalet, bir de beton. Ama oradaki ihtiyacı karşılayacak bir düzenleme değil. Eğer bir çalışma yapılıyorsa oturup Ankara'dan bunları koordine etmek yerine bu insanların bulunacağı yerdeki yaşam alanlarını doğru kurgulayıp nereye nasıl ulaşacaklarını da sağlayıp onların bugünkü bulundukları durumu iyileştirecek bir yapılanma ve düzenlemeye ihtiyaç var. Yoksa ezberden ben TOKİ göndereyim 100 tane konut yaptım gitsin burada konaklasınlar olmuyor. Çünkü Anadolu'da sel nedeniyle bazı bölgelerde yapılar yapılmıştı geçmişte. Ahır yapmayı unutmuşlar. Hayvancılık yapan yerde ev var, ahır yok. Adam derme çatma ahır yapmaya kalkıyor. Yani önceden planlamayı, öngörüyü
1: Evet.
0: doğru yaparsanız her alanda sıkıntı yaşarsınız.
1: Ömer Bey, şimdi burada sıkıntı millete şöyle geliyor. İşte mevsimlik işler ya, işte geliyorlar biraz çalışıp gidiyorlar. Yani sorun o değil. Sorun bambaşka ve Türkiye için son derece önemli bir şey. O insanlar olmasa bakın
0: Evet.
1: tarlada patates sökülemiyor.
0: Evet.
1: Toprak altında kalıyor. Soğan orada kalıyor. Siz de belirttiniz, ürün dalda kalıyor. Ya
0: Elmayı
1: bunlar
0: toplayamıyorsunuz,
1: elmayı
0: zeytini toplayamıyorsunuz.
1: toplayamıyorsunuz. Ben nereye gidersem gideyim, serde köylülük de var. İşte hemen gidip bakıyoruz ne var ne yok, nedir sıkıntılar diye sorduğumuzda ilk gündeme gelen konulardan birisi tarımda istihdam sorunu. Yani işçi bulamamak diye bir şey var. Bu şundan kaynaklanmıyor. Efendim Türkiye'de herkes rahat da işte burada bir şey, yani burada da adam bulunamıyor. Ondan kaynaklanmıyor. Yani ne yazık ki gerek eğitim sistemi, işte insanların her ile bir üniversite, şusu busu, meslek eğitiminin ihmal edilmesi, bir sürü nedeni var. Yani işsiz de çok ama tarım sektöründe işçi bulmak sorunu da yoğun. Hatta
0: Ziraat mühendisi işsiz, gıda mühendisi işsiz,
1: evet.
0: veteriner işsiz. Hazine arazileri boş duruyor. Bu işle ilgili olmayanlar gidip o araziler veriliyor. Bir kısmı da organize enerji santralarına, madene açılıyor. Bunun yanında doğru bir planlama olsa, bu insanlar üretim içinde olsa,
1: Evet.
0: bilgiyle, bilimsellikle buluşan bir tarım altyapısı yaratılsa ve bunun üzerinde çalışan emekçilerin de sorunları çözüm bulsa, tarımın önemli ölçüde sorunlarında azalma olur. Ayrıca Türkiye biliyorsunuz İsmet Bey israfın yıllık 23 milyon tona erdiği noktada önemli bölümünde de tarlada ürünün kalmasıyla da ilgili. Bu insanlar oralarda
1: Sizin
0: koordinatör. Tabii
1: bölgenizde patatesler kalmadı mı geçen sene?
0: bu geçen sene kaldı. İşte
1: Kaldı.
0: 3 liraya satamadılar. Çürüdü. Hayvan yemi oldu. Şimdi patates pahalı diye konuşup duruyorlar.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ya ben

0: Antalya'ya gittim. Yani Haziran ayıydı galiba. Seralara baktım. Yani çok sayıda domates var. Yani neredeyse yani binlerce ton domates var seralarda. Bırakmışlar, herkes geliyor, isteyen vatandaşlar yani şehirdekiler gelip toplayıp gidiyorlar. Dedim ya niye toplamıyorsunuz, niye satmıyorsunuz? Dediler ki fiyat 15 liraya düştü. Yani 15 liraya domatesi toplamak için işçiye vereceğimiz ücreti bile karşılamıyor. Biz de eşe dosta ihtiyacı
1: Nakliye de
0: var.
1: var.
0: Evet yani.
1: Nakliye de mazota gelen zamdan dolayı Antalya'dan
0: Evet.
1: ürüyorlar, değil mi?
0: Yani bu
1: Biraz size anlat.
0: nedenle insanlar tarlada bırakıyorlar ürünlerini. Çürüyüp gidiyor bir süre sonra. Onları söküyorlar hepsini. Yani
1: İsmet Bey,
0: nereden
1: o da
0: baksanız
1: çözülür.
0: bir gariplik var.
1: Bakın, o da çözülür. Şimdi Türkiye domates de dünyanın önemli üretici ülkelerinden biri. 14 milyon tona yakın belli dönemlerde domates üretiyor. Türkiye'nin ihtiyacı 2,5 milyon ton civarında
0: Evet.
1: salçası. Biz bunu ihraç ediyoruz. Siz yurt dışı pazarlarını dikkate almadan salça ihracatını bir dönem kısarsanız, yurt dışı ile ilgili pazarı kaybetmezsen neden olsa, gidip yurt dışı pazarını bulmakta zorlanır ve orayı başka ülkeler doldursa bir daha giremezsiniz. Geçen yıl zirai don oldu. Elmayı Mısır'dan alıp Türkiye'den Rusya'ya gönderdik. Şimdi Rusya bakmıyor mu menşeine? Bakıyor. O zaman diyor ki niye Türkiye'den alayım ki? Demek ki Mısır'dan daha uygun fiyatta geliyor. Siz pazar kaybediyorsunuz. Onlar geliyor. Şimdi dünyada tarımda farklı ülkeler yalnızca yurt dışı ürün satışıyla büyük gelir sağlıyor. Çin'de, Amerika'ydı, Rusya'ydı, Ukrayna'ydı. Türkiye katma değerli ürüne çeviremiyor. Depoları sağlıklı değil. Kooperatifçiliği gelişmemiş. Kamucu bir yaklaşım yok. Bu sorunlar
0: Evet.
1: ortaya çıkıyor. Şimdi siz patatesi, soğanı götürür, hala anamdan, babamdan, dedemden kalma yöntemlerle evin altına korsanız, havalar ısındı mı, işte Mart, Nisan'da o patatesten, soğandan hayır gelmez olur. Ama onları
0: Fitrekleniyor çünkü.
1: salgı depolarda işlenmiş, dondurulmuş gıdaya çevirirseniz, onları korunaklı alanda saklarsanız 2 yıl o ürünün döngüsünü sağlarsınız. Bir yıl ürün çok oluyor, çöpe gidiyor, bir yıl ürün az oluyor, ekim artıyor. Niye? Planlama yok. Üretim planlaması dedikleri lafta kalıyor. Bir ürünün ne kadar yetişmesi gerektiğini, ihtiyacın ne olduğunu, ne kadar ihracat yapılabileceğini planlayan bir üst akıl olursa bunlar olmaz. Türkiye'de tüccara bırakılan bir piyasa, ithalatçıların da büyük para kazandığı ve ithalatın önünün açıldığı bir alan var. Şimdi 21 ürününde arz açımız var diyorsunuz, bu arz açığı giderilemez mi? Örneğin ayçiçeğine Türkiye bugün için bu yıla mahsus olmak üzere %70 yeterliği var. Peki geriye kalan %30'u Türkiye'nin her yerine ayçiçeği yetişirken bunu kapatamaz mısınız? Kapatırsınız. Ama burada ithalata dayalı ve bu yıl %70 oluyor. Gelecek yıl %50'ye düşüyor. Açık hiç bitmiyor. Şimdi Mısır. Mesela Türkiye'de şu anda Mısır'ın hala fiyatını açıklamadı ofis. Alım fiyatı bekleniyor. Buna iyi bir fiyat verirseniz millet mısır ekiyor. O 2,5-3 milyonluk yurt dışından gelen ithalın önü kesiliyor. Eğer iyi fiyat vermezseniz çiftçi ekmiyor, para kazandığı ürüne gidiyor. Bakın, her yıl değişen ürün desenlerinden dolayı Türkiye'nin üretimi de farklılaşıyor. Buna kuraklık, iklim değişikliği, ani hava etkenleriyle ortaya çıkan sorunların varlığını katın. Bir de dedim ya az önce, mazot 80 lira olmuş. 7
0: Evet.
1: liraydı bundan 7 yıl önce mazot, şimdi 80 lira. Gübre artmış, ilacı artmış, tohum artmış, elektrik artmış, sulama suyu giderler artmış. Giderler artıyor, giderin uygun alım fiyatı açıklanmıyor. Alım fiyatı açıklanmadığı için çiftçi zarar görüyor. Ürün çiftçiden çıkıyor, tüccar fiyatı yükseltiyor. O zaman da gidip tüccar yeterli alım yapmıyor. Niye? Fiyat yüksek olsun diye. Yani bunlar gözler önünde. Bu bugünün işi değil. Size de kaç kez programlarda anlatıyoruz. Çözülmeyecek iş değil. Tarım Bakanlığı'nın dergileri var. Ona verilen paralara yazıp bir girin onlara bakın. Türkiye'de üretim planlaması anlatılıyor. Sorunların nasıl aşıldığını, üretimin nasıl olduğunu
0: Evet.
1: anlatılıyor. Sonra bir bakıyorsunuz soğanla patatesi yönetemiyorlar. Ya bir ülkede 5 yıldır patates bir yıl para eder, bir yer batar, soğan para eder batar. Böyle bir mantık var mı? Geçen yıl Türkiye'de soğan o kadar çok ürün oldu. 5.000 tonun üzerinde de ithalat var. Niye yapıyorsun bunu arkadaş? Ya da tam böyle ayçiçeği hasat ettirmeye başlıyor. Bir bakın yurt dışından ürün getirmeye kalkıyor. Yani bir de üreticinin psikolojik ekim dikim zamanları moralini bozdukları için hasat döneminde ya da ekim döneminde şu ithalatı bir durdurun. İthalatı durdurun, çiftçinin kafasını karıştırmayın. Çiftçi diyor ki o zaman ben diyor bu sefer bu ürüne yöneleyim, şu ürüne yöneleyim. Şimdi diyorlar ki rekor artış bekliyoruz ürünlerde. Ya insanlar dala geçer gibi iş yapıyorlar. Geçen yıl Türkiye'de zaten 10 milyon ton bitkisel üretimde, 10 milyon ton bahçe ürünlerinde kayıt dışıyla birlikte kayboluştu. Niye oluştu? Kuraklık ve donun etkisiyle. Bu yıl yağmur iyi yağdı. Rekorte yüksek oldu. Şu kadar ürün artışı. 22 milyon ton buğday olacak diyorlar. Geçen yıl 17 milyon 900 bine düşmüştü. 2002 yılında buğday Türkiye'de 19 milyon 600 bin tondu. Demek ki 30 milyon nüfusu artan ülkede neredeyse senin 22 milyon dediğinde kişi başına düşen üzerinden bakarsan üretiminde önemli ölçüde geriye gitmişsin. Ama rakamı söylediğin zaman ne oluyor? 22 milyona çıktık. Geçen yıl 17 milyon 900 bindi. Rekor artış var. Ya kendini kandırıyorsun.
0: İstatistik en iyi yalan söyleme yöntemlerden birisidir biliyorsunuz. Yani, nereden baktığınıza bağlı.
1: Ya şimdi TÜİK mesela sizin gübre fiyatlarınızla ilgili açıklama yapıyor. %37 diyor artış değil mi? Neye göre yapıyor? Kullanılan ürüne göre yapmıyor. Bütün gübre ürün desenini çıkarırsan 37'yi bulursun. Ama ihtiyaca göre yaparsan, DAP gübrenin kullanıldığı dönemin fiyatını alırsan, üre gübrenin kullanıldığı fiyatı alırsan, o zaman bu söylediğinin gerçek olmadığını %60'ın üzerinde çiftçinin kullandığı, ihtiyaç duyduğu dönemki gübre fiyatı arttığını görürsün.
0: Taban gübreyi sadece ekim zamanında bakacaksınız. Ondan sonra 11 ay fiyatlar ihtiyaç olmaz. Depoda bekler o gübre.
1: Yani hiç kullanmadığın gübreler var bir de. Biliyorsunuz gübre çeşitleri hem sebzede hem meyvede hem bitkisel tarım alanlarında değişkenlik gösteriyor. Bu şuna benziyor. Bakın bir acı örnek vereyim size. Lafı açıyor. Bu pestisitle ilgili Türkiye'nin başı bela da yine Avrupa Birliği'nde iadeler var. Biz iadeleri Avrupa Birliği üzerinden bakıyoruz ama Avrupa Birliği dışından da iadeler geliyor Türkiye'ye. Diyorlar ki işte bu pestisit Türkiye ortalaması 2.3 dekara ilaç kullanılıyor. Bu durumda dünya ortalaması 2.6'nın altında Türkiye ilaç kullandığı için ilaçtan dolayı bizim sıkıntımız yok. Peki arkadaş 10 tane ile alırsa Konya dahil 6.5 oluyor. Peki Konya'yı çıkarırsak yalnızca sera bölgelerinde üretimlerde 9.3'e çıkıyor. Bu ne demek? Yani esas üretim olan yere göre istatistik yaparsan Türkiye dünya ortalamasının neredeyse 4-5 katı fazla ilaç kullanıyor. Ona göre bakarsan farklı, Türkiye ortalamasına bakarsan farklı. Şimdi Van'da hiç kullanılmayan pestisitin oranını getir Antalya'yla ortalama alırsan o zaman fiyat durum değişiyor. Bir gerçek var. Üretim yapılan bölgelere göre Türkiye dünyanın daha fazla tarım zehri kullanıyor. Ve o yüzden de pestisit Türkiye'nin başının belası olarak hala hazırda orta. Ya bu çiftçinin mi? Hayır, çiftçinin değil. Çünkü bu çiftçiyi eğitmek sosyal devlet gereği aynı zamanda da tarımın yönetilmesi açısından senin görevin. O bilgiyi olsun doğru ver. 10 tane de insanlara de ki bak kardeşim bunu bu kadar atarsan bu kadar sorun doğar. Yarın niye bir adam ürettiği ürün geri gelsin de oradan batsın, zarar görsün. Böyle bir mantık var mı? Bakın 1 trilyon 459 bin milyar liraya şu an tarım kesiminin bankacılık düzenleme kurulu verilerine göre borcu var, kredi borcu. Ödeyemedi mi ne oluyor?
0: Traktör ne kadar dediniz yani. Pardon Ömer Bey tekrar eder misin?
1: 1 trilyon 459 milyar lira şu anki borcu. Bu resmi veriler, bu kredi kullanmış çiftçi bu kadar. Burada döngü olmadı mı? Geçen ayki ile son verilerdi. Aylık olarak değişken gösteriyor. 77 traktöre gelmiş. 5000 araziye, tarım arazisine icra gelmiş. Hayvanlara, büyükbaş hayvanlara icra gelmiş. Ürüne Antalya Serik'te daha olgunlaşmamış domatese icra gelmiş. Türkiye'yi bu hale getirmişsin. Bir yerde icra. Ya bu adamın traktörünü alırsan, tallasını alırsan, ürününü alırsan nasıl bu adam üretmeye devam edecek?
0: Borcunu nasıl ödeyecek?
1: Borcum yok, bir de tarımda nasıl kalacak? Hadi borcunu ödedi. Adam bir daha ekim yapmayacak. Sen buna de ki ben senin şu anda icralık olduğun durumu görüyor. Bunu icraları durduruyorum. Sana ek kredi desteği veriyorum. Bu döngüyü sağla. Bu adama bir yol aç. Belki kurtarır kendini. Yani adam daldaki olgunlaşmak üzere olan domatesine icra geleceğini bilse niye o domates eksin?
0: Evet, evet.
1: Gelir gider, az önce örnek verdiniz siz, işte Antalya'da gördüm. Burada Serik'te bir olay. Ben giriyorum, bakıyorum o icra değişkenliklerinde her hafta hemen hemen haberleştiriyorum. Çok da üzülüyorum. Ha benim ekili dikili arazim de yok. Dededen gelme, topraktan gelen bir insanım. Bölgelere gidiyorum, üreticiyle görüşüyorum. Yaşadığı sorunu hissediyorum. Onu da kamuoyuyla paylaşıyorum. Odama geliyor Erzurum'dan çiftçi, ağlıyor. 2 milyon borcum vardı, 4 milyon olmuş. Şu banka müdürünü bir ara. Banka müdürünü arıyorum. Banka müdürü diyor ki bize diyor şu kadar taksitlendirme verdiler. Onun üstüne bir şey yapamayız vekilim. Ne yapalım diyor. Yani insanların bir de yaşadığı acıyı hissediyorsunuz. Evet. Böyle bir tarım politikasıyla nereye gideceğiz? Tarım bitti. Ya tarım bitmez. Niye bitmez? Sizin bir bahçeniz vardır. Gider ki orada da üretim yaparsınız. Kendince yürür. Ama o tarım değil artık. Tarım evet, toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına alacak. Arz açığının olmadığı, savaşta, depremde, afette, felakette kendi kendine yeterli boyutta olma.
0: Milli güvenlik sorunu galiba değil mi? Milli güvenlik sorunu.
1: Yok. En güzel evde oturabilirsiniz. Her şeyiniz olur. Ama gıdanız olmazsa yaşam olmaz ki. Ben daha önce bilmiyorum sizin programda söyledim mi? Bu Sümerlere atfedilen güzel bir laf var. Diyor ki altını ve diyor gümüşü olanlar boyunu ve buğday olanın kapısını bekler diyor.
0: Evet. Önemli bir söz. Çok güzel bir çok söz. Çarpıcı bir söz. Evet.
1: Tabii. Atatürk'ümüzün de bu konuda çok güzel laflar var. Bu sabanla kılıçla ilgili. Kılıçın sabanın kılıça olan üstünlüğü anlatan. Evet. Ve ben ona da şuna da üzülüyorum İsmet Bey. Bakın Atatürk'ün o dönem yaptığı ve söylediklerini ben tarım konusunda çoğunu okudum. Ne, o günden bugünü görmüş örneğin su konusunu, evet, suyun planlanmasını, suyun yaratacağı verimliliği, fidanı, tohumu, makinalaşmayı, krediyi, kooperatifi, çiftçinin desteklenmesini ve Türkiye'nin ayağa kalkmasında Cumhuriyet yılı döneminde 6,5 milyon hektar olan tarım arazisini 20 milyon hektara çıkararak çok önemli bir sürecin önünü açmış. Tarımsal makinalaşmanın önünü açmış, katma değerli ürün üretecek fabrikalar, şeker fabrikalarının, beyaz fabrikalarının yolunu açmış. Bunlarla ilgili yöntemler geliştirmiş. Bugün dünya bunları yeniden keşfetmiş gibi oraya yöneliyor. Biz de kendi toprağımız var, çiftçimiz var, suyumuzu doğru yönetmemiz lazım. Bununla ilgili altyapımız var ama mevsimlik tarım işçisinin bile sorununu çözememişiz daha. Nasıl olacak bu iş?
0: Evet, yani hani bir dokun bina işit derler ya, tarımdaki durum biraz ona benziyor. Şimdi biz biliyorsunuz yaş meyve sebzede Rusya'ya çok ciddi bir ihracat yapıyoruz. Mesela domates, narinciye de var tabii. Ya meyve varsa yaş meyve sebze. Biz geçtiğimiz işte 2000 yıllarda Ruslarla bu sizin dediğiniz kalıntılar meselesi çok sık bir şekilde mallar dönüyordu. Ben de o zaman kamuda çalışıyordum. Rusya'da toplantılar yaptık ve en sonunda Ruslar Türkiye'de laboratuvarlar kurdular. Yani ihraç edilecek malı laboratuvarlarda test edip ondan sonra göndermeye başladık ki başladım, hani yoldan dönmesin diye. Yani bizim köylünün yani bunun devletin görevi. Mesela köyde şöyle yapıyorlar, işte sizin dediğiniz o ilaç meselesini.
1: Sözünüzü kesiyorum, kusura bakmayın. Ya biz de ne yaptık? Belediyelerin laboratuvarlarını kapattık. Vatandaş suyunu, gıdasını gidip orada ücretsiz kontrol ettiriyordu. Şimdi parayla gidip kontrol ettiriyorsunuz. Geçen yıllarda Türkiye'nin en önemli peynir markası ki ben 30 yıldır o peyniri kullanırdım. Onda bile insan sağlığa zararlı evet, bir şey alo 174 hattına başvuruyla ortaya çıktı. Bir de böyle bir durum yaşıyoruz. Biz evet, de kendi belediyelerimizin laboratuvarını kapattırdı iktidar.
0: Evet. Hatta işte işin başka kötüsü dönen mallar, şimdi yönetmenimiz de oradan uyarıyor. Dönen malları da vatandaşlarımıza yediriyoruz. Ama belli değil.
1: Vatandaşlarımız... Bakanlık yedirmiyorum diyor, vebali onlara artık.
0: Neyse.
1: Şimdi yani, bir de şey var.
0: Bir yere dökmeleri süre... lazım. Dökülen yeri görmedik bugüne kadar.
1: Süre nasıl bilmiyorum ama şimdi biliyorsunuz fındık fiyatı bugün yarın açıklanacak.
0: Evet.
1: Bakın fındıkta biz dünya markasıyız. Narenciye'de hani bazen diyoruz ya tarımda sorun var ama bunlarda da Türkiye dünyaya satabilen.
0: Evet.
1: Bu konuda da birinci sırada incirde, üzümde önemli ülkeyiz. Şimdi fındık fiyatı açıklanacak. çok kişi fiyat açıklıyor. Geçen yıl 200'dü, bu yıl işte 300 olsun falan diyorlar. Hatta 350 diyen var. Ben 370 dedim. Dediler ki 370'i ne üzerine? Dedim ki çiftçi refahını sağlayacak bu. Çünkü enflasyon karşısında ürünü sattıktan sonra 6 ay içinde o ürünün değeri bir yıl öncekinin altına düşüyorsa en az alım fiyatı 370 lira olmalı. Çünkü başka türlü olmaz. Biliyorsunuz fındık gibi, çay gibi ürünler Karadeniz'de büyük kentlerden gidip oralarda bahçelerine bakım yaptıran insanların gelir kapısı. Yani büyük şehirde bugün ev kirası öderken de yaşamını sürdürürken de fındığın ve çayın gelirine insanların ihtiyacı var. Bu insanların üretimdeki girdi maliyetleri ve makul karın üzerinde bu varlığı sürdürebilecek desteklere ihtiyacı var. Onun için de fındık için bugün, yarın veya bu saatlerde de açıklanmış olabilir. Her yıl bu 6'sı ile 10 arasında açıklandığı için fındığa da 370 liranın altında bir fiyat olmamalı. Ayrıca fındıktaki tekelleşme yabancı kartellere bırakıldı. Onlar büyük para kazanıyorlar. Türk fındığının önünü kesmek için her türlü yol çevriliyor. Hatta Türkiye'de bazı müteşebbisler başka ülkelere götürüp fidanları fındık üreterek oradan Türkiye'nin pazarını daraltma noktasındalar. Bunlar ülkeye yapılan iyilik değil. Birileri para kazanacak diye Karadeniz'in fındığına rakip yaratmak aklı selim bir davranış olmadığına ben inanıyorum. Para her şey değildir. Bir de ülke, vatan, toprak sevgisi ayrı bir şeydir. Ama bunun içinde iktidara yakın bazı isimlerin yurt dışında fidanlıklar oluşturup fındık yetiştirmeye çalıştıkları konusunda hem veri var hem bilgi var. Bunlara karşı da Türk fındıkçılığını geliştirmek için katma değerli üründen çiftçiye daha fazla yansımanın sağlanacağı yapılanmalara da ihtiyaç. Keza çayda da ithal çay artıyor giderek. Çayda da biliyorsunuz hani bazen derler ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikili ağacı var mı diye Rize'ye çayı İsmet İnönü getirmişti. Onun için bugün Tayyip Bey bazen söylüyor ama Rize'deki çay bahçelerini gezerse hepsinde İsmet İnönü'nün imzasını görür. Onun için de çayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi bölgesinde koruması, kollaması ve çay üreticilerinin de desteklenmesi gerekiyor. Karadeniz'in en önemli iki ürünü bu.
0: Vallahi Ömer Bey, önce bence Fisko Birliği yeniden canlandırmak ve üreticiyi koruyan, hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyan bir modele geçilmesi gerekiyor.
1: Fisko bir yaklaşım olmazsa olmaz.
0: Evet, yani onların kapatılması, işte Çuko Birlik, siz daha önce orada çalıştınız. Çuko Birlik kapatıldı, Adana'da pamuk kalmadı neredeyse. Yani böyle neredeyse bir süreç. Evet. Son soru, birkaç dakikamız kaldı. Ömer Bey, siz bu et fiyatları konusunda bir açıklama yaptınız. Yani evet, onca hayvan ithal ediyoruz, et ithal ediyoruz fakat fiyatlar düşmüyor. Nedir bu konu?
1: Ya çok acı bir şey ama birileri ithalattan büyük para kazandıkça bu işin duracağı yok. Çünkü orada bir cevher keşfettiler. Geliri en yüksek olan noktalardan biri ithal hayvan, ithal et. Türkiye'de hayvancılık politikası yeni baştan düzenlenmesi gerekiyor. Yerli ırkın geliştirilmesi gerekiyor. Mera hayvancılığına dönülmesi gerekiyor. Yem fiyatları sürekli artıyor ve yemde de dışa bağımlıyız. Bu konuda kendi kendine yeterliğin sağlanması gerekiyor. 12 ay kapalı alanda ahırda hayvan besleyerek Türkiye'de hayvancılığın sorunlarını aşmakta sorunlu. Ahır giderleri artıyor. Hayvan hastalıklarıyla yeterli mücadele edilemiyor. Her yıl buzağı ölümleri dünya ortalamasının üstünde. Eğer bugün buzağı ölümünü engellesek ithal hayvan sayısı kadar buzağı ölümümüz var. Bunların yarattığı sorunlarla bütün bakmak lazım. Süt inekçiliğinde 24 lira 50 kuruş süte para veriyorsunuz. Rafta süt olmuş 100 lira. O girdi maliyetleriyle 1 litre sütün maliyeti neredeyse 30 lira. Su sütü geçen bir ülkede hayvancılığı nasıl sürdüreceksiniz? Evet. Küçük aleti bir işletmelere gerekli desteği vermiyorsunuz. Biriyle ona hayvan olan çoğu ahır artık kapandı. İşletme 112 bindi benim geçen yılki baktığımda. Ahır kapanmış neredeyse 1 milyona üzerinde hayvan ahırı varken. Bütünüyle ele aldığınızda et fiyatlarının düşmesi öncelikle hayvancılığın daha yaygın yapılıp hayvan varlığının artırılmasına bağlı. Arkasından hayvan kesime gittiğinde, kasaba eridiğinde kasap diyor ki elektriğim var, nakliyem var, işçiliğim var, kiram var. O da oradan dert yanıyor. En büyük sıkıntıyı da yurttaş çekiyor. Şimdi son yıllarda et ve süt kurumu et ithal ediyor. hayvan ithalatını da o yapıyor. Bakınız Et ve Süt Kurumu 2 yıldır kar ediyor. 2 yıldır kar ettiği nokta buradan sağlanan fayda. Oysa devletin kamu kuruluşu piyasayı dengelemekle mükelleftir. Kar etme yerine başı baş noktasında ol, zarar etme. Ama oradan gelen hayvana eti de piyasaya daha uygun koşullarda ver. Türkiye'nin hayvan açığının giderilmesi olasıdır. Orada da planlama eksikliği, kamucu bir yaklaşım ve sorunlara bakılmaması ve burada yerli ırkın geliştirememesinin önemli etkisi var. Ben dün de bir şey konuşma yaptım, onu da son noktada söyleyeyim bir dakikada.
0: Son bir dakika, evet.
1: Ormanlarda biliyorsunuz yangınlarda büyük orman alanları yanıyor. Geçmişte keçiler ormanda olurdu. Bir dönem dediler ki bu keçiler ormana zarar veriyor. Sonra şimdi Avrupa şunu tartışıyor. Yangına karşı keçi ormanda olsun, çoban içinde bulunsun ve orman köyleri geliştirilsin. Onlar ilk gözlemi, ilk yerinde tespiti onlar yapar. Yangınla mücadelede keçinin önemli rolü olur. Çünkü yere dökülen kuru otları tüketerek onların yaygınlaşmasını da öne geçirir diyorlar. Bu konu bile Türkiye'nin konuşması gereken bir konulardan biri. Böyle konuları konuşma yerine Türkiye'de biliyorsunuz magazin merakımız çok fazla. Örneğin Mısırlı futbolcu geldi, çok da iyi oldu Trabzon'a. Ona ayrılan zaman kadar keşke şu mevsimlik tarım işçisini ya da orman yangınlarına çözümü konuşsa, insanlar bunlara yoğunlaşsa, bir topun peşinde koştuğumuz kadar bir de yaşamımızın, geleceğinin peşinde koşsa bu ülkeye de daha faydalı iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet, NİDE Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer. Efendim çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Evet sayın dinleyiciler, sizlerle bir hafta ara veriyoruz. Bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
0: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.